0: Sen de fazla üzme kendini be Melih Hanım. Olan olmuş.
1: Ya ne olmuş?
0: Evliymiş ha?
1: Sami.
0: Ne yapacaksın? Haydan gelen buraya gitti. Üzme kendini. Hem alıştın yalnızlığa. Yani bu yaştan sonra Samim Bey'in kahrını mı çekeceksin?
1: Muazzez Hanım, sen ne konuşuyorsun Allah aşkına? Evli mevli değil, yani bilip bilmeden uydurma.
0: Yoksa bu nikahsız mı?
1: Bak Muazzez Hanım, Allah aşkına böyle abuk subuk konuşup benim sinirimi zıplatma. Vallahi heyeylerin üstünde kalbini kıracağım ha.

0: Hocam.
1: Efendim Eda?
0: Sizinle bir şey konuşabilir miyim?
1: Olur. Ne oldu?
0: Size bir şey söylemem gerek.
1: Neyle ilgili?
0: Sıra arkadaşım. Nurcan.
1: Olur. Geç otur şöyle.

0: Ablam yani ne kadınmış ya, vallahi billahi. Bir geldi ortalığı karıştırdı.
1: Yok Feride, kabahat onda değil.
0: Ha?
1: Kabahat o kadını başımıza musallat eden Samim'de. Bak Muazzez'in bile diline düşürdü bizi.
0: Ablam yapma Allah aşkına ya.
1: Ya yok Feride, ben bunu Samim'in yanına bırakmayacağım.
0: Ablam nereye?
1: Feride, gidip Samim'den hesabını soracağım.
0: Abla, kurban olayım, yapma ya.
1: Feride bırak.
0: Abla ne olur, abla.
1: Aa.

0: Ha yok yenge, çıktı gitti, bir işi vardı.
1: Nereye gitti Ali?
0: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya bana laf öğretme Ali, nereye gitti?
0: Ya gitti, gelecek, gelince konuşursunuz.
1: Abla.
2: Melih abla.
1: Hoca Yunak, pasta güzeldi değil mi?
2: Evet.
1: Ha güzel, evet, o zaman kurabiyeye harcet yok artık, hep pasta yersin.
2: Hayır Melih abla,
1: Dayın nerede?
2: Otele gitti.
1: Otele?
0: Yenge gelsin, ben sana yollayacağım ya.
1: Gerek yok anacığım, ben gideceğim. Abla, abla ne olursun ya.
0: Nerede?
1: Git anahtarı getir, hadi ayakkabımı.
0: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya hadi hadi.
0: Delirdi.
3: Hoş geldin Sami abi.
4: Hoş bulduk Özcan ya, sen de hoş geldin.
3: Akşam Ali abi aradı, inanın çok sevindim.
4: Ya biz de çok sevindik, sorma. Sabahtan beri iki yakan bir araya gelmiyor. Bak diğer arkadaşları arıyoruz, bütün personel tam kadro çalışmaya devam edeceğiz, anladın mı?
3: Sağ olun Sami abi.
4: Bunlar kimi?
3: Müşterinin.
4: Müşteri mi? Açıldığımız nereden duymuşlar ya?
3: Bilmiyorum, tesadüf herhalde. Biraz önce geldiler.
4: İyi iyi bak. Daha ne reklam var ne bir şey, müşteri geliyor. Ulan Özcan bir şey de doğru gitsin be. He? Hadi ben mutfağa iniyorum.
5: Ya şimdi Melih abla affetmezsin, iki seçenek var. Bir, Samim abinin gemiye atlayıp gitmesi ki beni bağlasalar durmam.
2: Ya Furkan neden sürekli böyle ters şeyler söylüyorsun?
5: Kızım doğruyu söylüyorum ya. Abi biz ne olacağız? Dur bakalım oğlum, hemen belli olmaz o. Gitmez belki Samim abi. Marmaris'e yerleşir belki.
2: Furkan.
5: Tamam lan tamam. Eda'ya söyle bana ne?
2: Ha? Ne?
5: Kızım senin neyin var?
2: Ya bir şeyim yok. Düşünüyorum hala. Aa, Melih abla değil mi şu giden?
5: Aa evet. Nereye gittin?
2: Ablam yavaş, gözünü seveyim, yetişemiyorum.
6: Ulan.
1: Sana ne oldu Halil?
6: Geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin?
1: İyi işte Halil.
6: Bak ben Feride'ye de dedim, Samim abi yapmaz öyle şey. Boşuna sıkma canım.
1: Feride? Efendim abla. Gülüm televizyon mu anons etti? Herkes nereden biliyor bu kadını?
6: Yok, Feride'nin bir kabahati yok ablacığım. Ben dayanamadım geldim. İstersen Samim abiyle bir konuşayım. Bak ne diyorum, Samim abi öyle adam değildir, yapmaz yani.
1: Halim, Allah canını almasın Feride.
6: Ablacığım gel, nereye gidiyorsan bırakayım sen. Gel abla.
1: Ya bırak. Yok anacığım, ben kendim gideceğim. İşime bırakın hele, tamam. Tamam Halim, sonra konuşuruz.

0: Alo. Ha? Yakup Usta benim ya, Samim. İyiyim ustacığım, seni sormalı. Haberi duymuşsundur. Oteli açıyoruz ha. Evet ustam. Tamam. Bak gene beraber olacağız. Yarın bekliyorum ha. Ha? Tamam usta, tamam. Sen de sağ ol. Hadi iyi günler. Hadi ciğer. Şimdi ustayı aradık. Nihal abla, Gökhan, Mustafa tamamdır.
1: Başka bir valiz var mıydı hanımefendi?
2: Yok canım, bu kadar. Hadi bakalım.
0: Dilara.
2: Samim.
0: Şeyna, senin ne işin var burada?
2: Otele taşındım kuşum. Ha, madem kalacağız senin otelinde kalalım. Değil mi Dilara?
3: Evet.
0: Taşındık ne demek dedi, taşındık.
2: Ya, öyle temelli değil canım, birkaç günlüğüne.
3: Oyun oynayacak mıyız?
0: Oynayacağız Dilara'cığım da. Sen bana bir müsaade et Şeyna.
2: Ha, Samim, odada konuşalım. Ay, odalarınızda bayıldım.
0: Sağ olasın.
3: Hadi Samoş.
4: Sen de bana sürpriz yapmayacaksın değil mi?
5: Ne sürprizi?
4: Yani ne bileyim işte, o kadar zaman böyle gemilerde. Yani yarın bir gün sanda bir limandan böyle bir kız çıkıp gelirse.
5: Ne?
4: Samim abiye geldi ya.
5: Ya gelmedi, o Samim abinin eski bir arkadaşı.
4: Senin de arkadaşın olabilir.
5: Yok. Benim senden başka hiç kimsem yok. Soğuktum kafanı.
4: Emin misin?
5: Seyhan.

0: Yürü şimdi. Hadi. Ne hadi ablam? Mutfağa Feride, hadi.
1: Of ablam ya, of.
2: Şeynaz, tabii gel başımla beraber. Ama daha oteli yeni açtık, yani daha açılmadı bile.
0: İyi görünüyor.
2: Yok yok, daha yapacak dünya kadar iş var.
3: Savaş bak.
2: Aferin Dilara. Şeynaz, hani sen gidecektin, ne oldu?
0: Valla vazgeçtim Samim. Dün de doğru düz görüşemedik. Marmaris'i aradım, onlar moteli idare ediyorlar. Hani gelmişken oturup bir konuşalım.
2: Ne konuşacağız? Ya Şeynaz bak, Meliha'ma gitmişsin. Tabii ben şimdi bir tatsızlık çıkmasın diye gelmedim ama onu üzecek bir şey söylemedim. Yani söylememişindir.
0: Samim, burada olmaz. Lobiye inip orada konuşalım.
2: Şeynaz.
0: Lobide Samim. 2 dakikaya geliyorum, in sen.
4: Yok, bu kesin kaçtı gitti ha.
0: Ya gitmez ablam.
4: Yok anacığım, bak bu işte bir bit yeniği var. Bu hayra alamet değil bu geliş.
0: Ablam belli ki eski takıntısı. Samim abiyi görmek istemiş, kalkmış gelmiş.
4: Oh maşallah Feride.
0: Ya öylesine bir şey ciddi değil ki. Sen Mavi'yi görmüyor musun ya? Kadının yüzüne bile bakmıyor.
4: Yok anacığım, öyle değil. Benim içimde bir his var.
3: Samoş, yine oyun oynayacak mıyız?
2: Oynayacağız Gülyanak.
3: Parka gidecek miyiz?
2: Parka da gideceğiz.

0: Ama dur ben bir nefes alayım, değil mi? Luna Park'a da gideceğiz, balon da alacağız. Ne istersen yapacağız. Nasıl plan?
1: Anla.
2: On numara. On numara. On numara. On numara.
3: Kız Feride. Bu Samim'in kızı ha.
1: Ne?
3: Samim'in kızı bu Samim'in.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, peki. Soru yanlış. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, evet. Senin mi Necla Hanım?
1: Yapamadım.
0: Lız, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor.
1: Lan.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bizim bilim olacak ama bizim ön belleğimiz, prefrontal korteksimiz.
0: Güvenmeyin.
1: Bence
0: bak,
1: de güvenmeyin. Bir kere güvenelim.
3: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
0: hocam. Süreyi sizin için başlatıyorum. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
1: Çok kısa bir zaman bu. 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
1: talebimiz
0: var. Evet.
1: Abası.
0: Yarın da. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
1: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Ben de size soruyorum. Nedir?
1: Pas.
0: Peki.
1: Dilek taşı işte. Dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. İşte
0: gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
3: Ben basmıştım önce.
1: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
3: Neden? Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
1: Alaka.
0: Bas.
1: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
1: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz. Aynen öyle. O kadar iddialıyız yani.
1: Çok iddialıyım gerçekten.

0: Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
1: Peki ses okuyor musunuz aynı zamanda?
0: Tabii aynı zamanda aynen öyle
1: söylüyorum. Var mı
0: söylüyorum.
1: Parça böyle hazır?
0: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
1: heyecanlı.
0: Mıyız? Evet.
1: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
0: Olur, yapalım.
1: Peki,
0: tamamdır.
1: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
1: Harika. Şükür. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken
2: evet.
1: Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
2: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
1: Çocuklar.
2: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
1: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
2: tabii.
1: Zor oluyor.
2: Tabii.
1: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapalım?
2: Boş vakit bulabilirsem şayet
1: vakit
2: ki bu çok
1: musunuz?
2: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
1: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1 55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum. Ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
0: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
1: 7'dir.
0: 7 ile başlıyorum.
1: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
0: Berber.
1: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
0: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
1: 7'yi destekleyen 6. 1 6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
0: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
1: Çocuk oyunda ne yapar? Birini ne yapar?
0: Ebe.
1: Ebe
0: evet.
1: Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu.
0: Evet.
1: Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla açalım?
0: 17'yi açalım.
1: 17 numaralı soru.
0: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
1: Peki, ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
0: Evet.
1: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
0: İmha değil yani.
1: İmha değil.
0: Hükümsüz kılma.
1: İmha zaten 4 harf.
0: Zaten yani. Ne de
1: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
0: Hay Allah,
1: peki.
0: Soruyu anlayamadım.
1: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size.
0: Evet.
1: Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
2: Yok.
1: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
0: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
1: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
0: Biz hepsini açıyormuşuz.
1: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açacağız gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır.
1: Çok yakın. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lağıl değil.
2: Lağıl.
1: Çok yakın. Bakın, lağıya çok yakın dedim.
0: Lağıya mı çok yakın?
1: Lağıya çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. S süre sizin için başlıyor. Buyurun.
0: Lağız.
1: Lağız değil. Lağı değil. Lağız değil.
0: La hıl la
1: arada bir harf arada
0: la
1: süreniz doldu. Bakın lağı değil lağız değil arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Lağı
2: lağı lağı lağı lağım lağım
1: lağım lağım doğru yanıtı tebrik ediyorum ve harfiydi. Y değildi Z ve YZ aradan son harfti. Ve harfini aldık. Lağıv olacaktı.
2: Asla
1: el birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
0: Aynen öyle yani.
1: Zor bir kelimeydi değil mi?
0: Yedi beni yaktı.
1: Evet lağıv. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım. Bakın
0: bir.
1: Destek evet harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
2: Kilo.
1: Süreniz başladı.
2: Kilo. Kilo.
1: Kilo. Doğru yanıt. Bir beş harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: İki.
1: İki. Aynı yerden açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. Dört harfli. İkinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
2: Pike.
1: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4.
1: 4. Peki gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız süreniz başladı.
0: Ben biliyorum.
2: Kopya var.
0: Evet.
2: Kopya var.
0: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
2: Karton.
1: Çok iyi biliyorsunuz. Peki bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
0: Kartela.
1: Kartela doğru yanıtıydı.
0: Kartela.
1: Değil mi? Açıp bakarız.
0: Tabii,
1: kartela
0: aynen,
1: renk seçeriz tablodan.
0: Evet.
1: Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
1: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerin de sonuna gelip diyeyim ipucunu verip sürenizi başlatayım.
0: A mı?
1: A değil. Hani bir şey bey bir
0: bey.
1: Şey. Bir şeylik denir.
0: Beylik.
1: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
0: Bey yani.
1: Evet bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hulya Hanım.
2: Han.
1: Han. Tebrik ederim. Gayet
0: bunu biliyordum ben.
1: Emin bir şekilde.
0: Bunu ben biliyordum
1: Han.
0: Ama
1: siz
0: gerçekten.
2: Kartela gibi.
1: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
1: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
2: Olur. Güveneyim.
1: Bence güvenmeyin.
0: Bence
1: bakın,
0: de güvenme.
1: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
0: Bir kere güvenelim.
2: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
1: Güvenmeyi.
2: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
1: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım. Arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış? Harika.
2: Müthiş.
1: Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
2: ben
1: hocam süreyi sizin için başlatıyorum.
2: Ben size ne yaptım? Necda yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
1: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
1: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar.
2: Aslında
1: bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necda Hanım süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necda'nın N'si. Necda açılımına da yakın kelimemiz.
0: Ne?
1: İkinci harfimiz de ben söylemiş olmayayım ama rejimi size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
2: Biz böyle yarına
1: İkinci
2: kadar
1: harfimiz T. Böyle ama. Yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
2: Net.
1: Neti çıkarttık.
2: Net.
1: Bence net doğru kısmı.
2: Net. Tam bir harf daha.
1: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
0: Harf alayım.
1: Harf alayım. Peki o zaman

0: harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. Ne T ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Nutella.
0: Nutella.
1: Nutella.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
2: Neden biliyor musun? Çünkü nete yani orada ve A da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Yani. Çok güzel bir tahmindi.
2: Çok şanslıyız.
0: Nutella hediyeyi de verdikten sonra. Nutella olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların. Nutella. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Nutella. Bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
1: Ama çok zekiyim gerçekten.
0: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
1: At yani. Ne oluyor?
0: At at. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
1: Tamam. Hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at? Bu
3: eyerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
1: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan.
0: Necam sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
1: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik,
0: Like gitmeseniz.
3: O benim hakkımdı.
0: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
1: Hayır.
0: Son anda söyle değil. Eğer lik.
1: Ay ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
0: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
3: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam ama size söyledim. Siz ben lik eklediniz, liş eklediniz.
1: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım. Ve değil mi hocam? Doğru yerden yakaladım. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
3: Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok. Değil mi?
0: Alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
3: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
3: Bu sefer güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
3: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
3: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
3: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an algılayamıyorum.
1: Eski dilde dokunmak ya da temas etmek.
0: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necan Hanım?
1: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
1: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
1: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Necan siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
1: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır. Evet. Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
1: sağlam
0: yeri.
1: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
1: sağlam
0: denir?
1: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
0: Aa. Ba.
1: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım
1: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
1: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
3: Buradan bir yol
0: böyle uzun süreli dayanıklı yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
3: Biz bir harf desteği. Bir yol kat edemeyiz.
0: Sağlam dayanıklı anlamına gelen

0: Bir harf daha açacağız ve A, B, süreyi sizin için başlatayım. Bir harf testiyle ben vermiş olayım diyorum.
1: Abası.
2: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
0: Bir harf desteği daha veriyoruz. Recep de bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
1: Vermediniz.
0: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın aba kısmı çıktı.
2: Aba.
0: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
2: Ses harfleri söyleyeceğim şimdi. Abadi.
0: Abadi doğru yanıttı.
1: Abadi
0: olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
1: Evet.
0: Açılmış zaten tablonun çoğu.
2: 18 göremiyorum şu an.
0: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
2: Geldim.
0: Birden aşağıya doğru
2: evet.
0: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
2: Evet tamam
0: hemen
2: 18.
0: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
2: Evet evet.
0: Zaten tek harf var.
2: Evet onu da bileyim.
0: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
2: Norm.
0: Efendim?
2: Norm.
0: Evet. Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
2: 15.
0: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Name. Atıyorum şu an.
0: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
2: Beste.
0: Doğru yanıtı verdik.
2: Teşekkür
0: bir 5 puan daha aldık.
1: Önemli değil.
0: Bir de harf desteğimiz var.
2: S
0: harfi buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan dördüncü harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
2: Ha 9.
0: Evet.
2: Çok uzun.
0: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
2: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
0: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz
1: üçüncü
0: ilk baştan
1: harfi
0: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
1: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
0: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
1: evet.
0: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
1: Bende hane.
0: Bende hane
1: evet.
0: doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende hane yanıtınız. Harikasınız.
1: Hayır biliyordum bunu zaten.
0: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
1: Onu seçiyoruz.
0: Onu seçiyorsunuz. Peki geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Sürenizi önce başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsun?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre
2: şu zor soru.
0: Birazcık daha sizi zorlayacak.
2: Asla bilemem.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.

0: Canınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmekte?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et. Ödenmez hakkını. Razı bu. De ki son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek ile birlikte başrol kadın oyuncusunu
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
1: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Anem diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız. Bir 10 puan da. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar.

0: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor, başka bir şey yok.
1: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama
0: Tanju.
1: Süreniz doldu diyoruz.
0: Kimdi?
2: Bu da nazar boncuğunuz.
0: Kim?
1: Ümit be sen de sen.
0: Özür dilerim.
2: Aa, evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
2: Evet.
1: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmaktan, alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı seslendiren soru sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
2: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan sonra.
1: Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen
2: peki,
1: çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır. 35
2: Cahit
1: yaş
2: Sıtkı.
1: Yolun...
2: Cahit Sıtkı.
1: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergen Ovası hangi bölgede bulunuyor?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki, bir sesli soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin. Ben...

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz. Böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir

0: videomuz var, hemen izleyelim.
1: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
2: Bu kıyafette ne oluyor?
1: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
3: Fatma Greek.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
3: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
3: Ay biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
3: Evet, çok iyi biliyorum. Pas döneriz sonra.
0: Pas peki döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma sırasında suya
0: atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Cambrai'ye bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani.
1: Bu,
0: şöyle.
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu
2: Kurtoğlu
0: bu?
2: Cengiz sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi bildiniz ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum
1: peki.
0: Ya Kamburu.
1: Efendim, çok iyi sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil.
1: Şey,
0: Muharebe.
1: Muharebe.
0: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Kubo dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim?
1: Victor Hugo olacaktı. Aynen öyle.
0: Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diliyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
1: Tamam.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Tabii. Sizinle başlıyoruz. Tamam. Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız.
2: Kaç?
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Hı hı. Unu ele

0: de etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
1: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde
0: buyurun.
2: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek. Evet. Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
1: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
1: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
0: R değil.
2: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Necan. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Bravo.
0: Doğru yanıt enir olacaktı.
1: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak.
1: Evet. Tabii
0: doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
0: Tadar
2: var,
0: mısınız? Var. Gidip toplar mısınız?
2: Yani
0: yer misiniz?
2: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip bayağı toplayıp bilerek yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
2: Bilmek lazım.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim?
2: Tamam.
0: Tablomuzda nereye açalım?
2: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
2: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona aşkım gitmedi bile.
1: Çünkü ya şey yapamadım yani.
0: Ama bir harf.
1: Evet doğru.
0: E harfi.
1: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablomuz da bekliyor.
1: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim, o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım. Siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
2: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? bir şey

0: Böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
1: Gevra değil mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet,
1: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
1: Hani, tamam, peki.
0: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
2: Ben almadım.
1: Evet, ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi. Buradaki ek. Evet, sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan, sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
2: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: Otomatik test equipment, elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
1: Ake.
0: Ake değil.
1: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
2: Sallayınca
0: otomatik
2: oluyor.
0: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
1: Alaka.
0: Bas.
1: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
1: Gidiyordu.
0: Vallahi kaptırıyordunuz.
1: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulü Hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine
1: dağılmış
0: böyle.
1: Teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kim karar veriyor?
2: Sen.
1: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
2: İle.
0: İle, evet, doğru yanıtını
1: benim butonum
0: aldık.
1: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
2: ben
0: soru.
2: 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
2: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi, süre başladı.
1: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
2: Yine takas.
0: Takas doğru yanıttı.
1: Ama butonum gerçekten çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçerim, bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Aynen. Tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk. Gitti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli 51 döneceğiz.
2: 51 beraber yaparız.
1: Yaparız değil mi? Tamam, 51.
0: 51. Peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz.
1: Taslamak ya da kendini ön çıkarmak anlamında kullanılan.
0: Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahalle. Buyurun sürenizi başlatalım.
2: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun. Bastan, buyurun Fulya Hanım.
2: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmak. adlı kelimemiz. Harikasın.

0: Basmayı unutmuşum.
1: Nasıl?
0: Basmayı unutmuşum.
1: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: 35.
1: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
0: Bana mı?
1: Evet.
0: Emare.
1: Emare doğru yanıttı.
2: Ama ben bastım gerçekten.
0: Demin de bana öyle olmuştu.
2: Evet ya.
1: Puanım evet. Yarışı. Şimdi şöyle, gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklamaya ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
2: Evet.
1: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: 27.
1: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım, 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim, süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
2: Teke.
1: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım.
0: Fulya olmuşlarından Hocam topladım evet.
1: Olmuşlarından desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç
1: 52
2: numaralı?
1: Olabilir. Evet. 55 olabilir.
2: 52'yi açalım.
1: 52'yi açalım. Gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun Fulya.
0: Ancak. Ancak.
1: Ancak. Değil.
0: Karşıtlık.
1: Değil ancak.
2: Fakat.
1: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
0: Tamam.
1: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
2: Lakin.
1: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
2: kullanmayı
1: yazdı.
2: Öğreniyoruz.
1: Harikasınız. Kesinlikle.
0: Program biterken.
1: Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: Hı hı. 50.
1: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
2: Enik.
1: Enik değil.
2: Enek. Etek, eyek, erek.
0: Yok artık.
2: Ay bulamıyorum resmen.
1: Nasıl? Buradan bulamıyor musunuz?
2: Bulamadım. Elek.
0: Ben de.
1: Peki. Şuradan bulamadınız yani bunu.
2: Bulamadım ya.
1: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
2: Arkadaşım yani söylesin harf. İstiyorum.
1: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlayın. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekte bulunan bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Fulya Hocam.
0: Elek. Elek.
1: Elek değil. Elek değil.
0: İlek.
1: Elek değil.
0: Elak, elik. Ne?
2: Ben söyleyeyim o zaman değil mi?
1: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
0: Ya elik.
1: Lik demiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Elik.
1: Elik doğru yanıttı tabii ki.
2: Şans.
1: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
2: Çok zor.
1: Yakında açıp gözlerimi evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
2: 41.
1: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
2: İma etmek.
1: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
0: İmalı.
1: İma.
0: İmalı. İmale.
1: Ay imale.

0: yanıttı. Tebrik ediyorum Hürriye Hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necda Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Late.
1: Realizasyon. Re.
0: Evet.
1: Remzinin re'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası.
1: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
1: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir, R mi olabilir değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba.
1: Saçma R.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım. Lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam, tebrik ediyoruz. Tabii ki lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sır küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuker'de çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Memnuniyetle. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
2: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
2: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten istediğinde her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle bir cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar daha
0: biraz
2: detaylı.
0: Hakim olmaktan mı?
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyor.

0: Oluyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten, çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz, hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz, burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
1: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve inşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
0: var. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: çekerim her acı gibi. Giden ağlama benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bıktım.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek imanlıyor.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş. Cahillik işte doktor.

0: Üşüttük dedi, kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
0: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
0: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
2: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte.

kaderim. Nilüfer'in İnkar Etme, Adnan Ergil'in Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda, Kayahan'ın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Ben'le ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

geçme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

0: 1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mıysa bir sene sonra 1976'da yayınlar.
1: Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Doğan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer. Zaten bir rüyadır doğmak yaşamak.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyor.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

planda, yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormasa

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

Fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: Ekibi Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı? Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz kıymetli konuğumla. Bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Önemli konular. Merak
3: konular
2: edilen
3: önemli.
2: Konular.
3: Evet, aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.
2: Çok haklısınız
3: yani.
2: Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktı? Bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
3: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi, yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
2: Neden
3: yani
2: böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
3: Şimdi bir kere şu var. Yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii ön planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murat'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murat'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları aslında almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz hem de Diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Mütercim Gürçlü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erbaa, bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz diğerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için, yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsinin kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak, bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
2: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
3: Evet.
2: Ama yani buradaki problem devletin mali durumu mu, yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
3: Şimdi bir kere ortak noktaları Sultan Abdülaziz devirmiş.

0: Dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesini öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbali devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan cuntanın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Bunlar için de meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu iş için içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir. Rol oynamıştır yani.
1: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında göreceğiz.
0: Tabii ki.
1: Söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz? Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
0: Yani şimdi bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır. Ve onların anlatımları da var tabii ki. Şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferinde iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes Sultan Abdülaziz katledildi diye düşündü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
1: Kan kaybı oluyor.
0: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
1: İnsanın yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
0: Tabii ki.
1: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl kesti, işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.
0: Evet, o anlamda yapmıyor. Mesela bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklı şey yapabilir, değerlendirmede bulunabilir.

0: ama az çok biz de kendi bilgimiz çerçevesinde yani bunun pek mümkün olmayacağını düşünebiliyoruz. Tek başına bu da değil tabii ki. Çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa'nın yalısı bu Feriye Sarayı'nın aşağı yukarı karşı tarafında, Kuzguncuk tarafında. Mesela bu olay tabii ki Sultan Abdülaziz işte kanlar içinde o Feriye Sarayı'ndaki odada bulunduğu zaman tabii sarayda bir feryat ortaya çıkıyor. Kadınların bağırışmaları vesaire. Dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
1: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir diye.
0: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum böylece. Hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada evet zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani çünkü hiç habersiz olsa yani en azından belki 10 dakika sonra değil de bir saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şeyi de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi orada yani Feriye Sarayı'nın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
1: Kim
0: yani
1: müsaade etmiyor odada. Hocam?
0: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
1: Tamam.
0: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıtın. Taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. Orada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar. Ve hemen Hüseyin Avni Paşa karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerini örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti, karar vermeleri hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor. O şey ortamı, darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar. Tabii ki rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam
0: yani.
1: Zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
0: Tabii
1: neden
0: ki, tabii ki.
1: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
0: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. 30 Mayıs tarihinde. 5

0: 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemde. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avni Paşa şunu düşündü muhtemelen. Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemler yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada şimdi Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur. En yaşlı üye Ekber. Yani hanedan en Ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
1: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
0: Aynen yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5. Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
0: Evet doğru, haklısın. Fakat şimdi diğer o Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam işin içine girince
1: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
0: var. Tabii.
1: İnanılır gibi.
0: Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Şimdi aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğine de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. Var ama netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama yani
1: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi öyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak, her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz, Hayrullah Efendi'yi istiyoruz, İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
1: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış. Deyim yerindeyse.
0: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. Şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
1: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama tabii. 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak, ya o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
0: Evet, yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağını ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğini hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadı da İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngiltere'yle. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme ki 20. yüzyılda da yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. Veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya, yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında. Yani olayları biliyoruz. Nasıl sonuçlanmış, onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani evet. Bu bir somut bir örnektir aslında. 1876 darbesi bu anlamda.
1: Hocam Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı. Ve ummadık taş baş yarar mı diye soracağım. Çünkü Abdülhamit için ifade ettikleri söylemleri

0: siz dile getirdiniz. Şehzade Hamit tahta geçiyor ve 33 sene Osmanlı'da tahta kalacaktı. Peki ama tahta geçiş süreci nasıldı?
1: Evet, şimdi 5. Murat işte evet padişah ama hiçbir padişahlık fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bu arada tabii ki bir numaralı adam işte Hüseyin Avni Paşa da suikast neticesinde hayatı kaybedince Mithat Paşa tabii ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca da ama diğer taraftan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişikliklerle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresinde de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa. Bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat tabi Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedi. Şu andaki kanaatim meşrutu bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedi.
0: Tabii politik bir cevap vermiş Şehzade Hamit.
1: Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii anlamını da taşır yani.
0: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet için emin değilim.
1: Tamam aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitmediğine göre bir de gene işte hanedanın Ekber evladı padişah olacak ve Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabi Abdülhamid bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet meşruti bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
0: tahta işte, doğru ilerledi.
1: Evet yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz'i tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
0: sebepler gerekçe silsilesi oluşturmuştur.
1: Evet yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfına uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil, evet bu sefer doğru ama yani gerçekten. Dolayısıyla bir fetva, ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamid bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
0: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda herkes kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamid'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 sene kalsa zaten kendisi tahta olamaz.
1: Sıra gelmeyecek.
0: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
1: Evet.
0: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
1: Tabii kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan, ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat o da uzun yıllar yapması halinde Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu.

0: aslında o da tabii ki böyle düşünüyor, şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz, tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamit. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani. O da onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında bir şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
1: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığımız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
0: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de, veliaht dairesi de orada yani. Kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözünün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma. Yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabi şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde işte Mason cemiyetine girmiş, ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. Bankerlerden borç almak suretiyle, ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya, medrese öğrencileri isyan ettirildi diye. O paralar, işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamit bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor, fakat bankerler borç verdikçe, ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar. Evet, bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamit kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şeye söylüyor Hamid'e, yani kefil olur musun diyor, ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte cuntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişahı aldıktan sonra Abdülhamit böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki, son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
1: Tahtayken
0: işte,
1: değil mi?
0: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şeyi vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini, yani neticede o vakanüist olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları, hani kendi yaşadı işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da, mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti, bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğini aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
1: Yani, yapması gerektiği şey.

0: bilmese de bence yapmaması gereken şeyler ne onu anlamışsa
1: bile,
0: bile
1: çok önemli değil
0: yani
1: mi?
0: Yani uzun ömürlü olmasında etkili olur.
1: Evet yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamları değişiyordu. Bazı şeyler yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış olduğu Avrupa seyahati onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor yani söyleyin şuna diyor hemen bıraksın bu bizim böyle bir adetimiz yoktu yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor ve Fuat Paşa var o zaman tabi şeyde gezide o da var hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor böyle bir şeyler olmaz veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey işte çok iyi Fransızca konuşuyor böyle etrafına prensesleri almış onlarla böyle gülüşüyorlar falan konuşup gülüşüyorlar falan gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
0: Ne yapıyor
1: böyle şeyler? Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok şeklinde.
0: O zaman hocam o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz da akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
1: Evet evet. Şimdi bu söylediğin sözünü ettim tarih 1867. Ama alkol alışkanlığı var yani. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
0: belki korkuyla
1: travma
0: falan onu. Hepsi
1: evet, ciddi
0: çıkıyor.
1: Bir korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra ve dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptığı yani o günlerini öyle geçirdiği bir ortamda Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
0: Batı'yı takip insanlardan. Eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
1: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakkiperverim diyor. Şey, kendini vasıflandırması mı? Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor. Mesela bu bir bakış açısı. Bu Batı hayranlığından çok yani orada işte teknolojik anlamda bir gelişme yaşanmışsa bu benim ülkemde de olsun. Mesela işte elektrikli otomobil.
0: Biz niye geride kalıyoruz?
1: Evet,
0: bizim vatandaşımız da buna layık. Biz de bunu yapabiliriz.
1: Tabii tamamen bu yani. Dolayısıyla mesela işte elektrik yasakladığı söylenir Abdülhamid'in. Tabii Abdülhamid de dönemiyle ilgili o kadar çok uydurma şeyler var ki. Dolayısıyla yani hepsini düzeltmek için birkaç program belki yapabiliriz.
0: İnşallah yapalım hocam.
1: Tabii inşallah. Yani İstanbul'a elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması, mesela nitelendirilmesi, tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Ha, şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da, bizde de olsun.
0: Bizde de olsun.
1: Bizde de olsun. Yani veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela. Bizde de olsun. Elektrikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten. Yani.
0: Çağı takip eden bir isim.
1: Evet, kesinlikle. Haberdar da aynısı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmını gazete okumakla geçirdiği için Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
0: Evet.
1: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
0: Hayata geçiriyor. Şimdi yani, bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün bizi lütfen.
1: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Yani dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlığı döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi Mabey Müşiri Sait Paşa var. Sait Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Sait Paşa okudu anayasayı. Ve orada bir takım hususlara dikkat çekti. Mesela en önemli şeyi Mithat Paşa'nın anayasasında 12. madde şöyle bir ibare konmuş.
0: Kanun-i Esasi'den bahsediyoruz.
1: Kanun-i Esasi, evet.
0: Kanun-i Esasi Mithat Paşa'nın anayasası diye mi geçiyor?
1: Şimdi
0: mimarlarından biri.
1: Tabii taslak olarak en azından. Yani bir komisyon var ama orada tabii ki Mithat Paşa'nın önerileri en ön planda, onlar yer alıyor. Tabii
0: 114
1: ki.
0: Maddeden oluşuyordu yanılmıyorsam.
1: Toplamı 119 olarak yani.
0: 119.
1: Bittiği zaman tabii ki, tamamlandığı zaman. Ama mesela bu taslak aşamasında işte 12. madde, şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Sait Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında, yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili ondan sonra. Şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamid de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada orada dikkatini çöküyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek için, çünkü bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi

0: işte şey okulda, yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
1: Bir irade koymuş hocam. Heh,
0: bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. O orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim şeyler, mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepler olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir, Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Ha, anayasadaki tabii önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu ve bunun duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta tersane konferansının devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Sadrazam, şimdi Mithat Paşa Sadrazam ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela? Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela, Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
1: İngiltere gider sözcülüğünü yapmış.
0: Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer bir işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş oldu, sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 meşrutiyet idaresine geçiştir bu. Ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
1: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esası konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularımın arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var. Ama süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda diğer konulara da değiniriz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Bilgisayarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: İnfo Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız ve hemen öne çıkan gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazır olduklarını, ancak Körfez liderlerinden ve İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladıkları saldırıları askıya aldığını belirtti. İran Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını, ortak bildirinin ise son aşamada olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, üzerinde uzlaşılan geçici güzergahın 2 ile 4 ay uygulanmasının öngörüldüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına ilişkin kararınsa ABD'nin tutumuna bağlı olacağını belirtti. ABD'de yüksek mahkemenin yasaya aykırı bulduğu Trump tarifeleri için yaklaşık 100 milyar dolarlık vergi iadesinde kritik aşamaya geçildi. İadelerin ödenmesine ilişkin kurum içi onaylar tamamlanarak süreç ABD Hazine Bakanlığı'na gönderildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in geçen hafta politika faizini %3.50-3.75 aralığında sabit tutma kararını tamamen desteklediğini söyledi. Fed'in gelecek verileri dikkatle izlemesi gerektiğini, ancak ihtiyaç halinde harekete geçmeye hazır olması gerektiğini ifade etti. Enflasyonda yeniden belirgin bir ivmelenme görülmesi halinde fiyat baskılarını %2 hedefine döndürmek için daha güçlü bir politika tepkisinin gerekebileceğini söyledi. Sermaye piyasası kurulu, çitlekçi, mağazacılık, gıda, teknik kalıp plastik sanayi, Türker Van Gölü Enerji Yatırım ve Capex Kimya Sanayi'nin halka arz sonuçlarını onayladı. Detaylarına birazdan bakacağız.

Verilerle devam ediyoruz. Hemen petrolle başlayalım. Brent petrol 80 doların altındaki seviyesini, seyrini sürdürüyor. 79,26 dolar seviyesinde Brent petrol düşüşünü devam ettiriyor. Kıymetli metallerle devam edelim. Altın yükselişte 4.264 dolar seviyesinde. Gümüş yükselişte yine 62,11 dolar seviyesinde. Paladyum ve platin de yükselişte. Platin 1.758 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarına bakalım hemen. Çin 3.878, Japonya 66.422, Hindistan 78.738 ve Hong Kong ve Güney Kore'de düşüşte. Güney Kore'de %5'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. ABD'ye bakalım. Dow Jones 54.

0: 4477, Nasdaq 29442 ve S&P 500'de 7736 seviyesinde verilere baktık. Şimdi haberimize devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'tan verdiği mesaj, Washington'ın İran politikasında diplomasiyle askeri caydırıcılığı eş zamanlı yürütme stratejisini sürdürdüğünü gösterdi. Anlaşmayı tercih ederim derken çok sert vurmaya hazırız uyarısında yineleyen Trump, nükleer program konusunda taviz vermeyeceklerinin altını bir kez daha çizdi. Şimdi gözler devam eden temasların somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinde.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a son ultimatom geldi. Önce anlaşma, olmazsa çok sert vururuz dedi. Los Angeles'ta düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Trump, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Diplomasiyi tercih ederim ifadesini kullanan Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunu da açıkça ilan etti.
1: Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum.
2: Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Başkan Trump dikkat çeken bir iddiayı da paylaştı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırısını başlatmaya hazırlandığını söyledi. Ancak Körfez ülkelerinin liderlerinden ve Tahran yönetiminden gelen görüşelim çağrıları üzerine operasyonun askıya alındığını anlattı.
1: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız. Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Ama bize saygı gösteriyorlar.
2: Trump'ın mesajının ikinci bölümü çok daha sertti. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'ı çok sert şekilde vurmaya hazırız sözleriyle askeri müdahale seçeneğinin masadan kalkmadığını vurguladı.
0: Evet, borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Hasılatını açıklayan, ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan şirketlere hemen hızlıca bakalım. Koç Holding var. Holding ikinci çeyrekte 19,7 milyar lira net kar elde etti. Bu dönemde konsolide bazda gelir 904,2 milyar lira oldu. Gelirlerin yaklaşık %50'si döviz cinsinden elde edildi. Holding'in ilk yarıdaki toplam kombine gelirleri 2,7 trilyon lira oldu. Türk Telekom'la devam ediyoruz. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar lira net kar açıkladı. Hasılat bu dönemde 72,8 milyar lira oldu. Gelir büyümesi %5,6 ile %66,2 milyar lira seviyesinde kaldı. Toplam abone sayısı 455 bin net kazanımla 57,6 milyona ulaştı. Fabök yıllık bazda %4,8 artışla 29,4 milyar lira oldu. Devam ediyoruz. Teknosa'nın ikinci çeyrek bilançosuna da bakalım. Şirketin ikinci çeyrek net satışları 22 milyar 903 milyon lira oldu. Brüt kar bu dönemde %20 düşüşle 2 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti. İlk yarı cirosu 46,4 milyar lira olarak kaydedildi. Şirketin e-ticaret satışları %13 oranında artış gösterdi. Ve TAP Gıda'yla devam ediyoruz. Şimdi de şirketin ikinci çeyrek geliri %10,6 artışla 16 milyar 243 milyon liraya yükseldi. Hasılat bu dönemde 16,2 milyar liraya ulaştı. Brüt kar %7,5 artışla 2 milyar 960 milyon lira oldu. Fabök %9,9 büyüyerek 3 milyar 652 milyon liraya ulaştı. Fabök marjı %22,6'dan %22,5'e geriledi. Ve Lila Kağıt, hemen ona da bakalım. Şirket ikinci çeyrekte 1,10 milyar lira brüt kar açıkladı. Net satışlar bu dönemde yıllık %9,7 azalarak 3,86 milyar lira oldu. Toplam satış tonajı %6,3 artarak 52,6 bin tona ulaştı. Net kar marjı %12,5 olarak gerçekleşti. Fabrik 641,8 milyon lira oldu. Evet sayın seyirciler, şimdi haberimizle devam ediyoruz. Quick Sigorta'nın halka arz süreci tamamlandı. Şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninin ardından işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada Gong, Quick Sigorta

0: sigorta için çalacak. 48 milyon 312 bin 950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 lira olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 lira olan Kuik Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28 milyon 987 bin 770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582 bin 468 oldu. Şirket payları bugün düzenlenecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Jeopolitik gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden turizm cazibesini korumaya devam ediyor. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerini A paraya değerlendirdi. Türkiye turizmde dünyanın en zengin ülkelerinden biri dedi.
1: Turizmde yılın ilk yarısı geride kaldı. Peki sektörün performansı nasıldı? Yaz sezonu beklentileri nasıl şekilleniyor? Tüm bu başlıkları Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, sizler de hoş geldiniz Aziz Hanım.
1: Turizm sektörü açısından yılın ilk 6 ayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentilerinizle kıyasladığınızda nasıl bir performans gördünüz?
2: Evet, çok zor bir 6 aydı esasında Aziz Hanım. Yani işte hepimiz biliyoruz, hemen yanı başımızda savaşlar, yani ciddi bir şekilde uzadı. Beklentilerimiz tam istediğimiz gibi değildi. Ama yine de bütün bunlara rağmen Türkiye'de turizm, yurt dışından gelenler çok fazla azalmadı. Hatta geçen seneki rekorumuzu kırabilir miyiz diyoruz falan. Yani onun için kötü giden bütün bu olanlardan sonra kötü gittiğini söyleyeceğimiz bir sezon değil. Ciddi bir şekilde yine gelir elde ediyoruz. Tabii ki o özellikle ilk savaşın başladığı dönemlerde çok zorlandık ama turizm sektörü çok güçlü artık Türkiye'de. Yani o bakımdan dolayı da ilk 6 ayımızı yine de tabii ki zorlanaraktan ama kötü demeyeceğim şekilde geçirdik diyebiliriz. Yurt dışından gelen turistler olarak. Türkler olarak da yani fena gitmiyor. Tabii ki geçen seneyle hemen bir kıyaslama yapalım. Mesela geçen seneden biraz daha yukarıya çıkan bir yurt dışına seyahatler var. Bunun dışında yurt içi seyahatleri de hemen hemen geçen seneyle aynı seviyelerde gidiyor diyebiliriz. İlk 6 ayımızın kısa özeti.
1: Yüksek enflasyon ve döviz kuru dengesi de hem tüketici alışkanlıklarını hem de seyahat alışkanlıklarını etkiliyor tabii. Bu yaz sezonunda tatil alışkanlıklarında nasıl bir değişim gördünüz? Nasıl bir değişim gözlemlediniz?
2: Evet, yani tabii şimdi döviz düşük kalınca yurt dışı turları ucuzlamaya başladı. İşte hepimiz söylüyoruz, hep devamlı televizyonlarda da çıkıyor. Diyoruz ki işte yanı başımızdaki komşumuzda çok daha ucuz tatil var, çok daha uygun fiyatlı yemek yiyoruz diye. Şimdi esasında bu tabii enflasyonun yüksek olması ve aynı zamanda dövizin daha az artmasından kaynaklandı. İşte ben de devamlı işim dolayısıyla çok fazla yurt dışındayım. Daha 2-3 gün önce Londra'daydım. Londra'da yemek yerken İstanbul'dan neredeyse daha ucuza yemek yiyorum dedim. Yani bunun sebebi de dediğimiz gibi hakikaten döviz biraz ucuz kaldı. Şöyle olmaya başladı. Şimdi bir Amerika turu neredeyse sizin Antalya fiyatınıza olmaya başlayınca tabii insanlar daha fazla yurt dışına seyahat ediyorlar. Eğer imkan varsa tabii ki, işte vizeleri varsa, pasaportların da geçerli süreleri varsa, ama yurt dışı seyahatleri artmaya başladı. Ama şunu da unutmayalım, yani çok çok daha büyük oranda tabii ki yurt içinde tatil yapılıyor. Çünkü bizim hem kültür açısından hem deniz açısından çok ciddi imkanlarımız var. Onun için de hani bir kıyaslama yaparsak evet artıyor diyoruz ama bu demek değildir ki daha fazla tatil yurt dışında yapılıyor. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi yurt içi tatilleri biz yurt içi de yapıyoruz. Kültür turlarımız, sabahleyin toplantımız vardı. Yaklaşık olarak %12 civarında artmış. Hedefimiz %15'ti ama yani yaklaşık olarak da yurt içinde de yukarıya doğru gidişatı görüyoruz.
1: Hangi destinasyonlar ilgi görüyor?
2: Yani yakın destinasyonlar her zaman için çok daha fazla satılan. Yani bu yurt içinde de öyle. Örneğin bir İstanbul çok daha fazla hemen yakın çevresine gidiyor ama GAP'a biraz daha az gidiyor. Çünkü daha uzun

0: Yani örneğin işte otobüsle gitmek daha zor, uçakla gidiyorsunuz falan gibi. Bu yurt dışı için de böyle. Balkanlar artık bir numaralı destinasyonu yurt dışında Türkiye'nin. Tabii ki hem yakın olması, hem işte atalarımızdan çok fazla kültür var orada. Gittiğiniz zaman çok keyif alıyorsunuz. Yemekler bize yakın. Bir de tabii diğer taraftan vize yok. Vizeyi de unutmayalım. Vize de çok ciddi bir, özellikle son yıllarda zor olduğu için diyelim, vizesiz destinasyon öne çıkıyor. Balkanların yanında bir Mısır, işte orada deniz de var, deniz tatili, uygun fiyatlar, işte Şarm El Şeyh gibi, Hurgada gibi. Bunların yanında uzaklar dersek, uzaklarda da tabii böyle Fas gibi mesela son yıllarda artan destinasyonlar var. Ama Uzak Doğu gibi destinasyonlarda yine son yıllarda mesela bir Bali örneği veya bir Zanzibar örneği de artan destinasyon arasında sayabiliriz.
1: Türkiye'nin turizm gelirlerinde de yeni rekor hedefi konuşuluyor. Sizce sektör bu hedeflere ulaşabilecek mi? Yılın ikinci yarısı için beklentiniz neler?
0: Başında söyledim, zor bir yıl geçiyoruz. Çok zor bir yıl geçiyoruz. Yani şimdi Azize Hanım, şunu unutmayalım. Tabii ki belki 60 milyonu yine aşacağız. Belki de hatta rekor olacak. Ben zorlanacağımızı ve 60 milyona dahi ulaşırsak çok büyük bir başarı olacağını düşünüyorum, ama sadece kişi sayısı olarak da bakmamak lazım. Acaba o kişi sayısına ulaşırken hangi fedakarlıklarda bulunuyoruz? Konaklama sektörü ne kadar fiyat kırmak zorunda kalıyor veyahut da istediği fiyattan satabiliyor mu gibi birçok faktör var. Onun için bu sene diyorum ya, bu sene çok zor bir yıl geçiriyor turizm sektörü. Yine de bütün bunlara rağmen işte o rakamlara ulaşmaya çalışıyor. Evet, belki 60 milyon kişi yine bulacağız. Ben artık rekor beklemeyelim düşüncesiz. Bu kadar hemen yanı başımızda bir dünya çapında bütün dünyanın takip ettiği bir savaş varken, ama rakamlarımız çok kötü olmayacaktır. Fakat bazı destinasyonlarda zorlanmalar var. Sezon kısalıyor. Sezonun başı kötü geçti. Biraz daha uzayacak beklentilerimiz var. Ama bu rakamlara ulaşırken bu sene daha fazla zorlanıyor turizm sektörü. Yani örneğin siz 100 dolarlık odanızı doldurabilmek için eğer 80 dolara satıyorsanız, tabii bu çok ciddi bir fedakarlık. Orada karınızın büyük bir kısmını yok etmiş oluyorsunuz. Onun için bunları da unutmayalım demek istiyorum.
1: Turizmde artık deniz, kum, güneş değil. Buna alternatif olarak golf, kültür ve sağlık gibi alternatif alanlar da öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük büyüme potansiyelini hangi segmentte görüyorsunuz?
0: Şimdi Türkiye öyle bir güzel turizm ülkesi ki, çok iyi bir ürün turizmde. Hemen hemen her şey çok başarılı. Yani bizim yemeklerimiz de çok harika. Sahillerimiz muhteşem. Çok iyi turizm tesislerimiz var. Son yıllarda yapılmış. Bir de dünyanın en zengin kültür ülkelerinden bir tanesiyiz. Yani hakikaten işte dünyanın beşiği dediğimiz bir Anadolu'muz var. Şimdi bütün bunları üstüne koyduğunuz zaman esasında turizmin her noktasında olabilecek kapasitedeyiz. Bunları da son yıllarda işte sağlık turizmi gibi yapılan yatırımlarla, golf turizmi gibi noktalarda da desteklemeye başladık. Şimdi bunların da devamında örneğin mesela bir gemi turizmi, kruvaz turizmi diyoruz. İşte limanlarımızın daha geliştirmesi lazım diyoruz. İşte siz sorduğunuz noktalardan bir tanesi, mesela ben gemide şu andaki kapasitemizin iki katına doğru gidebileceğimizi, tabii ki bir yıl, iki yıl içinde değil belki, ama gidebileceğimizi düşünüyorum. İstanbul'da o muhteşem Galata Port'un yanında, belki de Zeytinburnu tarafında yine daha büyük bir bizim limanımızın olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani yol alınacak çok konular var. Kültür turları deniz turizmine nazaran daha az arttı. Oralarda daha fazla belki de kendimizi tanıtmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani her tarafa yaymak gerekiyor turizmi. Yani Karadeniz'de daha fazla pay alabilmesi gibi. Bunların yanında her şey dahil turizmin artık yatırım yapmak değil de biraz daha fazla katma değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz bir oteli her şey dahil yapıyorsunuz. Çok başarılısınız. Müşteriyi getiriyorsunuz. Gecede 100 dolarını alıyorsunuz ama müşteri dışarı çıkmadığı zaman sadece o 100 dolarla kalıyorsunuz. Eğer siz oda kahvaltı bir tesiste ama sağ solu önü arkası çok keyifliyse, kafeteryalar, harika restoranlar, çok güzel bir akşamüstü, işte o Fransa'nın promenat dediği yürüyüş yollarınız varsa, siz o 100 dolardan çok daha fazlasını o gelen turistten kazanabilirsiniz. Onun için biraz daha bu tarafları zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunlardan işte bir tanesi başında İstanbul geliyor. Yani İstanbul bu konuda hakikaten muhteşem. Yemeklerimiz de harika, gezecek yerlerimiz de çok fazla. İşte siz oda kahvaltı otelden sonra en az o kadar da turistin dışarıda para harcamasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi alternatifleri çoğaltabiliriz. İşte Ege sahillerimizde öyle. Yani her şey dahil bence doyuma ulaştı diye düşünüyorum. Tabii ki her şey dahil terk edilmeli mi? Hayır. Başarılı bir segmenttir. Türkiye o şekilde kendini çok iyi tanıtmıştır ama hani belki yatırım oraya değil de biraz daha dediğim gibi oda kahvaltı olan tesislere de yönelmek ve o oda kahvaltı olan tesislerin etrafını 5 yıldızlı yapmak diyebilirim alternatifler olarak.
1: Yapay zeka ve dijitalleşme de seyahat sektörünü tabii dönüştürüyor.
0: Hem de nasıl?
1: Siz Pronto Tour olarak bu alana nasıl bir yatırım yapıyorsunuz? Yapay zeka müşteri deneyimini nasıl dönüştürecek?
0: Şimdi yapay zeka her şeyde var. Ve herkes yapay zeka ile ilgili ne yapabilirim diye düşünüyor. Biz de tabii buna katılıyoruz. İşte call center'ımızın bir kısmını yapay zeka ile denetliyoruz. Tüm denetimleri artık yapay zekaya doğru yöneltiyoruz. Hatta call center'ımızın, yani çağrı merkezimizin bir kısmı belirli saatlerde yapay zeka olarak da hizmet vermeye başlıyor. Ve bunu misafir anlamayacak düzeye kadar getireceğimizi umut ediyoruz yakın bir dönemde. Çünkü hakikaten de yapay zeka çok ciddi bir şekilde bu konularda ilerleyebiliyor. Siz anlamıyorsunuz. Bir İngiltere turu sormuşsunuz. Size İngiltere turunu bütün detaylarıyla anlatıyor. Sorduğunuz tüm sorulara cevap veriyor. Vizesine kadar, vize için ne gerektiğine kadar, göreceğiniz yerlerin detayına kadar size bu konularda yardımcı olabiliyor. Şimdi sadece bu değil tabii. Tüm raporlamalarımızla, geçen gün bana bir sunum yaptılar. İşte bizim finans ve muhasebe departmanımızda şu kadar kişi çalışıyor. Bunu işte yapay zekayla şu raporlamayı da alabiliriz. Bunu da yaparız. Neredeyse belki de %20 daha az kişiyle veyahut da %20 daha fazla işi o yapay zekayla yapabilecek duruma geliyoruz. Yapay zeka artık öyle bir noktaya gelecek ki siz şirketin web sayfasına girdiğiniz zaman direkt olarak yapay zeka bölümünü veyahut da klasik bölümünü belki de inceleyebileceksiniz. Yani iki ayrı seçenek sunulacak size. Çünkü yapay zeka örneğin o İngiltere turunu size tamamen hiçbir şekilde insana gereksinim kalmadan sunabilecek. Bu çok yakın. Yani bunun için 10 yıla, 7-8 yıla falan ihtiyaç yok. 1-2 yıl içinde bunları görmeye başlayacağız. Ve hakikaten de çok daha fazla hizmeti aynı insan kaynağıyla sunabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hızlı bir şekilde büyüyor. Yani Türkiye turizmde dünyada hızlı, en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi. Hem Türk turizmi açısından hem de getirdiğimiz turist açısından. Onun için de yapay zeka bu konuda destek olacak. Mecburuz o konuda ilerlemeye. Çünkü ciddi bir şekilde orada hakikaten bir kaynak var şu anda.
1: Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de turizm sektörünü doğrudan etkiliyor. Bu noktada şirketler ve sektör nasıl bir strateji izlemeli? Savaşlar biterse Rusya'dan gelen turist artar mı? Malum Orta Doğu'da da savaş var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'de eski cazibesinden yoksun. Bu durum bizdeki rezervasyonları nasıl etkiliyor?
0: Evet, biraz önce konuştuk. Yani önümüz, arkamız birçok yerde maalesef savaşlar var. Rusya-Ukrayna savaşı biterse bir defa Ukrayna'dan çok daha fazla turist gelir. Tabii Ukrayna çok zayıfladı belki ama yine de Ukrayna'dan biz 2 milyona yakın turist alıyorduk. Bu da bizim işte 5. 6. sırada olan ülkelerden bir tanesiydi. 1 milyonun üzerindeydi gelen turist sayısı. Onun için Rusya'dan çok bence Ukrayna ciddi bir bizim potansiyelimizi arttıracak bir ülke olarak düşünüyorum. Ya bu savaşlardan dolayı dolayı evet Dubai'ye turist gitmedi, onlar Türkiye'ye mi geldi? Evet, bir miktar belki geldi ama bize de gelmeyen oldu Azize Hanım. Yani örneğin biz Amerika'dan turist getiriyoruz. Bizim turist sayımızda şeyden sonra işte 28 Şubat gibi başladı değil mi? Yani Mart'ta, Nisan'da yaklaşık %25 gelen turistlerimizde azalma oldu. Çünkü onlar da diyorlar hemen Türkiye'nin yanı başında İran'da ciddi bir problem var. Onun için evet belki bir yerden bir şeyler arttı, bize doğru yöneldi ama bazı taraflarda azaldı. Onun için hani dediğim gibi doğru orantı yapmak çok birebir doğru değil ama tabii ki bu tür olaylar çok etkiliyor. Yani turizm o kadar fazla etkileniyor ki böyle en ufak değişiklikten. Maalesef bunları bizlerin yönetmesi lazım. Biraz da alışıyoruz esasında. Yani fena da yönetmiyoruz. Yani burada kendimizi alçak gönüllülükle şey yapmayacağım. Bence Türk turizmindeki hakikaten sektör çok fazla bu tür konulara muhatap olduğu için son 20 yılda, 25 yılda onun için de bir yerde de başarılıyız diyebilirim.
1: Türk turistin harcama eğiliminde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
0: Ya Türk turist iyi para harcayan bir turist. Yani biz tatile gittiğimiz zaman para harcamayı seviyoruz. Yani genelde bir hele özellikle alım gücümüzle de kıyaslarsak Türk turist tatile gittiği zaman cömert bir turist. Bu kesin. Hatta bunun son araştırmalarda görüyoruz. Türk turistinin yurt dışında harcaması yaklaşık %30'ların üzerinde, neredeyse enflasyon üzerinde artış kaydetmiş 2025-2026 yıllar arasında. Yurt dışından gelen turistlerde ise bu rakam %10 civarında artış var. Hep Türk turist olarak söylüyorum. Demek ki yurt dışından gelen turist daha az harcamaya başlamış. Ama Türk turist genelde dediğim gibi İngiliz turistten dahi daha iyi harcama yapan genelde bir turist profili diyebilirim. Neler değişiyor? Yurt dışında tabii biraz daha bu dövizin ucuz kalmasından dolayı daha fazla harcama yapıyor diye görüyorum.
1: Şimdi de Pronto Tur'un ikinci yarı yıl hedeflerini konuşalım. Yeni destinasyonlar, yeni yatırımlar ya da farklı ürünlerle büyüme planlarınız var mı?
0: Tabii ki hep yenilikler yapmak gerekiyor. Bu her işte galiba böyle. Yani hep böyle çok klasik olmamamız gerekiyor. Hep yeni bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Biz de hep bugüne kadar böyle yaptık. Yani 32 yıldan beri hep devamlı üzerine yeni bir şeyler koymanız gerekiyor ki misafir de bunu bekliyor. Yani siz hep tabii ki bir klasiğiniz vardır, belki yapıyorsunuzdur ama ona hep o ufak bir şeyler ekleyerekten devam etmeniz gerekiyor. Son zamanlarda ne yapıyoruz? Son zamanlarda bir yenimiz mesela komşumuz, hiç gitmediğimiz, hatta benim de gitmediğim bir yer var. Mesela Ermenistan turlarını açtık. Güzel gidiyor. Daha direkt olarak gidemiyoruz. Çünkü daha kapılar tam açılmadı ama ikili ilişkilerimize düzelmesiyle beraber örneğin mesela yeniliklerimizden bir tanesi. Bunun dışında hemen eklemek istiyorum. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan hep biz biliriz. İşte hac, umre için gideriz. Gitmemiz gerekli olan keyifli bir destinasyondur ama Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'in üzerinde olduğunu ve Maldivler gibi oralarda tesisleri olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Hatta ben kendim de gittim ve mesela Suudi Arabistan şimdi yeni destinasyonumuzdan bir tanesi. Siz hem işte Cidde'ye gidip oradan Mekke'ye geçip umre ziyaretinizi yapabilirsiniz. İsterseniz yerine getirebilirsiniz. Diğer taraftan da dediğim gibi Kızıldeniz'in üzerinde keyifli bir tatile devam edebilirsiniz. Bu tür yenilikler hep geliyor. Bu işte yurt içinde de oluyor. Yurt içinde de biz işte Kemaliye turları yapılıyor. Sadece Göbekli Tepe değil, Göbekli Tepe'nin yanında deneyimle beraber Göbekli Tepe'yi görmek. Çünkü misafirin, müşterinin bakışı şöyle oluyor. Göbekli Tepe'yi biliyoruz. Evet, muhteşem bir yer. Çünkü hakikaten tarihin başlangıcı diyoruz. Ama oraya gittiğim zaman sadece o taşları mı göreceğiz? Rehberin anlattığı sadece basit bir şey mi olacak? Evet, onun yanında belirli deneyimleri, tematik olguları, Urfa'da işte bakın şunu da size yaşatıyoruz gibi eklemeler yapıyoruz. Onun için seyahatlerde deneyim, farklılıklar, sadece orası değil belki oradaki bir festivale denk getirmek sizin o seyahatinizi farklılık katıyor ve daha fazla talep görüyor diyebilirim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'la birlikteydik. 2026 yılının ilk yarısını değerlendirdik. İkinci yarıya ilişkin beklentileri konuştuk.
2: Evet, devam ediyoruz şimdi. MTA Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen konuğum.
3: Efendim, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz. Tabii hem Amerika tarafından hem de İran tarafından bir süredir açıklamalar geliyor ve bu açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Şimdi Trump İran'la tekrar müzakerelerin başlayacağını öne sürmüştü ve İran bunu yalanlamıştı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculukta ilerleme sağlandığını açıkladı. Ancak İran doğrudan görüşme yapıldığını reddetti ve bugün İran'la Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Siz ne dersiniz? Yani kalıcı bir ateşkes ne kadar uzak ki

0: Amerika, daha doğrusu Trump seçime giderken, ara seçime giderken kendisini riske atacak mıdır?
1: Yani orada Trump'ın kendini çok riske atacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten oy oranları azalmış durumdaydı. Ve petrol fiyatlarındaki yükseliş maalesef tüm dünyada enflasyona sebep oluyor. Bu enflasyonda seçim öncesi çok da fazla ABD Başkanı'nın isteyeceği türde bir gelişme değil diye düşünmekteyim. Tabii burada sadece enflasyon değil, aynı zamanda burada istihdam etkisi de var. İstihdam tarafındaki olumsuzluklar da bunu etkilemekte. Ondan dolayı da burada bir barış anlaşması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Ki zaten piyasaya da baktığımız zaman piyasadaki fiyatlamalar da burada. Yeniden çatışmaların başlama veya riskin yeniden yükselmesi endişelerinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. En azından piyasa fiyatlaması bu şekilde gelişiyor. Tabii açıklamalar andan ana değişebiliyor. Yani son iki aydan beri yaşadıklarımıza bakarsak aynı gün içerisinde bile farklı açıklamalar geliyor. O yüzden temkinli olmakta her zaman fayda var. Piyasa da zaten temkinli. Tamamen bir anlaşma olacağı fiyatlamasını yapmıyor şu anda ama bu ihtimalin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki ben seçim öncesi de zaten tarafların muhtemelen bir anlaşmaya gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Saldırıların da boyutunun da en azından çok uzun süreli olmuyor olması ve masaya oturmuş olması bu ihtimalin yüksek olduğunu gösteriyor bugün itibariyle.
0: Peki şimdi Trump anlaşmaya yakın olunduğunu söylüyor, iddia ediyor ama ABD ile İran Hürmüz konusunda farklı şartları var her iki ülkenin ve bu şartlar her iki tarafında taviz veremeyeceği aslında şartlar öyle görünüyor. Bu anlamda nasıl bir uzlaşı olabilir? Hep bunu konuşuyoruz ama yani çok uzak herhalde uzlaşı.
1: Yani uzlaşı tabii çok kolay değil ki masaya oturulduğu zaman da zaten genelde tarafların kendi isteklerini dayatma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Veya en azından ne kadar alabileceklerse onu sonuna kadar zorlamak istediklerini görüyoruz. Ondan dolayı da bir miktar görüşmeler uzayabilir ama dediğim gibi ben burada anlaşma ihtimalinin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar hem ABD tarafında hem de İran tarafında kendi ellerinde çeşitli kozlar olsa bile sonuçta Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve savaşın devam ediyor olması her iki tarafa da olumsuz yansıyor. Ben her iki tarafında belli tavizler vererek belli bir çerçeve içerisinde anlaşacağını düşünüyorum açıkçası. Ki zaten baktığımız zaman gelişmeler de her iki tarafın da aslında süreci çok da fazla uzatmak istemediğini gösteriyor bugün itibariyle. Evet, talepler var. Talepler iki taraf içerisinde masaya oturulduğu zaman çok beklenmedik yerlere veya çok uç noktalara doğru da gidebiliyor. Ama ben sonunda aynı önceki anlaşmada en azından ateşkeste varılan anlaşma gibi bir uzlaşıya varılacağını düşünüyorum burada da. Zaten savaş belli bir süreden beri devam ediyor. Bundan daha uzun devam etmesi zaten her iki tarafında işine gelmeyecek. Burada iki tarafında vereceği tavizlerle bir uzlaşma olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum.
0: Peki petrol fiyatlarıyla devam edelim. Şimdi 80 doların altında Brent petrolün varil fiyatı ki son 3 ayda gördüğü en düşük seviyelerde 70 dolar civarındaydı. Kısa vadede tekrar aynı seviyeleri görebilir miyiz? Burada petroldeki düşüş bir uzlaşı ihtimalini fiyatlıyor. Somut herhangi bir adım yok aslında. OPEC Plus'ın açıklaması vardı. Eylül'de petrol üretimini artıracağını duyurmuştu günlük 188 bin. Ancak bu da tek başına yeterli olmayacak değerlendirmeler yani bu yönde. Yani Hürmüz'de aslında tanker geçişleri normale dönmeden biz petrolde kalıcı bir düşüşten bahsedemeyiz herhalde, değil mi?
1: Evet, bunu söyleyebiliriz. Hürmüz Boğazı tam açılmadan, geçişten normale dönmeden orada kalıcı bir fiyat düzelmesine girmemiz, dengelenmesine girmemiz çok mümkün gözükmemekte. Tabii şu andaki piyasa fiyatlamasına baktığımız zaman burada anlaşma olma ihtimalini burası da fiyatlıyor. Henüz kalıcı bir anlaşma olmadı ama bunu çok yüksek bir ihtimal olarak görüyor. Tabii bu kalıcı anlaşmaya göre hala temkinli yaklaşılmakta. Çünkü yani ne kadar anlaşma ihtimalini fiyatlıyor olsalar bile her an değişim olabileceği fiyatlaması da var. Risk fiyatlaması da var. O yüzden dolayı 78-79 dolar civarlarına kadar geldik. Eğer bir anlaşma olursa burada 68-70 dolar seviyelerine doğru ineceğimizi düşünüyorum ben. OPEC'in yeniden arz artışına gidiyor olması bu anlamda olumlu. Kısa vadeli fiyatlar üzerinde gene baskı kuracaktır. Diğer taraftan küresel büyümede yavaşlama var. Talep tarafında yavaşlama var. Bu da keza gene fiyatlar üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Hürmüz Boğazı'nda eğer geçişler yeniden normale dönerse burada hızlı bir şekilde yeniden 70 dolar seviyelerine hatta altına doğru gideceğimizi düşünüyorum ben. Ondan sonra yeniden dengelenme seviyelerine bakıyor olacağız. Dengelenme seviyeleri de burada ağırlıklı olarak tabii ki OPEC'in arzı, küresel arz, Rusya tarafından arz gerçekleştirilebiliyor mu ve talep tarafına bakıyor olacağız. Şimdilik burada bir yani arz tarafında çok fazla sıkıntı gözükmüyor. Rusya tarafında benzin ve motorun ihracatı tarafı sıkıntılı ama petrol ihracatı tarafı hala devam ediyor diyebiliriz. Bu anlamlardan baktığımız zaman arz tarafı hala mevcut seviyelerde Hürmüz Boğazı dışında dengeli gözükmekte. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde başlarsa petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyri göreceğimizi düşünüyorum. Tabii burada anlaşmanın ne zaman olacağı da önemli, kapsam önemli. Hep beraber görüyor olacağız. Ama dediğim gibi Hürmüz Boğazı açılırsa petrol fiyatlarında hızlı bir şekilde 68-70 dolar civarına Brent petrolde gideceğimizi düşünüyorum ben. Oradan sonra da dengelenme noktasını yeniden bakacağız. Ama ilk etapta fiyatlar 70 dolar altına veya 70 dolar civarına gelecektir.
0: Peki Amerika ile devam edelim. Geçtiğimiz hafta Fed faizi sabit tutmuştu. 3 kurul üyesi faiz artırımından yana oy kullanmıştı ki bu hafta 5 Fed başkanı da faiz artırılması gerektiğini belirtti. Trump'ın baskıları devam etse de faizlerin düşürülmesine yönelik baskıları devam etse de tabii burada en önemli gösterge, en önemli belirleyici aslında unsur enflasyon diyebiliriz ki enflasyon beklentinin altında bir enflasyonu takip ettik Amerika'da. Ancak henüz istenilen seviyede değil. Bir taraftan tabii ABD-İran gerilimi devam ediyor. Bitmek bilmeyen çok fazla aslında müzakere oldu. Şimdi tekrar bir müzakere olacağı iddia ediliyor, öne sürülüyor. Olup olmayacağı da belli değil. Az önce de siz de söylediniz zaten taviz veremeyeceği şartlar var hele ki tarafın. Bu anlamda FED ne yapacaktır? Eylül ayında bir faiz artırımı olabilir mi? Piyasa faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor mu şu anda?
1: Faiz artımı fiyatlanıyor şu anda. Onu söyleyebiliriz. İhtimal bir miktar azalmış durumda özellikle enflasyon verisinden sonra. Ama hala bu ihtimalin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 5 üyenin burada artış yönünde görüş belirtmesi önemli. Faiz artırım beklentimi benim açıkçası arttırmakta. Görüntüye bakarsak eğer enflasyon verileri yüksek gelirse ve petrol fiyatları yüksek devam ederse bir faiz artırımı gelme ihtimali oldukça yüksek. İşte ABD başkanını ve ABD tarafını baskılayacak ve en azından anlaşmaya zorlayacak noktalardan bir tanesi de burası. Petrol fiyatları yüksek kalırsa burada faiz artırımına gitme ihtimalleri artacaktır. Buna kimsenin istediğini düşünmüyorum ABD tarafında. Bu yüzden de muhtemelen bir anlaşmaya gidilip petrol fiyatlarının en azından Kasım öncesinde, seçimler öncesinde aşağıya çekilip en azından enflasyon tarafında bir miktar baskı alınıp faizler indirilemiyorsa bile ABD tarafında en azından artırım önüne geçilmeye çalışılacaktır diye düşünmekteyim. Böyle bir düşüncem var. Bu da hala devam ediyor açıkçası. Tabii burada enflasyon yüksek devam ederse Fed'in burada çok da çekingen davranıp da faiz arttırmama yönüne gitme ihtimalini ben çok fazla olası görmüyorum. Fed bu konuda çekimsel kalmayacaktır. Veya Fed Başkanı Kevin Warsh bu konuda çekimsel kalmayacaktır. Faiz arttırımına eğer gerekiyorsa gideceklerdir diye düşünüyorum. Bu anlamda da ABD Başkanı ve Trump'ı zorlayan diğer bir unsur da burası diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle şu anki görüntü içerisinde bugün itibariyle bakarsak enflasyon rakamlarının beklentilerinin altında gelmesi faiz arttırma ihtimallerini baskılıyor. Fakat diğer taraftan baktığımız zaman hala tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de faiz artırım ihtimallerini dengede tutan veya en azından geri çekilmesine engel olan noktalardan bir tanesi. Peki kararı ne verecek veya bizim ana parametre ne olacak? Ana parametre burada petrol fiyatları olacak.

0: Petrol fiyatlarında eğer geri çekilmeyi görürsek ki 80 doların altında kalması bu anlamda önemli. Hatta 83 doların, çünkü sene başından beri ortalaması burası. Bu seviyenin altında kaldığı sürece enflasyon tarafında aşağı yönlü bir baskı yapar. 70 dolarlara gelirse elini çok daha fazla rahatlatır merkez bankaların. O yüzden de ben bu ay içerisinde bir anlaşma olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu görüyorum. ABD, İran arasında. Burada da eğer bu gerçekleşirse Eylül ayında faiz arttırım ihtimallerinin azalacağını, en azından alternatif yollarla piyasaya müdahale edileceğini ve bir sonraki seviyenin veya bir sonraki toplantının bekleneceğini düşünüyorum. Ama şu anki görüntüde faiz arttırma ihtimalleri azalsa bile hala yüksek devam ediyor.
1: Peki merkez bankalarına baktığımızda Fed için aslında özel bir durum da var. Tabii ki petrolün düşüşü ve enflasyondaki gerileme önemli bir unsur faiz kararı için. Böyle bir durumda yani eğer enflasyon istenilen seviyeye gelirse Amerika'da ve petroldeki düşüş devam ederse, hatta müzakere de olursa, kalıcı bir ateşkes olursa, burada Fed için önemli bir unsur daha var. O da Trump'ın öngörülemez politikaları. Bu anlamda Fed nasıl bir karar verebilir? Yani temkinli duruşunu devam ettirip sabit tutabilir mi böyle bir durumda acaba faizi?
0: Ben şu anda faiz indirme ihtimallerine hiç de ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani petrol fiyatları geri gelse, enflasyon seviyesi geri gelse bile bu sene içerisinde bir faiz indirimi görme ihtimalimiz bence yok. Burada faiz arttırımları olacak mı olmayacak mı seviyesinde bakıyorum ben. Faiz arttırımı olma ihtimali de oldukça yüksek diyebiliriz. En azından her ne kadar son dönemde enflasyon tarafındaki beklentilerin altında kalmış olsa bile hala yüksek seyrediyor. Tahvil faizleri hala yukarı gidiyor. Tabii burada Fed Başkanı Kevin Warsh'un da tahvil faizleri zaten yukarıya gidiyor. O yüzden de bizim müdahale etmemize gerek yok tarzında bir eğilimi var. Bunu da göz önüne almak lazım, ama şurası bir gerçek. Faiz, en azından piyasa faiz artırımları olmasını bekliyor bu sene içerisinde. Tabii burada enflasyonun geri geliyor olması, petrol fiyatlarındaki düşüklük burada bu faiz artırım ihtimallerini azaltır. Ama bir faiz indirme ihtimali olmasını bu sene içerisinde ben hiç olası görmüyorum açıkçası. Faiz artırımı olmaması bile ama piyasa için oldukça olumlu algılanacaktır bu sene için. En azından 2027'ye yönelik piyasanın çok daha olumlu olmasına yol açar.
1: Peki altınla devam edelim. Şimdi ons altın yükselişini sürdürüyor. 4.300 dolara da aslında yaklaştığını gördük. Jeopolitik risk devam ederken, gerilimler devam ederken altında sınırlı bir yükselişi takip etmiştik geçtiğimiz günlerde. Ancak şimdi müzakere ve anlaşma iddiaları varken altın yükselişe geçti. Neye bağlamak gerekir altındaki yükselişi?
0: Yani altındaki yükseliş aslında çok normal karşılıyorum. Ben zaten beklenti de bu yöndeydi. Yaklaşık bir aydan beri sıklıkla her programda ne söylüyorum bunu. 3.900-4.000 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesini beklemiyordum. Burası çok güçlü bir destek olarak görüyordum. Bunu söylemenin en büyük sebebi de aslında büyük oranda savaş riskinin, jeopolitik risklerin fiyatlamaların içerisine girmiş olması, faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamaların içerisine girmiş olmasıydı. 3.900-4.000 seviyesinin daha altına geçilebilmesi için dolar endeksinin 102 seviyesi üzerine çıkması, savaşın yeniden çok şiddetli başlaması veya enflasyonun çok ciddi yukarı gitme eğilimiydi. Bunların olmayacağını düşünerek aslında bu seviyeleri güçlü bir destek seviyesi ve alım fırsatı olarak görüyorduk. Orası gerçekleşti. Gene bir aydan beri söylüyorum, direnç seviyesinde 4.400 seviyesi olarak görüyorum ki bir süre 3.900-4.400 arasında savunum bekliyordum. İyi haberlerin daha fazla fiyatlanacağını zaten konuşuyorduk. O fiyatlama gerçekleşiyor şu anda. Gelen iyi haberlerde yukarı yönlü hareketlerdeki marjların artmaya başladığını gördük. İşte dünkü hareketler keza bugün öyle. Bunun bir süre daha devam etmesini bekliyorum. 4.400 seviyelerine kadar, hatta belki birazcık daha üstüne çıkabilir. Ondan sonra gelişmelere bakıyor olacağız. Gelişmeler ne? Dolar endeksi. Dolar endeksinin hangi seviyede dengeleneceği önemli. Eğer 4400 seviyesinin üzerine çıkacağını öngörüyorsak dolar endeksinin de 98 seviyesine geliyor olması lazım. 98 seviyesine gelen bir dolar endeksi bize 4400 seviyelerinin üstüne doğru hareketin kalıcı olabileceğini gösterir. Aksi

0: takdirde ben 400 seviyelerin bir direnç olacağını, bu çevrede bir miktar zorlanacağını düşünüyorum. Bu sene içerisinde ise açıkçası 4800-5000 dolar seviyesinin üzerine çıkan bir ons altın çok fazla beklemiyorum. Tepe seviyeleri burası olacaktır. Buraya kadar çıkabilir mi? Buraya kadar çıkabilmesi hala düşük ihtimal bugün itibariyle. Çünkü hala tahvil faizleri yüksek seyrediyor, bir miktar geri çekilmiş olsa bile. Dolar endeksi hala 100 seviyelerine yakın. Burada en azından dolar endeksinin 98'e yakınsaması, yani 99 altında fiyatlamalar görmeye başlamamız lazım ki 4400 seviyesinin ben geçilebileceğine inanayım. Aksi takdirde 3900-4400 bandının bir süre daha devam etmesini beklerim.
1: Ederim. Bir süredir 60 doların altındaydı ve şimdi 60'ın üzerinde, dün 60 doların üzerine çıktı ve 62 dolar seviyesinde şu anda. Nasıl değerlendirmek gerekir Çin gümüşteki yükselişi? Tabii bir taraftan Çin'de de üretim zayıf, imalat PMI beklentinin altında gelmişti 49,2. Çin'deki yavaşlayan, zayıflayan üretim gümüşü ve hatta platin ve paladyumu nasıl etkileyecektir?
0: Yani tabii Çin tarafı bütün emtialar için önemli. Gümüş tarafından bakacak olursak, gümüş tarafında da aynı ons altında bahsettiğim yorum burada da geçerli. Orada da 50-55 dolar bandının altına geçilmesini çok fazla beklemiyordum. 55 dolar bandını önemli bir destek seviyesi ve alım fırsatı olarak görüyordum. Buradan yükselişleri de yukarıda 68 dolara kadar olabileceğini öngörüyorum. Bir süreden beri de zaten aynı düşüncedeydim. Nasıl ons altında bir yatay bantı varsa, burada da 55-68 dolar bandının bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Kısa sürede 68 dolar seviyesinin üzerine geçilmesini beklemiyorum açıkçası. Burada %10'luk bir marj var. İzleyiciler sorabilir, neden altında %5'lik bir marj varken yukarı yönlü gümüşte %10'luk bir marj olmasını beklediğimi. Onu da söyleyeyim. Çünkü piyasanın iyileşiyor olması, en azından enflasyon beklentilerinin azalıyor olması burada büyüme beklentilerini veya küresel büyümedeki yavaşlama beklentilerini azaltıyor. Yani daha düşük bir yavaşlama hızı bekliyoruz ve ekonomideki büyüme bir miktar daha yüksek olma eğiliminde olacak. Bu da talep tarafını ve gümüş tarafını, yani reel ekonomi tarafını destekleyecek. Ondan dolayı da yukarı yönlü marjların gümüşte bir miktar daha yüksek olma ihtimali ilk etapta yüksek, sonrasında yeniden dengelendiğini ve yeniden altının bir miktar ön plana çıktığını göreceğiz. Ama bugün itibariyle gümüş yükseliş tarafında bir miktar daha güçlü olacaktır. 68 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Aynı altındaki 4400 seviyesi gibi. Bunun üzerine geçebilmesi için dolar endeksinin 98 seviyesine yakınsaması lazım. O yakınsamayı görürsek ancak ben 68 dolar seviyesinin yukarı geçilebileceğine inanırım. En azından daha gerçekçi olur. Aksi takdirde bir süre yatay piyasa görme ihtimalimiz yüksek. Onda da dediğim gibi aşağıda 50-55 dolar bandı var. Yukarıda da 68-70 dolar bandı var. Bu bandın arasında hareket eden bir gümüş görme ihtimalimiz de yüksek. Platin, paladyum tarafına bakacak olursak onların gümüşten bir miktar daha olumsuz etkilendiğini söylememiz mümkün. İlk etapta bu toparlanma eğilimi o tarafta daha yüksekti. Ama talep tarafındaki zayıflık platin ve paladyumu daha olumsuz etkileyecek. Zaten bu dönemde de savaş döneminde de olumsuz etkilerini görmüştük. Toparlanma eğiliminin de orada devam etmesini, ama çok güçlü bir toparlanma olmasını beklemiyorum. Küresel büyümede yavaşlama var. Çin tarafında zayıflık var. O da maalesef burada platin ve paladyum tarafındaki toparlanmayı kısmen baskılayacak unsurlardan bir tanesi diyebilirim.
1: Peki, Asya piyasalarıyla devam edelim. Şimdi Çin ile Japonya arasında Tayvan ve Japonya'nın savunma harcamaları üzerinden bir gerilim söz konusu ve bu gerilim günden güne aslında artıyor. Bu durum Asya piyasalarında yeni bir risk oluşturur mu? Çin'e baktığımızda zaten zayıf bir büyüme söz konusu. İmalat PMI beklentinin altında gelmişti. İkinci çeyrek büyümesi de Çin'de beklentinin altında bir büyümeyi takip etmiştik. Çin'de Japonya'ya baktığımızda orada en önemli konulardan bir tanesi de dolar yen paritesiydi ki ortak bir döviz müdahalesi geldi Japonya ile ABD arasında. Bu yeterli oldu mu ve Japonya'da faiz aslında son 31 yılın en yüksek seviyesinde. Japonya bundan sonra nasıl bir adım atacaktır? Genel bir, yani çok fazla soru sordum ama genel anlamda Asya piyasalarına dair görünüme ilişkin neler söylersiniz?

0: yükselişlerde de düşüşlerde de Güney Kore borsasındaki marjların oldukça yüksek olmaya başladığını gördük. Bunda en büyük sebebi bu. Japonya tarafında tabii Japonya şu anda piyasalar için önemli risklerden bir tanesi. Oraya müdahale gelmiş olması bir miktar piyasaları rahatlatmış durumda. Tahviller tarafındaki düşüşü görüyoruz. Bu keza piyasayı şu anda destekler nitelikte ama hala yüksek. Piyasaların üzerinde hala bir baskı oluşturuyor. Yani neyi konuşuyoruz? Eğer burada petrol fiyatları geri gelmezse, faizler yüksek kalmaya devam ederse Asya'nın işi oldukça zor veya zorlaşmaya başladı. Gittikçe olumsuz tarafa doğru gidiyor. Bundan en olumsuz etkilenenler şu anda Asya içerisinde Japonya diyebiliriz. O yüzden zaten Japonya tarafına ortak bir müdahale geldi. Bu miktar baskılıyor. En azından dengeliyor. Bunu görmek olumlu. Fakat dediğim gibi enflasyon yüksek kalmaya devam ederse Asya'nın işi gittikçe zorlaşıyor. Özellikle Japonya tarafı.
1: Peki Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Hemen bakalım bugün takip edeceğimiz verileri. Almanya fabrika siparişleri, Euro bölgesi perakende satışlar ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan stoklar. Bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, şimdi araya giriyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek

0: Sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesi bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen öne çıkan başlıklarla başlıyoruz bültenimize. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazır olduklarını, ancak Körfez liderlerinden ve İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladıkları saldırıları askıya aldığını belirtti. İran Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları konusunda ummanla anlaşmaya varıldığını, ortak bildirinin ise son aşamada olduğunu belirtti. Altın Perşembe günü üst üste 4. işlem gününde de yükselerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Zayıflayan ABD doları, gerileyen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik artan iyimserlik değerli metali destekledi. Birazdan detaylarına bakacağız. Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar hızlandı. Güney Kore ve Japonya gerilerken zayıflayan ABD istihdam sinyalleri FED beklentilerini, tahvil faizlerini, altın ve petrol fiyatlarını yeniden şekillendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu 4 yeni şirketin halka arz başvurusunu onayladı ve başvurusu onaylanan şirketler Çitlekçi Mağazacılık Gıda, Teknik Kalıp Plastik Sanayi, Türker, Van Gölü Enerji Yatırım ve Capex Kimya Sanayi oldu. Bu 4 şirketin halka arzını onayladı ki şu ana kadar açılan halka açılan şirketler geçen yılın üzerinde, bunu da söylemekte tabii fayda var. Şimdi verilere hemen bakıyoruz. ABD ile başlayalım. S&P 500 endeksine bakalım hızlıca. 7734 seviyesinde ve devam edelim. Nasdaq endeksi 29431. Bir sonraki endekse bakalım. Yine ABD Dow Jones 54476 seviyesinde. BIST endeksine de bakalım hızlıca. Dün 13703 seviyesinden kapatmıştı. BIST endeksi 14000'in altındaki seyrini sürdürüyor. Devam edelim yine verilerle. Altınla başlayalım. Altının ons fiyatı 4263 dolar seviyesinde altındaki yükseliş devam ediyor. Gümüş 62 dolar seviyesinde, paladyum ve platinde yükselişini sürdürüyor. Paladyumda %1, platinde %1'in üzerinde primlenme olduğunu görüyoruz. Şimdi şirket haberlerine bakıyoruz hızlıca. Günün öne çıkan şirket haberleri. Aston Enerji, İspanya'daki faaliyetlerini yerel şirket yapısı altında güçlendirmek amacıyla yeni bağlı ortaklığını kurdu. Boğaziçi Beton yaklaşık 700 milyon lira tutarında hazır beton üretimi ve tedarik sözleşmesi imzaladı. DCT Trading yurt içi alıcıya toplam 160 milyon 207 bin liralık buğday satışı gerçekleştirdi. Ve şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Öne çıkan manşetlere hemen bakalım ve Sabah gazetesiyle başlıyoruz. TOKİ'den %10 peşinatlı ev ve iş yeri satışı manşeti atılmış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 51 ilde 540 gayrimenkulü 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Fiyatlar 700 bin lira seviyesinden başlıyor denilmiş ve 41 ilde 235 konutu olacak ve bu 235 konuta satışa sunulacak 235 konuta %25 peşin 120 ay vadeyle sahip olabilecek vatandaşlar. Bir sonraki manşetimize bakalım.

0: Yine sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Aselsan'a 6 ayda 5 milyar dolarlık yeni iş denilmiş. Aselsan'ın cirosu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 88,5 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde alınan yeni işler %72 artışla 4,9 milyar dolar oldu. Aselsan'ın bakiye siparişleri ise yılın ilk yarısında %45 artarak 23,2 milyar dolara ulaştı. Şirket bu dönemde ölçek ve kapasite gelişmelerine yönelik yatırımlarını %195 artırarak 323 milyon dolara çıkardı denilmiş. Tabii Aselsan ikinci çeyrek bilançosunda açıklamıştı. Karlılık %26. Şirketin fabrik marjı geçen yılın aynı dönemine göre %120 bas puan artarak %26,3 seviyesinde gerçekleşti. Evet, Takvim gazetesiyle devam ediyoruz şimdi. Takvim gazetesinde Kerkük'teki sahada rezerv büyük başlığı atılmış. Enerjide tüm yolların Türkiye'ye çıktığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalı ortak olduklarını, burada rezervin çok büyük olduğunu kaydetti. Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki petrol sahalarında faaliyet yürüten şirketten hisse almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerkük'ün İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, biz de aslında 100 sene sonra Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. İngiltere, ABD, Türkiye üçlüsünün ortak olduğu çok büyük bir petrol rezervine sahip demiş Bakan Bayraktar. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine de bakalım. Piyasalarda kaygan zemin başlığı atılmış. Orta Doğu'da kalıcı barış bekleyen piyasaların gözü Hürmüz Boğazı'nda. Hürmüz'ün yeniden açılacağına dair artan umutlarla düşen petrol fiyatları dün 78,91 dolarla 80,40 dolar aralığında dalgalandı. Jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentilerse altın ve gümüş fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Ons altın %4,3 artışla 4254 dolara çıkarken ons gümüş ise %4 artışla 62 dolara aştı. ABD ve İran'dan gelen açıklamaların yönüne göre oynaklığın kısa vadede sürmesi bekleniyor. Gazete manşetleri bu şekildeydi. Devam edeceğiz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör bizimle birlikte. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tabii hem ABD tarafında hem İran tarafında karşılıklı açıklamalar var ve çelişkili açıklamalar vardı. Trump İran'la tekrar müzakerelerin başlayacağını öne sürmüştü. İran bunu yalanlamıştı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculukta ilerleme sağlandığını açıkladı. Ancak İran doğrudan görüşme yapıldığını reddetti ve geldiğimiz noktada İran'la Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Ne dersiniz? Ateşkes sizce güçlü bir ihtimal mi ki ABD ara seçime giderken Trump kendisini sizce riske atabilir mi?
1: Açıkçası son 6 aylık belki daha fazla süre içerisinde konuştuğumuz en önemli gündem maddesi ve veri akışı, haber akışı sürekli değişiyor. Açıkçası şu yayını yaparken de farklı bir haber akışıyla karşılaşma ihtimalimiz masada ama mevcut politik gelişmelere ve siyasi gelişmelere bakıldığında şu an itibariyle iki tarafta tekrardan barışa doğru yönelmek isteğini ilgili en azından açıklamalar yaptığını görebiliyoruz. Fakat bir barış zemini olursa bile kırılgan. Yani bunu daha önce de gördük. Böyle şu an itibariyle güçlü diyebileceğimiz ve artık tamamen bu başlığı, jeopolitik gelişmeleri ortadan kaldırabilecek nitelikte bir barışı açıkçası imza atabilmiş değil iki tarafta. Tabii ki görüşmelere veya son duruma bakıldığında yeniden barış isteğinin veya barışa yönelik ifadelerin arttığını söyleyebiliriz ama hem piyasa anlamında hem de takip ettiğimiz şey bunun ne kadar kalıcı olabileceği ve gerçek anlamda bir tarafın taviz vermesi gerekecek. Hangi tarafın taviz vermesi gerektiğini ilerleyen süreçler gösterecek ama en önemli bakacağımız şey kalıcı bir zeminde anlaşma yapılacak. Çünkü piyasalarda ciddi anlamda oynaklığı arttırabiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi ilerleyen dönemde Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir seçim olacak. Trump mutlaka bunları dikkate alacaktır ve ona göre bir strateji belirlemeye çalışacaktır ama Bu tek taraflı bir şey değil. İran'ın da bazı istekleri olabiliyor. Amerika'da bazı istekleri oluyor. O yüzden az önce de söylediğim gibi birinin bir şekilde bir feragatta bulunması gerekecek. Ancak şu an sürece bakıldığında biraz daha olumlu bir görüntüde karşı karşıyayız. Barış zemini tekrardan oluşturulmuş durumda. Sadece bunun ne kadar gerçek anlamda bir barış olacağını ve kalıcılık sağlayacağına bakacağız. Çünkü ciddi anlamda piyasalarda petrol fiyatları da oynaklığın artmasına sebebiyet verebiliyor. Bunu gördük son 5-6 ay süreç içerisinde. O yüzden kalıcı tarafı önemli olacaktır. Aksi durumda tekrardan oynaklığı ve piyasalardaki bunun üzerine etkisinin devam etmesini bekleyebiliriz.
0: Trump anlaşmaya yakın olduğunu iddia ediyor. Müzakerelerin başlayacağını söylüyor. İran tarafının da bunu söylediğini aslında iddia ediyor Trump. Şimdi Hürmüz konusunda, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda farklı şartları var ve her iki ülkenin de Hürmüz konusunda taviz veremeyeceği şartlar var. Piyasalar zayıf müzakere ihtimalini mi fiyatlıyor, yoksa daha çok biraz daha iyimserliği mi fiyatlıyor sizce?
1: Açıkçası demin ifade etmeye çalıştım. Çok fazla şart var. Yani iki tarafın da söylemeye çalıştığı istedikleri, bu piyasaya yansımayan, belki haberlere yansımayan kısımlarda da örneğin nükleer tarafıyla ilgili istek daha var vesaire. Ama bizi ilgilendiren taraf Hürmüz tarafı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bir kişinin bakalım en azından bu anlaşmayla ilgili biraz daha açık olması gerekecek. Bazı şeylerden vazgeçmesi gerekecek. Bunlardan bir tanesi de Hürmüz tarafı ve bu da aslında şu an itibariyle İran'ın elindeki en önemli koz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iki ülke arasında herhangi bir gerginlik olduğunda İran tarafının hemen Hürmüz hamlesinin geldiğini görüyoruz. Ciddi bir şekilde orada tamamen kapatılıyor. Hatta tekrardan saldırılar başlayabiliyor. Gemilere doğru bir saldırılar olabiliyor vesaire. O yüzden de ana aslında belirleyici ve İran elindeki en önemli koz da Hürmüz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü buradan ciddi anlamda özellikle Asya ülkelerini etkileyebilecek nitelikte bir gemi akışı oluyor. Ve tabii ki petrol tarafında ciddi bir sıkışıklığa sebebiyet verebiliyor. Bu da ister istemez petrol fiyatlarında oynaklık yaratmasında en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası İran'ın Hürmüz tarafını koz olarak kullanmaya devam edeceğini düşünüyorum bu süreçte. Orada anlaşma yapılırken gerçekten ciddi anlamda şartlar konuşacaktır. Çünkü elindeki en önemli kozlardan biri ve ciddi anlamda küresel olarak şu an hem enflasyon görünümüne ve aynı zamanda arz şoku dediğimiz bir gelişmeye sebebiyet verebiliyor. Bu bağlamda burada yapılacak anlaşma tarafındaki Hürmüz'ün ne olacağı en önemli sorulardan biri olacak gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun şu an itibariyle petrol fiyatları üzerindeki oynaklığı ciddi şekilde arttırıyor. Yani bunlar en azından savaş seviyeleri öncesine bakıldığında 60 dolarlarda devam ediyordu. Şimdi barış görüşmeleri olsa bile, hatta barış olsa bile arz ve talep görüntüsündeki bozulmadan kaynaklı açıkçası savaş öncesi seviyelere gelmesi biraz zaman alacak. Çünkü arz fazlalığına ulaşması piyasanın biraz zaman alacağını söyleyebilirim. O yüzden Hürmüz tarafı çok kritik. Kalıcı bir barışla birlikte Hürmüz Boğazı'nın tekrardan eski açıklığa kavuşması demek arzın yeniden yükseleceği anlamına gelecektir. Petrol akışının yeniden yükseleceği anlamına gelecektir. Çünkü o tarafın kapalı olması sadece spot fiyatları etkilemiyor. Vadeli fiyatları da etkiliyor. Vadeli fiyatlarda teslimat üzerine olduğu için bir şu an itibariyle teslimat sorunuyla karşı karşıya kalabilir miyiz endişesi de yaratabiliyor. O yüzden bence barış görüşmelerinde piyasa anlamındaki en kritik olacak şey Hürmüz Boğazı'nın tamamen kalıcı bir şekilde çözülmesi olacak.
0: Evet, kalıcı bir düşüşten bahsetmemiz için Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normale dönmesinden başka bir şart yok diyorsunuz. Şimdi o zaman siz değindiniz zaten, biraz bunu detaylandıralım. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımızda 80 doların altında, dün 80 doların altına gerilemişti Brent petrolün varil fiyatı ve şu anda da 79 dolar seviyelerinde. Son bir aya baktığımızda en düşük seviye 72 dolar seviyelerindeydi ve en yüksek seviyede 100 dolara kadar da çıkmıştı. Yani bir ayda aslında 28 dolarlık bir fark oluşmuştu. Bu anlamda siz kısa vadede tekrar bu seviyelerin görülmesini bekliyor musunuz? Yani 70 dolar veya işte 70 doların altını görebilir mi? Eğer bu şekilde devam ederse, yani müzakere olursa daha doğrusu, öyle sorayım.
1: İşi olumlu gitti bir durumda. Tekrardan barış görüşmelerinin hızlandığını zaten biliyoruz ve kalıcı da açıklanması halinde barış görüşmelerini test etme ihtimali var. Ama ben burada daha çok şuna odaklanmak istiyorum. 70 dolarların altında kalıcı bir petrol fiyatları bizleri bekliyor mu? Çünkü savaş öncesi seviyelere bakıldığında 60-65 dolar bölgesindeydik ve petrol fiyatlarını uzunca bir süre yükseliş beklemiyorduk. Bunun birkaç tane nedeni vardı. En önemli nedeni, dünya aslında bir arz fazlalığı içerisinde yer alıyordu petrol fiyatlarına bakıldığında. Çünkü hem kuzey tarafında, daha doğrusu Orta Doğu tarafında üretimin artması, Amerika'da kaya gazı kaynaklı artışların devam etmesi, Rusya'nın zaten Ukrayna arasındaki gerginlik

0: dolayı üretimi ciddi şekilde arttırmak istemesi gibi nedenlerden dolayı günlük 6 milyon varillik bir fazlalığımız vardı. Ve bu da petrol fiyatlarının bize uzunca bir süre aslında düşük fiyatlarda kalacağını, yani 60 dolarların aşağısına bile gelebileceğini gösteriyordu. Ta ki bu gelişmelere kadar. Neden kısa vadede 70 dolarları tekrardan test etse bile kalıcı olmayabilir sorusunun cevabı da burada yatıyor. Çünkü arz ve talep görüntüsü bozulmuş durumda. Arz tarafına şu an itibariyle bakıldığında günlük 10-12 milyon varillik bir kayıp var. Az önce söylediğim savaş öncesi seviyelerde 6 milyon varillik bir arz fazlası şu an itibariyle 5 veya 4,5-5 milyon varillik bir arz noksanlığına dönüşmüş durumda. Yani şu an mevcut durumdaki talebi karşılayamayan bir petrol fiyatlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden tekrardan arz fazlasına geçmesi lazım. Kalıcı bir düşüşten söz etmemiz için. Ama tahminler de hem Uluslararası Enerji Bakanlığı'nın tahminleri hem de piyasadaki aktörlerin tahminlerine göre yılın dördüncü çeyreğinden önce arz fazlasının gelme ihtimalini düşük olarak değerlendiriyorlar. İkinci bir nedense stratejik rezerv tarafı. Bu arada petrol fiyatlarının yükselişin önüne geçmesindeki en önemli etken stratejik rezervler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere zaten çoğu Asya ülkesi, bunu Japonya'ya dahil edebiliriz, stratejik rezervleri ciddi şekilde kullandılar. Zaten Japonya neredeyse tamamını kullandı. Amerika Birleşik Devletleri yarısından fazlasını kullandı. Bu ne anlama geliyor? Petrol fiyatları düştükçe, yani 70 dolarlara, belki 70 dolarların aşağısına doğru geldikçe stratejik alımlar devreye girecek. Bunu zaten daha önce de gördük. Bir önceki barış görüşmenin olduğu zamandaki gerilemekten sonra Amerika tarafında hemen ham petrol stoklarının arttığını gördük. Bu bize şunu gösteriyor. Bu kullanılan rezervler yerine koyulacak. O yüzden bu da bir talep anlamına geliyor bizlere ve yine olası düşüşlerde ciddi anlamda bir fiziki alış yaşanacağı için yine düşüşü engelleyecek faktörlerden biri olarak karşımıza çıkma ihtimalini masada tutuyoruz. O yüzden iki neden var. Arz talep dengesinde arz fazlasına tekrardan dönmemiz lazım. İkincisi stratejik rezervler tarafında eritilen rezervlerin tekrar yerine koyulduğunu görmemiz gerekecek. Tabi bunlar da zaman alacak şeyler açıkçası. O yüzden en azından belli bir bant aralığının devam etmesini bekleyen bir petrol fiyatları karşılaşabiliriz. Bu ne olabilir? Yukarıda 80-82 dolarlar. Bu arada iyimser senaryo içerisinde. Aşağıda ise 70-68 dolar bölgesi. Petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte belki de hareket edebileceği bir alan olarak değerlendirebiliriz. Ta ki arz fazlası ve stratejik rezervlerdeki düzelme geri dönene kadar.
1: Peki Fed'le devam edelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta Fed faizi sabit tutmuştu. 3 kurul üyesi de faiz artırımından yana oy kullandı. 5 tane Fed başkanı da faiz artırılması gerektiğini söyledi. Trump'ın tam tersi yönde aslında faizi indirin baskısı da devam ediyor Fed'e yönelik. Enflasyona baktığımızda henüz enflasyon Amerika'da istenilen seviyede değil, %3,7, %2 hedef. Yani aslında iki katına yakın bir enflasyon olduğunu görüyoruz Amerika'da. Bir taraftan tabii ABD-İran savaşı aslında bitmek bilmeyen bir gerilim. Ne dersiniz, Eylül ayında Fed bir faiz artırımına gidebilir mi? Yani faiz artırım ihtimali güçleniyor mu? Piyasalar bu ihtimali fiyatlıyor mu?
0: Açıkçası piyasaların bu ihtimali fiyatladığını söyleyebilirim. Bunu özellikle ons altın, ons gümüş, yani dolar bazlı ürünlerin hepsinde gördüğümüzü söylemekte fayda var. Çünkü şu da aslında en önemli sorulardan biriydi. Jeopolitik risklere rağmen neden altın veya gümüş benzeri ürünler alışık olduğumuz veya bildiğimiz şeylerin aksine yükselmedi veya düşmeye devam etti? Bunun sorusunun cevabı aslında Fed'in atacağı adımlardan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü piyasada şöyle bir endişe oldu. %4,2'lere yükselen bir manşet enflasyonla karşılaştık Amerika Birleşik Devletleri tarafında, ki o biraz şu an geri çekilmiş olmasına rağmen hala daha %2'lik hedefi oldukça üzerinde. Ve Fed de ciddi anlamda %2'nin üzerine çıkmış bir enflasyona reaksiyon veren merkez bankalarının başına geliyor. Ve dünyada ikili politika dediğimiz bir uygulama yapan tek merkez bankası. Birincisi istihdam piyasasını da bir hedef olarak gözetiyor. Aynı zamanda enflasyonu %2'lik hedefte tutmayı amaçlıyor. İki tarafı tarafa da bakarak para politikasını belirliyor. Ve enflasyon tarafında %4'ün üzerine çıkınca ve özellikle borçun da beklenenden daha fazla şahin ifadeler, yani faiz artışı yönelik ifadeler kullanmasıyla birlikte biz çoğu üründe satış baskısının devam ettiğini ve hatta barış haberleri olsa bile yükselişlerin çok da kalıcı olmadığını gördük. Ons altın ve diğer dolar bazlı ürünlerde. Bunun temel sebebi Fed'in faiz arttırma ihtimalini piyasa tarafından fiyatlandığı için. Bunun açıkçası ihtimal

0: olarak görebileceğimiz FED izleme adı altında bir ürün de var veya bir mekanizma da var ve şu an itibariyle Aralık ayındaki toplantıya kadar Fed'in faiz artırım ihtimalini 25 bas puanlık %82 olarak öngörüyorlar. Yani 25 bas puanlık bir faiz artışı yaparsa Fed şu an itibariyle çok sürpriz olmayacak. Ama tabii ki piyasanın aslında beklediği kesim daha çok olmaması yönünde. Çünkü biz sene başında FED acaba 3 faiz indirimi yapacak, 4 faiz indirimi yapacağı konuşurken şu an faiz arttıracak mı konuşmaya başladık. Ve piyasada bunu şu an itibariyle 25 bas puanlık bir faiz artışını hemen hemen fiyatladığını söyleyebilirim. Çünkü son toplantıda da hala da şahin bir FED vardı. 3 tane üye faiz artışına yönelik oy kullanmıştı. Başkan kullanmadı, borç kullanmadı ama 3 üyede ciddi bir oran olduğunu söyleyebilirim. Ve genelde 3 üyenin faiz artışına yönelik bir oylama yapıldıktan sonra Fed'in 2 toplantı içerisinde faiz artışı yaptığını da biliyoruz. O yüzden Eylül ayı aslında faiz artışı anlamında masada olan aylardan biri ama biraz da Aralık ayına işaret etmekte de fayda var. Çünkü Fed olabildiğince enflasyonun kontrol altına alınıp alınmadığını beklemek isteyecektir faiz artışı yapmadan önce. Bunun için de verilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha verileri görmek isteyecektir. Eylül ayına kadar çok fazla verimiz de kalmadı. Eğer Eylül ayını pas geçerse Aralık ayında da enflasyonun beklenenden daha az düştüğüne ikna olursa ki görüntü biraz oraya gidiyor. Hem çekirdek enflasyon tarafındaki görüntüden kaynaklı hem de enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisi biraz gecikmeli olacak. Eğer bunların hala daha düşmeden ikna olursa Eylül'den ziyade Aralık ayı ihtimali daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu da sormak lazım. 25 bas puanın ötesini de yapar mı? Veya 50'ye doğru gider miyiz? Açıkçası onu veriler gösterecek, mevcut konjonktür gösterecek ama 25 bas puanlık bir faiz artışının sürpriz olmayacağını yıl içerisinde söyleyebilirim. Ama Eylül'den ziyade bu hamle gelecekse de ben biraz Aralık ayını bekleyeceğini düşünen taraftayım.
1: Peki enflasyon önemli bir unsur dediniz tabii doğal olarak yani faiz kararında. Şimdi şunu sormak istiyorum, Trump'ın tarifeleri küresel ticarette bir baskı oluşturuyor tabii, ancak ABD'de bu tarifeler enflasyonu daha da yukarı taşıyabilir mi sizce ve bu tarifelerin maliyetleri ne zaman ortaya çıkacak?
0: Kısa vadede iki tane etki aslında olduğunu söyleyebilirim. Enflasyon biraz detaylarına girdiğimizde ki borç özellikle yapay zeka tarafını çok fazla vurguluyor. Ama kısa vadede enflasyon görünümünü de arttıran iki tane etken var. Birincisi sizin söylediğiniz tarifeler kısımlarıyla ilgili. Daha doğrusu uygulanan tarifelerin enflasyonun geçiş etkisi. İkincisi ise yapay zeka harcamaları. Biliyoruz ki şu an dünya genelinde birçok, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bunu liderliğinde üstlenmiş durumda. Çok ciddi ölçüde yani dünya ekonomilerinin veya büyük dünya ekonominin 4-5 katı kadar şu an harcamalar yapılıyor. Ve ister istemez bu harcamalar sadece yapay zeka yapılmıyor. Bunlara biz çarpan etkisi dediğimiz yani yapılan harcamaların birçok kanalı etkisiyle birlikte bir talep oluşturuyor. Yani sadece çip üretimi olmuyor, o bir istihdam da yaratıyor veya başka ürünlere veya başka sektörlere yönelmesine sebebiyet vererek genel fiyatlamaları da olumsuz bir şekilde etkileyerek aslında yukarı yönlü bir talep oluşturmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden kısa vadede şu an yapay zekanın da Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonu arttırıcı bir etki yarattığı ile ilgili çok ciddi çalışmalar ve mevcut görünümleri gözlemlerimiz mevcut. İkincisi tarifeler kısmı. Tarifeler kısmı da aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafında şu an en önemli gündemlerden biri. Çünkü her ne kadar ihracatı çok yüksek olsa da ithalatı da en yüksek olan ülkelerden biri ve bu anlamda da hem ihracat hem ithalat yapısına bakıldığında Amerika tarafında olası bir gümrük vergileri ilgili değişiklikler olduğunda içerideki fiyatlamaların da değişmesine sebebiyet verebiliyor. Çünkü Amerika'da özellikle çoğu ham madde ucuz değil. Dışarıdan temin etmek zorunda kalıyorlar ve aslında bir bakıma uygulanan tarifeler kendi ürünlerinin veya içerideki üreticinin mevcut ham maddenin daha fazla veya daha yüksek fiyatta almasına sebebiyet verebiliyor. Yani en nihayetinde dönüp dolaşıp o aslında Amerika'da üretilen ürünlere bir ekstra vergi etkisi yaratabiliyor. O yüzden bu da bir enflasyonu kısa vadede arttırıcı bir etki yaratıyor. Ama kısa vadede bunu altını çizmekte fayda var. Orta ve uzun vadede eğer bunlarla ilgili çeşitli önlemler alınırsa hem ticaret tarafı hem de yapay zeka tarafı ile ilgili tam tersi bir şekilde orta ve uzun vadede kademeli bir şekilde fiyatların genel düzeyinin düşürmesini bekleyebiliriz. Özellikle yapay zeka tarafının, çünkü bu zaten ayrı bir konuşulması gereken konu. Hem istihdam tarafını nasıl etkileyecek, verimini arttıracak mı, işçilik maliyetlerini düşürecek mi gibi böyle çok daha teorik sorularla karşı karşıyayız. Aynı şekilde bunu tarifeler üzerine değerlendirmek lazım. O yüzden özetlemek gerekirse, evet, kısa vadede enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebiliyor talep odaklı gelişmelerden dolayı. Ama orta ve uzun vadede çok da böyle genel bir etki yaratacak nitelikte olmasını beklemiyoruz. Ama tabii ki piyasada kısa vadeye odaklanmış durumda. Orta ve uzun vadedeki gelişmeler başka bir günün konusu. Ama kısa vadede daha çok odaklanacağımız şu an şey, bu iki kanal etkisiyle birlikte enflasyonu yükseltici etki yapıyor. Ve bunu FED ne kadar dikkate alacak? Az önce konuştuğumuz gibi bunu dikkate alaraktan bir para politikasında sıkılaşmaya gidecek mi? Faiz artışı yapacak mı? Bu soruların cevaplarını bizler gibi piyasalarda arıyor.
1: Peki Avrupa'yla devam edelim. Euro petrol fiyatlarının gerilemesi Euro bölgesinde enflasyon riskini azaltabilir mi sizce? ECB'nin faiz artırım planı değişebilir mi? ECB başkanı ECB'nin son kararında, son toplantısında aslında Eylül ayında faiz artırımına gidilebileceğine dair bir mesaj vermişti. Bu anlamda nasıl bir karar verecektir ECB? Tabii burada Avrupa için önemli konulardan bir tanesi de Rusya-Ukrayna savaşı. Buyurun.
0: Evet, aslında söylediğiniz gibi en önemli etkenlerden biri sadece Avrupa'nın değil, hepimizin takip ettiği petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, yani ciddi bir arz şokuyla birlikte enerji maliyetleri yükselerek şu an dünya genelinde tüm enflasyon beklentilerini, enflasyon görünümlerini bozmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil faiz oranlarına baktığında bunu görebiliyoruz. Almanya'nın kısa vadeli tahvil faiz oranlarına baktığında bunu görebiliyoruz ve bu tür gelişmeleri en hızlı şekilde aksiyon alan merkez bankaların başına Avrupa Merkez Bankası geldi. Çünkü çok farklı ülkeleri tek bir para politikasıyla yönetmeye çalışıyorlar. Yani Portekiz'in durumu ayrı, İspanya'nın durumu ayrı, Almanya'nın ayrı ama hepsine uygulanan para politikası aynı. O yüzden çok beklemek istemediler ve hızlı bir reaksiyonla birlikte hem borçlama maliyetini yükseltti hem mevduatları da, çünkü orada birden fazla faiz oranlarını takip ediyoruz. Hepsini yükseltmeye yöneldiler ve şu an görünüme bakıldığında da enflasyon beklentilerinde çok bir çıpalanmış, yani bir geri çekilme yok Avrupa bölgesi tarafında. Bu da şunları aslında bize gösteriyor. İlave bir sıkılaşma gelecek mi? Mevcut görüntüye bakıldığında evet, petrol fiyatlarının düşüyor olması enerji maliyetlerini aşağı doğru iterek tabii ki Avrupa enflasyonu katkı sağlayacaktır ama bence sadece mesele enflasyonun petrol odaklı olmasından değil, biraz çekirdek enflasyon, yani enerji ve gıda fiyatları hariç enflasyon görünümlerinde de bozulma olması. Bizim en çok merak ettiğimiz şeylerden biri şuydu: enerji fiyatlarındaki bu yükseliş diğer kalemlere, çekirdek enflasyon başta olmak üzere, yansıyacak mı? Eğer yansıyacaksa o zaman ciddi anlamda bir sıkılaşma ihtiyacı duyacaktır merkez bankaları. Ve çekirdek enflasyon tarafındaki bozulmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde de mevcut, Avrupa bölgesi tarafında da mevcut. O yüzden Avrupa bölgesi tarafı hızlı bir aksiyon olarak faiz artışına gitti ve şu an görüntüye bakıldığında açıkçası daha sıkı bir para politikasına yönelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim Avrupa Merkez Bankası'nın. Evet, petrol fiyatları gerileyecek ama sadece petrol fiyatlarına bakılmıyor şu anki süreçte. Gıda tarafı, aynı zamanda ham madde fiyatlarındaki yükseliş, çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi demek birçok ürün yükselmesi anlamına geldi. İçeride gübre fiyatlarının yükseldi. Gübre fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gıda fiyatlarının çok hızlı bir yükseliş oldu. O yüzden bu bir zincirleme etki. Ve Avrupa Merkez Bankası'nda bunu da ciddi alacağını düşünüyorum. Ve Şahin tonunu, yani sıkılaşma yönelik ifadeler olabileceğini koruyarak da ılımlı bir faiz artışına gitme ihtimali hala daha masada. Benzer bir şekilde Japonya Merkez Bankası da hızlı bir aksiyon aldı. Ve şu an geriden gelen veya aksiyon almakta çekinen Merkez Bankası ise FED. O yüzden biz FED ne yapacak? FED işte diğer merkez bankaların olduğu gibi aksiyon alma ihtiyacı var mı, hızlanacak mı sorusunu biraz daha hızlı sormaya başladık. Ama Avrupa Merkez Bankası tarafına bakarsak mevcut enflasyon görünümü, mevcut para politikasını birçok ülkeye yönetme isteğinden dolayı hala daha sıkılaşma ihtimali masada olduğunu söyleyebilirim.
1: Altınla devam edelim. Şimdi ons altına baktığımızda 4300 dolara yaklaşmıştı. Şu anda 4255 dolar seviyesinde yükselişini sürdürüyor ons altın. Şimdi jeopolitik risklerin daha yüksek olduğu dönemde, geçtiğimiz haftalarda aslında altında sınırlı bir artışı takip etmiştik. Ancak şimdi müzakereleri konuşuyoruz, anlaşmaları konuşuyoruz. Altında yükseliş söz konusu. Neye bağlamak gerekir altındaki yükselişi?
0: Açıkçası barış görüşmelerinin tekrardan umutlanması ve artmasıyla birlikte tabii ki altın ve benzeri ürün

0: yükselişin biraz daha hız kazandığını görebiliyoruz ama teorik arka planını şöyle kurmak lazım. Fed tarafından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü en önemli baktığımız şey o tarafta Amerikan tahvil faiz oranları. Şu an itibariyle uzun vadeli Amerikan tahvil faiz oranları 19-20 yılın özellikle 10 yılı üzeri tahviller son 20 yılın üzerine çıkmış durumda. Kısa vadelilerde keza ciddi anlamda rekor seviyeleri, zirve seviyeleri yükselmiş durumda. Bu ne anlamına geliyor? Bu doların yükseleceği anlamına geliyor. Fed'in az önce konuştuğumuz gibi faiz arttırma ihtimalini masada tutuyor ve Amerikan dolarının ana vatanına geri dönmesi anlamını taşıyor. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareket etmesini anlamını taşıyabiliyor ve böyle bir ortamda da ons altın veya dolar bazlı ürünlerdeki yükselişin çok da kalıcı olmasını beklemeyiz. O yüzden iki tane aşamayı takip edeceğiz. Birincisi jeopolitik risklerdeki kalıcılık. Yani bu riskin ortadan tamamen kalkıp kalkmadığına bakacağız ve biraz senaryolu gideceksek, yani eğer jeopolitik risklerin ortadan kalktığı varsayımı altında Fed ne yapacak bu sefer sorusunu soracağız. Eğer Fed de ben bu yıl içerisinde faiz arttırmayı öğrenmek istemiyorum, verileri takip edeceğim, enflasyonun en azından kendi kendine %2'lik seviyelerine gelmesini bekleyeceğim tarzı bir ifade değişikliğine yönelirse, şu an itibariyle böyle bir değişiklik yapmış veya bir ifade değişikliğine yönelmiş durumda değil, tam tersine faiz arttırma yönelik ifadeler kullanıyor. Ama olur da bir değişikliğe giderse ki bu Eylül ayındaki toplantıdan önce olma ihtimali çok yok. O zaman biz ons altın fiyatlarında çok daha hızlı bir yükseliş göreceğiz. Fakat barış görüşmeleri kesinleşse bile, ortadan kalksa bile ons altın fiyatlarının tabii ki yükselişler olacaktır. Ama bize böyle 5000 dolarların üzerine tekrardan bir ralliye götürebilecek nitelikte olabilir mi sorusunun cevabı tamamen Fed'in uygulayacağı para politikasında yer aldığını söyleyebilirim. Eğer Fed de ben faiz artışı yapmayacağım, hatta ilk fırsatta faiz indirimine yönelebilirim, enflasyondaki yükselişi kalıcı görmüyorum gibi bir jargon değişikliğine yönelmesiyle birlikte biz o zaman ons altında hızlı yükselişler görürüz. Peki mevcut durumda ne olur? Beklentimiz nedir dediğimizde barış görüşmelerinin kalıcı olması senaryosu daha yakın gibi şu an. Bu gerçekleşirse ons altında belirli bir yatay bant içerisinde belli bir aralıkta hareket edecek. Yukarıda takip edeceğimiz bölge 4600-4700 bölgesi olacak. Buna doğru bir hareketin gelmesi çok mümkün. Ama ondan sonrası için bu bölgenin üzerinde kapanışlar arayacağız. En azından 5000 dolarlara gidecek mi sorusunun cevabını alabilmemiz anlamında kritik olacak. O sorunun cevabı da Fed'in uygulayacağı para politikasının netleşmesiyle birlikte ortaya çıkacağını söyleyebilirim.
1: Peki yurt içiyle isterseniz devam edelim. Malumunuz borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Bugün açıklananlara baktığımızda Koç 19,7 milyar liralık bir net kar açıkladı ikinci çeyrekte. Türk Telekom 6 milyar liralık bir net kar açıkladı. Finansallarda genel tablo hakkında neler söylersiniz? Nasıl okumalıyız finansalları?
0: Finansallardan ne bekliyoruz, nasıl okuyacağız sorusunun cevabını aslında birkaç tane başlık altında toplayabiliriz. Birincisi iyi bir bilanço veya hangi sektör ön plana çıkacak sorusunun en önemli maddesi cirolardaki büyümelerde reel bazlı bir büyümeyle karşı karşıya mıyız? Çünkü bu neden bizim için önemli? Reel bazlı bir büyüme demek o şirketin satışlarında veya cirosunda enflasyon üzerine bir büyüme olduğu anlamına geliyor. Ve en önemli kriterlerimizden biri bu. Yani geçtiğimiz çeyreğe veya bir önceki çeyreğe göre reel bazda büyümelerini arttırmış mı ciro olarak? İkincisi de fabrik marjları korunabilmiş mi? Çünkü enflasyon muhasebesinin etkilerini biz hala daha görebiliyoruz. Ve net karlılık üzerinde çok bir etki yarattığını söyleyebilirim. Ve hala enflasyon muhasebesi devam ettiği için özellikle enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra fabrik marjlarının ciddi daralmalar, fiyat kazanç oranları gibi verilerin çok da aslında önemini kaybettiği bir dönem içerisine girdi. Çünkü net karlılık üzerinde ciddi bir hareketlilik yaratabiliyor. O yüzden reel ciro büyümesiyle birlikte ortalama olarak fabrik marjını koruyabilmiş yer mi? Bu aslında en önemli kriterlerden biri. Ve çok net kar üzerine açıkçası odaklanmıyorum. Çünkü net kar kısmı bu çeyrek özelinde de çoğu şirkette oynaklığın yükseldiği bir bilanço dönemi oluyor. Vergi etkisi var. Biliyoruz ki vergi tarafında teşviklerden kaynaklı bir düşme olduğu ve ister istemez bu da net karın çok yükselmesine sebebiyet verebiliyor. Bazı şirketlerde enflasyon muhasebesi kaynaklı artık parasal kayıp değil, ciddi anlamda parasal kazançların da ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bu da yine net kar üzerinde bir ciddi anlamda oynaklık yaratıyor. O yüzden net kâra odaklanmak bu bilanço döneminde enflasyon muhasebesi olduğu dönemde yanıltıcı sonuçlar verebilir. O yüzden ciro büyümesi reel bazda, forward marjının korunması ve borçluluk oranları gibi

0: önemli kriterleri şu an itibariyle yoğunlaşmış durumdayız. Bunları sağlayan, bu kriterleri sağlayan sektör sayısı açısı çok fazla değil. Yani bu bilanço dönemi bir önceki bilanço dönemine göre hemen hemen paralel ama net kar olarak daha iyi gelmesini bekliyorduk. Ve şu an görüntüde öyle var ama net kardaki iyi gelmesinin sebebi de az önce açıkladığım sebeplerden dolayıydı. O yüzden hangi sektörler yine ön plana çıktı? Savunma sanayi tarafının çıktığını şu an itibariyle gördük. Bankacılık tarafı zayıf çünkü fonlama maliyeti yükselmesi kaynaklı net kar marjlarında şu an itibariyle büyüme ve öz kaynak büyümelerinde bir daralma var. Çok normal karşılayabiliriz. Onun haricinde havacılık sektörü tarafında Türk Hava Yolları nispeten belki net kar olarak ayrılmasa da yine fabrika kısmına vesaire bakıldığında olumlu bir görüntü oldu içerisinde. Perakende tarafı yine takip edeceğimiz, sağlık sektörü tarafı yine aslında önemli bir reel bazlı büyüme yaratabilecek sektörlerin başında geliyor. Onun dışındakiler ise yine bir önceki çeyreğe paralel gibi gözüküyor bu süreçte. O yüzden bilanço döneminin endeks üzerinde çok ciddi bir pozitif etki yaratmasını açıkçası beklemiyoruz. Tabii ki Tüpraş örneğin dün gördük, çok iyi bir bilanço açıkladı. Ama burada yine vergi kalemi gibi, enflasyon muhasebesi kalemi gibi önemli başlıklar da etkili oldu. Tabii ki marjların yükselmesi en önemli sebeplerden biriydi. Ürün marjının yükselmesi. O yüzden seçici bir bilanço dönemi, ayrışmaların olduğu bir bilanço dönemiyle karşı karşıyayız. Ve endeks üzerindeki etkisi ne olur dediğimizde ise sınırlı bir etki yaratmasını bekliyoruz. Çünkü borçlanma maliyetleri yükseldi, enerji maliyetleri yükseldi. Şirketlerin nispeten maliyetleri en azından bir önceki çeyrekle aynı bir düşme olduğunu görmüyoruz. Burada tabii ki bilançoları şu an itibariyle yansımış durumda. O yüzden bilançolar kısmında seçici olmaya devam edeceğiz bu süreçte.
1: Peki son sorum. Şimdi Temmuz ayı enflasyon verisine baktığımızda aylık %1,78, yıllık bazda da %31,75. Beklentinin altında bir veri takip ettik. Önümüzdeki haftada yılın 3. enflasyon raporu olacak. Burada Temmuz verisi, beklentinin altındaki Temmuz verisi ne kadar belirleyici olacaktır? Ve tahminlerde bir revize bekliyor musunuz? Ağustos ayında da benzer bir tablo olabilir mi? Beklentinin altında bir enflasyon görebilir miyiz? Ve dezenflasyon sürecinin güçlendiğini söylemek şu an için erken mi?
0: Açıkçası Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna tahminlerde bir değişiklik yapacağını beklemiyorum ama önemli mesajlar almamızı bekliyorum. Bu en önemli mesajlardan biri sizin söylediğiniz gibi Temmuz enflasyonunun beklentinin aşağısında kalmasını, belki Merkez Bankası direkt olarak atıf vermeyebilir ama dezenflasyon sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve ilerleyen süreçte mevcut enflasyon, yıl sonu enflasyon tahminine yakın bir yerde bitireceğine yönelik açıklamalar yapmasını bekliyorum. Bu ne anlama geliyor? Eğer Merkez Bankası'nın tahminlerine yakın bir yıl sonu enflasyonu bitirecekse ki 26 bekleniliyor ama şu anki bizim mevcut tahminimize göre %28.8'lere yakın bir enflasyonla da aslında bitirme ihtimalimiz masada ama ne olursa olsun şu an itibariyle 30'ların aşağısında yani 26 ile 28 arasında bitecek bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Bu bize ne anlama geliyor? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda buraya atıf vereceğini ve öncelikle bakacağımız şey repo ihalelerin tekrar açılıp açılmayacağını ve muhtemelen Ağustos ayı içerisinde repo ihalelerinin tekrardan açılmasını bekliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Şu an için %40 ile fonlanan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin kademeli bir şekilde aşağı gelmesini ve 37'lere doğru yönelmesi anlamına gelecektir. Tabii dediğim gibi kademeli, birden olacak bir süreç değil. O yüzden ilk önce repo ihalesinin açılıp açılmayacağı ile ilgili mesajları almamız gerekecek ve bu toplantıda belki direkt söylenmese bile dolaylı bir şekilde bunu ima edildiğini görebiliriz. O yüzden piyasalar tarafından da pozitif algılanacak bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. Ağustos ayı enflasyon görünümüne bakıldığında ise şu an birkaç kalemin etkisini görme ihtimalimiz yüksek. Bunların başında eğitim geliyor. Ama ortalama olarak %1,50'nin aşağısında kalmasını beklediğimiz aylardan biri. Tabii ki henüz de ayın başındayız ama gıda fiyatlarındaki görüntüyü net bir şekilde görmemiz gerekecek. O da biraz ayın 20'sine doğru netleşiyor. Şu an henüz Ağustos ayının başındayız. Ama en azından genel görünüme bakıldığında yıl sonu enflasyon beklentisine göre hareket etmek en doğrusu olacağını düşünen taraftayım. Eğer yıl sonu enflasyonun 28 civarlarında olmasını bekliyorsak para politikası da ona göre ayarlanacak. Şu an bir hafta repo faiz oranı %37 seviyesinde. Eğer 28'i bitirirsek Merkez Bankası için şu anlamına geliyor. 200-300 bas puanlık ılımlı bir faiz indirimi için alan mevcut. Ama toplantı sayısı azalıyor gitgide. 3 toplantımız kaldı ve bu 3 toplantı içerisinde hamle yapıp yapamayacağına bakacağız. Ama ilk hamle repo ihalesi. Repo ihalesinin ardından Ağustos ayında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görmemiz halinde ben ılımlı bir faiz indiriminde Eylül ayında masada olabileceğini düşünen taraftayım. Ama veri görmemiz lazım. Yani 3 Eylül'de açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyonu çok kritik. Repo ihalesi açılırsa da Merkez Bankası'nın artık biraz daha elini rahatladığı anlamını taşıyacaktır. O yüzden enflasyon verisi kritik evet. olmaya devam edecek. Enflasyon raporunda da repo ihalesiyle ilgili mesajları alacağımızı söyleyebilirim.
1: Kutay Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler devam ediyorum. Şimdi sıradaki konuğum Inveo Portföy, Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Betül Hanım hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. Yurt içiyle başlayalım hemen. Bilanço dönemi borsada devam ediyor. İkinci çeyrek bilanço dönemi. Şimdi baktığımızda bugün açıklanan bilançolara baktığımızda Koç Holding 19,7 milyar liralık bir net kar açıkladı. Türk Telekom'a baktığımızda 6 milyar liralık bir net kar var. Teknosa net satışı 22 milyar lira. TAP Gıda'ya baktığımızda 16 milyar liralık bir gelir açıkladı ve lira kağıtta brüt karı 1,10 milyar lira. Genel anlamda değerlendirecek olursanız ikinci çeyrek bilanço dönemine dair neler söylersiniz? Dün de Aselsan ve Tüpraş vardı. Özellikle Tüpraş karındaki yükseliş dikkat çekiyordu. Buyurun söz sizde.
2: Tabii aslında dün de piyasaya var olan açıklanan bilançoların aslında katkısını gördük. Bu tarafta ikinci çeyrek bilançoları evet almaya devam ediyoruz ve önemli şirketlerin aslında bilançolarını artık alıyoruz diyebiliriz. Ve burada şirket bilançoları fiyatlamalarda biraz daha ana roldeydi dünkü fiyatlamada diyebiliriz. Ancak burada tabii ki artan küresel risk iştahı endekse sınırlı bir katkı sağladı diyebiliriz. Aslında dünkü yükselişte de özellikle baktığımız zaman Astor, Tüpraş tarafının Aselsan tarafının katkısı oldukça güçlüydü. Buradaki ana sebeplerden bir tanesi biraz önce aslında altını çizdiğiniz buradaki genel itibariyle açıklanan güçlü bilançolardı diyebiliriz. Şimdi burada özellikle ikinci çeyrek bilanço döneminde bankacılık sektörünün biz baskı altında kaldığını ve bu tarafta açıklanan zayıf rakamları takip ettik. Hatta bu açıklanan zayıf rakamların ardından buradaki jeopolitik gerilim devam edecek olursa enflasyon üzerinde tabii ki buradaki enerji krizi ve enflasyon üzerindeki baskısıyla birlikte önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'na dair beklentilerdeki değişim ve otomatikman kar marjlarındaki baskı üçüncü çeyreğe de sarkacak endişesi vardı. Otomatikman aslında özellikle biz ikinci çeyrek bilanço sezonunda sanayi tarafında evet desteklendiğini ve bu tarafta aslında güçlü bilançoların geldiğini takip etsek de endeksle yükselişin oldukça sınırlı kaldığını çünkü burada bankacılık sektöründen katkı almadığımızı özellikle altını çizmek isterim. Çünkü buradaki endeksteki yükselişlerde özellikle bankacılık endeksindeki toparlanma ve o tarafın desteği oldukça kritik diyebilirim.
1: Peki BIST endeksinin genel görünümüyle devam edelim. Dün 13.700 civarında kapatmıştı. 14.000'in altındaki seyri sürüyor. Geçtiğimiz hafta 14.500'leri de görmüştü. En yüksek seviye oydu ve o zamandan bu zaman aslında 1000 puanın üzerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Bugüne nasıl başlayacak endeks? Tekrar Mayıs ayında gördüğü 15.205 zirvesini tekrar görür mü sizce? Bu yıl içerisinde.
2: Aslında şöyle tabii dünkü fiyatlama açısından baktığımız zaman yatay pozitif bir kapanış söz konusuydu. Burada özellikle 0.11'lik bir değer kazancı söz konusu olsa da 1.32'lik bankacılık sektöründe bir kayıp vardı. Şimdi 13.914'lük seviyeleri biraz daha endekste evet takip ettiğimiz direnç seviyeleri ancak bundan sonraki süreçte biraz daha aslında alım iştahının güç kazanabilmesi için diyelim. Burada 13.850 seviyesi üzerinde ilk etapta tutunmaya ihtiyaç var. Daha sonrasında 13.900 ve 14.000 bölgesi de önemli olacak. Şimdi burada dediğim gibi yükselişlerin güç kazanabilmesi için bankacılık sektöründe bir toparlanmaya ihtiyaç var. Burada da enerji fiyatlarındaki bir çekilme devam edecek olursa yani 70-80 dolar baz senaryomuza geri dönecek olursak ki burada jeopolitik risklerin geri planda kalmasına bağlı buradaki tabii ki atmosferde. Bu taraftan o zaman bankacılık sektörünün desteğiyle biz yeniden aslında biraz önce bahsettiğiniz 15.000 seviyelerine doğru yıl sonunda yeniden hareket edebiliriz. Ancak tabii ki dediğimiz gibi burada koşullu bir yönlendirme söz konusu. Enerji fiyatlarındaki volatilite yukarı yönü devam edecek olursa endeks üzerinde biz baskının devam ettiği bir atmosferle yeniden karşı karşıya kalabiliriz. Ancak mevcut durumda şu an küresel tarafta anlaşmaya ilişkin bir iyimserlik söz konusu. Brent petrol fiyatlarında bir geri çekilme var. Otomatikman bugün de aslında her ne kadar teknoloji tarafında, küresel tarafta bir realizasyon hareketi söz konusu

0: olsa da açıklanan bilançolar ve bu tarafta 13.700 üzerindeki kapanışla birlikte bugün 13.840 seviyesi bölgesine doğru bir toparlanma, yukarı yönlü bir özür dilerim hamle söz konusu olabilir. Bu sebeple aslında biraz daha yatay pozitif bir açılış beklentimiz mevcut diyebilirim.
1: Peki önümüzdeki hafta yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon verisine baktığımızda aylık %1,78, yıllıkta da yıllık bazda %31,75'lik bir veriyi takip ettik ve bu veri beklentinin altında bir veriydi. Önümüzdeki hafta enflasyon raporunda Temmuz ayı verisi ne kadar belirleyici olacaktır ve Başkan Karahan hangi mesajları verecektir? Tahminlerde genel anlamda bir revize bekliyor musunuz?
0: Aslında Temmuz'da baktığımız zaman beklentilerden görece iyi bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kaldık diyebiliriz. 1.78'de bizim beklentimiz 1.85, zaten konsensüste 1.90 bölgesindeydi. Yıllık tarafta da %32.1'den %31.8'e gerileyen bir yıllık enflasyon tarafı vardı. Ancak burada görece iyi dememin nasıl sebeplerinden bir tanesi de manşet enflasyonu beklentilere yakın olsa da çekirdek enflasyonda daha büyük bir yan vardı. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi evet 13 Ağustos'ta enflasyon raporunu alıyor olacağız ve buradaki vurgular oldukça önemli olacak. Temmuz'da aylık eğilimde gerileme olsa da Merkez Bankası'nın burada Ağustos'ta biraz daha temkin, yani buradaki rapor tarafında sunumun ardından da zaten temkinli duruşunu koruyabileceği düşüncesine biraz daha pozitif bakıyorum diyebilirim. Burada Merkez Bankası enflasyon verisi öncesinde hatırlayacak olursak iletişimde burada 23 Temmuz'daki para piyasası, burada PPK toplantısını kastediyorum. Buradaki metinde Temmuz'da enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olabileceğine dikkat çektiğini takip etmiştik. Ancak burada manşet enflasyon ve özellikle de çekirdek enflasyon bu taraftaki ana eğilimde geçen aya göre bir iyileşmeye işaret etti. Otomatikman aslında bizim biraz önce bahsettiğim gibi yıllık enflasyonun %32 seviyesine çok yakın seyrettiği bir ortamda, şimdi 80 doların altına doğru Brent petrol tarafında bir geri çekilme söz konusu olacak olursa Merkez Bankası'nın bu mevcut fonlama kompozisyonunu aslında biraz daha elini rahatlatan bir unsur olacak ve Ağustos ayında da aslında buradaki genel itibariyle tavrını koruyor olsa da enflasyon raporu tarafında herhangi bir revizyon gelip gelmeyeceği aslında sorusunun cevabını biz burada alacağız ve muhtemelen biraz daha bekleme modunun, biraz daha piyasadaki gelişmeleri takip etmenin ne kadar kritik olduğundan bahseden bir raporla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Ancak burada dediğim gibi hem mesajlar önemli hem de enflasyon tahminlerindeki potansiyel revizyonlar da çok önemli olacak. Ama bizim buradaki genel beklentimiz biraz daha petrol fiyatlarının kısa vadede yeniden 70-80 dolar arasında dengelenince buradaki varsayımla birlikte de aslında bas senaryomuz yıl sonunda TÜFE'nin 29.8 politika faizinde %35.5-36 seviyelerine geri çekileceği yönünde diyebilirim.
1: Peki altınla devam edelim. Altın ons fiyatına baktığımızda 4300 dolara yaklaştı. Hali hazırda 4250 dolar seviyelerinde. Şimdi hatta 4266 dolar seviyesinde şu anda. Şimdi jeopolitik risklerin daha yüksek olduğu geçtiğimiz haftalarda sınırlı bir artışı görmüştük. Hatta 4000 doların altında görmüştü ons altın ki aslında bu seviyelere 5000 dolarlardan geldi. Şimdi müzakereleri konuşuyoruz ABD-İran arasında. Kalıcı bir ateşkes olur mu olmaz mı bu gündemde? Ancak altın yükselişte. Neye bağlamak gerekir altındaki yükseliş?
0: Aslında burada güvenli liman talebiyle beraber aslında çok fazla ayrışma kaydettiğini, güvenli limanı daha çok dolar endeksine kaydı ve dolar endeksindeki yükselişle birlikte aslında ons altın fiyatlarında geri çekiminin yaşandığı ve özellikle 8 ayı geride bıraktık diyebiliriz. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentisi ve petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme otomatikman enflasyon baskılarının hafiflemesinin etkisini gösterdi ve 6. tarafına yeniden 4000 dolar üzerinde bir performans söz konusu oldu ve baktığımız zaman aslında burada uzun zamanın ardından bu tarafta bir toparlanma eğiliminin olduğunu yeniden gördük. Şimdi burada Fed'in Eylül ayında faiz arttırma ihtimalinin biraz daha %67'lerden %57'li seviyelere bir geri çekilme var. Otomatikman para politikası görünümü açısından bu tarafta bu hafta itibariyle yatırım istihdam rakamları oldukça önemli, ancak özel sektör istihdam rakamlarını da takip ettik. Bu tarafta da aslında iyimser beklentiler vardı ve açıklanan rakam bu tarafı destekledi. Diğer yandan da Çin'de altına dayalı fonlara devam eden girişler söz konusu. Yani burada otomatikman kurumsal yatırımcıların bu taraftaki girişleri genel itibariyle aslında altın tarafında toparlanmanın yeniden etkili

0: ve dair iyimser beklentiler yeniden toparlanmayı beraberinde getirecektir. Ki buna da gümüşün eşlik ettiği bir performans görebiliriz. Ki buradaki kaybın geri alınması gümüşte biraz daha kısa vadede söz konusu olabilir. Dediğim gibi burada volatilite yüksek ve dalga boyu daha büyük diyebilirim.
1: Betül Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar, iyi siyasetler dilerim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Bom tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım. Tera Yatırım sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
2: Seramik

hava durumunu sundu. Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
7: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasına hoş geldiniz. Küresel finans koridorlarının en sıcak virajında piyasaların yönünü belirleyen dinamiklerle yeni güne başlıyoruz. Washington-Tahran hattından bir hamle var. Ancak açıklamalar çelişkili. Associated Press'te Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılmasını ve askeri operasyonların durdurulmasını öngören taslak anlaşma metninin hazır olduğunu duyurdu ve bu diplomatik bahar havası da küresel borsalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Hepsine bakacağız. Altın ons 7 haftanın zirvesinde, haftanın 4. yükselişini devam ettiriyor. Petrol tarafında 79 dolar bandında bir dengelenme var. Birazdan çok güçlü bir canlı yayın kadrom olacak ve tüm fiyatlamaları, hem küreseli hem içeriği, tabloları, verileri analiz edeceğiz efendim. Rakamlarla değil, arkasındaki dinamiklerle konuşacağız. Gündem başlıklarıyla başlayalım. Piyasalarda gözler Hürmüz düğümünde dedik. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın seyri sefere açılması için diplomatik trafik hızlandı. Trump anlaşmanın an meselesi olduğunu iddia ederken Tahran doğrudan müzakereleri yalanlayıp Umman arabuluculuğuna işaret etti. Masadaki geçici uzlaşı detayları ise şekilleniyor. Devam edelim, altınla devam edelim. 7 haftanın zirvesinde altın ons üst üste de 4. işlem gününde de yükselerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Zayıflayan Amerikan doları, gerileyen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik artan iyimserlik değerli metali destekliyor. Petrolle devam edelim. Bakalım petrol fiyatlarındaki son durum ne? Petrol geriledi. İran'la Umman arasında yürütülen görüşmelerin Amerika ile İran arasında bir barış anlaşmasının önünü açabileceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılabileceği beklentilerinin etkisiyle Brent petrol tarafında geri çekilme hareketini takip ediyoruz. Ve bir başka önemli gündem başlığı, Amerika'daki borsa rallisi dünyaya yayılıyor. Wall Street'teki iyimserliğin Asya'ya taşınması piyasalara nefes aldırdı ve petrol fiyatlarının Haziran zirvesinden belirgin biçimde gerilemesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine ilişkin iyimserlik de küresel risk iştahını arttırmış durumda. Buna yapay zeka iyimserliği de eklenince özellikle teknoloji hisselerinde yön yukarı döndü. Şimdi fiyatlamalara bakalım. Rakamlarla, grafiklerle konuşalım. Brent petrolle piyasaların barometresiyle başlarsak bakalım Brent petrol grafiği ne söyleyecek bize? 79,3 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol ve 79,4 dolar bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor. Dengelenme çabasını görüyoruz aslında Brent petrolde. Hafta içindeki o sert geri çekilmenin ardından bu sabah dipten gelen tepki alımlarıyla yeniden 79-80 dolar bandına yerleşen bir Brent petrol takip ediyoruz. Burada 80 doların üzeri kalıcılık açısından kritik bir direnç. Aşağıda ise 78 dolar seviyesi güçlü bir destek konumu olarak izleniyor. Devam edelim altın ons tarafıyla. Altın ons tarafında tabii jeopolitik yumuşama sinyallerine rağmen ons altın geri adım atmıyor. 4200 doların üzerinde, 4267 dolardan fiyatlanıyor şu anda ve oldukça önemli bir seyir sergiliyor. Buradaki ana rüzgar küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisi ve fiziki altın talebini canlı tutması. Teknik olarak 4260 doların üzerinde kalındığı sürece de yukarı yönlü momentumun korunacağını gösteriyor. Altında orta vadeli yükseliş trendi de gücünü koruyor diyebiliriz. Dolar endeksiyle devam edelim. Dolar endeksine bakacak olursak küreselin para birimlerinin patronu dolar endeksi grafiklerde yön arayışında görünüyor. Fed'in yılın geri kalanına dair faiz indirim patikası ve Amerika'dan gelen büyüme verileri endeksi şekillendiriyor. 99,6 bandında seviyesinde dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü hareketi var. Devam edeceğiz. Küresel piyasalara bakacağız. Şimdi küresel piyasalardaki son durum ne? Tam anlamıyla bir ayrışma grafiği de takip ediyoruz aslında. Güney Kore, Asya tarafıyla Güney Kore'deki

0: %4,5'un üzerindeki geri çekilmeye dikkat çekelim. Çin Şangay'da 0,16'lık yukarı yönlü hareket var. Hindistan'da 0,31 kazanç takip ediyoruz. 78.826 seviyesinde Hong Kong'da %2'ye yakın oranda geri çekildi. Peki Avrupa'da durum neydi? Londra yükseldi. Frankfurt düştü. 0,29'luk kaybı var. Madrid'de 0,17'lik kazanç takip ettik. Paris'te de bir miktar yukarı yönlü hareket vardı. Amerikan borsalarında Nasdaq'taki geri çekilme dikkat çekici. Dinamiklerini birazdan konuşacağız. Kar satışları var gibi görünüyor Nasdaq tarafında. S&P 500 0,14'lük yukarı yönlü hareketle 7,734,35 puan seviyesinde. Dow Jones'da 0,23'lük yukarı yönlü hareketle 54,475 puandan geçiyor. İçeriye bakalım. İçeride de Borsa İstanbul 0,11'lik kazançla dün günü 13.700 puan seviyesinin üzerinde tamamladı. 13.703 puandan bitirdi. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak? Peki Borsa İstanbul'daki bu güçlü görünümün arkasındaki ana motor neydi? Bankacılıkta da 15.000 her zaman lokomotif olan bankacılık bir gün önce oldukça güçlü bir yükseliş göstermişti ama dün geri çekildi. %1,3 oranında düşen bir bankacılık endeksi takip ettik. Rakamlar, veriler böyleydi. Şimdi Asya tarafındaki görünüm önemli. Küresele de referans olması açısından Çin'de Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Asya'daki son görünümü paylaşmak üzere. Günaydın, yayına hoş geldin. Yani daha doğrusu bize günaydın. Mehmet, son görünüm ne Asya tarafında? Özellikle Nasdaq tarafındaki geri çekilme Asya tarafına da yansımış gibi görünüyor. Son durumu senden alalım.
1: İyi yayınlar Semer Tekin. Artık Asya'da, Çin'de günün ikinci yarısındayız ve piyasaları kapatmaya sadece 1-2 saat kaldı. Genel olarak karışık bir seyir hakim ve ilerleyen saatlere doğru şunu gördük. Biraz daha tedirginlik var piyasalara karşı, o güvensizlik duygusunu hala görebiliyoruz. Karışık seyir de devam ettiğini de görüyoruz. Ancak en çok teknoloji hisseleri bu süreçte dalgalı seyir izliyor ve yatırımcılarını da adeta aksiyon yaşatıyor son haftalarda. Ancak bugünlerde Asya cephesinde ekonomi gündeminde en önemli başlıklar Çin ve Amerika resleşmesi. Malum Amerika ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli şirketlere yaptırım uygulamaya devam ediyor. Öyle ki iki ülke arasındaki ticaret heyetleri, baş müzakerecileri toplantı yaptıktan sonra hemen ertesi gün sanki hiç görüşülmemiş gibi Amerika yine birçok şirkete yaptırım kararı almıştı. Çin Ticaret Bakanlığı artık bu noktada şöyle bir adım attı. Dedi ki Trump-Xi Jinping görüşmesi, liderler arasındaki bu görüşmenin geleceğine dair tüm umutlara yönelik keskin bir adım attı Amerika ve bizim de kendi ulusal çıkarlarımız ve menfaatlerimiz gereği bu alanda önlemler aldık dedi ve Amerika'yı bir kez daha uyardılar. Birçok misilleme adımı geldi. Şöyle baktığımızda Çin dış ticaret tarihinde ilk kez bir ulusal güvenlik soruşturması başlattı. Hedefinde yabancı sistem yazılımı barındıran ithal yazıcı ve fotokopi makinelerine kadar çok geniş bir yelpazeyi görüyoruz. Amerika'ya yönelik insansız hava aracı bileşenleri ve teknolojilerindeki ihracat kontrolleri sıkılaştırıldı. 6 Amerikalı kuruluş ve bazı Amerikalı uygunluk testi şirketleri Çin'in yaptırım listesine alındı. Çin Ticaret Bakanlığı bu adımların oldukça ölçülü ve itidalli olduğunu belirterek Amerika'yı yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Krizin sebebine baktığımızda Amerika İletişim Komisyonu ve İç Güvenlik Bakanlığı telekomünikasyon tüketici yönlendiricileri, denizaltı kabloları ve son olarak insansı robotlar gibi birçok alanda Çin'e yönelik güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmişti. Amerika yine zorla işçi çalıştırma gibi gerekçeler öne sürerek 40'tan fazla Çinli şirketi kara listeye almıştı. Amerika yönetiminin Çin menşeli veri merkezi bileşenlerine ve çip, güneş paneli üretiminde yeni yasaklar ve gümrük vergileri getirmeye hazırlandığı da iddia ediliyor. Yani

0: Bunun bir sonraki aşamasını da bekliyoruz. Aslında Çinli şirketler dünyanın en büyük 10 optik modül üreticisinin 7'sini oluşturuyor ve gelişmiş küresel pazarların da %70'ini elinde tutuyor. Şöyle baktığımızda Çinli uzmanlara göre son olarak Amerika'nın planladığı olası bir ambargo Çin'den ziyade Amerikan teknoloji devlerini vuracak. Amazon ve benzeri şirketler burada örnek gösteriliyor. Çin'in optik modülleri olmadan Amerika'nın devasa yapay zeka altyapı inşası yavaşlayacak ve maliyetler fırlayacak. Amerika'nın yapay zeka çağında endüstriyel hakimiyeti kaybetme korkusuyla uyguladığı bu korumacı politikalar küresel tedarik zincirini parçalıyor diye uyardı Çinli uzmanlar ve Dışişleri Bakanlığı da ticareti siyasallaştıran bu adımların en nihayetinde Amerikan tüketicisine zarar vereceğini vurguluyor ve özetle baktığımızda iki ülke arasındaki bu ticaret gerginliği sadece taraflar arasında değil aynı zamanda trilyonlarca dolarlık yapay zeka çip sektörünün geleceğini de tehdit ediyor. Asya'da öne çıkan manşetler, notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sema Ertekin.
1: Yayına katkılar için çok teşekkürler. Mehmet, son durumu anlattın Asya piyasasında. Sana da kolaylıklar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Paranın rotası devam ediyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Mert Avcı, Kara Portföy Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte son durumu, tabloları, verileri, grafikleri konuşacağız. Piyasalar nasıl tepki veriyor bu fiyatlamalara? Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Öncelikle tabii altınla ve petrolle başlayalım istiyorum. Çünkü 7 haftanın zirvesinde bir altın ons takip ediyoruz ve bu haftada 4. yükselişiyle güne devam ediyor. Altın ons 4250 doların üzerinde fiyatlanıyor şu anda. Brent tarafı tabii Orta Doğu'daki gerilimin bir miktar azalacağına yönelik güçlenen ihtimalle de Brent petrolde 79-80 dolar bandında görünüyor. Şimdi bu fiyatlamalar bize ne söylüyor? Piyasalar nasıl reaksiyon verir bu rakamlara?
2: Dilerseniz Brent'le başlayalım. Çünkü tabii ana mevzumuz Hürmüz Boğazı'nın kapılması, evet, kapanması savaş sonrasında ve işte bu enerji maliyetleri. Bu maliyetlerin globalde tüm piyasalarda yaratacağı bir enflasyon etkisi. Bundan dolayı da işte likiditeyi konuştuk ve ondan sonra da işte ons altın fiyatlarının etkisini konuştuk. Ons altının çok uzun süre hızlı yükselişini takip etmiştik. Ama bu enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasıyla beraber likiditenin de sebebiyle, etkisiyle ons altın uzun süre bir dar bantta sıkıştı. Şimdi öncelikle Brent ile ilgili artık çok çok fazla yakın vadeli öngörü yapamıyoruz. Ancak şunu söyleyebiliyoruz. Artık hem İran'ın hem Amerika'nın bu işten yorulduğu, işin çok uzadığı düşünüldüğü zaman çok yukarılara ekstra bir şey olmadığı sürece çıkması çok fazla beklenmiyor. Dolayısıyla volatilite yüksek olsa da artık belli bant aralarında kalacağımızı tahmin edebiliyoruz. Bu da enflasyonist baskıların birazcık azalacağını gösteriyor. Dolayısıyla altının zaten çok söylediğiniz siz de yayınlarınızda 4000'lerde bir taban oluşumu söz konusuydu. Çünkü neden? İşte merkez bankaları hep konuşuyoruz. Alıma devam etti. Fiziki altın yapan ETF'ler destekledi bu destek seviyesini. Dolayısıyla 4000'lerden zaten bir dönüş sinyalini görmüştük. Tabii bir yandan da artık anlaşmaların biraz daha somutlaşma adımları atılması bu taraftaki savaş tarafındaki mevzuların biraz daha hafiflemesi altını biraz daha yukarı doğru ittiriyor. Bizim aynı şekilde görüşümüz yabancı bankalar gibi orta uzun vadede altının daha yüksek seviyeleri görebileceği noktasında. Ancak tabii hep ne konuşuyoruz? Biz işte yatırımcı tarafına geldiğimizde bunun en önemli konusu ne? Vade konusu. Hangi vadede gelir? Orası mühim taraf. Tabii çok hızlı yukarı doğru gider mi? Bu birazcık merkez bankanın alımı artırıp artırmaması. Çünkü Çin hala yoğun alımına devam ediyor. Diğer merkez bankaları buna katılırsa belki daha hızlı bir yükseliş tekrar görebiliriz. Tabii ETF'lerin de buna katılmasıyla. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Hane halkları tarafında en azından alımlar birazcık daha sakin. Dolayısıyla bir artış olsa da belli bir vadeye yayılacaktır artık. Çok hızlı, çok yüksek bir altın tarafında artış görür müyüz? O birazcık soru işareti.
1: Merkez bankalarının enflasyonun direnciyle alakalı ikna olup evet dirençli değil enflasyon, faiz indirebiliriz noktasında sert

0: bir yukarı çıkış beklemez misiniz?
1: Evet, orada bekleriz ama bu da çok kademeli olacak biliyorsunuz. Öncelikle biz Fed'e bakıyoruz burada. İşte evet. Fed'de daha kısa süre öncesine kadar işte Fed ne zaman faiz artırır mı, bu sene bir tane mi yapar falan diye konuşuyorduk. Yani hızlıca beklentileri değişiyor. Tekrar faiz arttırmaz bu sene, hatta faiz indirimi olur mu diye konuşmaya başlıyoruz. Aslında Fed üyelerin içinde hala şimdiye kadar olmadığı kadar hemfikir olunmayan bir görüş ayrılıkları söz konusu olsa da görünen o ki enflasyon sakinleşince Fed de zaten piyasanın yardımıyla enflasyon düşüyor. İşte istihdam rakamlarını da gördük. Birazcık piyasanın da yardımıyla, katkısıyla Fed bir şey yapmadan da enflasyonu da aşağı yönü göreceklerdir. O da altına evet doğru yukarı doğru itecektir. Ama tekrar ediyoruz, hangi vadede itecektir? Ne kadar bir talep gelecek altın tarafına, onları önümüzdeki dönemde izleyeceğiz.
0: Altın yönünü yukarı çevirince treni de kaçırmayalım yatırımcısı. Bu seviyelerden ne dersiniz?
1: Evet,
0: altın alımı şu an fırsat mı bu seviye?
1: Şöyle, eğer vadeyle ilgili çok büyük sıkıntınız yoksa, sıkışık bir durumunuz yoksa taşıyabilecekseniz evet, şu anda iyi seviyeler gibi gözüküyor. Çünkü önümüzdeki dönemde neticede globalde hala bir takım işte ticaret savaşları, teknoloji savaşları devam edecektir. Hatta artarak devam edecektir diye gözüküyor. Dolayısıyla hem Çin'in hem Amerika'nın işte yapay zeka verimliliği konusundaki aralarındaki rekabet, yoğun rekabet, nadir metallere gelecek hala ilginin devam etmesi. Biz hatta işte artık esprisini yapmaya başladık. Önümüzdeki dönemde orta uzun vadede işte neredeyse periyodik cetveldeki tüm elementlere ihtiyaç olacak gibi espriler yapılmaya başlandı. Altın da aynı şekilde o şekilde bir yukarı doğru bir trende başlayacak. Yani kısa sürede başlar mı? Tekrar ediyorum, onu çok izlememiz lazım. Ama bir süre sonra evet daha yukarılarda göreceğiz.
0: Peki bu fiyatlamalardan sonra küresel piyasalardaki görünüme bakalım. Wall Street'teki görünüm, Nasdaq geri çekildi. Nasıl değerlendirdiniz? Asya'da da özellikle Güney Kore'de bugün sert bir geri çekilme vardı. Nasıl değerlendirdiniz? Asya tarafı özellikle güne referans olması açısından da önemli, piyasaların iştahını anlatıyor bize.
1: Evet, piyasalar iştahlı. Biz tabii çok hızlı hareketler gördük. Asya tarafında da çok hızlı hareketler, Güney Kore öncülüğünde çok hızlı hareketler gördük. Bir yandan Japonya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Evet, orada da bir artık tekrar bir pozitif ivme görmek istiyor. Yatırımcılar da görmek istiyor. Dolayısıyla biz bu Güney Kore ile başlayan trendin ufak ufak devam etmesini bekleriz. Tabii ki yılbaşından beri getiriler çok yüksekti. Ondan sonra hızlı geri çekilmeler gördük. Ama ana olgumuz bizim buradaki işte çip teması üstünde, oradaki teknoloji teması üstünde aslında önümüzdeki dönemde hala olumlu seyrin devamı beklentisi. Dolayısıyla bunun borsaya destek vereceği, geçici geri çekilmeler olsa da ki bunun da en başında aslında Trump'ın yaptığı hareketler, verdiği kararlar biliyorsunuz çok etkili evet. oluyor. Olsa da yine de genel olarak bu işte yapay zeka ve çip elementler üstünden pozitif ivmenin devam etmesini öngörüyoruz.
0: SpaceX yüksek bir bilanço açıkladıktan sonra sert düştü.
1: Orada da birazcık artık tabii reel evet. kazancı cebine koymak isteyen yatırımcı olgularını görebiliyoruz. İşte bazen biliyorsunuz likiditenin kaymasını görebiliyoruz. SpaceX evet önümüzdeki dönem için hala karlılığını çok yukarıda bekleniyor. Ama işte dönem dönem Trump'ın da bazı açıklamalarının çok etkisiyle geri çekimler görebiliyoruz.
0: Peki gelelim içeriye. O rüzgar da arkamızda gibi de görünüyor. Risk iştahının yüksek olması. 13.703 seviyesi dünkü kapanış. 0.11'lik yukarı yönlü bir hareket var ama bankacılık eksik deydi. Dün aslında lokomotifi olan bankacılık bir önceki gün önemli bir yükseliş kaydetmesine rağmen dün geri çekildi. Hem genel endeksin kapanışını hem bankacılığın reaksiyonunu nasıl değerlendirdiniz?
1: Valla kabaca yanlış hatırlamıyorsam son 8 günün 7 gününü eksi kapattık zaten. Dolayısıyla bugünlerde böyle bir durumumuz var. Burada biz bankacılıkta tabii hala faizlerin yüksek gidecek olması negatif algılanıyor. Bir yandan işte yabancı girişini hala çok sağlayamadık. İşte NATO'dan sonra birazcık daha hızlanır diye bekliyorduk ama işte üstünden herhalde 4 hafta geçti. Tabii dışarıdaki, globaldeki de sıkıntılardan dolayı da kuvvetle muhtemel hala yabancı girişinde çok böyle ciddi bir borsaya talep görmüyoruz. Tabii bunun bir ana etkisi de tahvillere olan ilgi. Çünkü yabancı tahvillerimize çok, evet, ciddi ilgi gösteriyor.
0: Deutsche Bank'ında özellikle Türk tahvilleri çok cazip, tırnak içinde değerlendirmesi var.
1: Değerlendirmesi var. HSBC

0: de borsa ile ilgili bir değerlendirmesi var aslında. Borsa tarafında evet çok sıkıştı. Özellikle bankacılık çok sıkıştı belli bir bant aralığına. Dediğimiz gibi önümüzdeki dönemde eğer birazcık da enflasyonist baskılarımızı da üstümüze atarsak ki aslında yavaş yavaş öyle de gözüküyor. Mesela biz aslına bakarsanız 13 Ağustos toplantısından sonra belki efektif faizin birazcık daha politika faizine doğru yanaşmasını bekleyebiliriz. Yıl sonuna kadar da belki işte belki 100 bas puan, belki 200 bas puan bir indirim de bekleyebiliriz. Bu da hem tahvil tarafına ilginin çok daha yoğun olmasını sağlar hem de borsa tarafına da girişleri hızlandırır. Dolayısıyla biz aslında 3. çeyrek sonunda ve 4. çeyrekte daha kuvvetli bir borsa göreceğimizi ümit ediyoruz.
1: Gelen bilançolar arasında sizi şaşırtan olumlu anlamda var mı?
0: Şaşırtan olumlu anlamda var. Aslında Tüpraş'ın bilançosu zaten yüksek bekleniyordu. Ancak beklentinin çok çok üstünde gelmesi biraz şaşırttı. Aslına bakarsanız marjların yüksek olduğunu biliyorduk ama bu kadar yüksek, hatta işte Koç Holding'i bile çok yukarı çekmiş oldu bu gelen rakamlarla.
1: Koç Holding geldi. 19,7 milyar.
0: Büyük ihtimalle Tüpraş'ta son çeyrekte de yine aynı şekilde devam etmesini öngörüyoruz. Son çeyrek aynı şekilde devam etmesini öngörüyoruz.
1: Türk Telekom geldi, Teknosa geldi, bilançosu. Onları nasıl değerlendirdiniz? Ve Petkim tabii.
0: Evet, burada özellikle Telekom tarafında aslına bakarsanız birazcık beklentiler yüksekti zaten.
1: Evet.
0: İşte bir takım kar marjlarında orada da açılmalar vardı. Dolayısıyla birazcık beklenti ve beklenti üstü geldi. Sürer mi? Tabii burada birazcık soru işaretleri taşıyoruz. Yani son çeyreği taşır mıyız bunu? Üçüncü çeyreği son çeyreği taşır mıyız? Onu soruyoruz ama şu anda çok olumlu, çok pozitif seyir devam ediyor bu tarafta.
1: Peki Borsa İstanbul'da yıl sonuna doğru hangi hedef zirveleri beklersiniz? Ne dersiniz? Nasıl bir görünüm sergiler Borsa İstanbul?
0: Global taraftan kısıt tabii en başta Hürmüz tarafı. Sıkıntılı bir durum yaşamazsak tekrar 17.000-18.000 seviyelerine çok rahat ulaşmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Tabii toplam getiri de bu yüzdesel olarak baktığımızda tatmin edici olur olmaz, küçük yatırımcının katılmasıyla beraber daha yukarı çıkabilir ya da ben zaten risksiz getiri de yaklaşık buralarda oluyorum diye düşünen yatırımcı katılmazsa belki birazcık daha aşağılarda kalabiliriz ama hakikaten Ocak Şubat sonrasında neredeyse tüm gelişmekte olan piyasaların içinde çok çok zayıf kaldık diyebiliriz. Tabii bir takım siyasi gelişmelerimiz de oluştu ama yine de yabancı yatırımcının dönüp bir ilgisi olmasını bekleriz.
1: Peki borsa yatırımcısı için soruyorum, önümüzdeki dönemde izleme listesine hangi sektörleri alsın yatırımcı?
0: Hep söylediğimiz savunma sanayi elbette ki, madencilik tabii yanına mutlaka konulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bir de yabancı ilgisi görüldüğü zaman diyelim, görülür görülmez bankacılık, çünkü lokomotifimiz bizim. Evet. Bankacılığı da mutlaka hep bir göz ucuyla takip etmelerini öneririz.
1: Altındaki yükseliş açısından madencilik... Altın şirketler
0: için zorlayıcı olabilir diye düşünüyoruz ama yine de globalde çok büyük ihtiyaç olacak. Yani arz tarafında çok büyük ihtiyaç olacak. Bizim yerli tarafta da aslında bakarsanız bazı sektörlerimizde dediğimiz gibi çok fazla ihtiyaç olacak. Dolayısıyla arz ihtiyacı destekleyecektir diye düşünüyoruz.
1: Şimdi 13 Ağustos'ta yılın 3. enflasyon raporu var. Merkez Bankası yıl sonu hedefleri açısından bir revizyona gidecek midir?
0: Çok revizyon beklemiyoruz. Orada işte bizim beklentimiz açıkçası enflasyonist baskının birazcık da azalması, ki burada en başta zaten geçen hafta da biliyorsunuz vurgu yapıldı. O tarafa işte eğitimde, kira tarafında bu katılık kırıldı. Ve biz aslına bakarsanız hane halkları tarafında da evet bir senelik beklentiler hala yüksek. Bir sene sonra enflasyon beklentisi yüksek ama katılın kırıldığını, hissedilen enflasyonda biraz yumuşama en azından gördüğümüzü zaten teyit eder açıklamalar gördük. İşte kira tarafı, eğitim tarafı biraz daha zorlansa da kira tarafı özellikle bunu gösteriyor. Bu da birazcık daha elini rahatlatacaktır. Dolayısıyla en azından bizim birazcık daha efektif fonlamamızın aşağı gelmesini bekliyoruz. O yönde açıklamalar da olabilir.
1: Peki gelelim fon piyasasına. Görünüm nasıl? Yatırımcısı için özellikle hangi detayları öne çıkarmak istersiniz?
0: Evet, fon piyasasında biz çok uzunca süredir para piyasası fonları, işte serbest para piyasası fonlarıyla beraber çok ön plana çıkarmıştık zaten. Hala yüzdesi olarak da yüksek ağırlıkta onları taşıyoruz. Altın fonlarında evet biz altını severiz. Çok fazla edindiğimiz altından, altın fonundan da ayrılmayız.

0: taşırız. Taşınabilir. Eğer çok yüksek bir kendi profilinize göre yüzdeyle taşımıyorsanız taşınabilir. Ancak artık son dönemde biz dikkat edilmesi gereken noktanın özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz gözücüyle bakılması gereken borsa tarafı, dolayısıyla hisse fonları olabilir önümüzdeki dönemde, ama daha da önemlisi artık yavaş yavaş borçlanma araçları fonlarının, çünkü tahvillere bu kadar yoğun ilgi varken önümüzdeki dönemde olumsuz negatif bir haber akışı olmadığı takdirde o tarafta getirinin çok daha ciddi ayrışabileceğini, pozitif yatırımcılara getiri bırakabileceğini düşünüyoruz.
1: Faiz indirimine gidilmesi yönünde beklenti de güçlenirse hangi taraf öne çıkar?
0: Hem faiz indirimine gidilmesi, hem efektif fonlamanın düşmesi, bunların hepsi, hem yabancının tahvile bu kadar ilgisi, zaten borçlanma araçları fonlarında getirinin ki zaman zaman son haftalarda görmeye başladık. Para piyasası fonları geçmeye başladılar bazı fonlar. Borçlanma araçları fonlarının tarafında artık birazcık da ekleme yapılmasının, yüzdesel olarak işte hiç yoksa konulmasını ya da ağırlık artırılmasını borçlanma araçları tarafında öneririz.
1: Peki küresel açıdan fonlarda çeşitlendirme ihtiyacı ne seviyede?
0: Zaten küresel tarafta biz hep şeyi konuşuyoruz. Artık öyle dönem, hep bunu konuşa konuşa geldik ama hakikaten çok çok önem kazandı. Yani portföy dağılımının çeşitlendirilmesinin, çünkü belli dönemlerde biliyorsunuz işte altın fonlarına yoğun giriş, bazı yatırımcılardan işte altın portföyünün %50'nin üstünde, %70'in üstünde olduğunu duyduğumuz zaman tabii biz birazcık da ürküyoruz o tip durumlarda. Çünkü yukarı giderken çok iyidir ama aynı şekilde geri de dönebilir diye hep söylüyorduk. Dolayısıyla artık çok daha fazla seçici olunması gereken zamanlar. Evet, global tarafta da seçici olması gereken zamanlar. Ancak yurt içinde de biz portföyümüzü daha fazla çeşitlendirmemiz gerekiyor. Daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Fon yapılarının içeriklerini, hatta biraz önce öneride bulunduk ama borçlanma araçları fonlarının içinde de biliyorsunuz kısa, orta ve uzun vadeli tahvil taşıyan fonlar, farklı farklı fonlar var. Bunun içeriklerine de bakarak hem yatırımcı profili hem de yatırım süresi dikkate alınarak fon seçilmesi gerekir.
1: Elinde 1 milyonu olan orta risk iştahında bir yatırımcı için nasıl dağıtırsınız oransal olarak fon piyasasında?
0: Hala %50'lerde para piyasası fonu taşınabilir. Biraz Ağustos ayının da klasiğidir o. Ama artık yavaş yavaş işte %25-30'lara yakın borçlanma araçları taşınabilir. Hala işte altın varsa %10, yoksa eklenebilir. Birazcık da belki işte hisse ağırlıklı fonlara yatırım yapılabilir.
1: Peki bu dönemde, aslında onu da altını çizelim, volatil bir dönem, her an her fiyatlamanın değişebildiği bir dönem, fon yatırımcısı açısından hangi hataları yapıyor fon yatırımcısı? Altını çizelim ki o hatalar yapılmasın diye.
0: Fon yatırımcısı, biraz önce bahsettik, altını çizelim bir daha. Biz çok hızlı giden bir ürünü içeren fona yüzdesi olarak çok fazla ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla bu ağırlık bizi dönem dönem çok üzebiliyor. Biz en fazla bununla ilgili şikayetler duyuyoruz. Dolayısıyla giden trendi olan bir ürünü taşıyan fona çok fazla yüzde ağırlık vermek büyük ihtimalle üzüntüyle sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla evet, o yüksek kar peşinde koşarken ciddi zararlar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim birazcık daha yatırım fonlarının hem detayına bakılmalı hem de çeşitlendirme önemli.
1: Peki tabii şunu da nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek istiyorum. Borsa İstanbul'daki görünüm, altın fiyatlaması, Brent petroldeki geri çekilme, tüm tabloları birlikte değerlendirdiğinizde Türk varlıkları açısından görünüm nasıl yabancı yatırımcı için şu anda?
0: Yabancı yatırımcı aslında zaten bunu bize birazcık söylemeye başladı. Tahvil alımlarını tahvil alımlarını hızlandırmaya başlayarak söyledi. Yani kabaca hepsine baktığımız zaman bizim özelimizde ben öncelikle tahvilleri alırım dedi bu noktalardan. Çünkü gidişat enflasyonist ortamda belli katılıkları da yıktıktan sonra daha olumlu bir pozitif gözüküyor. Evet, bazı riskler taşısa da ülke genelinde yine de tahvil tarafına, hatta biz önümüzdeki dönemde de zaten raporlar da o yönde çıkıyor. Yabancı tahvilden sonra da zaten genelde bu şekilde geliyor. Bu tip dönemlerde hisselere girişlerini görmeye başlarız. Onu bekleriz. Ve Bu da bizi tüm hem dünya borsaları tarafında geri kalmışlığımızı gelişmiş piyasalar tarafında aynı şekilde toparlamamıza sebep olabilir. Hem de yerli yatırımcının da biraz ilgi göstermeye başlamasına sebep olabilir.
1: Peki önümüzdeki 3 ay boyunca düşünürseniz eğer portföyde hangi varlık sınıfını arttırmak daha büyük fırsat, önemli strateji olur?
0: Tahvil tarafını arttırmak en başta özellikle fırsat olabilir. Daha sonra da hisse tarafında fırsat yaratabilir. Bir yandan da tabii mevcutta taşıdığı yüksek ağırlıklı sabit getirili ürünleri taşımaya devam etmesi zaten hem güvenli tarafta kalması için Türk yatırımcısının hem de işte belli bir net reel getiride olması açısından pozitif anlamda faydalı olacaktır.
1: Borsa İstanbul'da bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz?
0: Açıkçası bugün yine bir yatay bir açılışla karşılaşabiliriz. Çünkü hani siyasi gelişmelerle ilgili herhalde çok ciddi bir şey hissedilmedi henüz. Çok sıkışmış bir piyasa var. Ondan sonra da yatay açılış olabilir. Ama işte pozitif kapanmasını da bekleriz bugün günün
1: içinde. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Demiştim kıymetli öyle. Bilgileriniz, analizleriniz çok değerli. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür
1: ağzınıza
0: ediyorum.
1: Sağlık çok Mert sağ Bey. Paranın rotası devam ediyor. Birazdan canlı yayın konuğum olacak. Yine kıymetli bir konuğum olacak. Son durumu konuşacağız. Verileri, fiyatlamaları. Birazdan görüşürüz. Kısacık bir ara.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hocam, hamsi herkes pişir. Ama bizim gibi yapamaz, he? Ben her gün yapıyorum, story'e atıyorum. Like'ları da alıyorum. Ben şimdi hamsiyi tavaya atacağım. Çiz. Sen de Mesut Çolan'ı açtın. Çiz. Mesut Çolan. Bizim olanı kesmedi daha.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Mustafa Aşkın, Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı, Paranın Rotası'nda bizimle birlikte son fiyatlamalara bakacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi bir gün olsun dileğimle.
0: Teşekkürler. Evet, keyifli ve kazançlı bir gün olsun herkes için. Tabii fiyatlamalarla başlayalım. Brent petrolü Orta Doğu'da biraz gerilim düştü. Her ne kadar iki taraftan da benzer açıklamalar gelmemiş olsa da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik bir taslak metni üzerinde taslak metninin hazır olduğu haber akışları arasında var. Brent petrol 79 dolar bandında. Altın onstaki yükseliş 7 haftanın zirvesinde ve 4. günde de devam ediyor yükselişine. Bu fiyatlamalar piyasaların reaksiyonu açısından bize nasıl bir mesaj veriyor Mustafa Bey?
1: Şubat ayının başından beri neredeyse jeopolitik risklerin çok arttığı bir süreç yaşıyoruz. Burada tabii İran, Amerika, İsrail arasındaki sıcak savaşın da etkisi çok büyük. Gün geçtikçe azalan, zaman zaman artan ve çatışma ortamının da bir türlü sonuçlanmadığı bir süreç yaşadık. Netice itibariyle geçtiğimiz dönemde de anlaşmaya çok yakınlaşmış olunmasına rağmen tekrar sıcak bir savaş ortamı doğdu. Fakat son bir haftalık periyoda baktığınızda gerek Amerika gerek İran bir parça daha ılımlı açıklamalarda bulunuyorlar. Dün tabii Umman vasıtasıyla İran-Amerika üçgeninde yapılan görüşmelerin daha net bir şekilde sonuçlanabileceğiyle ilgili beklentiler arttı. Buna tabii en kolay tepkiyi verecek emtiada petroldü. Malum 90 dolarlara kadar çıkan petrol hızlıca 80 doların altına geldi. Şayet tırnak içinde ifade ediyorum, kalıcı bir ateşkes, barış anlaşmasından ziyade kalıcı bir ateşkes temin edilirse petrolde 70 dolarların altını bile görme ihtimalimiz olabilir kısa vadede. Yalnız orta vadeye baktığınızda 70-75 dolarlara oturacakmış gibi duruyor. Umarım bir an önce bu ateşkes anlaşması imzalanır. Diğer taraftan tabii petrol ve petrol türevlerine bağlı emtialarda da geri çekilme oldu. Kış mevsimine doğru yaklaşıyoruz, özellikle Kuzey Yarımküre'de. Burada petrol, doğalgaz tedariği, ham madde tedariği, özellikle petrokimya ürünlerinde çok daha önem kazanacak. Dolayısıyla bu sürecin barış ortamının bir an önce çok önemli. Değerli metallerde de epeydir sert bir düşüş görünüyordu. Biliyorsunuz 5000 dolardan başlayan altında bir düşüş vardı. 4000 dolarlara kadar geri geldik. Hatta 3900 dolarları gördük. Orada bir dip seviyesi oluşturması söz konusuydu. Zaten bizi izleyenler de hatırlayacaklardır. Özellikle 3900-4000 civarlarında bir dip oluşturma, taban oluşturma aşamasında olduğunu sık sık dile getiriyorduk. Nitekim iyi haber akışıyla beraber bu taban seviyesinden 4250-300 bandına doğru bir tepki yaptı. Burası kısa vade için direnç noktaları. Olumlu haber akışı olursa üstüne geçer, olmazsa bir kar realizasyonuyla tekrar 4100 rakamlarına doğru geri çekilmeyi görebiliriz
0: Mustafa
1: altında.
0: Mustafa Bey, sözünüzü balla kesip bir virgül koymak istiyorum. Gong töreni var Borsa İstanbul'da. Quick Sigorta için çalacak gong. Canlı olarak oraya gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: Evet, devam ediyoruz. Evet.
1: Rakamlara baktığımızda da yatırımcılardan çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Quick Sigorta için toplamda 48.312.950 adet payın satışa sunulduğu halka arzda 1 Türk Lirası nominal değerli payların fiyatı da 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Evet, gong törenini canlı olarak ekrana getirdik. Şimdi Mustafa Aşkın'la sohbete devam. Buyurun lütfen. Devam edebilirsiniz kaldığınız yerden.
2: Evet, altından bahsediyorduk. 4300 dolarlardan bir kar satışı görebileceğinden bahsediyorduk. Nitekim bugün o seviyelere doğru yaklaştıkça biraz dikkatli olmakta fayda var. Şayet barış anlaşmasıyla ilgili süreç biraz daha somutlaşır ve netleşirse tabii 4300'leri de geçme olasılığımız yok değil. Buradaki hedefinde 4500 dolarlar olduğunu bir kez daha yatırımcılara hatırlatmak isterim. Gümüş de tabii buna bağlı olarak hareketlenmeler yaşıyor. Biraz daha sert altına bağlı olarak baktığınızda özellikle 50 dolarlara yaklaşınca alınıp 60 dolarların üstünde, özellikle 65 dolarlara yaklaşınca da satılan bir emtiaymış gibi görülüyor kısa vade için baktığınızda. Barış ortamı tesis edilirse 65 dolarlar veya biraz üstünü deneyebilir ama az önce ifade ettiğim gibi oradan da bir satış görme ihtimali yok değil. Gerek altının gerek diğer değerli metallerin biraz daha dengeye kavuşabilmesi için jeopolitik risklerin biraz daha normalleşmesi, diğer yandan da FED, ECB, BOJ gibi bankalarında para politikalarında biraz daha net bir çerçeve çizmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü ve dünkü hareketleri tepki mahiyetinde görmek önümüzdeki dönem için biraz daha makro verilere dikkat etmekte fayda var.
1: Petroldeki şu andaki fiyatlama ve sizin öngördüğünüz o 75 dolar bandı, özellikle Fed'in faiz alanı açısından evet enflasyon dirençli değil diyerek faiz indirimi yoluna götürür mü o seviye fiyatlama petrolde?
2: Özellikle 70 dolarlara yaklaşıp altına geçer ve kalıcı olabilirse evet, ben epey de dile getiriyorum, galiba Türk medyasında benim dışında söyleyen de yok. Yıl sonuna doğru bir faiz indirimi küçük de olsa ihtimali var. Fed'in 0.25 bas puanlık bir alan kendine açar burada. Gerçi Fed'in içinde de ciddi muhalefet var faiz arttırımı ve sıkılaştırma konusunda ama netice itibariyle yeni başkan var, bir şahin görünümlü güvercin net bir şekilde bu tavrını ortaya koydu. Gerçi piyasaya verdiği mesajlar, daha doğrusu vermediği mesajlar açısından bayağı soru işareti doğursa da ben önümüzdeki dönemde gerek Amerikan borçlarını düşündüğümüzde, gerekse dünya konjonktüründeki yavaşlama motivasyonunu düşündüğümüzde hızlı bir faiz artışı yapmasını olanak dışı görüyorum. Hatta faiz indirimi yapma olasılığı zaman içinde jeopolitik şartlar olgunlaşırsa daha yüksekmiş gibi görünüyor.
1: Amerikan borsalarında tabii hem yükseliş takip ettik ama Nasdaq'ta da geri çekilme izledik. Tabii SpaceX'in de o yüksek bilanço, güçlü bilanço açıkladıktan sonra düştüğünü takip ettik. Nasıl değerlendirdiniz Mustafa Bey? Orada yapay zeka yatırımları açısından da çok güçlü bir hacim vardı.
2: Zaten son 2 yıllık periyoda baktığımızda yapay zeka bileşenleri, onların alt teminini sağlayan farklı şirket yapılarında son derece hızlı bir rally gördük Amerikan borsalarında, özellikle Nasdaq'ta. Dolayısıyla önümüzdeki dönem itibariyle bunlarda zaman zaman realizasyonlar olması kaçınılmaz. Bilançoları çoğunlukla iyi gelmiş olmasına rağmen niye realizasyon oluyor derseniz, klasik bir borsa söylemi, beklentinin bitmesinden kaynaklanıyor. Bazen de biz de çok alışkın olmadığımız şekilde Amerika'daki analistler nakit akışlarına, önümüzdeki dönemki sermaye yatırımlarına ve bunların kar elde etme potansiyellerine dair baktıklarından yetersiz görmeleri durumunda satış yönünde hareketleri yapıyorlar. Tabii 2 yıllık periyotta çok ciddi derecede prim yaptığını bu hisse senetlerinin rahatlıkla ifade edebiliriz. Zaman zaman bu köpüklerin patlayabileceğini de yatırımcı açısından uyarı anlamında ifade etmek isterim.
1: Hem gelen bilançolar hem içeride Borsa İstanbul'un görünümü dün de artı tarafta 13.700 puanın üzerine çıktı. Biraz da psikolojik

0: Seviye gibi de görünüyordu. Ne dersiniz Borsa İstanbul'daki görünüm için ve gelen bilançoları nasıl değerlendirdiniz?
1: Şimdi bilanço analizi yaparken ben öğrencilerime de anlatıyorum üniversitede, genç analist arkadaşlarıma da anlatıyorum. Sadece bir döneme bakıp bu dönem için kötü veya iyi demek doğru değil. İçinde bulunduğunuz makroekonomik şartlara göre mali analiz yapılması gerekir. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz makro analiz o ikliminde gerek bankacılık gerekse diğer pek çok sanayi şirketinin açıkladığı bilançolar rakamsal olarak pek kabul edilebilecek gibi olmasa da, hatta kötü olarak değerlendirilse bile içinde bulunduğumuz konjonktürde normal olarak kabul edilmek durumunda. Ülke ekonomisinde sıkılaştırılan bir para politikası, talebin küçülmesi, büyümeyle ilgili yaşadığımız sorunlar göz önüne alındığında bu bilançoların bile bence normal ve hatta zaman zaman iyi karşılanmasını öngörmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde biraz daha normalize olursa Türk ekonomisi, enflasyon konusunda, büyüme konusunda, para sıkılaştırılma konusunda biraz daha gevşeme sağlanırsa, özellikle yılın son çeyreğindeki bilançoların biraz daha gelenekselleşmiş iyi bilançolara yakınlaşacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Bizim borsamıza gelince, borsamızın hem içsel hem de dışsal bazı sorunları olduğunu kabul etmek gerekiyor. İçeride hem mevzuat anlamında hem uygulama anlamında düzeltilmesi gereken pek çok husus var. Yıllardır bunlar genellikle halının altına süpürülmüş noktalar. Ben yine yıllardır söylüyorum, bakalım dinleye olacak mı veya destek bulabilecek miyim, ama finans sektöründe, özellikle finansal piyasalarda ciddi bir yapısal dönüşüme ihtiyacımız olduğu kesin. Hem organizasyon anlamında hem diğer tüm paydaşlar anlamında bunların da yerine getirilmesi lazım. Ama tabii bu da bir anda olacak şey değil. Zamana yayılması lazım. Bunlar halledilirse borsamızın önü çok daha açık olabilir. Diğer taraftan enflasyon ve henüz halledemediğimiz katı bir yapısı var. Fakat bunu hallederken de büyüme ve istihdamla ilgili bazı problemleri önümüzdeki günlerde yaşayabileceğimizi unutmamak lazım. Dışarıda da malum jeopolitik riskler devam ediyor. Ama her şeye rağmen ben bizim borsamızın canlı ve dinamik yapısı sayesinde dirençli kaldığı kanaatindeyim. 13.200'lere kadar bir gerileme yaşadık geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul 100 Endeksinde. Şimdi tepki hareketi yapıyor. Burada 14.000 seviyesini geçmemiz gerekecek hacimli olarak. Eğer bunu sağlayabilirsek daha kalıcı bir yükseliş trendinde olduğumuzu söyleyebiliriz, ama 13.700-800'lerde de kar realizasyonlarını görme olasılığımız yüksek dün olduğu gibi. Dolayısıyla kendini dengelemeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde ben biraz daha umutluyum borsa açısından baktığınızda, ama iyi seçilmiş hisse senetleriyle umutluyum. Gözünüzü kapatıp kulaktan dolma hisse senetleri alınması taraftarı değilim. Özellikle küçük yatırımcı açısından baktığımızda biraz daha profesyonel davranmak ve seçici olarak borsada hisse senedi almak önümüzdeki dönemde mevduat üstü bir getiriyi yakalama şansını doğuracaktır.
0: Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
1: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Paranın Rotası yeni konuğumla devam ediyor. Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Sema Hanım, hoş bulduk.
0: Borsa İstanbul 13.700 puanın üzerinde kapattı. Hem teknik hem de temel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz bu kapanışı?
2: Aslında son bir iki gündür bir toparlama gördük. Özellikle dün ve önceki gün, hatta önceki güne döndüğümüz zaman %2'lik bir artışla günü tamamlamıştı hatırlarsak. Tabii dün bir miktar daha böyle yatay pozitif diyebileceğimiz bir şekilde günü tamamladı. Haftanın 4. işlem gününe bakıyoruz, başlıyoruz ve vadeli taraf bir miktar böyle satıcılı. Belki onun etkisiyle yeni günde bir miktar baskılanma görebiliriz endeks tarafında. Ama gün içerisinde veri akışı sakin. Dolayısıyla biraz daha teknik seviyelere riayet ederek fiyatlamaların gerçekleşeceğini tahmin ediyorum ben. Tabii her ne kadar veri akışı sakin ve biraz daha teknik seviyelere riayet ederek fiyatlamaların gerçekleşebileceğini söylesek de son dönemde volatilitenin yüksek kaldığını sık sık yineliyoruz. Dolayısıyla volatilitenin yüksek kalabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu kapsamda temkinli duruşumuzu da korumamız gerekiyor. Tabii olası yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz direnç seviyemiz hali hazırda hatırlarsak 13.700 seviyesinin hemen üzerinde kapatan bir Borsa İstanbul 100 Endeksi vardı. Yeni günde yukarı yönlü hareketlerde 13.780, daha yukarıda 13.900 ve hemen üzerinde artık 14 bin

Orta Doğu'daki malum gerilim. Henüz oraya dair böyle net bir uzlaşma anlaşma olmasa da taraflardan gelen mesajlar biraz daha iyimserliği arttırıcı yönde. Hem küresel tarafa hem de içeriye pozitif yansıyabilir. Gün içerisinde buradan gelecek iyimserliği destekleyen haberler. Bu tarafı takip etmekte fayda var. Tabii diğer taraftan hem içeride hem de ABD tarafında, küresel tarafta ikinci çeyrek finansallarını takip ediyoruz. Özellikle bu hafta üzerinde ABD'den gelen veriler, finansal veriler oldukça iyimserliği arttırıcı yöndeydi. İçeride yine beklentilerle uyumlu gelmekle beraber görece zayıf finansalları takip ediyoruz. Bunun yanı sıra aslında bugün özelinde veri akışı görece sakin dedik ama odağımız biraz daha yarın ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Orası aslında oldukça önemli, hem küresele hem de küresele paralel içeride volatiliteyi arttırıcı yönde bir etki yaratabilir. Bu tarafı takip etmek gerekiyor. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta Fed kararını takip ettik ki hafta başında yaptığımız yayında da değinmiştik. Ve hemen akabinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü ABD'den büyüme verisi gelmişti. Beklentilerin altında kalmıştı büyüme verisi. Keza büyüme verisinin beklentinin altında kalması FED cephesinde biraz daha faiz arttırma ihtimalini zayıflatan bir tablo çizdi bize. Yarın büyüme verisine ek olarak dediğim gibi istihdam verisini karşılıyor olacağız. Eğer orada da zayıf bir istihdam verisi gelir ise, veriler böyle beklentilerden düşük kalırsa, açıkçası bu bir sonraki aşamada büyümeyle beraber Fed'in faiz arttırma ihtimalini zayıflatacak bir tablo veya ihtimaller silsilesi oluşturacaktır. Bu tarafı yakından takip etmek gerekiyor. Eğer Fed'in faiz arttırma ihtimali zayıflarsa, özellikle küresel borsalar ve bizim borsamızda bundan destek bulabilecek bir zemin oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii diğer taraftan yarın gelecek verilerin güçlü gelmesi, beklentilerden iyi gelmesi durumunda, geçtiğimiz hafta büyüme verisinin beklentilerin altında kaldığını söylemiştik. Geçtiğimiz hafta gelen bu büyüme verisinin etkisini göreceğini ötürleyecektir. Ama tabii her halükarda şuna odaklanmak gerekiyor. Yarın gelecek veri güçlü de gelse, zayıf da gelse, Fed cephesi hala da odakta kalmaya devam ediyor. Orada faizler noktasında Fed yetkilileri nasıl aksiyon alır dediğimizde, yine geçtiğimiz haftaya atıf yapmak istiyorum ben. Geçtiğimiz hafta toplantının hemen akabinde Warsh'un açıklamaları vardı. Faizler hatırlarsak karar sonrasında hemen yukarı yönlü bir seyir izlemişti ve Warsh'ta faizler zaten yukarıya gitti. Hani faiz arttırımına gerek yok minvalinde bir açıklama yapmıştı. Gerçekten bugüne dönüp baktığımız zaman piyasada ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlerin öne çıkmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu da aslında hali hazırda piyasa tarafında Fed, evet, faiz arttırma yönünde ihtimalleri konuşuyoruz. Henüz aksiyon almasa da yine de Fed'in böyle bir ihtimaller dahilinde aksiyon alabileceği olasılığının devam etmesi piyasa tarafından yakından takip edilen ve fiyatlamalara yön veren ana etkenlerden bir tanesi olmaya devam ediyor ve burada da geçtiğimiz hafta büyüme verisi ve yarın gelecek istihdam verisi biraz daha bu beklentiyi aslında törpüleyebilir. Bunu takip etmek gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki her ne kadar yine geçtiğimiz hafta ve yarın gelecek istihdam verisi odakta olsa da, genel anlamda bir süredir biz özellikle de Ortadoğu'daki gerilimlerle beraber enflasyon risklerini konuşuyoruz. Petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı konuşuyoruz. Dolayısıyla her ne kadar yarın gelecek veri eğer beklentilerden daha aşağıda, yani daha zayıf gelir ise faiz arttırım ihtimalini zayıflatacak dedik ama zayıflatabilir dedik ama diğer taraftan enflasyon riskleri de masada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir taraftan da bunu takip ediyor olacağız. Piyasalar da bunu takip ediyor olacak. Dolayısıyla bu çerçevede fiyatlamaların bir süre daha oluşmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii bu tabloyu toparlarsak, küresel tarafta hala Orta Doğu'daki riskler devam ediyor. İyimserlik var. Buradan gelecek her iyimser haber borsalar için ve tabii ki bizim için destekleyici olacaktır. Fed tarafı yakından takip ediyor. ABD'den gelecek veriler, ki yarınki istihdam verisine bu yayında bayağı atıf yaptık. Orası yakından takip edilecek. Ve sadece yarınki gelecek veri değil, enflasyon tarafındaki seyir oldukça önemli. Çünkü buradaki riskler devam ederse Fed tarafında şahin tutumun da sürdüğünü görebiliriz. Ama içeriye döndüğümüzde, içeride genel anlamda küreseldeki bu başlıklara ek olarak biz de ikinci çeyrek finansallarını takip ediyoruz. Orada zaten ikinci çeyrek finansalların ağırlıklı olarak zayıf gelmesi bekleniyordu. Gelen bilançolara da baktığımız zaman çoğunlukla beklentilerle uyumlu ve görece zayıf performans sergilediğini görmekteyiz. Birkaç bilanço hariç, birkaç şirketin finansalları hariç,
genel anlamda

0: beklentilerle uyumlu ve görece zayıf. Burada da tabii yine Orta Doğu'daki jeopolitik risklere atıf yapmak lazım. Çünkü onun etkisini yaşıyoruz aslında. Tabii bütün bunlara ek olarak aslında içeride beklentiler tarafını göz ardı etmemek gerekiyor. Orta vadede özellikle endeksi destekleyecek ana temalardan bir tanesi. Enflasyon tarafı bizi de ilgilendiriyor. Enflasyona paralelde Merkez Bankası tekrardan faiz indirimlerini ne zaman başlar takip ediyoruz. Dolayısıyla evet, kısa vadede yayının başında ifade ettiğimiz özellikle gün içi destek direnç seviyeleri veya işte yukarı yönlü hareketler devam ederse 14.000 seviyesinin üzerinde belki tekrardan 14.200'ler, 14.300'ler.
1: Bir virgül koyalım.
0: Tabii.
1: Açılışa gidelim, ilk fiyatlamaları alalım.

0: Chi Viet Cong.
1: Ve Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. 0.19'luk kazancı var. 13.728 puandan açıldı. Buyurun lütfen, bu açılışı nasıl değerlendirdiniz? Beklentinize paralel mi açıldı?
2: Beklentimden daha iyi açıldı. Çünkü küreselde bu sabah biraz daha zayıf bir tabloyla karşı karşıyaydık. İçeriye baktığımız zaman yine yayın başında vurgulamıştık. Vadeli taraf görece güne düşüşle başlamıştı. Dolayısıyla ben açıkçası BIST yüz tarafında da bir miktar böyle belki yatay negatif başlayabiliriz diye bekliyordum. O açıdan baktığımız zaman güne pozitif başlıyoruz. Ve daha da önemlisi, hem bankacılık hem de sanayinin birlikte eşlik ettiği bir yükseliş söz konusu açılışta. Gün içerisinde de umarız ki aynı şekilde hem bankacılık hem de sanayi tarafı yukarı yönlü hareketleri destekleyici yönde bir seyir izler. Ki burada şu nokta önemli, özellikle son dönemde ve aslında yıl başından bu zamana kadar da endeks tarafında yukarı yönlü hareketlerde ağırlıklı olarak biz sanayinin etkisini görmekteyiz. Son günlerde de bu belirgin şekilde kendini gösteriyor. Hatta dünkü fiyatlamalarda hatırlarsak sanayi tarafı oldukça güçlü şekilde endeks tutan tarafta yer almıştı. Dolayısıyla burada mevcut durumda kısa vadeli hareketlerde bankacılık tarafı bir miktar aşağı yönlü hareketlerle endeksi baskılayan veya aşağıya çeken bir performans gösterirken sanayi tarafı endeksi yukarı yönlü hareketlerde destekliyor. Dolayısıyla hem sanayinin hem de bankacılığın birlikte hareket etmesi kalıcı yükselişler için oldukça önemli. Bugün de aslında kısa vadeli hareketlerde bunu görmemiz söz konusu olabilir. Çünkü ifade ettiğim gibi hem bankacılık hem de sanayi pozitif şekilde endekste yukarı yönlü hareketleri destekleyerek güne başlıyoruz. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketler devam ederse belki hatırlatmakta fayda var. Yayının başında ifade etmiştik. 13.780 ki güne 13.728 puandan başlıyoruz. 13.780 seviyesi bizim için ilk direnç, daha yukarıda 13.900 ve eğer 13.900'lerin üzerinde çıkıp saatlik kapanışlar gerçekleştirmeyi başarabilirsek 14.070 seviyelerine doğru gidebilecek bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi söz konusu. Kısa vadeli gün içi hareketlerde, tabii geri çekilmelerde de yine destek seviyelerimizi hatırlatmakta fayda var. 13.620, daha aşağıda 13.500 ve hemen 13.500'ün altında olası destek seviyemiz 13.390 olarak karşımıza çıkmakta. Tabii kısa vadeli tablo bu şekilde olmakla beraber orta vadeli performansa biraz daha odaklanmayı ben biraz daha şu anki ortamda avantajlı görmekteyim. Orada da teknik anlamda yine 14.000 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda özellikle 14.200, daha yukarıda 14.500'lere doğru bir fiyat performansı görebiliriz. 14.500'ler yine burada psikolojik direnç olarak çalışabilir. 14.500'ler geçerse tekrardan 15.000'e doğru fiyatlamalar söz konusu olacaktır. Ama burada tabii küreselde jeopolitik risklerin seyri, özellikle enflasyon tarafında, küresel tarafta enflasyon risklerinin seyri, enflasyon beklentilerinin seyri. İçeride evet ikinci çeyrek finansalları beklentileri çok karşılayamadı ama orada da artık tekrardan tema ikinci çeyrek finansalları sonrasında acaba yılın son çeyreğinde faiz indirimi görür müyüz Merkez Bankası'ndan? Tekrardan faiz indirimleri görmeye başlar mıyız çevrilecektir? Eğer böyle bir olasılık güçlenirse bu da borsa için destekleyici olacaktır ve orta vadede az önce söylediğimiz direnç seviyeleri bu anlamda karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Faiz indirimi beklentisi en çok hangi sektörleri öne çıkarır?
2: Açıkçası genel anlamda borsayı ve borsadaki birçok sektörü pozitif etkileyecektir kanaatindeyim. Zaten genel anlamda baktığımız zaman birçok sektör jeopolitik risklerle beraber, enflasyon endişeleriyle beraber çok ciddi manada baskılanmıştı. Dolayısıyla biz tekrardan faiz indirim ihtimalini konuşursak, konuşmaya başlarsak buradan birçok sektör pozitif etkilenecektir ama

0: en çok hangi sektörler etkilenebilir diye baktığımız zaman özellikle bankacılık tarafı bundan öncelikle etkilenebilecek sektörlerden bir tanesi. Keza jeopolitik risklerle beraber en çok negatif ayrışan sektörlerden bir tanesi de bankacılık olmuştu. Dolayısıyla jeopolitik risklerin ortadan kalktı ve tekrardan bizim içeride faiz indirimini konuştuğumuz bir tabloda bankacılık en önce hareketlenebilecek, en pozitif ayrışabilecek sektörlerin başında geliyor diyebiliriz. Gayrimenkul tarafını belki yine işin içine dahil edebiliriz. Gayrimenkul tarafı da çok ciddi manada iskonto barındıran sektörlerden bir tanesi. Faiz indirimleriyle beraber faiz indirimleri başlar başlamaz olmasa bile en azından faiz indirimlerinin devam edebileceği algısı güçlendikçe gayrimenkul tarafı da hızlı toparlayabilecek, hızlı şekilde yukarı yönlü hareketler sergileyebilecek ve pozitif ayrışabilecek sektörlerin başında geliyor diyebiliriz. Otomotiv sektörü son dönemde zayıf bir performans gösteriyor. Faiz indirimleriyle beraber yine gayrimenkulde söylediğimiz gibi, yani kısa vadede ilk etapta belki olmayabilir ama faiz indirim beklentilerinin güçlenmesine paralel şekilde otomotiv tarafında da yine pozitif bir fiyatlama performansı görmemiz söz konusu olacaktır kanaatindeyim.
1: Bilançolar, son gelen bilançolardan da değerlendirmenizi merak ediyorum. Örneğin Koç Holding bilançosu ne söylüyor? Petkim geldi ayrıca.
0: Genel anlamda baktığımız zaman dün hatırlarsak Tüpraş'ı takip etmiştik ve beklentilerden iyi güçlü finansallar elde karşılaşmıştık. Keza Koç tarafında da yine güçlü şekilde beklentilerden iyi bir finansal performans gördük. Tabii Petkim tarafına baktığımız zaman Petkim de yine hem ciro anlamında hem fabrik anlamında hem de net kar anlamında beklentileri karşıladığını, hatta beklentileri aştığını gördük. Bu anlamda aslında sürpriz yaratan şirket finansallarından bir tanesiydi diyebiliriz keza. Telekom tarafı belki detayına bakmak gerekiyor. Satış gelirleri ve fabrik açısından baktığımız zaman beklentilerle uyumlu geldiğini gördük. Net kar tarafı biraz daha beklentilerden iyi geldi. Orada bir miktar enflasyon muhasebesinin etkisini görüyoruz. Dolayısıyla genel anlamda tablo bu şekilde ama genele odaklanmak gerekiyor ve orada da dediğim gibi ikinci çeyrek finansallarının zaten görece zayıf gerçekleşmesi bekleniyordu ki görece zayıf da gerçekleşiyor. Birkaç şirket şu ana kadar, ki bunlardan yine bir tanesi Tüpraş'tı. Petkim belki bu sabah gelen, bu sabahki değerlendirmemizde baz aldığımız Petkim belki yine sürpriz yapan, beklentilerden iyi finansallar açıklayan şirketlerdi ama genel performans dediğim gibi beklentilerle uyumlu ve zayıf bir tablo çiziyor bize. Biraz daha odağımız artık yılın 3. ve 4. çeyreğinde, aslında daha da önemlisi 4. çeyreğinde olacak çünkü 3. çeyrekte de muhtemelen belki biraz daha böyle geçiş süreci olacaktır ama son çeyrekte biz faiz indirim temasını görürsek, eğer faiz indirim temasının öne çıktığını konuşmaya başlarsak ve konuşmanın da ötesinde Merkez Bankası'ndan gerçekten son çeyrekte faiz indirimleri görmeye başlarsak son çeyrek finansallarına pozitif yansıyacaktır kanaatindeyim ben. Bu da orta vadede borsa için önemli destekleyici katalizörlerden bir tanesi olacaktır.
1: İşlem hacmine baktığınızda açılışta günün geri kalanı için bize nasıl bir mesaj veriyor işlem hacmi?
0: İşlem hacminin zayıf olduğunu zaten sık sık dile getiriyoruz. Açıkçası kalıcı artışlar için işlem haciminde biraz daha iyimserliğin artması önemli olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerin şiddetlendiği dönemde görece işlem haciminin de arttığını görsek de daha çok baskılanmayla beraber geldiği için sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Kalıcı hacim artışları için yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkması, yukarı yönlü hareketlerin kalıcı hale gelmesi, iyimserliğin artması gerekiyor ki burada da yine yayının başından beri sık sık telaffuz ettiğimiz jeopolitik risklere tekrardan atıf yapmak gerekiyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın tekrardan yerini daha istikrarlı bir fiyatlama zeminine bırakmasına değinmek gerekiyor. Enflasyon tarafındaki risklerin ortadan kalkması gerekiyor. İçeride faiz indirim temasını tekrardan konuşmaya başlamamız gerekiyor gibi başlıklar oldukça önemli bu noktada. Eğer bu başlıklar gerçekleşirse iyimserlikle beraber hem yukarı yönlü hareketlerin güçlendiğini hem de hacim tarafında da kalıcı yükselişlerin öne çıktığını görmemiz söz konusu olacaktır. İfade ettiğim gibi düşüşlerle beraber gelen hacim artışları daha kısa vadeli ve çok kalıcı olmuyor. Keza zaten çok da istediğimiz bir durum değil. Diğer taraftan tabii hacim tarafında kalıcı yükselişleri konuşuyoruz ama kalıcı yükselişler ve kalıcı artışlar için açıkçası istikrarlı fiyatlamalar için bankacılık ve sanayi tarafındaki yükselişlerin birlikte gerçekleşmesi oldukça önemli. Buradaki yükselişler birbirine eşlik ederse, yani hem bankacılık hem de sanayi tarafında yükselişlerin beraber gerçekleştiğini görsek, hem BIST yüz endeksi özelinde daha istikrarlı, daha ivme kazanan bir fiyatlama performansı görebiliriz yukarı yönlü, hem de hacim tarafında da çok daha sağlıklı bir tabloyla karşılaşmamız söz konusu olacaktır.
1: Değerlendirmeleriniz çok kıymetli. Teşekkürler. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Birazdan stüdyomda canlı yayın konuğumla ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Borsadaki günün ilk 11'ini sahaya indireceğiz efendim. Birazdan görüşmek üzere.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Ekonomi notlarıyla karşınızdayım. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizimle. Önce Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Hem sektörel açıdan, bilançolar açısından ve enflasyon raporu var. Üçüncü yılın üçüncü enflasyon raporu 13 Ağustos'ta. Onun değerlendirmesini de alacağım ve sonrasında da İrem Özbay teknik direktör koltuğunda borsanın bugün ilk 11'ini sahaya çıkaracak efendim. Bakalım hangisi hisseleri seçecek. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Tabii Borsa İstanbul'un bugünkü açılışına bir bakalım değil mi? Sahaya geçmeden önce.
1: Tabii.
0: Açılış pozitif. Yukarı yönde hareket 0.19'luk yükselişle açtı. Nasıl değerlendirdiniz? Gün içi nasıl bir beklentiniz var Borsa İstanbul'un görünümü açısından?
1: Tabii Borsa İstanbul tarafında olumlu fiyatlamaları takip ediyoruz. Özellikle pazartesi günü gelen beklentilerin altında gelen aslında enflasyon sonrasında piyasada ivmenin canlandığı bir görünüm var. Aslında teknik olarak da önemli bir destek seviyesinden yukarı yönlü bir atak içerisindeyiz. Teknik de bir aslında düzeltme hikayesi var. Enflasyon faiz indirim patikası da bunu destekledi. Sonrasında küresel tabii ki jeopolitik gerilimin azalması, Amerika tarafından gelen Bessent'ın açıklamaları, işte Trump'ın açıklamaları, İran'la anlaşmanın yakın zamanda geleceği beklentisi piyasaları olumlu yönde destekler nitelikte. Değerli metalleri de öyle. Borsa İstanbul'da bundan yararlanıyor. Olumlu gelen bilançolar etkileri de Borsa İstanbul'da görmeye devam ediyoruz. 13.700 bandındayız. Burada 13.800 bandını geçmemiz ve 14.000 üzerinde tutunmamız oldukça önemli. Buradan bu sonrasında yani aslında 14.000 üzerindeki fiyatlamada tekrar yükselişten bahsetmek söz konusu olabilir. Daha dar bir bantta yani yükseliş hikayesini başladığı diyebilmemiz için henüz çok erken. Ama şu aşamada kısa vadeli bir miktar daha yukarı yönlü gidiş şat var gibi duruyor açıkçası. Özellikle burada iyi gelen bilançoların etkisi de var. Jeopolitik gerilimin azalma hikayesi de var. Endeks şu aşamada destekliyor ama halen iskontolu kaldığımızı söylemekte fayda var. Yani yabancı raporları geliyor. HSBC'nin önemli bir raporu geldi. Türk hisse senetleri için, evet. Türk varlıkları için. Aslında iskontoluluk hikayesini vurguladılar. Birçok aslında senaryoda alt metinde vardı. Sadece faiz indirim patikası değil. Bunların hepsi tabii Borsa İstanbul'u destekliyor ama hacim bazlı likitte eksikliğini hep konuştuk. Konuştuğumuz günlerde maalesef fiyatlamanın doğru yöne gitmediği de bir görünüm söz konusu. Ama şu aşamada iyimser bir tablo çizmek söz konusu. Uzun vadeli iyimser tablo açısından da daha önümüzde belli başlı rotalar var. Oraları takip edeceğiz.
0: Deutsche Bank'ın da tahvil tarafıyla ilgili Türk tahvilleri çok cazip değerlendirmesi var. Artı altın yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi yatırımcı gözüyle baktığınızda bu iki taraf borsaya alternatif olursa?
1: Tabii o da var ama şöyle bakmak lazım. Biraz daha yatırımcı açısından hisse senetlerinin fiyatlamaları önemli. Şimdi şirket bilançoları geliyor. Oldukça iyi gelen bilançolar
0: var. Tüpraş'ın özellikle 46 milyar lira.
1: Evet.
0: Beklentinin yani çok üstünde gelen bir fiyat, rakam.
1: Kesinlikle ve aynı zamanda bu bir sonraki çeyreklerde de aslında beklentilerin iyileşmesini sağlıyor. Fiyatlamalar yüksek olsa da hızlı fiyatlamayı görsek de olumlu bir senaryo tablosu çiziyor. Yani o yüzden bu iskontoluk hikayesi hisse senetlerinde ayrışmalar neden oluyor. Yani burada evet değerli metaller tarafından hareketi takip ediyoruz. Tahviller, faizler belki cazip oluyor ama yine doğru hisse senet seçiminde de iyi getiri sağlayabilecek hisse senetleri de var. Bunu da yakından takip etmekte fayda var. Özellikle son dönemde yabancı kurumlardan çok fazla raporları takip ediyoruz. Türk hisse senetlerini, Türk varlıklarını aslında talebin arttığı bir görünüm söz konusu. Enflasyon görünümüne bakıldığında da yılın aslında 30 bandının en iyimser senaryoda 28-29'da kapatılması bekleniyor. Yani hala faizler aslında yüksek kalacak. O yüzden Türk tahvillerine ilginin carry trade imkanının olumlu yönde evrilmesi ve buna yönelik raporlar gelmesi aslında beklenen bir görünüm sunuyor. Özellikle genel senaryoda da 2027'nin ilk çeyreği aslında fiyatlamalar açısından da faiz indirimleri etkisi açısından da görülebilecek bir senaryo. O yüzden bu fiyatlamalar bazı hisse senetlerinde iskontoluk hikayesini yaratıyor. O yüzden orada daha fazla getir imkanı yatırımcılar bulabilir tabii ki.
0: Şimdi bugünün endeksler de var. Bankacılık dün gerideydi. Bugüne de eksiyle devam ediyor.
1: Şimdi bankacılık tarafı tabii oldukça
0: farklı. Gününü yukarı çevirdi şu anda.
1: Farklı bir parametre. Özellikle banka tarafında son dönemde faiz indirimlerinin ötelenmesi sonrası çok ciddi bir baskılanma takip ettik. Yani evet bilançolardaki görünüm, ikinci çeyrek bilançoları beklentiler zaten iyimserdiydi. Beklentilerin üzerinde olumlu gelen bilançolar var. Şirket bilançoları var. Birazdan ilk 11'de bahsederiz zaten. Ama çok fazla aslında satış yediğini, hırpalandığını takip ettik. Yani burada da bir değerde geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ama enflasyon sonrasında faiz indirim hikayesinin geleceği, daha önce geleceği beklentisi burayı destekledi. Yani ve iyi gelen aslında bilançoların da desteklediğini takip ettik. Tabii önümüzde bir yol var. Ama bu yol açısından da bugün biraz daha geri çekilme, yani yatay bir görünüm söz konusu olabilir. Çünkü bilançolar artık o süre biraz daha ötelendi diyebiliriz. Ama örneğin İran Amerika arasında anlaşmanın gelmesi tamamen farklı bir hikaye çizer. Çünkü o dönemlerde biz en çok fiyatlamayı genelde bankacılık tarafında görüyoruz. Yani bankacılık işte pazartesi günü %3'ün üzerinde fiyatlama vardı. Anlaşma gelir yine aynı şekilde hızlı bir fiyatlamayı takip ederiz. Bunlar söz konusu olabilir. Hani oradaki doğru fiyatlama açısından biraz daha jeopolitik risklerin azalması, bilançolardaki iyileşme görünümü etkili olacak gibi duruyor.
0: Bugün ilk 11'inizde bankacılık tarafı vardır diye düşünüyorum. Evet. Şu an merak ediyorum. Acaba hangisi var sahada? Peki 13 Ağustos yılın 3. enflasyon raporunun açıklanacağı gün oldukça da önemli. Merkez Bankası revizyona gidecek mi rakamlarda? Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentiniz ne yönde? Tabii Brent petrolünün de fiyatlaması oldukça önemli. Epey de geri çekilmiş durumda.
1: Evet, enflasyon raporu sunumu oldukça kıymetli. Burada aslında Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın açıklamaları da önemli olacaktır. Yani piyasanın alacağı oradan mesajlar önem arz edecek. Çünkü enflasyon 1.78 geldi yani enflasyona baktığımızda. Burada ayrışmalar var. Özellikle işte sağlık katkı payı bir miktar daha yükseltti. İşte geri çekilme hikayesi de vardı. Gıdada ayrışmalar vardı. Bunların etkileriyle birlikte beklentilerin altında geldi. 30 bandına gelmesi açısından 29'larda bir enflasyon görmemiz açısından süreç hala var. Yılın geri kalan aylarındaki enflasyon verileri önemli olacaktır. 1.5 bandında gelirse işte 30'a 29'a gelme ihtimali, 30'un altına gelme ihtimal senaryosu biraz daha kuvvetleniyor. Burayı takip edeceğiz. Merkez Bankası da burayı takip edecektir. Jeopolitik gerilimin artması, enerji maliyetleri en önemli kalem. Biz ithalatçıyız yani. Bakıldığı zaman da Merkez Bankası zaten bir miktar daha petrol fiyatlarını yükseltti. O yüzden bir anlaşma gelir, petrol fiyatları hızlı geri çekilir. Merkez zaten hali hazırda elinde bir alan var. Yani şu anda haftalık repo ihalelerine ara vermesi örtülü bir faiz arttırma olarak algılandı. %40'tan fonluyor. Bunu bir miktar aşağı yönlü çekebilir. Piyasanın ilk bakacağı yer aslında burası. Sonrasında da Eylül toplantısında bir faiz indirimi olasılığı şu aşamada biraz daha düşük seviyede gözüküyor. Belki bir sonraki toplantıda, Ekim toplantısında faiz indirimi gelebilir. Ama piyasa iyimser bir konuşmayı ve anlaşmanın gelmesi sonrasındaki enerji maliyetlerinin düşmesini olumlu karşılar diye düşünebiliriz. Özellikle oradan verilecek olan mesajlar önemli olacaktır. Zaten en iyi senaryoda da 35 bandında enflasyon, yani 37-35 bandında aslında 37'den 35'e çekmesi bekleniyor. 200 bas puanın indirim en iyi senaryo şu aşamada. O yüzden biraz daha bu senaryoyu izlemeye ve fiyatlamaya çalışacaktır piyasalar.
0: Peki portföyde örneğin bu dönemde siz hisse oranını artırır mısınız?
1: Şöyle biraz daha dengeli gitmekte fayda var. Yani hisse senedi olarak bakıldığında iyi gelen bilançolarla bence fiyatlamalarda hisse senetlerine sektörel dağılım ön planda olabilir. Burayı takip etmekte fayda var yatırımcılar açısından. Değerli metallerdeki hareketi de bir miktar daha göz önünde bulunmak lazım. Burası da olmalı. Para piyasası fonları, belki tahvil tarafı da, yani tahvil tarafı hani aracı kurumlardan da bankalardan da alınabilen bir enstrüman yatırımcılar açısından da stopajın da olmaması tabii tahvili daha avantajlı yapıyor para piyasası fonlarından. Buraya da dikkat çekmekte fayda var. Hisse senedi ağırlığında daha çok seçici bir ağırlık arttır yapılabilir.
0: Altının ağırlığını arttırmak için doğru fiyatlama mı şu anda? Çünkü yönünü yukarı çevirdi.
1: Kesinlikle şuna bakmak lazım. Şimdi altının aslında bugünkü yükselişi işte Çin'in altın alımları çok güçlendi. Evet. Bunun etkisi var. 33 ton oldukça yüksek rakamlar. Ve aynı zamanda işte istihdam verisi geldi özel sektör. Beklentilerin çok altında geldi. Bu da faiz indirimlerini ya da faizlerin artma ihtimallerini düşüren bir unsur olarak karşımıza çıktı. Piyasa biraz daha buna bakıyor. Anlaşma gelir, riskler azalır, merkez bankaları faiz arttırmaz. Aynı zamanda tarım dışı istihdam gelir. O da buna etkilerse altın tarafında fiyatlama olur. Tabii şu anda %3'ün üzerinde bugünden ekleme yapmak doğru olmayabilir ama yılın geri kalanı açısından bir miktar daha portföylerde değerli metal hem de dolar da yönelik bir enstrüman etkisi açısından açısından da portföylerde olabilir. Ama şu fiyatlamada, yani %3'ün üzerindeki bir fiyatlamada almak çok doğru bir varsayım olmaz herhalde.
0: Peki şimdi rakamlar kadar, beklentiler kadar kadrolar da önemli.
1: Evet.
0: Hadi gelin şimdi sahaya çıkaralım. Günün ilk 11'ini kim formda, kim güven noktasında kalede, hücuma kim çıkacak portföyde, nasıl oluşturduğunuz çok merak ediyorum. Bugünün 11'ine kaleyi kime emanet edelim?
1: Bugün kalede bir değişiklik yaptım aslında. Özellikle son dönemde böyle pek gıda tarafı, gıda perakende tarafı, işte BİM'i hep kaleye koyuyorduk ama son dönemdeki fiyatlaması sonrasında TÜPRAŞ artık kalede. Onu forvetten aldık. Çünkü bilanço tarafında oldukça iyi bir bilanço geldi. Yani dediğiniz gibi beklentilerin çok üzerinde bir fiyatlama var ve şu da önemli. Şimdi mali yapısı güçlü devam ediyor. Finansal performansı iyi ve güçlü ürün marjları ve yüksek kapasite kullanımı etkisini takip ediyoruz ve net rafiner marj beklentisi de aslında 6-7 dolar varil başına fiyatlamadan 13-15 dolar fiyatına yukarı yönlü revize edildi. Yani oldukça iyi bir revizeden bahsediyoruz. Bu da şirket fiyatlamasını ilerleyen süreçte de aslında olumlu yönde etkileyebilecek bir emare. O yüzden TÜPRAŞ'ın bu finansalları sonrasında da grafikte de evet tarihi yüksek seviyelerde ama hala güçlenen bir görünüm etkisini takip ettiğimizi söyleyebilirim. O yüzden kalede TÜPRAŞ var.
0: TÜPRAŞ var. Peki iki numaraya geçelim o zaman. Orada tabii enflasyonu da göğüsleyebilecek, bilançosu da sağlam gelen hem kaleyi koruyabilecek hem de hücuma da çıkabilecek bir hisseye ihtiyacımız var o mevkide.
1: Evet, orada da Coca-Cola var. Yani son dönemde zaten bizim portföyümüzde olan bir hisse senedi. Özellikle burada Coca-Cola bakıldığı zaman aslında birçok uluslararası arenada da kendini kanıtlamış ve göstermiş bir şirket. Yani bakıldığında Orta Asya'da, Pakistan'da, Türkiye merkezli olmak üzereden bahsediyorum. 12 ülkede aslında hizmet veriyor ve 30'dan fazla fabrikası olan bir şirket. Ve bu da aslında fiyatlamaları da etkisini takip ediyoruz. Şirketin finansalları ve yönetimi de olumlu. Yani maliyetleri düşürdükleri bir ilk çeyrek geçirdiler. Sezonsal etki olumsuz olsa da maliyet düşürme etkisiyle olumlu bir performans gösterdi. İkinci çeyrekte de yüksek sezon etkisiyle bu performansın devam etmesini bekleriz. Özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekler açısından da karlılıkların iyi geleceği beklentisinin biraz daha hakim olduğu bir şirket hisse senedi. Bunun etkisi de fiyatlamalara da yansıyor aslında. Teknik olarak da yukarı yönlü bir hareketin takip ettiğimizi söyleyebilirim Coca-Cola tarafında.
0: Peki defansın göbeğine gelelim. Orada iki hisse var. Defansın göbeğindeki ilk hisse kim?
1: Anadolu Efes. Orada da. Aynen. Şimdi hem bakıldığı zaman aslında gıda ve içecek sektöründe Amiral Borsa İstanbul'un amiral gemilerinden bir tanesi. Ve bu etkili de aslında hem defansif yapısı ve küresel genişleme isteği. Bu çok önemli şirket açısından da. Ve bakıldığı zaman bu içecek sektörü açısından da yaz ayları güçlü bir dönemi işaret ediyor. Turizm sezonunun da artması, en yüksek satış hacminin geldiği dönem. Bu etkiyi takip edeceğimiz bir dönem takip edebiliriz. Turizm hareketliliği burada ön planda. Bu etkiyi takip ediyoruz. Grafik açısından da yine yukarı yönlü bir seyrin içerisinde olduğumuz bir görünüm takip ettiğimizi söyleyebilirim. Bugün de fiyatlamalar olumlu yansımış.
0: Bu hissenizde risk ve getiri dengesini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii burada özellikle fiyatlamalar açısından yüksek sezon etkisini göreceğimiz bir görünüm söz konusu. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşı belki daha ön planda olabilir. Yani artık orada savaş devam ediyor ama hiçbirimiz konuşmuyoruz maalesef ki.
0: Bu etki geçen sonrasında bir Orta Doğu gerilimi olduğu için evet.
1: Kesinlikle, yani biri bitmeden diğeri başlıyor. Evet. Çok çok üzücü. Umuyoruz bu savaşlar biter tabii ki ama.
0: Tabii her açıdan. İnsani açıdan da ekonomik konjektör açısından da.
1: Kesinlikle. Belki oradaki riskler konuşmasak da Anadolu Efes açısından bunun bir miktar daha törpülendiği bir görünüm var ama orası ön planda olabilir. Oraya biraz daha dikkat etmekte fayda var.
0: Devam edelim o zaman defansın göbeğindeki diğer hisseye. 4 numaralı forma bugün hangi hissenin?
1: Bugün bankacılık ekledik. Garanti var burada.
0: Evet, bunu merak ediyordum. Bankacılık tarafında kim gelecek diye. Evet. Neden garanti?
1: Şöyle, şimdi bakıldığında aslında Türkiye'nin en büyük özel mevduat bankası. Burada BBVA birleşimi sonrasında. Bu etkiyi takip ediyoruz ama özellikle burada banka bilançolar açısından kötümser beklentilerin öne çıktığı bir görünümde Garanti'den aslında biz iyi bilanço aldık. Ve özellikle öz sermaye karlılığı çok önemlidir bankalarda. Bu öz sermaye karlılığının aslında enflasyonun üzerinde yenen bir görünüm sergilemesi hisse senedini ön plana çıkartıyor ve bakıldığındaki bu hem iyi kar açıklaması hem işte bu mevduat makası fiyatlamaları açısından da bunun olumlu yansıması etkisi Garanti'yi bir miktar daha ön plana çıkardı. Ve az önce de dediğim gibi aslında banka hisseleri çok negatif fiyatlandı. Yani aslında beklentilerin de üzerinde bir olumsuz fiyatlamayı takip ettik. Belki bu içerideki aslında hani MSCI'ın vurgusu da önemli olabilir. Likitte eksikliği de burada ön planda olabilir. Ama çok hırpalanan bir görünüm vardı. O yüzden artık bu olumlu gelen bilançolarında özellikle sektördeki ayrışma da ön plana çıkardı. Eğer Garanti'ye olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Bunun bilançolarda genelde beklentilerin bankacılık açısından daha muhafazakar, daha aslında çekimser de kalındığını takip ediyoruz. Bu da yönetim açısından oldukça önemli. Türk bankaları oldukça iyi yönetilebilen bankalar küresel anlamda da bakıldığında. O yüzden bu etkinin ilerleyen süreçte işte özellikle savaşın bitmesi, faiz indirim ihtimallerinin daha ön plana çekilmesi en çok yarayacak sektörlerden bir tanesi. Garanti'de bilanço yapısının iyileşmesi ve aralarındaki en iyi aslında bilanço performansıyla daha ön plana çıkan bir görünüm sunuyor. Grafiksel açıdan da bakıldığında tabii hisse senedi bilanço açıklandıktan sonra yükselme emaresi takip ettik. Sektörel dağılımda aşağı yönlü kırılmada o da etkileniyor tabii ki. Biraz daha o sektördeki hareketin etkisini takip etmekte fayda var.
2: Garanti Bankası'nı portföyde uzun dönem tutar mısınız?
1: Yani portföylerde muhakkak bankacılık olmalı. Yani burada enflasyon ya da enflasyon üzeri bir getiri beklentisi içerisinde olan hepimiz bu beklentideyiz. Ve burada da portföy dağılımlarında hani bakıldığında mutlaka banka hisse senetleri olmalı. Garanti burada da yer verilebilecek hisse senetlerinden bir tanesi. Ağırlık olarak da hani %15 ağırlığında portföy dağılımında da yeri olabilir. Özellikle bankacılık açısından bence portföylerde artık yerini alması gerekiyor.
2: Peki, Sabek hem ortadaki defansa destek olacak hem de ileri çıkıp takımın oyununu değiştirebilecek bir isim. Hızlı da bir isim lazım oraya.
1: Burada da tam havalimanları var. Özellikle ulaştırmada yer hizmetleri daha ön plana çıktı. Şimdi TAV Havalimanları'nda Almaty yatırımı sonrasında bir miktar bu yatırımın etkisiyle bilançoda

0: negatif fiyatlamayı takip etmiştik ama artık oradan olumlu fiyatlama almaya başlıyoruz. Yani Almaty'nin etkisi bilançoda zaten oldukça olumlu yansıyor ve portföy çeşitliliğinin hakim olması, euro bazlı gelir yapısına sahip olması şirketi diğer hisse senetlerinden olumlu yönde ayrıştırıyor. Beklentilerden oldukça iyi bir bilanço geldi. Dış hat yolcu sayısındaki artış burada önemli bir nokta ve yüksek performans, özellikle dediğim gibi Almaty Havalimanı'nın etkisi var. Turizm sezonundaki canlılık, Türkiye'nin Akdeniz bölgesi etkisi, işte o havalimanı hacimlerinde doğrudan olumlu yansıması tabii buraya daha olumlu yansıyor. Benzerlerinin hikayesi biraz daha var. Yani Türk Hava Yolları bilançosu mesela işte yakıt maliyetleri oldukça yüksek. En çok oraya yansıyor. Çünkü onun etkisiyle tabii olumsuz bir fiyatlama bilanço takip ettik beklentilerin altında. Ulaştırma endeksinin genelindeki negatif fiyatlama tabii TAV havalimanlarını da yarıyor negatif şekilde. Ama bilançonun olumlu gelmesi portföyde de bizim ilk 11'imizde de sürpriz at olarak yerini almasını sağladı.
1: Peki o zaman devam edelim. 6 numaraya bakacağız. Şimdi 6 numaralı forma bugün kimin?
0: Şimdi 6 numaralı formada artık bence holding tarafını da konuşmakta fayda var. Özellikle Sabancı Holding burada daha ön plana çıkıyor. Çünkü aslında yüksek çeşitlilik holding çatısı altında söz konusu. Yani bankacılık da var, enerji tarafı da var. Sanayi, petrokimya, işte perakende çok pardon, yapı malzemeleri de var. Aslında Sabancı Holding'in alt bandındaki şirketlerde de olumlu bilançoları takip ediyoruz. Ve bu faiz indirim etkisi bilançoları, banka bilançolarını, banka hisse senetlerinin olumsuz, çok olumsuz fiyatlaması, artık buradaki hikayenin de biraz toparlanması ve Akbank aslında ağırlığının da son dönemdeki pozitif fiyatlama etkisi, Akbank'ın da olması ve aslında çatı altındaki şirketler açısından da işte şimdi Çimsa var, olumlu bilanço geldi, Kortsa olumlu geldi, Carrefour'un satışı sonrası şirketin kasasına güzel bir bakiye geldi. Bunun kullanım etkisi ve fiyatlamaya olumlu yansıyacağı beklentisi de artık holdinglerinde portföylerde yerini almasını sağlıyor bence. Sabancı Holding de burada çeşitlilik açısından da holdingin, çünkü Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi, oldukça geniş bir çatısı var. O yüzden Sabancı Holding de ilk 11'de. Grafik açısından da yani güzel bir tepki süreci vardı. Biraz yataya bağlamış gibi gözüküyor ama bu etkinin grafik anlamında da devam etmesini bekleriz.
1: Destek direnç neresi?
0: Özellikle burada teknik olarak da bakıldığı zaman 82.10 seviyesi bir miktar daha yatırımcılar açısından önem arz edecektir. Orasını takip etmekte fayda var. Şu aşamada biraz orası ön plana çıkıyor gibi duruyor. Yukarıda ise 90 bandı, 90-20 bandını da yatırımcılar takip edebilir.
1: Şimdi holding tarafını seçtiğiniz için Koç Holding'in hemen burada bilançosunu sormak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Orada da oldukça iyi bir bilanço aldık. Beklentilerin üzerinde geldi. İyi gelen aslında Koç Holding'in bilanço özelinde de bilançolardaki ki bu holdinglerin bilançosunun iyi etkisi bence oldukça önemli. Çünkü esas bilanço iyileşmelerini daha çok bu çatıdan takip ediyoruz. Orada hem Tüpraş'ın, Aygaz'ın etkisi de Koç Holding'e oldukça olumlu yansımış. Tüpraş sonrası beklenen bir fiyatlama olabilir.
1: Devam edelim 7 numarayla. 7 numaralı formayı kime teslim ediyorsunuz bugün?
0: Burada Aksa var. Aksa
1: neden?
0: Akrilik. Şimdi özellikle petrokimya sektöründe son dönemde yaşanan aslında bu hareketlilik, dalgalanma en çok olumlu yansımış sektörlerden bir tanesi. Özellikle yılın ikinci çeyreğine dair de bilançoların iyi gelecek beklentisi daha çok hakim olmaya devam ediyor. Bu etkiyi biraz daha takip ediyoruz ve grafiksel açıdan da güçlü yükselişin istikrarlı bir şekilde devam etmesi hisse senedini daha önemli, daha ön plana çıkartan bir görünüm karşımıza çıkarttı. Sektör açısından da aslında küresel çaptaki güçlü bir oyuncu Aksa Akrilik. Burada hem kimya, elyaf sektöründe de önemli bir rol oynayan bir oyuncu Borsa İstanbul şirketi. O yüzden de aslında 7 numarada Aksa Akrilik var.
1: Risk getiri dengesi açısından nasıl değerlendirirsiniz bu hisseyi?
0: Şimdi orada tabii bu dalgalanmanın etkisi daha ön planda olacaktır. Yani petrokimya tarafındaki fiyatlamalara biraz daha yakından takip etmekte fayda var. Orada hızlı bir geri çekilme, şirketin bunun yönetimi etkisi daha ön planda olacağı bir görünüm var. Biraz o taraf daha ön planda olabilir.
1: Peki devam edelim. Geldik 8 numaralı formaya. O da oyunun aklını biraz okuyacak bir forma.
0: Evet.
1: Kim okuyacak oyunun aklını?
0: Burada da Ereğli var. Ereğli zaten hali hazırda yani bakıldığında Türkiye'nin ve bölgenin entegre çelik üretici, en büyük entegre çelik üreticilerinden birisi ve uzun zamandır Borsa İstanbul'da da iyi fiyatlamalarda da ön plana çıkabilecek.

0: Yani sürpriz hatta olabilecek aslında şirketlerden bir tanesi. Özellikle bu 2026'nın ilk çeyreğindeki operasyonel verimlilik ve marş toparlanma hikayesi artık en kötünün geride kaldığı senaryosunu karşımıza çıkarttı ve olumlu fiyatlamaları takip etmiştik. Özellikle küresel çelik fiyatlarındaki toparlanma son derece kıymetli. Bu toparlanmanın bilançoya olumlu etkisini de takip edeceğimiz bir süreç izleyebiliriz. Burada da aslında iyi gelen bilanço hikayesinde yatırımcılar takip edecektir. Grafiksel anlamda da aslında Borsa İstanbul tarafında pozitif ayrışan şirketlerden bir tanesi Ereğli. Özellikle burada Ereğli Kardemir ikilisinin biraz daha pozitif fiyatlamada, yani bilanço beklentilerinde de orada pozitif ayrışmayı takip ediyorduk zaten. Halihazırda da bu hikayenin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz Ereğli tarafında.
1: Devam edelim, 9 numaraya geçelim. 9 numaralı forma kimin oldu bugün?
0: 9 numarada Sasa var. Sasa son dönemlerde, aslında geçtiğimiz dönemlerde yatırımcı ilgisinin çok yoğun olduğu bir hisse senedi. Çok
1: da, neden?
0: Yani burada çok olumlu fiyatlamaları takip etmiştik. İşte şirket patronun açıklamaları, yatırımcıların aslında hisse senedine oldukça yüksek bir ilgi ve fanatizm aslında noktasına gelen bir görünüm sunması. Hisse fiyatlamalarında çok dalgalı bir seyre, yukarı yönlü ve aşağı yönlü fiyatlamanın çok esnek olduğu bir görünümü sağlamıştı. Oradaki o etkinin durulması sonrasında şirket fiyatlaması açısından da burada biraz daha törpülendiğini takip ettik. Ama şu aşamada baktığımızda aslında yani tabii bu etki de çok normal. Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük sanayi üreticilerinden bir tanesi Sasa aslında. 2026'nın ilk çeyreğinde aslında operasyonel tarafta ve karlılık marjlarındaki çok güçlü toparlanma etkisi önemliydi. Borçluluk burası, bu hisse senedinin şirketin esas handikapı, yani borçluluk tarafına, finansal borçluluk tarafına muhakkak takip edilmesi ve bakılması gereken bir görünüm var. Yani risk getiri açısından da Sasa'da borçluluk tarafı yatırımcılar açısından takip edilebilir. Ve uzun zamandır devam eden bu görünüm ve ikinci çeyrekle alakalı da aslında iyileşen bilanço beklentileri Sasa'yı bir miktar daha ön plana çıkartıyor. Son günlerde aslında iyileşen bilanço beklentileriyle bir miktar fiyatlamada toparlanma görsek de sonrasında son günlerde bir baskılanma söz konusu. Bu baskının dağılması belki bilanço ile beraber iyi fiyatlamayı da karşımıza çıkartabilir.
1: Son iki oyuncuya geldik.
0: Evet.
1: 10 ve 11 numara. 10 numaralı forma bugün kimin, hangi sektör? Merak ediyorum burayı, çünkü tabelayı da değiştirebilir buraya koyacağınız hisse, tribünleri ayağa da kaldırabilir.
0: Evet. 10 numarada aslında geçtiğimiz haftayla aynı hisse var. 11'de bir farklılık yaptık. 10 numarada Petkim var. Petkim tabii petrokimya tarafındaki, yani Tüpraş sonrasındaki fiyatlamalar.
1: Bilanço geldikten sonra mı koydunuz?
0: Aslında uzun zamandır biz Petkim'i portföyde yer alıyor. Yani ilk 11'de portföyde yer alan hisse senetlerinden bir tanesi. Özellikle şimdi ilk çeyrek bilançosu pozitif geldi ama orada parasal kazanç etkisi var. Yani evet. Enflasyon muhasebesi etkisinden ayrışmalar ön planlıydı aslında. Bu da çok önemli tabii ki bir ayrıntı, ama burada iyileşen marjlar, etilen nafta makasının aslında olumlu yönde iyileşmesi, petrokimya tarafındaki bu fiyatlamanın olumlu yönde seyretmesi Petkim'e de olumlu yansıyor ve bu sebeple de bunun etkisini takip edeceğiz. İkinci çeyrekte de aslında hem bu marjların toparlanma hikayesi, operasyonel karın da olumlu yükseliş beklentisi fiyatlamayı pozitif etkileyebilir. Grafikte de Sasa gibi bir fiyatlamayı daha çok takip ediyoruz. Biraz baskılanma söz konusu tabii. Petrol fiyatları geri çekilince oldukça negatif fiyatlanıyor ama uzun vadeli bilançonun olumlu gelme fiyatlaması sonrasında burada da Sasa'ya benzer bir fiyatlama görebiliriz.
1: Geldik son oyuncuya. Günün son oyuncusu kim? İrem Hanım.
0: Son tarafta ilk 11'in son listesi sürpriz atı bence Astor. Çünkü Astor son zamanlardaki fiyatlamasından, olumlu fiyatlamasından ziyade şimdi Türk elektrik ve aslında enerji ekipmanları imalat sektöründe önde gelen oyuncusu ve yurt dışına özellikle buradaki siparişleri, backlog sayısı oldukça artan bir görünüm sunuyor. Amerika pazarında önemli bir oyuncu olmaya başlıyor. Bu önem arz eden bir konu ve bakıldığında şirketin birinci çeyrekteki sipariş adedi ön plana çıkmıştı ve sipariş stoğu 960 milyon dolara ulaştı. Bu önemli bir parametre ve yeni gelen iş anlaşmaları da takip ediyoruz. İşte İspanya'da bugün gelen aslında bir kap haberiyle bir şirket fabrika açma hikayesi de var. Yani şirketin büyüme hikayesi bilançoya da olumlu yansıyacak bir görünüm sunuyor. Ve şirketin de aslında bu siparişlerin de %76'sının aslında yüksek marjı yüksek yüksek güç transformatörlerinden gelmesi olumlu beklentileri de burada ön plana çıkartıyor. Ve yurt dışı siparişlere de çok yüksek etkisi var toplam siparişlerde, %72 oranında. Bu etkinin de daha büyümesi ve şirketin de bu büyümeye odaklandığını takip ediyoruz. Ve bu iyi bilanço beklentisi de hisse senedinde fiyatlamalara yansıyor. Bilanço sonrasındaki fiyatlamalarda da olumlu olabilir. Bilançosunu iyi beklediğimiz bir şirket olduğu için aslında Astor'u fiyatlamaya ilk 11'in son sürpriz otu olarak eklediğimizi söyleyebilirim.
1: Peki kadroyu sahaya sürdünüz. Önce şunu sormak istiyorum. Bu kadroda sert bir volatilite döneminde ilk oyundan alacağınız oyuncu kim olur?
0: Sert bir volatilite döneminde, yani negatif fiyatlamaların etkili olduğu bir süreçte, anlaşma ihtimali gelmezse, fiyatlamalar kızışırsa eğer,
1: belki petrol zaman yukarı yönlü hareketini hızla sürdürürse
0: herhalde o zaman TAV'da bir değişiklik ya da Garanti Bankası tarafındaki açıkçası banka bilançolarda bence portföylerde yerini almalı. Ama TAV tarafında belki orada bir oyuncu değişikliğine gitmek söz konusu olabilir. Ulaştırma, hani yer hizmetleri olsa da ulaştırmadan, sektör bazlı fiyatlamadan negatif etkilenmesiyle birlikte TAV'ı belki oyundan alıp başka bir oyuncu eklenebilir.
1: Peki her şeyin yolunda gitmesi halinde merkez bankalarının artık faiz indirimi sürecine girdiği durumda bu kadroda kimi oyuna alırsınız?
0: Şimdi aslında bakıldığında biz bu kadroyu kurarken, yani şimdi petrol fiyatları yükseldi, Tüpraş ve Petkim var, işte bankacılık tarafında fiyatlamalar olumlu ayrıştı. O zaman zaten Garanti oyunun içerisinde işte Sabancı Holding'li Akbank var. Yani değişiklik yapma açısından açıkçası biraz daha çekimsel kalabilirim ama belki burada Anadolu Efes yerine Türk Hava Yolları'ndaki fiyatlama, evet bilanço kötü geldi ama ulaştırma sonrasında orada olumlu fiyatlama görebiliriz. Belki Türk Hava Yolları eklenebilir bu kadroya.
1: Peki yedek kulübede kimleri tutuyorsunuz İrem Hanım? Yani 90 dakika oyuna girme ihtimali olan hangi hisseler var?
0: Ya dediğim gibi aslında şu aşamada oldukça dengeli bir görünüm var. Yani birçok ihtimallerin de devreye girdiği bir süreçte şu aşamada baktığımda birçok oyuncu var. Yani işte belki gayrimenkul tarafı, işte yeniden inşa süreçleri oldukça kıymetli. Yani Suriye'den yeniden inşasında Türkiye'nin önemli şirketlerinin rol alması beklenebilir. Ama burada Sabancı Holding çatısında zaten hani çimento sektörü de var. Belki orada yeni bir oyuncu bu tarafa daha eklenebilir. Gayrimenkul tarafı belki oyuna girebilir. Şu aşamada biraz daha o sektörler var. Hisse senedi özelinde fiyatlamalar tabii etkisi de önemli olacaktır. Çünkü maalesef ki doğru fiyatlamayı takip edemiyoruz Borsa İstanbul'da. Likidite eksikliği biraz daha bunu sınırlıyor. O yüzden o dönemin koşulları daha ön planda olabilir.
1: Sezonun yıldızı olmasını beklediğiniz oyuncunuz hangisi?
0: Sezonun yıldızı, yani ilk 11'e yeni aslında aldığımız Astor bence ön planda olabilir.
1: Oradan, neden?
0: Aslında tamamen fiyatlamadan ziyade iyi bilanço beklentisi, şirketin büyüme yönündeki atılımları, işte fabrika yapımı hikayesi, sonrasındaki bu sürecin aslında satışların artma hikayesi, yeni iş ilişkileriyle birlikte Astor sürpriz at olarak karşımıza çıkabilir. Yatırımcı ilgisinin de arttığı bir hisse senedi olması tabii ki önemli.
1: Peki değerleme açısından baktığınızda kadronuza nelere dikkat etmeli yatırımcı değerleme konusunda?
0: Şimdi tabii değerleme konusu oldukça önemli. Yani burada en çok aslında yani doğru değerlemenin, doğru fiyatlamanın yapılmadığı bir görünüm var. Biz ana tema olarak aslında bilanço hikayesini ön plana aldığımız için değerlemede de buna dikkat ettik. Yani hem fiyatlamaların olumlu gittiği hem de bilanço etkisinin olumlu gittiği bir kadro kurmaya çalıştık. Yatırımcılar biraz daha gelen beklediğimiz beklentisindeki bilançolara dikkat edebilir. Çünkü burada hem hani bu, evet bu haftanın ilk 11'i ama uzun vadeli portföy açısından da yatırımcılara bir rota sunabilecek bir portföyde olduğuna dikkat çekmekte fayda var.
1: Bu kadroyu kurarak İrem Hanım hangi hikayeyi satın aldınız?
0: Birçok hikaye var bu işin içerisinde. Yani dediğim gibi hem anlaşmanın gelmemesi, fiyatlamaların negatif yansıması sonrasında petrol fiyatları yükselirse burada petrol fiyatlarının yükselmesinden olumlu etkilenecek hisse senetleri de var. Tam tersi bir görünümde işte anlaşma gelir ve fiyatlamalar olumlu yansırsa bundan da olumlu yansıyabilecek sektörler var. Belki orada daha agresif bir görünüm beklentiler sonrasında, yani bu gerçekleşme sonrasında yaşanabilir ama şu aşamada biraz daha her senaryoya göre hareket edebilecek bir görünüm daha ön planda gibi duruyor.
1: Ağırlığına baktığınızda sektörel açıdan da ne söylüyor bize sahadaki 11?
0: dengeli bir ağırlık bence. Yani evet, kadroda sürpriz atlar var, işte iyi bilanço etkileri var. Belki daha agresif olması açısından görünümün yönü önemli olacaktır. Yani anlaşma gelmez petrol fiyatı.

0: ların düşmesi, faiz enflasyon raporu sonrasındaki beklentilerin paylaşılması daha agresif bir hikayeyi bizi götürebilir ama şu aşamada daha dengeli. Yani evet, bakiye getiri olarak getiri anlamında bir olumlu performans görebiliriz ama geri çekilmede de aslında bizi koruyacak oyuncularımızın olduğu bir kadro var diyebilirim.
1: Peki bugün bu sahaya sürdüğünüz 11 arasında sizin radarınızdaki bunlar tabii ama yatırımcının gözünden kaçan hangisi?
0: Şimdi yatırımcı açısından yani burada kaçana baktığımızda tabii bugünkü fiyatlamalarda ayrıca takip etmek, bakmak lazım. Tabii anlık fiyatlamalarda işte petrol fiyatlarının geri çekilmesi çok baskılayabiliyor. Yatırımcıların belki buna dikkat etmesi lazım. O bilanço beklentilerini aslında şirketin iskontolu olup olmadığına, çarpanlarına da bakmakta fayda var. Belki buraya biraz daha yatırımcılar takip edebilir, dikkat edebilir diyebilirim.
1: Peki kaptanlık pazuvanı kimin?
0: Tabii zor bir soru bu.
1: Zor dönemlerde takımı toparlayabilecek, ayağa kaldıracak.
0: Kesinlikle. Yani
1: bir hisse lazım.
0: Öyle bir hisse lazım. Biraz daha yani burada Tüpraş'ın geçen hafta sizle yaptığımız yayında Tüpraş'a vermiştik bu kaptanlığı.
1: Evet, bugün.
0: Bugün belki yeni bir oyuncuya verilebilir yani orada. Belki Astor'a verebiliriz o kaptanlık pazuvandını.
1: Peki yabancı yatırımcı açısından düşünelim. Transfer döneminde yabancı yatırımcı hangi hisse veya hisselerinizle ilgilenir dersiniz?
0: Tabii yabancı yatırımcı açısından artık görünüm hani banka alır senaryosu değişti. Yabancının da aslında geri çekilmelerde de bazı sektörlerde, bazı hisselerde pozitif fiyatlandığını yani orada alım yönünü takip ediyoruz. Yani işte az önce dedim HSBC raporunda sadece faiz indirim patikası değil. İşte Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşaat süresi sonrasında gayrimenkul tarafına olumlu bir ayrışma vardı. İşte burada bankacılık tarafına bir fiyatlama hikaye vardı. Yani birçok aslında senaryo var. O yüzden tabii bankacılık buradan etkilenir. Ya yabancı ilgisi, yabancı radarında olan şirketlerden bir tanesi. Yeni açıdan da açıkçası hani birçok sektör ve hisse senedi de burada hani bu genelde de aslında yabancının ilgisi olan şirketler var. Hani o yüzden ayrışma yapmak bilemedim şu an.
1: Peki yapay zeka trendi var tabii ama küreselde Amerika'da Nasdaq'ta geri çekilme takip ettik. En son biz SpaceX'in de inanılmaz düştü. Bilanço sonrası üstelik. Teknoloji olarak ekleyeceğiniz bir hisse var mı?
0: Tabii şimdi teknoloji dendiği zaman aslında içerideki ilk akla gelen bence herkesin Aselsan. Yani evet, savunma sanayinin de önemli bir aslında oyuncusu olması, evet, Aselsan'ı ön plana çıkartıyor. Yeni yapay zeka açısından tabii bizdeki içerideki fiyatlama farklılaşabiliyor. Yani yapay zeka teması umuyoruz ki ileride böyle şirketlerimiz arz edilir ve bunları, bu senaryoları ve bu hikayeleri konuşuruz. Şu aşamada Aselsan belki, yani çok iyi bir bilanço geldi. Şirketin açıklamalarından da işte olumlu fiyatlamayı, ileriye yönelik olumlu beklentileri de takip ediyoruz. NATO'yu geride bıraktık ve orada da aslında savunma sanayi harcamalarının ülkelerde arttığını takip ediyoruz. Belki Aselsan tabii yeni bir oyuncu olarak ilerleyen süreçte takip edilmesi gerekir. Çünkü endeksi de tutan hisse senetlerinden bir tanesi. Yani endeksin geri çekildiği süreçlerde Aselsan'ın bilanço sonrası da olumlu fiyatlaması önemli bir fiyatlamaya sebep olmuştu.
1: Şimdi madem hisseleri sporla birleştirdik, sahaya sürdük. Bu arada Fenerbahçe'yi de dünkü 2-0'lık galibiyeti sebebiyle kutlayalım değil mi?
0: Tabii ki.
1: Sturmgrass karşısında önemli avantajlı da bir galibiyet aldı. Peki şimdi Borsa İstanbul'a geri dönelim. Sektörel açıdan baktığınızda önümüzdeki dönemde ileri çıkmasını düşündüğünüz, radarınıza aldığınız, izleme listenize eklediğiniz, şu an sahada olmayan hisseler açısından hangileri var?
0: Şimdi bence şu önem arz edecek artık. Biz evet bir anlaşma gelir, savaş tamamen sona ererse artık kendi hikayemizi konuşmaya başlarız. İşte faiz indirim hikayesini konuşmaya başlarız. Ve burada bu sektörler açısından da gayrimenkul bence ön plana çıkacaktır. Burada gayrimenkul sektörü açısından da olumlu fiyatlama işte o ve benzeri aslında o çatı altındaki şirketleri de radara almak, buraya takip etmek yatırımcı tarafından da önemli bir hikaye olabilir. Burası da daha önem arz edecektir.
1: Borsa İstanbul'da teknik açıdan görünümde 13.700 bandı neden önemli bu kadar?
0: 13.700 bandı önemli çünkü fiyatlamaya da buradaki hikaye de önemli ama en önemlisi bence 13.900, 13.800 bandı aslında. Orada ortalamaların da geçtiği bir süreç var ve grafiksel anlamda da burada tekrar bir yükselişin başlama hikayesini gördüğümüz bir süreç. Yani o kanala girmesi için Borsa İstanbul'un çünkü 15.200'den bir geri çekilme vardı. 14.000 sonrasında bir duraksama takip etmiştik. Sonra hızlı bir geri çekilme maalesef ki takip ettik ve önemli bir banda aslında değdik. 13.100'ün altına değdik ve orası uzun zamandır yani 2025 Ekim'de en son o fiyatlamayı görmüştük. O yüzden oranın altından hızlı bir toparlanma aldık. Tekrar bir yükselişten 15.200 bandına geçmek açısından da 13.800 seviyesi önem arz edecektir. Burası bir miktar daha önemli bir seviye. Yani teknik anlamda uzun vadeli görünümde aslında önem arz eden bir süreç. O yüzden biraz daha önemli.
1: Yıl sonu hedefiniz ne? 17 binler, 18 binler?
0: Yani şimdi yıl sonuna da çok az kaldı.
1: Evet.
0: Yani burada bu kadar hızlı bir rally dönemine girmek yani şu aşamada çok öyle bir senaryo karşımıza yok. Bunun olabilmesi için yeni para girişinden bahsetmemiz lazım. Çünkü
1: özellikle yabancı mı? Katalizör, en yüksek katalizör olur.
0: Tabii ki en önemlisi yabancı yatırımcının ilgisi. Çünkü içeride aslında yerli oyuncu, yerli fonlar, büyük fonlar ve yerli yatırımcının hikayesiyle Borsa İstanbul fiyatlanıyor. Yeni para girişi tekrardan bu yükselişi destekler nitelikte olur. O yüzden hisse senetleri açısından da Borsa İstanbul'a para girişi de çok çok kıymetli. Buraya bakmakta fayda var. Yabancı ilgisi olması açısından da evet hani olumlu fiyatlamalar, olumlu beklentiler var ama küresele bakıyoruz. İşte Japon yeni tarafına evet. Amerika'nın müdahalesi, işte Amerika'da faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi. Tabii oradaki paranın gelişmekte olan ülkelerden Türkiye'ye gelme hikayesinde bir miktar baskılıyor. Yani geçtiğimiz dönemde KOSPİ'ye geldiğini takip ettik. Orada da sanayi hisseleriyle aslında çok teknoloji, yapay zeka hisseleriyle negatif fiyatlamayı takip ediyoruz. Orada dalgalı, çok daha dalgalı bir görünüm var. O yüzden biraz daha bu görünüme var gibi duruyor. Yani 2027'nin ilk çeyreğine kaymış gibi duruyor. Yani uzun zaman hep bu beklentilerin ötelendiğini konuşuyoruz. Umuyoruz 2027'de daha iyi bir yabancı yatırımcısı ilgisinin arttığı bir görünüm karşımıza çıkartır.
1: Küçük yatırımcı gözüyle baktığınızda küçük yatırımcı nerede hata yapabilir? Uyaralım yapmasınlar.
0: Tabii şimdi yatırımcı açısından da tabii zor bir Borsa İstanbul fiyatlaması var. Yani çok hızlı yönün değiştiği ve burada likidite anlamında da eksiklik işte yatırımcı açısından da riskleri barındırabiliyor ama bence en önemli kısım o zarardayken aslında zararı kesebilmek yani stop loss olabilmek, zararı durdur yapabilmek. Çünkü çok hızlı negatif fiyatlamada biz o hisse senedinde kaldığımızda farklı senaryodaki farklı beklentileri de şirketlerdeki olumlu fiyatlamaları da kaçırabiliyoruz. Eğer bakiyemiz küçükse ve o hisse senedinde sıkışmışsak bence geri çekilmelerde zarar durdur yapmak en önemli kural olarak karşımıza çıkabilir. Yatırımcıların biraz daha bunu yapmadığını ve o hisse senedine uzun zaman evet. sadık kaldığını ama pozitif fiyatlamada da çok hızlı çıktığını takip ediyoruz. Belki burası küçük yatırımcı açısından, Türkiye hisse senedi yatırımcısı açısından da önem arz eden bir kural olabilir.
1: Peki savunma, banka, ulaştırma, perakende hangisini öne çıkarıyorsunuz?
0: Şu aşamada tema açısından bizim baktığımızda savunma, ulaştırma ve perakende dediniz değil mi?
1: Perakende, evet banka.
0: Bir de banka. Bankayı öne çıkarma açısından daha bir süre var. Belki savunmayı daha ön plana çıkartabiliriz. İçeride işte biz enerjiyi, petrokimyayı konuşmuştuk bu ilk 11 içerisinde. O sektörleri saymadığımız için savunma diyebilirim.
1: Peki sizin öne çıkanlarınızı söyleyin.
0: Enerji sektörü daha çok ön planda bizde.
1: Peki bugünü nasıl bitirir?
0: Tabii bugünkü fiyatlamaya bakıldığında biraz daha olumlu etkiyi takip ediyoruz küreseldeki fiyatlamada da. Bence küreselin etkisi daha önemli olacaktır. Yani işte Besant'ın açıklamaları, evet. anlaşma gelirse oldukça olumlu bir fiyatlama takip edebiliriz. Ama şu aşamada hisse bazlı ayrışmaların olduğu pozitif bir süreç var. Petrokimya geri çekilmesi, işte Sasa'daki, Tüpraş'taki o petkim ve Tüpraş'taki hareket endeksi miktar baskılayabilir. Diğer daha detaylı bakmakta fayda var.
1: Bilanço sezonunda gelen finansallara baktığınızda bunun etkilerini bir süre sonra da daha iyi hissedeceğiz değil mi?
0: Kesinlikle. Yani bu aslında o sis bulutu kalktığında da esas önemli olan şirket bilançoları olacaktır. O taraf etkisi biraz daha gecikmeli hissedebiliriz.
1: Gün içinde özellikle yatırımcı bugün ve önümüzdeki dönem içinde diyelim Neyi takip etsin?
0: Anlaşma haberi önemli. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Burası önemli olacaktır yatırımcılar açısından. Tabii Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının ilgisi sınırlı ama Amerika'nın faiz indirim süreci de, faiz süreci de, patikası da oldukça önemli. Yatırımcıların burayı takip etmesine fayda var. 13 Ağustos enflasyon raporu sunumu da
1: esas önemli
0: parametre. Çünkü faizlerin süreci, yani şirketlerine baktığımızda en

0: konuştular. Yani bu ekonomik görünümdeki süreç sıkılaşmaya işaret edebilir dediler. Zaten ilk defa oy çokluğuyla aslında bir karar alındı. Yani 3 üyenin aslında Şahin bir tutum sergilediğini takip ettik.
1: 2016'dan beri 3 üye hayır diyor.
0: Evet, yani o yüzden biraz dengeler değişiyor mu? Besant'ın açıklamalarından, işte Trump'ın önemli bir aslında pozisyonu da aldığı, yani sadece Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ziyade telefon görüşmelerinin de aslında fikir alışverişinin de ön planda olduğu bir görünüm var. Buradaki Warsh açısından da işte Besant'ın açıklamalarını takip ediyoruz. Önemli bir rol oynuyor. Japon yeni süreci müdahalesi uzun zaman sonra geldi. Hikaye biraz senaryo benzerli beklediğimizden değişiyor ya da daha önce gördüğümüz hikayelerin aslında artık yeni bir sürece, yeni bir kural setine girdiğini takip ediyoruz. Normal şartlarda faiz arttırımı söz konusu olabilirken bu aşamada yapay zeka tamasıyla enflasyonu geri çekme hikayesi var. O yüzden ben yılın geri kalanındaki faiz artışı beklentisi içerisinde değilim. Faizler sabit bırakılabilir belki. Faiz indirimi için. Yani en şahin senaryom faizlerin sabit bırakılması olur. Eylül toplantısı açısından da çok öyle bir değişken bir beklentim yok ama başkanların konuşmaları, açıklamaları son derece kıymetli.
1: Çok keyifli oldu. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Alpara yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?

0: Ben isterim, işlerim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
2: Bankam iş bankası.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.
5: Nesildi festi?
6: Enfesti. Sonra çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
2: Sohbetle lezzetlerin enfesti festi.
7: Ben şimdi sana kebabı ocağa atacağım.
8: Yes.
7: Sen mensup olanı açacaksın. Mensup olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
0: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

0: piyasa saatiyle karşınızdayız. Saatler 11'i gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel piyasalara ilişkin hem de yurt içine ilişkin hem fiyatlamaları hem makroekonomik tabloyu konuşacağız, değerlendireceğiz canlı yayın konuklarıyla, yorumlayacağız. Ama önce bir gidelim bakalım son fiyatlamalar bize hangi tabloyu işaret ediyor. Haftanın 4. işlem günündeyiz. Küresel risk iştahının genel hatlarıyla arttığı bir haftayı takip ediyoruz. Orta Doğu'dan gelen iyimser mesajlarla birlikte yeniden hisse senedi endekslerinin güç kazandığını aslında hafta genelinde takip ettik. Hemen bakalım Wall Street'e, sadece Nasdaq'ın ayrıştığını görüyoruz bu noktada endeks kontratlarına. Dün spot piyasada yine benzer bir tablo vardı. S&P 500 ve Dow Jones endeksi yeni rekor zirvelerini denerken S&P 500 ilk kez toplam piyasa değerinde 70 trilyon dolarında üzerine taşıdı. Bu da önemli bir başlıktı. Zaten bölgeden bilançolar gelmeye devam ediyor. SpaceX oldukça önemliydi. Bilançosunun ardından sert bir düşüş görmüştü diyelim. Hemen bakalım Avrupa piyasalarına. Yine yeşillerin hakim olduğu bir tablo var. Londra, Frankfurt'ta yine benzer artışlar var. Sınırlı yatay da olsa burada da tabii ki bilanço sezonu iyimserliği Avrupa piyasalarında da yansıyor diyelim. Bir de bakalım Asya Pasifik tarafına. Orada Güney Kore'nin negatif ayrıştığını görüyoruz. Benzer şekilde Hong Kong'da da %1,5'luk eksi bir kapanış vardı gecelik seansında. Güney Kore Kospi Endeksinde 4,5'luk bir negatif ayrışma var. Bu hafta aslında dalgalı bir seyri vardı. Geçen cuma %18'lik artışıyla konuşmuştuk. Bu hafta da dalgalı bir seyir Kospi Endeksinde takip edilirken Şangay ve Japonya'da yarım puanlık artışlarla bugünkü seansı tamamladılar diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine. 10 yıllık tahvil faizlerinde yine gidişat önemliydi. %4,60 seviyesinin altına bir gerilemesi vardı. Son tabloda yeniden 4,62 rakamını görüyoruz. 2 yıllıklarda 4,20, 5 yıllıklarda 4,33 seviyesi gün itibariyle takip ediyoruz. Tabii petrol fiyatlarındaki düşüş FED'e yönelik ılımlı beklentilerde aslında tahvil piyasalarını desteklemeye de devam ediyor diyelim. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Petrol tarafına diplomasi trafiğinin sürdüğünü takip ediyoruz. Birazdan tabii detaylarını konuşacağız. Yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali konuşuluyor piyasada. Bu ortamda da aslında düşen bir petrol fiyatı vardı. Yeniden yukarı yönlü rakamları takip ediyoruz. Ham petrol 75 dolar. Brent petrolle de 80 doların altında kalırken 79 dolar seviyesini takip ediyoruz. Aslında son iki haftada yaklaşık %20'likte bir gerilemesi var Brent petrolün. Çünkü 100 dolarları görmüştük. Bunu da eklemiş olalım. Bir de bakalım ons altın tarafına. Son haftalarda en güçlü performansını sergiliyor. Son 7 haftanın zirvesine kadar yükseldi. 4.263 doları görüyoruz. 0,40'lık bir yükselişi var. Yine gün içerisine bakıyoruz. 3.976'lara kadar bir asla sarkma göstermiş. Temmuz ayında düzeltelim. 4.000 üzerinde kalmaya devam ediyor. Tabii ki önemli bir başlık ons altın için diyelim bu nokta. Tabii dolar endeksindeki zayıflama ve tahvil faizlerindeki gerileme de altını bir noktada destekliyor diyelim ons bazından. Bir de bakalım gümüşe spot piyasada nasıl bir tablo bizi karşılayacak. Altına kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiliyor aslında gümüş. 61 doları görüyoruz. Yeniden 60 doların üzerine kadar bir atmıştı kendini. Aslında altına göre şu an eksi tarafta bir fiyatlaması var. Yine gün içine bakıyoruz. 62 dolarları kadar test etmiş. Hala üzerinde kalmaya da tutunmaya da devam ediyor ons altın diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'a. Güne yükselişle başladık. Hafta genelinde %3'lük artışları takip ediyoruz Borsa İstanbul'da. Yeniden satıcılı bir seyre dönmüş. Sınırlı negatif bir seyir var. 13.681 puanı da Borsa İstanbul'dan takip ediyoruz. Bu noktada tabii ki 13.500 üzerinde kalması Borsa İstanbul görünüm içinde önemli bir başlık diyelim. Aslında küresel risk iştahında toparlanma Borsa İstanbul'a yansıdı bu hafta da diye eklemiş olalım. Bir de bakalım endeksler tarafına, sektör endekslerine nasıl bir tablo var diyelim. Bankacılıkta sınırlı yatay bir pozitif başlık var. Sanayide %1'e yakın artışlar var. Teknoloji burada negatif ayrışıyor. %1,5'a yakın eksi bir fiyatlaması var. Sektörler tarafında da bir ayrışma olduğunu da takip ediyoruz. Tabii burada bilanço sezonun etkisiyle sektör bazı hareketlilikte önemli diyelim sektör ayrışmalarında. Şimdi gidelim yorumları alalım. Bu fiyatlamaları aktardık. Bize ne anlatıyor ve beklentiler ne yönde şekilleniyor? Bir canlı yayın konuğumuz var. Thrive Araştırma Direktörü Erencan Umut bizlerle olacak. Erencan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, herkese iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi birçok başlık var. Önce dışarıdan başlamak istiyorum. Son gelen başlıklarla birlikte yeniden bir Hürmüz Boğazı'nın açılmasını konuşmaya başladık. İran'la Umman arasında bir diplomasi trafiği sürüyor. Yine Boğaz'ın açılmasına yönelik Amerika'nın atacağı adımlara bağlı diye İran'dan bir söylemde gördük. Yine masada geçici bir deniz koridorunu konuşuyoruz. 2 ila 4 aylık uygulaması konuşuyor. Dolayısıyla oradaki son tablo nedir? Ne anlatıyor? Orayla bir başlayalım, daha sonra detaylara gidelim.
1: Yani Amerika cephesinden farklı açıklamalar, İran cephesinden bambaşka açıklamalar geliyor ama yani 28 Şubat'tan bu yana, yani savaşın başladığı tarihten an itibariyle içinde bulunduğumuz dakikaya kadar yaşanan gelişmelere baktığımız zaman İran'ın yapmış olduğu açıklamaların daha bir somut gerçeklik olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani her defasında Trump'ın sürekli pozitif açıklamaları, sözlü yönlendirmeleri ve dolayısıyla da petrol fiyatlarını aşağı doğru çekme ve aşağıda tutma çabalarının da başarılı olduğunu söylemekle beraber İran'ın yapmış olduğu açıklamalar daha bir somut gerçeklik olarak önümüze çıkıyor. Bugün yine İran cephesinden yapılan açıklamalara baktığımız zaman biz diyor Umman'la görüşüyoruz. Amerika'yla herhangi bir şekilde görüşme yok.

0: ve Umman'la yapılan görüşmede de sanırım ki açıklanacak olan sonuç hem Hürmüz Boğazı'na giriş hem de Hürmüz Boğazı'ndan çıkışlar İran karasuları içerisinde olacak ve dolayısıyla da burada bir ücretlendirme politikası da söz konusu olacak. Peki Amerika buna okey verecek mi, tamam diyecek mi? Orası ciddi soru işareti. Yani Trump her defasında söylediği unsur şu: iki tane şartı var, olmazsa olmaz. Bunlardan bir tanesi, İran herhangi bir şekilde nükleer bir silah sahip olamaz. İkincisi de Hürmüz Boğazı açık kalacak ve ücretsiz bir şekilde açık kalacak. Ama hani İran cephesi yani savaşın başladığından bu yana bu konuda herhangi bir şekilde geri adım atmıyor. Yani belli ki eğer bu süreç gerçekten nihai bir sonuca erecekse, ki nihai sonuçta kastım da şu: evet işte biz anlaştık, işte 60 günlük, 70 günlük, 80 günlük, artık kaç günlük anlaşma olacaksa anlaştık ama bu sürece yolda bakacağız. Yolda yol kazaları olabilir, hatta bu yapılacak olan anlaşmayı rafa kaldıracağız tarzında bir şey olmaması lazım. Yani evet, kesin olarak anlaşıldı, kesin olarak diplomatik masaya oturuldu ve imzalar atıldı, artık nihai sonuç bu tarzında somut bir adım görmemiz gerekiyor. Peki şimdi biz bu somut adımı görebilecek miyiz? Yani iki taraftan birisi gerçekten kırmızı çizgisini silerse biz bu somut adımı görebileceğiz. Yani bugün gelmiş olduğumuz noktada artık konuşmamız gereken unsur şu: İran mı gerçekten kırmızı çizgisinden vazgeçecek? Amerika mı? İran'ın herhangi bir şekilde vazgeçmediğini görüyoruz. Amerika geçer mi? Orayı bence tartışmamız lazım ama en nihayetinde ben piyasalar kadar, İşte artık gerçekten en kötüsü geride kalıyor. İşte artık bu son çözüm süreci ve bu süreçle beraber İran ve Umman anlaşması eşliğinde Amerika da bu anlaşmayı okey verecek, tamam diyecek, onaylayacak ve artık bu sorun masadan kalkacak. Artık tamamıyla rafa kaldırılacak gibi bir bakış açısıyla ben konuya yaklaşamıyorum. Hala ihtiyatlı durmakta fayda var.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi şimdi açılmasının yanı sıra kontrol de kimde kalacak? Bu da önemli bir nokta. Zaten iki tarafın anlaşamadığı noktalardan bir tanesi. Şu an ama piyasalara baktık, yine siz de altını çizdiniz. Anlaşma geliyor şeklinde bir fiyatlama var aslında. Yani müzakereler hızlandı. Yine oradaki soru işareti de var. Peki risk primi sizce silindi mi piyasalardan? Çünkü petrol fiyatları yeniden 78 dolara kadar geriledi. Savaş başladığında 72 dolardı sanırım, o civardaydı. Yani petrol piyasaları için ne dersiniz bu noktada?
0: Ya petrol fiyatlaması için düşünürsek yani silindi diyebiliriz. Ama küresel piyasalar için düşünürsek yani herhangi bir şekilde silinme yok. Yani mesela Amerikan tahvil getirilerine baktığımız zaman ya orada hiçbir şekilde artık en kötüsü geride kaldı. Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler üzerinde söylüyorum. Yani bu yorumu yapmak son derece yanlış olur. Özellikle de Amerika'nın 10 yıllık tahvillerin reel getirilerine bakalım. Yani enflasyondan arındırılmış şekline bakalım. Savaş hangi tarihte başladı? 28 Şubat'ta. 27 Şubat, yani savaşın başladığından bir gün öncesine döndüğümüz zaman Amerika'nın 10 yıllıkların reel getirisi 1.67. Bugün işte 2.44'lerden 2.41'lere kadar düşüş kaydetti diyoruz. Yani 1.67'ler nere? 2.40'ların üzeri nere? Dolayısıyla tahvil getirilerine baktığımızda orada hala ciddi bir stres olduğunu görüyoruz. Keza hisse senetleri endeksi. Yani biz bakmayalım hani Amerikan hisse senetleri endeksleri savaş esnasında bile rekor kırdığına, hatta işte Nasdaq cephesinin rekorlar kırdığını, işte dün itibariyle S&P ve Dow Jones'un yine rekor seviyelerini egal ettiğini, yani buralara çok da fazla odaklanmamak lazım. Yani savaş özelinde odaklanmamak lazım olduğunu dile getiriyorum. Yani çünkü buradaki belki de tek tema yapay zeka. Yapay zeka aşağı, yapay zeka yukarı. Şimdi orada da ciddi anlamda bir çatlaklar var ve bir noktadan sonra da iş rotasyonu da dönüyor. Yani evet, burada bir işte Amerika-İran meselesi çok yakın bir sürede raftan inmeyecek. Daha doğrusu masanın üzerinde kalmaya devam edecek. Buradaki stres bazen düşüyor ama çokça zaman yükseliyor. Hani dolayısıyla biz burayı topyekun görmezden gelmeyelim mottosuyla yapay zeka sektörü ve motifinde oluşacak olan çatlaklar, yani olan çatlaklar eşliğinde hani bir anda işte savunma sanayi sektörü ön plana çıkıyor. Özellikle enerji sektörü ön plana çıkıyor. Bu tarz rotasyonlar da görüyoruz. Bence şu anda yaşanan da bir rotasyon süreci. Yani o bakımdan dolayı petrol fiyatlarında çok ciddi bir oynaklık var. Evet, bir dönem, ki şu anda içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi, risk primini siliyor ya da silmek istiyor, işine geldiği gibi fiyatlamaya çalışan bir piyasa olduğunu görüyoruz. Ama en ufak bir çıtırdı da negatif olarak o tedirginliğin de çok yüksek olduğunu görmekteyiz ve bir anda işte 90 dolarların üzerine, hatta 100 dolarların üzerine test eden bir petrol fiyatlaması da görüyoruz. Yani şu anda piyasalar açık söylemek gerekirse tahvil cephesi çok ciddi tedirgin. Hisse senetlerinde kafalar biraz karışık. Yapay zekadaki bu kırılganlık ortaya çıkınca rotasyona geçelim diyerek diğer sektörlere doğru bir kayış söz konusu oluyor ama petrol fiyatları birazcık daha piyasaların işine geldiğini görmek isteyen bir psikoloji içerisinde olduğunu görüyoruz. Yoksa yani Trump'ın bugün söylediğinin yarın çok daha farklı gerçekleştiğini görmemize rağmen işte Trump çıkıyor ve diyor ki bir anlaşma olacak, anlaşmaya çok yakınız, anlaşıyoruz. Ha gayret anlaşma hani burnumuzun ucuna kadar geldi gibi açıklamalar eşliğinde bile petrol fiyatlarının bir anda keskin bir şekilde düştüğünü görüyoruz ama yani böyle sözlü yönlendirmelerle daha ne kadar bu gemi yüzdürülür? Yani orası bence ciddi anlamda muallakta, ciddi anlamda bir soru işareti var. Dediğim gibi tahvil cephesine birazcık daha odaklanmak gerekiyor. Çünkü orası yani 30 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz ve bu kadar devasa bir finansal piyasaların bize sunmuş olduğu fiyatlamalara daha fazla odaklanmak gerekiyor.
1: Evet, şimdi uzun yıllardır piyasanın aslında değişmeyen bir kuralı vardı. İşte belirsizlik varsa adres ABD varlıklarıydı. Tabii altın dışında konuşuyorum, güvenli liman olarak. Şimdi yeniden bir ABD'yi sat teması öne çıktığını görüyoruz aslında. Çünkü bu şimdi kısa vadeli bir reaksiyon mu diye soracağım. Çünkü ABD tahvillerine değindiniz o noktada. Şimdi eskiden işte dolara giderdi yatırımcı, tahvillere giderdi, ABD tahvillerine giderdi. Şimdi bu ilk refleksin sorgulanmaya başladığını görüyoruz aslında. Çünkü piyasadaki belirsizliğe göre farklı bir tepki veriyor ABD tahvilleri. Dolayısıyla orayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani ABD'den para çıkar mı sorusunun cevabı ne olmalıdır?
0: Çıkabilir. Ben mevcut yaşanan sürecin çok kısa vadeli bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Şey hatırlayalım, Amerika ve Çin arasındaki bu teknolojik ve ticaret savaşlarının başlamasıyla beraber gerçekten yani hatta sadece Amerikan değil Batı varlıklarına ilişkin de çok ciddi bir güven deformasyonu olmuştu ki zaten altındaki bu 2024 hatta 2025'te yaşanan o sert keskin rally'nin en önemli sebebi oydu. Yani Amerikan dolarına güven şu an duyulmuyor. Tahvillerde hani çok ciddi bir güven yok ya. Ben Amerikan tahvilini alıp işte Batı merkez bankalarında saklasam yarın öbür gün Amerika'yla ya da Batı blokuyla hani burun buruna gelsem bir konuda anlaşmazlık yaşansa benim varlıklarım el koyulacak noktasında altına ciddi anlamda talep görmüştü. Dolayısıyla aslında o süreç hala kafaların bir yerinde duruyor. Ama bugünkü süreç hani o günkü düşüncelerin tetiklenmesi değil ama hani o sürecin başlatıldığı bir hızlanma süreci. Yani daha sade, daha şeffaf anlatayım. Bir kere Amerika'yı sat süreci Amerika ve Çin arasındaki yaşanan bu sürtüşmeyle beraber başlamıştı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada özellikle Fed'e dikkat edelim. Çünkü Fed artık piyasalara çok ciddi bir yönlendirme yapmayacak. Bu gerçekten çok ciddi bir kırılma. Yani bu tarihi bir an. Biz her zaman ne diyorduk? İşte forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirmeyi çok iyi yapan bir FED. Dolayısıyla o kadar iyi yapıyor ki hani adamlar herhangi bir şekilde faiz politikasına başvurmadan bile yaptıkları iki açıklamayla, 3-5 kelamla bile piyasalarda çok ciddi etkisini hissettiriyor ve hani o adım atmak zorunda da kalmıyorlar. Ya da işte diyelim ki bu akşam, hani örnek veriyorum, bir FED'in FOMC toplantısı var. Ya zaten çok da önemli değil çünkü ne yapacağı belli, hangi açıklamaları yapacağı belli. Toplantıda sorulacak sorular belli, FED başkanının o soruları vereceği cevaplar bile belli. Çünkü sürekli konuşulan gündem maddeleriydi bunlar. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada şimdi düşünüyoruz. Bir sonraki toplantıda FED faiz arttırır mı? Yoksa pas mı geçer? Ya da bu yıl itibariyle indirim gerçekleşir mi? Şimdi 3 soruya da yaptığımız tartışmalarda eşit olasılık veriyoruz. Kevin Warsh'a baktığımız zaman herhangi bir şekilde faiz artırımı noktasında gönüllü olmadığını çok net hissettiriyor. Ama bu kararı alma noktasında Kevin Warsh tek başına yetkili değil ki. En nihayetinde arkasında bir guvernörler grubu var. Ve orada da 9'a 3 gibi artık ciddi anlamda bölünmüş ve bölünmeye de devam etmesi kuvvetle muhtemel bir FED başkanlar grubu var. Şimdi FED başkanı faiz arttırmak istemeyen bir süreç içerisinde ama bölgesel FED başkanları faiz arttırımına doğru ciddi anlamda evriliyor. Yani böyle bir atmosfer söz konusu olduğu zaman FED'le alakalı gelecekte hangi politikalar güdülür, hangi adımlar atılır? Burada çok ciddi bir soru işareti var. Peki bu soru işaretleri bugün var, yarın olmayacak mı? Hayır, yarın da olacak. Hatta yarın çok daha güçlü bir şekilde bu soru işaretlerini göreceğiz. Yani bu soru işaretlerinin sayısı çok daha fazla artacak. Çünkü FED

0: bir rejim değişikliğine gidiyor artık. Ve bu rejim değişikliğini çok daha sertleştirme ihtimalinin olduğu bir döneme doğru biz dümeni kırdık. Şimdi böyle bir atmosfer söz konusu olunca tahviller belirsizliği sevmez. Sadece tahviller değil, küresel piyasalar belirsizliği sevmez. Dolayısıyla bir kere bu belirsizlikten dolayı bir risk primini üzerine ekliyor. Diğer tarafta herkes şunu görüyor. Şimdi petrol fiyatları evet bir yükseliyor bir düşüyor ama yüksek oynaklık bile başlı başına bir risk primidir. Dolayısıyla bu da enflasyona ilişkin beklentileri bozar. Enflasyonun belli ki yani hedeflerin bir müddet daha üzerinde duracak. Böyle bir atmosferde Amerikan ekonomisinde güçlü ve kuvvetli olduğu bir süreçte, bir dönemde Fed'in bir adım atması lazım ama Fed'in yeni başkanı o adımı atmaktan imtina ediyor. Yani atılması gerektiğini belki de biliyor ama o adımı atmak istemediğini piyasalara çok net bir şekilde hissettiriyor. Şimdi böyle bir durumda piyasanın ne düşünür? Yakın bir gelecekte, hatta orta vadeli bir dönemeçte dahi enflasyon Fed'in beklentisinin ve planladığı tahminin üzerinde olacak ama Fed buna rağmen enflasyonla mücadele noktasında en azından para politikası açısından bir adım atmayacak ya da atmak istemiyor. Başkan çünkü bunu çok net bir şekilde hissettirdi, az önce dile getirdim. Böyle bir atmosfer söz konusu olunca bu sefer tahviller satılır. Dolayısıyla tahvillere ilişkin eğer ben o tahvili bir yatırım yapacaksam belirsizliği düşünürüm, enflasyondaki yükselişi düşünürüm, enflasyon ile FED tahminleri ve beklentisi arasındaki o makası düşünürüm. Bunların hepsini düşünüp bir risk primi yansıtmam gerekiyor getiriye. 3 bekliyorsam 5 birimlik getiri beklerim. Böyle bir atmosfer de söz konusu olunca tabii ki bir noktadan sonra bu güven erozyonunu beraberinde getirir ve bu güven erozyonu eşliğinde de Amerika sat noktası konuşulmaya başlanır. Şu anda biz erken dönemdeyiz. Konuşulan dönemde ama bir müddet sonra gerçekleşen döneme doğru gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. Yani o dönemece bence yakınız. Onu da net bir şekilde ifade edeyim.
1: Evet, şimdi tahvil piyasasından biraz daha devam edelim istiyorum. Çünkü yeni soracağım bu nokta. Şimdi 30 trilyon dolarlık bir ABD tahvil piyasası var. Siz de altını çizdiniz. Yabancıların elindeki tahvil stokuna bakıyorum. 9 trilyon dolar ve en büyük alıcı da Japonya. Şimdi Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Şimdi ABD ile Japonya'nın koordineli bir şekilde yeni müdahalesini gördük. Tabii bu noktada şöyle bir başlık da var. Çünkü şimdi Japonya nakite geçmek isterse yeni desteklemek için ABD tahvillerini satma ihtimali vardı. Böylece ABD tahvil faizlerini yükseltirdi ki aslında Amerika'da bunun önüne geçmek için, yani yeni korumaktan ziyade kendi tahvil piyasasına bir zarar gelmesin diye bir müdahaleden konuşuldu. Doğru. Burası için ne dersiniz? Yani gerçekten Amerika'nın amacı bu muydu, yani bu yeni müdahalesi kısmında amaç yeni korumak değil miydi?
0: Şimdi 2025 yılında altın fiyatlarının o devasa ralliye kalktığı ve inanılmaz karlar piyasaya sunduğu atmosferde hep şu tartışılıyordu. Merkez bankalarının elinde tuttuğu Amerikan tahvil stoku ve altın miktarı. Yani çok uzunca bir süre sonra ilk defa elde tutulan altın stokunun tahvil stokunu geçtiğini görmüştük. Aslında oradaki unsur sadece şu değildi. Yani evet, Çin için doğru. Yani Amerikan tahvillerini elinden boşaltıp altına geçen bir görüntüsü vardı ama Japonya için birazcık daha işler değişti. Yani Japonya'daki amaç şey değildi. Yani biz de Çin gibi yapalım. İşte biz de Batı blokuyla yarın öbürsü gün sıkıntı yaşarız. Mal varlıklarımıza el koyarlar. Burun buruna geliriz. Gerek yok. Biz de altına geçelim. Amerikan tahvillerini elimizden çıkartalım. Böyle bir atmosfer içerisinde bu konuya yaklaşmıyordu Japonya. En nihayetinde Japonya bir Asya ülkesi olsa da Batı bloku içerisinde yer alan bir ülke. Hem siyasi hem de ekonomik entegrasyon üzerinde söylüyorum. Japonya'nın nasıl derdi? Yeni korumakta. Dolayısıyla o yeni korumak için Amerikan tahvillerinde ciddi satışa geçen bir merkez bankası. Tabii ki biz bunu konuşuyorsak Amerikan Merkez Bankası'nın, Amerikan siyasetinin, Amerikan hükümetinin bu durum dikkatini çekmiyor mu? 2024'ten beri ABD tahvilini azaltan bir Japon Merkez Bankası oldu. Tabii ki çekiyor. Bugün gelmiş olduğumuz noktada dolar yen paritesinin tarihi rekorlara gittiği bir atmosferde, yenin de zaten birkaç aydır sürekli boş tarafından, yani Japonya Merkez Bankası tarafından müdahaleye açık bir noktaya artık kesin olarak geldiğini yorumlanıyor olması bir noktada artık Amerikan Merkez Bankası'nda, Amerikan hükümetinde dikkatini çekti. Yani belli ki bu adamlar para birimlerine bir müdahalede bulunacaklar. Bunlara biz bu işi tamamıyla bırakıp Amerikan tahvilini satmasını izleyip Amerikan tahvilinin küresel ölçekte getirisinin daha da yükselmesini görmektense biz bu işi ortaklaşa bir konsensüs şeklinde koordineli bir şekilde yapalım. Hatta elimizden geldiği kadar dolar da kullanmayalım. Euro üzerinden bunu yapalım. Dolar da bir miktar değer kaybeder. Parite etkisinden dolayı. Dolar endeksindeki yükselişten bahsediyorum. Hem de Amerikan tahvil stoku da çok ciddi ve kontrolsüz bir şekilde satışı gerçekleşmez ve zaten hala hazırda 10 yıllıklarda özellikle de 30 yıllıklardaki o çok yüksek seviyede olan Amerikan tahvil faizleri daha da yükselmemiş olur. Yani aslında senin de dediğin gibi ana amaç bu. Yani bu biraz daha hani biz Japonya'ya biraz destek verelim, işte yılların müttefiki, biraz kol kanat gelelim tarzından ziyade Amerikan tahvillerinin küresel ölçekteki faizlerindeki bu sert ve keskin yükselişi daha da hızlandırmamak, işte orada bir yükseliş zincirleme etkisini tetiklememe noktasında atılan bir adımdı. Yani taşıma su ile değirmen döndürme gibi bir durum söz konusu tabii ki bu Japonya için. Çünkü Japon yenindeki değer kaybının birazcık daha Japon ekonomisiyle alakalı yapısal süreçler sebebiyle olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu hani yangın söndürme tüpünün kullanılması gibi Amerika'nın atmış olduğu bu adım. Biz bu müdahaleleri birkaç defa daha görebiliriz. Onu ifade edeyim. Ama piyasalarda zaten bu tarz müdahaleler, evet yani tarihte belki de ilk defa Amerika ve Japonya bir olup Japonya'ya yeni müdahale ediyor. Ama mevcut fiyatlamalar, mevcut konjonktür ve mevcut atmosfer de bu müdahaleyi Amerika için zorunlu bir hale getirdi. Ve daha da zorunlu hale de getirecektir. Onu da ifade etmekte fayda var. Birkaç defa daha bu tarz ortaklaşa müdahaleler gelirse ve bunlar da tabii ki haber olarak bizlere sunulursa, bu yani ben böyle bir haber gördüğüm zaman bu benim için çok sürpriz olmayacaktır.
1: Evet, şimdi tabii küresel tarafta işte tahvil piyasasına risk unsurlarını konuşuyoruz. Diğer taraftan petrol piyasası dalgalı. İşte jeopolitik riskleri fiyatlamaya devam ediyor ama şimdi küresel taraftaki borsalarda da ilginç bir tablo var. Savaş var ama hala rekor kırmaya da devam ediyor bir noktada. Şimdi bu ortamda biraz da içeriye geçeceğim. Çünkü içeride de küresel risk iştahına katılan bir Borsa İstanbul gördük bu hafta. Haftalık bazda %3'lük artıda. Diğer taraftan bilanço sezonu devam ediyor. Dolayısıyla da hedef fiyatlar geliyor bu noktada. Son gelen hedef fiyatları hatırlatmış olalım. Türk Hava Yolları dün zaten bilançosunu aldık sabah saatlerinde. 8 tane kurumun hemen derledik. En yüksek ziraat yatırım verdi. 508 lira 50 kuruş dedi Türk Hava Yolları için hedef fiyat. En düşük de bu listede Ak Yatırım verdi. 330 lira dedi. Şu anki hemen Türk Hava Yolları'nın mevcut fiyatına bakıyoruz. 315 lira. Dolayısıyla bu tablo itibariyle ortalama potansiyel getiri de %36 olarak görüyoruz. Bir de bakalım Medical Park için o taraftan nasıl bir fiyatlama var, nasıl revizyonlar geldi. FİBA yatırım verdi en yüksek hedef fiyatı, 728 lira dedi. Kuveyt Türk yatırımda 608 lira Medical Park için hedef fiyatını güncelledi bu noktada. Şu anki zaten mevcut fiyatın Medical Park'ın 414 lira. Ortalama hedef fiyatla bu tablo içinde %60'lık potansiyel bir getiriye de işaret ediyor. Şimdi Eren Can Bey, size şunu soracağım. Bilanço sezonu takip ediyoruz. Evet, bankacılık tarafında bir ayrışma bekliyoruz negatif tarafta. Karlılıklarda bir düşük beklentiler var ama diğer sektörler için ne dersiniz? Çünkü gelen hedef fiyatlar da aslında potansiyel getiri olarak yani ikili çift haneli rakamları da işaret ediyor. Ne dersiniz bu taraftaki görünüm için?
0: Ya şimdi negatif gelmesi beklenen bilançolar negatif geliyor. Ortalama gelmesi beklenen bilançolar ortalama, pozitif gelmesi beklenenler de pozitif. Yani aslında bakarsak çok ciddi bir sürpriz yok. Yani şimdi mesela Tüpraş'ın bilançosu açıklandı değil mi? Mesela Tüpraş'ın ne kadar kötü gelebilirdi ki? Yani gelecek olan en iyi beklentinin dahi çok üzerine çıkması beklenen bir unsur. Yani beklentinin üzerinde gelmesi de beklenen bir unsurdu. Dün mesela Koç Holding'in bilançosunun geldiğini gördük. Tüpraş gibi bir iştiraki var. Yapı Kredi gibi bir iştiraki var. Özellikle de Tüpraş'tan gelen rakamın Koç Holding'in konsolide bilançosuna nasıl yansıdığını dün hep beraber gördük. Medical Park dediğimizde yine özellikle bu 60 TL olan katkı paylarının 100 liraya yükseltilmesiyle beraber pozitif bir bilanço gelmesi bekleniliyordu. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman marjlarda ciddi bir baskılanma olduğunu gördük. Sürpriz değil ki. En nihayetinde petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketinin en büyük maliyet kalemi olan, Türk Hava Yolları için en büyük maliyet kalemi olan petrol fiyatlarındaki yükseliş otomatik olarak marjları baskılayacak. Yani zaten bunlar fiyatların içerisinde. O bakımdan dolayı çok ekstrem bir durum olmadığı sürece açıklanan bilançolarla da beraber çok ciddi bir volatilitenin de olmadığını görüyoruz. Yani tabii ki %3'lük, %4'lük yükseliş hareketleri olabilir. Yani benim için bu kadarlık bir yükseliş hareketi bile çok ciddi bir volatilite değil. Ama bence artık bundan sonra yani 3. çeyrekten de ziyade 4. çeyrek, hatta 2027 yılının

0: ilk çeyreğiyle beraber bilançolar nasıl gelecek? Artık bence birazcık daha oraya odaklanmak lazım. Ben özellikle de 2027 yılı itibariyle bizim Merkez Bankamızla da alakalı bir yorumlama yapmak gerekirse şayet faiz indirimiyle alakalı beklentilerin bankacılık sektörüne 2027'nin birinci çeyrek beklentileri eşliğinde fiyatlara yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok ciddi bir mesela bu yıl itibariyle bir rally beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Havacılık sektörü az önce de dediğimiz gibi yani petrol fiyatları Amerika ve İran meselesine ciddi anlamda bağımlı. O bakımdan hani çok yakın bir vade eşliğinde işte %50, %60, %70 gibi yükseliş potansiyeli barındırdığını en azından mevcut konsensüs itibariyle 12 aylık vadeden bahsediyorum. Çok düşünmüyorum. Orada ben birazcık daha ihtiyatlıyım. Çünkü az önce yayının en başında zaten dile getirdik. Amerika ve İran kırmızı çizgilerini de aşıp gerçekten anlaşma durumunda kalacaklar mı? Yani orası benim için çok ciddi bir soru işareti. Yani o bakımdan şu ana kadar gelen bilançoların da ben Borsa İstanbul'da öyle çok güçlü, çok kuvvetli bir şekilde yukarı doğru taşıyıp da desteklediğini de düşünmüyorum. Ondan net ifade edeyim. Çünkü az önce de dile getirdim. Yani çok ciddi sürprizler yok. Yani çok kötü bekleniyordu, çok iyi geldi diyebileceğimiz bir atmosfer içerisinde dediniz. Yani konjonktür de zaten bu yorumu yapmamızı engelliyor. Dolayısıyla beklentilere paralel gelen bilançolar olması sebebiyle Borsa İstanbul'daki bu mevcut son dönemdeki yükseliş hareketinde bir tepki olarak okumak lazım. Yeni bir yükseliş dalgası ne zaman başlar? Yani bir kere 14.400'lerin artık yukarı doğru aşıldığını görmek gerekiyor. Ama şu anda 13.800'lerin üzerinde bir hareketlenme görürsek bir 14.400'lere doğru bir yükseliş hareketinin görülebileceğini yorumlamak gerekiyor. Ama bu hareketler bilançolarla mı olur? Bence bilançolarla olmaz. Dediğim gibi yani bilançolar artık 2026'nın geri kalanı işte 3. ve 4. çeyrek itibariyle özellikle de Merkez Bankası ile alakalı beklentiler faiz indirimine yönelik çok daha güçlenirse bankalar alıp bir miktar daha BIST 100'ü taşıyabilir. Ama işte bugün gelmiş olduğumuz noktada işte yıl sonu oldu 19.500, 20.000'lere yakın bir fiyatlama görür müyüz? Benim o konuda çok ciddi şüphelerim var. Onu ifade edeyim. Merkez Bankası'nda işte %37 olan politika faizi diyelim ki %35'e düşürecek. Hani artık bu noktada konuya yaklaşıyoruz. Yani böyle bir atmosfer bile olsa ve bu atmosfer güçlense dahi 19.000'ler test edilir mi? Borsa İstanbul'u yıl sonu itibariyle. O yoruma, o beklentiye şahsen ciddi mesafeliyim.
1: Evet, şimdi bilançoların çok fazla desteklemediğini söylediniz ama peki yabancı gelirse borsalar desteklenir mi? Yani endeksin dinamiğini tamamen değişir mi? Şöyle bir rapor da var, onu da aktaralım. HSBC işte bu gerilimlerin normalleşme sürecini bozmadığını, Türkiye'nin sadece ötelediğini söyledi ve Türk hisse senetlerinde hala ucuz kaldığını, iskontolu olduğunu söyledi. Yine yabancı payının da düşük olduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla ya önümüzdeki dönemde işler iyi giderse ve yabancı gelirse burada endeksin dinamiği tamamen değişir mi?
0: Ben yabancıların yapmış olduğu bu yorumları çok ciddiye almıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hisse ucuzsa gelin. O zaman gelin. Yani işte Türkiye'nin devam ettiği işte süreçte, o normalleşme sürecinde, o daha pozitif olan süreçte mevcut yaşanan gelişmeler, atılan adımlar, işte küresel ölçekteki yaşanan gelişmeler hani tamamıyla öteliyor deniyor. Yani yıllardır öteleniyor zaten. Ve yıllardır Borsa İstanbul ucuz diyoruz. İşte yıllardır bankacılık sektörü ucuz. Yıllardır Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, havacılık sektörü ucuz. İşte yıllardır perakendecilik sektörü ucuz. Kimle kıyaslıyoruz? EM'lerle. Yani emerging marketlerle. Yani dolayısıyla gelişmekte olan ülke borsalarıyla kıyasladığımız zaman hep ucuzuz. Ve bunları da sürekli dile getirenler yabancı raporlar. Yabancılar. Peki tamam, gelin o zaman diyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Borsaya mı geliyorsunuz? Yabancılara söylüyorum. Borsaya mı geliyorsunuz? Borsaya gelmiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Tahvile gidiyorsunuz. Madem ucuz Borsa İstanbul, buyurunuz Borsa İstanbul'a gelin. Güzel de alanlar var şu anda. Yani alım alanı olarak söylüyorum. Buraya geldikleri yok. Tahvile gidiliyor. Neden tahvile gidiliyor? Dolar TL'de bir stabil ya da kontrol mekanizması dahilinde bir yükseliş hareketi var. Öyle çok ciddi bir oynaklık, volatilite yok. Reel faizler de çok iyi. Dolayısıyla burada neredeyse bedava para kazanılan bir atmosfer içerisinde oluyorlar. tahvil cephesine girince. Tahvile giriyorsun, buradan carry trade'den çok ciddi anlamda para kazanıyorsun. Ama yazmış olduğun raporlarda hisse senetleri ucuz, Borsa İstanbul ucuz. Bu süreçler sadece işte Merkez Bankası'nın ya da işte Türkiye'nin devam ettiği yolu sadece öteliyor, bir bozulma yok. Öteleniyorsa o hedefe gelindiği zaman zaten fiyatlara yansıyacak. O zaman bu yorumu yaparken de gelin alın. Hem raporunuzun da altı dolu olsun.
1: Evet.
0: Hisselerde de biz burada bir görelim yani HSBC diye. Yani o bakımdan dolayı yabancının atmış olduğu bu tarz raporları, yapmış oldukları bu yorumları çok ciddi manada ciddi almadığını ifade etmek isterim.
1: Evet. Eren Can Bey, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Thrive Araştırma Direktörü Erencan Umut bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul ve küresel tarafı konuştuk. Diğer yandan tabii ki içeride halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsa İstanbul'da Gong bugün Quick Sigorta için çaldı. Şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada Gong Quick Sigorta için çaldı. 48.312.950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 lira olan Quick Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28.987.770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582.468 oldu. Şirket payları bugün düzenlenen Gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
1: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım emtia tarafına nasıl bir fiyatlama var? Haftanın kapanışına doğru 4. işlem günündeyiz dedik. Altın yaklaşık 2 ayın zirvesine kadar yükseldi. Perşembe günü yani bugün itibariyle üst üste 4. işlem gününde yükselerek son 7 haftanın da en yüksek seviyene kadar ulaştı. Tabii bu noktada zayıflayan ABD doları, gerileyen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının düşüşü de altının bu yükselişini bu hafta için destekledi diyelim. Bir de bakalım Goldman Sachs'tan yeni bir öneri geldi. Gümüş için 100 dolar öngörüsünü paylaştı. 85 ila 100 dolar bandıyla piyasadaki en yüksek hedefi Goldman Sachs koydu. Gümüşün ons fiyatı için yine BOFA'ya baktığımızda da tüm yıl için ortalama 86 dolar öngörürken HSBC'de ortalama 75 dolar gümüş için bu sene ortalama fiyat olarak da belirlediğim emtia piyasalarında gününe çıkan başlıklarını aktardık. Peki bakalım yine küresel piyasaları, emtia piyasalarını ve içeriği konuşmaya devam edelim. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalar bizlerle birlikte olacak. Candaş Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Memnuniyetle hoş bulduk.
1: Şimdi dışarıdan bir başlayalım isterseniz. Sürümüz Boğazı'nı yine konuşmaya başladık. Yani savaşın ilk günden beri konuşuyoruz ama çok fazla çelişkili ifadeler geliyor. İşte ABD önce müzakere süreci başladı dedi. İran bunu reddetti. Çünkü Umman'la bir görüşme yapıyoruz dedi. Yani karşılıklı bir aslında net olmayan ifadeler var. Bu noktada tabii ki geçici bir deniz koridorunda konuşuyoruz. İran 2 ila 4 ay arasında uygulamadan bahsetti. Şöyle bir küresel taraftaki Orta Doğu risklerine bir başlayalım isterseniz. Sürümüz Boğazı'ndaki son tablo bize ne anlatıyor? Daha sonra detaylarına bakalım.
3: Evet, İran ve Umman arasında bir süredir devam eden müzakerelerin bugün itibariyle artık kısmi de olsa bir anlaşmayla sonuçlandığını gözlemliyoruz. Bu noktada Boğaz'ın kuzey tarafındaki girişler için İran'ın kontrolü, güney tarafındaki çıkışlar için de Umman'ın kontrolünde bir politika belirleneceği noktasında bir anlaşma sağlanmış durumda. Tabii burada gerilimi hafifleten en önemli sebep özellikle İran'ın AB ülkelerinin Boğaz'daki mayınları temizleme noktasında izin vermesine sıcak yaklaştığı haberinin piyasalarda yayılması oldu. Bu gelişme açıkçası kalıcı bir anlaşma noktasında ciddi manada bir zemin oluşturmaya aday gibi görünüyor ama şu aşamada Orta Doğu'da riskler çözüldü ve işler rayına oturuyor demek için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle sene başından beri aynı şeyi tekrar ediyorum. Ben ABD, İran ve İsrail arasında kalıcı bir barış beklemiyorum. Özellikle ABD tarafının tamamıyla zaman kazanmak ve ara seçimler öncesi bir nevi bu işi bir geri planda bırakıp tarihi zirvede bir borsa, faiz indirmiş bir FED ve

0: yükselen istihdam verileriyle girmek isteyeceği noktasında ana motivasyonu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu konjonktürde atılan adımları da tamamen zaman kazanma olarak değerlendirebiliriz. Bu tarafta bir kalıcı anlaşma ve barış için bence kuşkusuz Rusya ve Ukrayna tarafındaki savaşın da çözümlenmesi gerekiyor. O tarafta bir çözüme yaklaşmadan veya o tarafta bir anlaşma olmadan Orta Doğu tarafında da bir barış olacağına çok fazla ihtimal vermiyorum ki İran da bu noktada izlemiş olduğu politikalarla ABD'nin bu sıkışmışlığını da ciddi manada farkında olarak almak istediklerini en fazla alacağı şekilde bir politika izliyor. Dolayısıyla bu son anlaşma metnini de çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Tamamen kısa vadeli bir rahatlama olarak değerlendirebiliriz. Yani jeopolitik hislerin masada kalktığını söylemek için son derece erken.
1: Evet, herhangi bir anlaşma beklemiyorum dediniz ama piyasalar şu an Hürmüz Boğazı açılıyor diye bir fiyatlama var değil mi? Yani çünkü yani teknoloji öncülüğünde de bir zaten rekorlar geliyor özellikle ABD borsalarında. İşte petrol fiyatları düşüyor. Bugün biraz yüksek ama genel hatlarıyla 100 dolardan da bayağı bir gerileme söz konusu. Savaş öncesi rakamlara bir nebze yaklaştı. Dolayısıyla piyasalar sizce bu noktada neyi satın alıyor? Hangi beklenti? Yani Hürmüz Boğazı açılıyor dendi ama hala savaş var. Yani belirsizlik var. Nasıl değerlendirirsiniz orayı?
0: Piyasalar iyimserliği satın alıyor. Bir süredir şöyle bir motivasyon görüyoruz. Özellikle FED tarafında başkan değişikliği de belirtti. Yeni başkan Kevin Warsh'un sözlü yönlendirme ve piyasalara kılavuzluk yapma noktasında ciddi manada eski politikaları terk ettiğini ve bir sözlü yönlendirme noktasında herhangi bir adım atmayacağını ciddi manada vurguladı. Dolayısıyla bu karşımıza nasıl bir senaryo çıkarıyor? Piyasalar bir süredir en kötüsünü fiyatlıyor. Özellikle hem faiz artırımı noktasında hem de para politikası noktasındaki fiyatlama mekanizmasına baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya kadar en kötüsünün fiyatlandığını söyleyebiliriz. Böyle bir atmosferde ortaya çıkan en ufak bir iyi gelişme ve haber akışı dahi kuşkusuz piyasaların ciddi manada satın alma isteğini artıran bir unsur olarak karşımızda duruyor ki bunu da öyle değerlendirebiliriz. ABD ve İran ve Umman arasında dolaylı olarak ABD arasında bir anlaşma tabii ki olacaktır. Boğaz'da kısmi de olsa geçişler sağlanacaktır ama bunun adını kalıcı bir anlaşma olarak koymak için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Bunun için bence biraz da Rusya-Ukrayna tarafına odaklanmak lazım. O tarafta da bir barış gelmeden bu tarafı kalıcı şekilde çözümlendiğini söylemek için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Piyasalar kuşkusuz ciddi manada sıkışmış durumda ve en ufak bir haber akışındayı son derece risk iştahı yüksek bir seviyede fiyatlama noktasında iyimser görünüyor.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi işte endekslerden rekor üstüne rekor görüyoruz ABD başta olmak üzere. Tabii orada bilanço sezonunun etkisi var ama şimdi S&P 500 ilk kez 70 bin doları aştı piyasa değeri olarak. İşte son 4 günde güçlü bir yükselişi vardı ama Nasdaq birazcık burada negatif ayrıştı. İşte teknoloji devlerinin bilançosu güçlü gelse de her bilanço hisseye yansımadı. Onu da fark ettik. İşte SpaceX gelirini ikiye katladı. Zaten halka arz büyük bir coşkuyla oldu ama hissesi hemen ardından düştüğünü takip ettik. Dolayısıyla hisse senedi piyasaları için ne dersiniz? Yani savaş ve belirsizlik ortamında hala rekor kıymaları da devam ediyor.
0: Evet, özellikle ABD tarafına baktığımız zaman sadece tek bir sektörün sırtına binmiş bir şekilde ilerleyen bir yükseliş hareketinden bahsedebiliriz. Özellikle yapay zeka teması altında teknoloji tabanlı hisse senetlerinin uzun bir süredir, yaklaşık 1,5 yıldır sürüklediği bir endeks hareketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu hikayenin 2000'lerin başındaki bir dotcom krizi gibi bir sonuçla biteceğini düşünmüyorum. Çünkü bu sefer hikaye biraz farklı. Altı son derece dolu olarak geliyor. Özellikle şirketlerin bilançolarına da baktığımız zaman önümüzdeki süreçte yapay zeka, veri merkezi yatırımları ve teknoloji tarafta özellikle çip tarafındaki üretim yapan şirketler için son derece pozitif bir konjonktürün bizi beklediğini düşünüyorum. ABD tarafındaki endekslerin de özellikle bu taraftaki hikayeyle ciddi manada yoğun montanı beslendiğini söyleyebiliriz. Özellikle tahvil faizlerinin son derece yüksek olduğu ve risksiz faiz getirisinin ciddi manada cazip bir ortam sunduğu son dönemde ABD endekslerinin hala yükseliş gösteriyor olması da bunun en önemli göstergelerinden biri. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Hiçbir yükseliş ilelebet sürmez. Bu tarafta da uzun bir süredir kar almaya ertelemiş bir yatırımcı kitlesinin de giderek artarak birikmeye başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta bir kar realizasyonu kaçınılmaz görünüyor ama şu aşamada paranın likidden akacağı yeni yatırım unsurlarının önünde tıkalı olmuş olması Biraz ABD endekslerini özellikle hem Nasdaq hem de S&P ciddi manada biraz alternatif bıraktığı için bu tarafta yoğun montanlı yükselişler görüyoruz ama özellikle 2027 başıyla birlikte ben bu tarafta sert düzeltmelerin de artık ciddi manada büyüyerek artan bir risk olarak karşımıza durduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, şu rakamı düzeltelim. S&P 500'ün toplam piyasa değeri 70 trilyon dolar. Az önce bir orada küçük bir hata yaptım. Orayı düzeltmiş olalım. Şimdi bu konjonktürde dönelim yurt içi piyasalara. Küresel risk iştahına birazcık bu hafta katıldığını gördük. İşte bankacılık endekse yükselişler vardı. Daha sonra bir eksi fiyatlama olsa da Borsa İstanbul bu hafta şu an %3 artıda olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla yani uzun bir aradan sonra yeniden Borsa İstanbul'da yükselişleri görmemiz sizce küresel piyasalara ayak uydurduğu anlamına mı geliyor? Yoksa daha fazla iç dinamiklerden mi besleniyor Borsa İstanbul?
0: Ya bunu söylemek için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Belki birçok analistin görüşü bu noktada farklılaşabilir ama özellikle Borsa İstanbul'un yurt dışı muadillerine göre değerinin son derece altında fiyatlandığı ve hisse senetlerinin son derece ucuz olduğu noktasında yaygın bir kanaat var ama ben işin çok bu tarafına katılmıyorum açıkçası. Çünkü endeksin hikayesine baktığımız zaman özellikle yurt dışı ile kıyasladığım zaman yukarı yönlü hareketi şiddetlendirecek bir likidite akışı için bir tema göremiyorum. Özellikle faizlerin son derece yüksek olduğu bu atmosferde belirsizliğin de ciddi manada yoğunlaşmış olduğu bu konjonktürde hisse senedi gibi riskli varlıklar için pozisyon almanın son derece erken olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul'un temasına baktığımız zaman da yükselişi teklif edecek ana hisselerin yurt dışıyla bir senkronizasyon sağladığı düşüncesine değilim. Çünkü yurt dışındaki hisse senetlerinin ana yükseliş hikayesi yapay zeka, teknoloji ve özellikle uzay teknolojiler alanındaki veri çip teknolojileri noktasında üretim yapan şirketlerden kaynaklanıyor. Şimdi bizim endeksimizin böyle bir dinamiği yok. Bizde bir yapay zeka veri merkezi veya bir robot teknolojisi ve benzeri çip teknolojisi üreten bir şirket dinamiği olmadığı için mevcut konjonktürde özellikle hisse senedi kompozisyona baktığımız zaman teknolojiye dair elimizde biraz bankaları sayabiliriz ki dolayısıyla bankalardaki en ufak kıpırdamada endeksi bir miktar pozitif etki olarak yansıyor. Ben yurt dışındaki yükselişler endeksini çok fazla ayak uydurabileceğini düşünmüyorum. Çünkü iç piyasada faizlerin son derece yüksek olması bu tarafta ciddi manada likiditeyi daraltmış durumda ve özellikle bu tarafta faizlerde bir gevşeme olmadan Borsa İstanbul'da kalıcı yükselişlerden bahsetmek için erken olduğunu düşünüyorum. Mevcut pozisyonlarını korumak özellikle tekrardan 14 bin dolar seviyesinin kalıcı olarak ele geçirilip yukarısını hedeflememiz için biraz daha beklememiz gerektiğini düşünenler tarafındayım. Biraz kötümser oldu ama ben böyle olduğunu düşünenler tarafındayım.
1: Evet, bir de likitte demişken çok az bir süremiz kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Halka arzlar son dönemde çok fazla hızlandı. Yani neredeyse 28 tane şirket halka arz açıldı. Bugün SPK'dan 4 şirkete daha onay geldi. Dolayısıyla bu noktada sizce likitte dağılıyor mu Borsa İstanbul'da?
0: Açıkçası son derece kısıtlı likiditenin de yeni halka arzlarla birlikte yatırımcı kitlesine ciddi manada zarar verdiğini düşünenler değilim. Özellikle hisse senedi yatırımcılığı tabanına baktığımız zaman son dönemde her ne kadar artış gösteriyor olsa da Avrupa'daki nüfusa kıyasla Avrupa'da nüfusun %40'ının hisse senedi piyasasında yatırımlar olduğunu düşünürsek biz hala bu oranın çok çok çok daha gerisindeyiz. %10'ların altındayız. Dolayısıyla yeni halka arzlar kuşkusu son derece önemli ama bu noktadaki şirketlerin likidite kalitesine, borçluluk düzeylerine, yatırım planlamalarına ve her şeyden önemlisi net işletme sermayesi ihtiyaçlarına biraz daha odaklanmak gerekiyor. Son dönemde halka arz eden şirketlere baktığımız zaman daha çok perakende ve satış ağırlıklı üretim kabiliyeti ve kapasitesinden uzak şirketlerin biraz da faizlerin yüksek olduğu bu atmosferde ucuz, daha doğrusu bedava finansman sağlamak için sermaye piyasalarına yönlendiğini gözlemliyoruz ki bu açıkçası orta ve uzun vadede yatırımcı tabanının genişlemesi noktasında ciddi manada bir set oluşturabilir diye düşünüyorum. Evet, hala borsaya açılması gereken çok fazla sektör ve şirket var ama
1: evet,
0: bu açılan şirketlerin o şirketler olduğunu söyleyemem.
1: Evet Candaş Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar. Yatırımın Trader CEO'su Candaş Atalay'la Borsa İstanbul'da küresel piyasaları değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Bir 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

Fatma Yıldırım haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Aselsan'dan bir haber başlığı geldi. Daha çok kurumsal yönetim tarafıyla ilgili 25 milyon dolarlık yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiğini açıkladı. Zaten şirkette son dönemde hep farklı başlıkları konuşuyorduk. Milyarlarca euroluk sözleşmeler, ihracat anlaşmaları, tesis yatırımları. Bugünkü haber aslında biraz da kurumsal tarafta değerlendirilebilir diyelim ve hisse performansına geçelim. Yarım puanlık bir yükselişi var. 348 lirayı görüyoruz Aselsan'ın paylarında. Bu yıl zaten %50'lik bir primi vardı. Yani şirketin büyüme hikayesi hala desteklenmeye devam ediyor. Hem bu haberler hem de ihracat kapasitesinin artırılmasıyla beraber de diye bir not da eklemiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Astor Enerji tarafından yurt dışı büyüme tarafı dikkat çekti. İspanya'daki şirketinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı. Yani bu şirket sadece artık ihracat yapmıyor. Avrupa'dan da doğrudan bir yapılanma kuran bir şirketten bahsediyoruz. Çünkü şirket artık ürün satmıyorum, yani satıyorum noktasından çıktı. Bulunduğu pazarlara doğrudan bir varlık da göstermeye çalışıyor. Zaten sadece Avrupa değil ABD'ye yönelik satışları ve peş peşe sözleşmeleri de Astor Enerji'nin en önemli haber kaynaklarından da bir tanesi diyelim ve hisse performansına bakalım. %3'e yakın bir güçlü yükselişi var. 320 lirayı görüyoruz. Yine bu yıl özeline baktığımızda %150'nin üzerinde 3 haneli bir getirse zaten vardı. Dolayısıyla aslında şu an yurt dışı ihracat pazarlarının açılmasıyla da daha strateji bir parçasında şirketin büyüme hikayesini orta uzun vadede destekleyen de bir başlık olarak da değerlendirelim bu haberi ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Kocaer Çelik diyelim. Artık rakamdan çok sürekliliğin önemli olduğu bir noktadayız. Temmuz ayında 61,5 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı. Neredeyse her ay zaten sipariş haberleri kapa düşüyor Kocaer Çelik'in de. Bu da şirketin de ihracat tarafında aslında temponun korunduğunun da bir göstergesi. Hisse performansına geçerken özellikle zaten şirkette çelik sektöründeki talep takip ediyor küresel tarafta. Dolayısıyla da bu ortamda Kocaer Çelik'in hala iş almaya devam etmesi de piyasa için dikkat çekici de bir başlık diyelim ve hisse performansına bakalım. Bu yıl %45'lik bir primi var. Gün özeline baktığımızda yarım puanlık bir artıda. Güne zaten primle başlamıştı. Hala alıcılı seyirde devam ediyor diyelim. Sonra son 6 aylık bir tablo hızlıca bakalım. Mart ayında 10 liralara kadar görmüştü. Şu anki 15 liradan işlemler geçerken en yüksekte yine Temmuz'un sonlarına doğru 15.80'lerde görmüş. Aslında genel trendde yukarı doğru bir görmede işaret ediyor diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim ve Batı Çimento diyelim. Uluslararası bir endekse girdiği haberini aldık. FTSE4Good gelişen piyasalar endeksine Batı Çimento hisseleri dahil edildi. Tabii bunun direkt bir ciroya bilanço etkisi yok. Sadece yabancı fonların takip ettiği ACG tarafında da görünürlülüğü artıran bir gelişme. Dolayısıyla da şirketlerin bu son dönemde sürdürülebilirlik tarafındaki bu adımları da daha fazla öne çıktığının da bir destekleyicisi olarak da okuyabiliriz. Bu başlığı aslında bir başarı da denilebilir ve ise performansına bakalım. %1'e yakın bir eksi fiyatlaması var. Neredeyse 5 liradan işlemler geçiyor. Son 6 aylık tablosuna bakıyoruz. 6.93 kuruşları görmüş. 4.85'e dip seviye olarak da takip edilmiş. Ama bu yıl özeline baktığımızda %125'lik güçlü de bir getirisi vardı Batı Çimento hisselerinin diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Aslında son başlığımız gübre fabrikalarından geliyor. Bağlı ortaklı olan Razi yaklaşık 180

görüyoruz. Bu yıl %25'lik bir artısı vardı. Tabii operasyonellerden bağımsız olarak iştiraklerden düzenli nakit geliri de şirketi etkilemeye devam ediyor dedik. Son 6 aylık tabloya hızlıca bir bakıyoruz. Mayıs aylarında 617 liralara kadar görmüş. Dip seviye olarak da 398 lira. Temmuz ayın sonunda da test etmiş. Aslında gübre fabrikaların hisseleri de demiş olalım bu noktada ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'daki haber başlıklarına baktık. Peki küresel piyasalarda hangi şirketler önemli? Saatler 13.50 gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diye.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: rehberlerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Bizim olanı görecek. İçeceksin, seveceksin. Tıs diye de açıvereceksin. Meis Sigol'la. Bizim olanı keşfet gari.

0: bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Gün ortasındayız. Saat 12 Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Tarım sektörü gıda arz güvenliğinden ihracata, enflasyondan sürdürülebilir büyümeye kadar ekonominin en stratejik alanlarından biri. Türkiye yaş meyve ve sebze üretimindeki gücünü uluslararası pazarlara taşırken katma değerli ihracat ve yeni pazar arayışları da sektörün öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. İklim değişikliğinin üretime etkileri, lojistik maliyetler, Avrupa pazarındaki talep ve gıda güvenliği standartları ihracatçılar açısından yeni fırsatları ve yeni sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Peki 2026'nın ilk yarısı yaş meyve ve sebze ihracatı açısından nasıl geçti? Üreticiyi ve ihracatçıyı yılın geri kalanında nasıl bir tablo bekliyor? Hepsini konuşacağız. Konuğum Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Sema Hanım. Sizler de teşekkür edin. Bizler de yayına alıp da buradan tabii seyircilerimize, izleyicilerimize de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Hemen yaş meyve sebze ihracatının Temmuz ayı performansıyla başlayalım. Başarılı bir de grafik var ortada. Hem grafiği hem geldiğimiz noktayı ve bu başarının aslında altında yatan

0: etkenler neler? Onları anlatır mısınız?
1: Evet, öncelikle tabii kıymetli üreticilerimize ve ihracatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Malum üretici hakikaten olmadan ürün üretilmiyor. Biz de burada bu ürünleri tüketemeyiz. Öncelikle Türkiye'de yaklaşık 60 milyon ton yaş meyve ve sebze üretilmektedir. Onu belirtmek istedim. Burada ciddi emeği geçiyor tabii ki burada üretici, kıymetli üretici kardeşlerimizin. Malum burada Türkiye'de bizim özellikle vişne, narinciye, nektarin, şeftali, nar, kavun, karpuz, biber, domates, patlıcan, soğan, patates, kabak gibi ürünlerinde biz Türkiye'de üretimde birinci sıradayız. Dünyada üretiminde birinci sıradayız. Bu ürünler de malum zaten çok kıymetli ve değerli ürünlerimiz. Ürettiğimiz yaş meyve sebzelerde 85 milyon insanımız, ülkemizde yaşayan milyonlarca yabancı kökenli insanlarımızın ve ülkemiz her yıl ziyaret eden milyonlarca turistin yaş meyve sebze ihracatına karşıladığımız gibi yüzden fazla ülkeye ihracat yaparak ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandırıyoruz. Yaş meyve sebze ihracatında başarılı bir yıl geçiyor. Çok şükür ki ihracatta bu sene malum geçen senenin işte Nisan ayındaki yaşadığımız soğuk don olayından sonra bu sene 2026 yılında Allah'a şükürler olsun ki üretimimiz, ürünlerimiz rekoltesi oldukça yüksek ve verimli. İnşallah yüzümüzü ve ülkemizin de döviz kazandırma olayında da ciddi bir aktif bir rol aldık burada. Türkiye genelinde yaş meyve sebze ihracatımızın da Temmuz ayında rakamlara şöyle bir kısaca bahsedeyim size. %144'lük artışla 121 milyon dolardan 296 milyon dolara ihracatımızı yükseltmiş bulunuyoruz. Temmuz ayında ihracatın en çok arttıran sektörlerden biri olduk. Bu da bizim için büyük bir başarı. Yaş meyve sebze ihracatımız Ocak-Temmuz dönemlerinde %46'lık yükselişle 1 milyar 812 milyon dolardan 2 milyar 650 milyon dolara ilerlemiş oluyor. Son bir yıllık dönemde yaş meyve sebze ihracatımızın %38 arttı ve 3.3 milyar dolardan 4 milyar 541 milyon dolara çıkardık. Bir yıllık dönemde yaş meyve sebze ihracatımızın 1 milyar 250 milyon dolarlık artış kaydetti. Bu da tabii büyük bir başarı. Türkiye'nin son bir yıllık dönemde ihracatını 9 milyar dolar arttı. Bu ihracat artışının %14'ü yaş meyve sebze sektörümüzün gerçekleştirdiği ortada. Bir diğer başarımız, yaş meyve sebze sektörümüz Türkiye'deki gıda sektörleri arasında malum tabii ki burada kıyaslamak ümidiyle su ürünlerinde hayvansal mamulleri sektörünü geçerek en çok ihracat yapan ikinci sektör konumuna yükselmiş bulunuyoruz. Benim şu anda sektör kurulu başkanlığını yaptığım meyve sebze mamulleri sektörümüzde Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 396 milyon dolarlık ihracat yaparken son bir yıl dönemde 2 milyar 516 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İki sektörümüzün toplam ihracatı, tabi bu iki sektör dediğim yaş meyve sebze ve mamulleri olmak kaydıyla, yıllık %18'lik artışla 5,9 milyar dolarlık 5.9 milyar dolardan 7 milyar 57 milyon dolara yükselmiş bulunuyor. Tarihimizde ilk kez 7 milyar doları aşma başarısı gösterdik. Burada da tabii ihracatçımızın da büyük bir

0: emeği var. Tabii ki burada hükümetimizin, özellikle Ticaret Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın çok ciddi desteklerinden dolayı bakanlıklarımız çalışanlarına, başta bakanlarımız olmak üzere ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. 2026 yılı sonunda taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin ihracat toplamında 7,5 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. Ege bölgesine bakarak yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı nasıl bir konumda olduğuna bakacak olursak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatları Birliğimizin ihracat performansı da Türkiye ile benzerlik gösteriyor. Temmuz ayında taze meyve sebze ihracatımız %193'lük artışla 16 milyar dolardan 46 milyar dolara çıkmıştır. Bu da gerçekten ciddi bir başarı ve artış önem kaydetmiş görünüyor. Burada tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Meyve sebze mamulleri ihracatımız 79 milyar dolar oldu. Temmuz ayında toplam ihracatımız %35'lik artışla 125 milyon dolara ulaşmış. 7 aylık ihracatımız ise %6'lık artışla 697 milyon dolar oldu. Yıllık ihracatımız ise 1 milyar 275 milyon dolara çıkmıştır.
1: Peki Hayrettin Bey, yaş meyve
0: Efendim.
1: sebze ihracatınızda öne çıkan ülkeler, ürünler hangileri?
0: Onlar da size kısaca bir arz edeyim. Evet, Türkiye genelinde yaş meyve sebze ihracatımızın da Ege bölge, özellikle ülkeler bazında baktığımız zaman 696 milyon dolarlık Irak başta olmak üzere, 629 milyon dolar ise Rusya Federasyonu, 229 milyon dolar Almanya olmak üzere ülkeleri Romanya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Gürcistan, Hollanda ve İngiltere izlemektedir bu ülkeleri. Tabii ki burada Ege bölgesinden yaklaşık en çok ihracat yaptığımız ülkelerden ise Rusya Federasyonu 60,5 milyon dolar ilk sırada yer alırken, Polonya ise 24 milyar dolar, Almanya ise 23 milyon dolar. Yaş meyve sebze ihracatımız gerçekleştirilen ülkeler bunlardır. Yaş meyve sebze ihracatında Türkiye genelinde en çok ihraç ettiğimiz ürünler ise 532 milyon dolarla mandalina başı çekmekte, 293 milyon dolar şeftali, nektarin, 254 milyon dolar domates, 246 milyon dolar ise biber, 224 milyon dolar limon yer almaktadır. Ege bölgesinde en çok ihraç ettiğimiz ürünlerimiz 64 milyon dolar ise kiraz olurken, geçen sene malum kiraz, yani hakikaten yiyecek kiraz bulamadık ki, dondan dolayı, soğuklardan dolayı ciddi bir zarar gördü tarım ürünlerimiz. Bu sene çok şükür ki Allah bereketini vermiş. Domates ihracatımız ise 38 milyon dolar, mandalina ihracatımız 12,5 milyon dolara ulaşmıştır.
1: Ve şunu
0: Burada
1: da
0: tabii
1: sormak
0: ki
1: istiyorum
0: efendim.
1: Hayrettin Bey, bu noktada bu meyve sebze mamullerinde en çok ihracat yaptığımız yerler, ürünler hangileri? Ve 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye genelinde en çok ihracat yaptığımız ülkeleri de rakamsal olarak söyler misiniz?
0: Sema Hanım, meyve sebze mamulleri olarak tabii bunlar bir nevi işte sanayileştirilmiş turşusu, salçası, meyve suyu. Bu da tabii ki katma değeri hem çok değerli. değerini buluyor. İhracatımızın da 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye genelinde en çok ihraç yaptığımız ülkeler ise 200 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne, 176 milyon dolar Almanya, 103 milyon dolar İngiltere sıralanmıştı. Bir, iki, üçüncü ülkemiz üçüncü sıraya girmektedir. Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege bölgesinde yapılan meyve sebze mamulleri ihracatında ilk üç ülke 94 milyon dolarla ABD, 88 milyon dolar Almanya, 49 milyon dolar ise İngiltere olmuştur. Meyve sebze mamullerinde en çok ihraç ettiğimiz ürünler ise 168 milyon dolarlık gazlı içecekler, 132 milyon dolar meyve suları, 101 milyon dolar kuru domates, 100 milyon dolarla biber turşuları, 90 milyon dolar domates salçası olmuştur. Ege bölgesinden en çok ihraç ettiğimiz meyve sebze mamulleri 92 milyon dolarla kuru domates oldu. Kuru domates ihracatımızın %90'dan fazlası Ege bölgesinden gerçekleştiriyordur. Tabii Ege bölgesi de hakikaten hem ihracat hem tarım ciddi bir rol alıyor. Ege bölgesindeki bölgesinden yapılan biber turşuları ihracatı 79 milyon dolar olurken biber turşusu ihracatının 65 milyon dolarla kornişon turşuları takip etmektedir.
1: Peki 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde kiraz ihracatında nasıl bir tablo var?
0: Sema Hanım, kiraz ihracatı gerçekten bizleri ve üreticileri ve ülkemizi son derece sevindiriyor ki geçen sene yaşamamızı, o yaşanan kiraz birkaç ürünümüz yok olmasına rağmen bu sene çok şükür bol ürünlerimiz mevcuttur. Kiraz ihracatımız da bu sezon büyük bir artış yaşamaktadır. Ocak-Temmuz dönemlerinde 64 bin tonu aşan bir miktarla 220 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu kiraz için ciddi anlamda hem üreticilerimiz hem ihracatçılarımızı sevindiriyor. Tabii geçen yıla göre kıyaslarsak miktarda yaklaşık 10 katıdır. Değerde ise %360'lık bir artışla ihracatımızı gerçekleştirmişiz ve halen şu anda devam etmektedir. Kiraz ihracatımız hani henüz bitmedi. Üretim devam ediyor. İnşallah bir 10-15 gün daha devam eder. Belki bu ay sonuna kadar sürer. Ondan sonra tabii kiraz sezonunu kapatmış olacağız. Bu tablonun arka planında geçen sezon yaşanan don olayının rekorte ciddi biçimde sınırlanması ve dolayısıyla düşük bir karşılaştırma tabanı oluşturması vardır. Pazar tarafında ise tablo son derece olumlu. İhracat yaptığımız ülke sayısı 34'ten 52'ye yükseldi. İspanya, İtalya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık ve İrlanda gibi 21 pazara yeniden veya ilk kez giriş yapmış oluyoruz ve bu ülkelere de yeni ihracata başladığımız ülkeler de var. Tabii ki öncesinden başka ürünler de ihracatımız söz konusu. Almanya 68 milyon dolar geleneksel liderliğini korurken Rusya Federasyonu 65 milyon dolar, Polonya ise 28 milyon dolar. Irak 24 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte ilk 4 pazarın toplam ihracatımızın %85'ini oluşturması, pazar çeşitlendirme çalışmalarımızı özellikle Uzak Doğu ve Körfez hattında kararlılıkla sürdürmemizi gerektirdiğini gösteriyor.
1: Peki Hayrettin Bey, şeftali ve nektarinde durum nasıl? Rakamlar ne söylüyor?
0: Sema Hanım, bu tabii şeftali nektarın geçen sene de aynı şeyi yaşadık. Malum gene soğuktan dolayı, dondan dolayı sert çekirdekli meyvelerimiz de ciddi anlamda bir azalma vardı. Bu sene çok şükür bol meyvelerimiz var, üretimde iyi.

0: Neftali ve Nektarin'de de son derece güçlü bir performansı söz konusu. Üstelik burada artış yalnızca miktarda değil, fiyatta da yansıyor. Ocak-Temmuz dönemlerinde 152 bin tonu aşan ihracatla 293 milyon dolar gelir elde ettik. Miktarda %118, değerde ise %131 artış kaydetmektedir. Rusya Federasyonu 141 milyon dolarla ilk sırada. En dikkat çekici gelişme Irak pazarında yaşandı. Bu ülkeye ihracatımız %413 artışla 120 milyon dolara ulaşmıştır. Irak neredeyse Rusya ile eşit ağırlıkta ikinci ana pazarımız haline gelmiş. Toplam 58 ülkeye ulaştığımız bu dönemde Libya, Slovenya, Yunanistan, Ürdün ve ABD gibi 12 yeni pazar için hem giriş yaptık hem bunları inşallah önümüzdeki dönemde arttırmayı düşünüyoruz. Girmediğimiz ülke, girmediğimiz pazar bırakmamak için biz ihracatçı olarak elimizden geleni Allah'ın izniyle yapmaya çalışıyoruz ve başaracağız diye düşünüyoruz.
1: Organik
0: Sema Hanım.
1: Organik üretim ve iyi tarım da son dönemde oldukça talep görüyor. Ne durumdayız bu alanda?
0: Organik üretimi de ciddi anlamda üretimlerimiz artmaktadır ve üreticilerimiz de özellikle ihracatçılarımız da büyük emek verip de organiği arttırma çabasındayız. Tabii iyi tarım son derece arttı. Malum tabii ki Tarım Bakanımızın da almış olduğu bazı çalışmalar ve kararlar var. Bu özellikle iyi tarım, sözleşmeli tarım, kontrollü tarım, bunlar ciddi anlamda fayda sağlıyor. Ticaret Bakanlığımızın da malum Urge projelerimize, özellikle ticaret heyetlerimize yapmış olduğumuz ihracatlarımıza ciddi anlamda destek vermektedir. Tabii ki burada yaklaşık %70-%75'ini neredeyse Ticaret Bakanlığımız karşılamaktadır. Yurt dışındaki özellikle ticaret heyetlerimizde ve Urge projelerimizde, tabii bu da bizim son derece bizlere katkı sağlıyor. Biz de tabii mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar gayret etmeye çalışıyoruz ve ülkelere girmeye ve pazarları elde etmeye çalışıyoruz.
1: Yaş, sebze ve meyve sektöründe tabii kalite, kalıntı denetimleri, izlenebilirlik çok önemli. Ne durumdayız?
0: Gerçekten diyebilirim ki yani neredeyse %99'unu sağlamış oluyoruz. Tabii ki burada tekrar edeceğim, gene Tarım Bakanımızın da ciddi çalışmaları var, Ticaret Bakanımızın çalışmaları var. İzlenebilirliği son derece neredeyse %100'ünü oluşturduk. İyi tarımı, organik tarımı, işte bunları mümkün olduğu kadar gireceğimiz ülkelere en azından ürünlerimiz, işte bazen politik olsa gerek, işte ürün döndü, oradan şu döndü, buradan bu döndü. Yani çok milyonda bir diyebilirim. Bunu da özellikle seyircilerimize, izleyicilerimize de gönül rahatlığıyla üretilen, Türkiye'de ülkemizde üretilen tarım ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebiliriz ki nihayetinde hepimiz çoluğumuza, çocuğumuza, geleceğimize bu ürünleri üretip yediriyoruz önce. Ondan sonra zaten ihracata gönderiyoruz. Burada tabii ki kimse bu sorumluluğa girmez ve ruhsatsız kesinlikle ilaç kullanılmıyor. Genelde kullanılan ilaçlarımız da zaten şu anki çalışmalarda ciddi anlamda fayda sağladı. Tabii ki ben özellikle Türkiye Meyve Sebze Mamullerin Sektör Kurulu Başkanı olarak mümkün olduğu kadar sektörümüzde iç içeyim. Yaş meyve, sebze ve mamul sektörüyle beraber alandayız, sahadayız. Üreticilerimizle, ihracatçılarımızla, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin de tabii başkanımızın da çok emeği var özellikle bizlerle beraber. Aynı zamanda tim denetim kurulu, yönetim kurulu üyesiyim ben de. Burada mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar ülkemize, üreticilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz.
1: Üreticiyle ihracatçı arasındaki işbirliğini güçlendirmek de çok önemli. Hangi adımlar atılmalı, ne dersiniz?

0: Ya üreticilerimiz de zaten bakanlığımız nezdinde sürekli, malum her ilçede illaki bir ilçe tarım müdürlüğümüz var. Oradaki çalışan arkadaşlarımız var. Üretici istediği anda çalışan oradaki tarım bakanlığımıza ait olan ilçe tarım müdürlüklerimize, çalışanlarına istediği anda ulaşabiliyor. Biz ihracatçı olarak istediğimiz zaman istediğimiz bakanlıklarımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisimize, efendime söyleyeyim üreticilerimize sürekli sahada olmak gerçekten çok fayda sağlıyor ve burada yaklaşık 2018 yılında Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını devralırken bizim ilk yaptığımız iş tabana inmek ve üretici ihracatçı bakanlığımız nezdinde bütün bölgesel olarak birçok ilçemizde, köyümüzde toplantılar düzenledik. Üniversiteden hocalarımızla beraber eşlik ettiler, sağ olsunlar. Tabii ki bu sahada bunu anlatmak, üreticilere iç içe olmak çok da fayda sağlıyor diyebilirim.
1: Peki dijital tarımı, yapay zekayı da konuşalım istiyorum. Veri odaklı üretim çok kıymetli. Sektörü nasıl dönüştürüyor veya dönüştürecek?
0: Yani o da tabii şu anda yeni olduğumuz için onun da tabii çok fayda sağlayacak. İnşallah önümüzdeki dönemler içerisinde son teknolojiyi de kullanmak üzere burada ciddi fayda sağlayacak. Ve hem üreticilerimize hem ürettiğimiz ürünlere ve ihracatçılarımıza ciddi destek sağlayacak o da.
1: İç piyasadaki o ihracat dengesinin nasıl kurulması gerektiğini de sormak istiyorum. Hem üreticiye hem tüketiciye koruyan bir yapı nasıl oluşturulur?
0: Ya üreticilerimizden de tüketicimize tabii ki malum bazen işte yani görüyoruz basın aracıyla, basından izliyoruz. İşte tarlada 3 lira, tüketiciye 30 lira. Ya bir de bunların girdi maliyetleri var. Şimdi Sema Hanım, yani eğri oturup doğru konuşayım ben burada size arz edeyim. Yani gerçekten bu masraf etmeden hiçbir ürün gelişmiyor, oluşmuyor ve masrafsız da hiçbir ürün tüketicinin de sofrasına gitmiyor. Bu masraflar da tabii bunların üzerine eklendiği zaman mümkün olduğu kadar tabii bunları asgari ücretten tutmak kaydıyla ama ne kadar ucuza satacağız diye uğraşsak bile masraflar malum işte bir ürünün yani bedava almamız bile, bedava alsak bile ürettik, bedava ürettik diyelim, bunu aldım İstanbul'a götürdüm. Tabii sadece bunu tarladan alıp biz İstanbul'a hale veya manava veya markete veya tüketiciye satamıyoruz. Biz onu hasadını yapıyoruz, paketleme evlerimiz var, paketleme tesislerimize getiriyoruz, bunu elleştiriyoruz, kalibre ediyoruz. Efendime söyleyeyim, makinalarımız var, son model teknoloji makinalarımızdan geçiriyoruz, kalibre, ikinci kalite, birinci kalite içindeki ürünler tek tek seçiliyor, paketleniyor ve buradan sonra tekrar lojistik aracıyla bunlar yükleniyor. Yüklendikten sonra gideceği şehire gidiyor. Nihayetinde bunlar hep masraf. Orada gene hallerde olsun, efendime söyleyeyim manavda olsun, pazarda olsun veyahut da marketlerde olsun bir nevi bunların giderleri söz konusu, masrafları var. Yani onun için ister istemez maliyetler, tarladaki maliyetleri tabii ki geçiyor. Yani mümkün değil tarladaki fiyatla götürüp de tüketiciye satmamız mümkün değil. Ondan dolayı biraz maliyetler yükseliyor. Onun için de işte tabii ama art niyetli, iyi niyetli masa başında oturup bazı arkadaşlar da işte efendime söyleyeyim tarlada aldı 10 liraya, getirdi sattı 30 liraya. Masrafı ne? Nerede bunun? Masrafını da eklesen zaten 30 lirayı otomatikmen buluyor zaten.
1: Gençlerin tarıma ilgisini arttırmak sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Neler yapılabilir?
0: Gençlere biz tabii Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliği Başkanlık döneminde biz bu projeyi oluşturduk, geliştirdik ve biz bu gençlerimizi özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş ziraat mühendislerini tabii çok ilgilendiriyor ve isteyen mezun olmuş üniversiteli gençlerimizi biz davet ettik. Özellikle Türkiye genelinde Ege İhracatçı Birliği'nin bünyesinde biz tabii bunu üniversite hocalarımızla beraber bu projeyi geliştirdik. Gençlerimizi biz hafta sonları dedik hani

0: belki eğitimi devam ediyordur, eğitimden geriye kalmasın diye cumartesi pazar günlerimizi feda ettik. Bizim Ege İhracatçı Birliği'ndeki çalışan arkadaşlarımızla beraber gençlerimizi davet ettik ve hafta sonları biz 2 aylık projelerle 2 ay bir fil her hafta sonu bunları davet ettik. Toplantı salonunda tabii üniversite hocalarımız da bunları meyvenin üretiminden, pazarlamasından, işte ne bileyim gelişmesinden ve özellikle karlılık tarafını, işte projeler üreterek, ciddi projeler de üretti gençlerimiz ve başarılı gençlerimiz vardı. Sevdirdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Köylerinde, ilçelerine, illerine dönüp de işte ben bu tarım işini yapacağım diyen kardeşlerimiz de var. Hala görüşüyorum. Elimden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Hala arayıp benden fikir alışverişinde bulunan kardeşlerimiz var. Tabii biz açığız bu konuda. Gene de bu desteği vermeye her zaman için hazırız ve o proje hala devam etmektedir. İnşallah biz bunu sürdüreceğiz, tekrar devam ettireceğiz. Gençlerimizi özellikle kendi illerine, kendi ilçelerine kazandırmak için, ya tarım deyip geçmeyelim, gerçekten çok önemli.
1: Evet.
0: Malum pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık. Savunma sanayisinden sonra gelecek olan tarım. Şu anda evet. İhracat rakamlarımız da yani Türkiye'de aşağı yukarı en çok arttıran savunma sanayisinden sonra yaş meyve sebze ve mamulleri arttırmış görünmektedir. Bunun için gençlerimize de tabii ki özellikle buradan da seslenmek istiyorum. Hakikaten bu işi böyle, bu iş tabii uzaktan bakılırsa o çok zor, bu iş yapılmaz deniyor ama işin içine girdikten sonra severek yapacaklarına inanıyorum. Çünkü yani çok keyifli bir iş aslında baktığınız evet. zaman tarlada. Bir fidanı dikeceksiniz. Yani bakıyorsunuz böyle bir serçe parmağımız kadar bir fidan bu. Domates fidanı diyeyim. Diktiniz toprağa. Maşallah o fidandan kilolarca domates üretiyorsunuz. Domatesi böyle maça diyoruz. Her maçayı böyle kızardığı zaman hasat ediyorsun. Hasat ettikten sonra topluyorsun, götürüp bunu katma değere dönüştürmek bile o gençlerimize çok keyif verir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Hayrettin Bey. Türkiye'nin yeni pazarlar, hedef pazarlar, yeni ülkelerde yolu açık olur inşallah.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun, var olun.
1: Tarım ve gıda sektörü üretimden ihracata uzanan güçlü yapısıyla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Yaş meyve ve sebze ihracatında kaliteyi, sürdürülebilirliği ve katma değeri artıracak adımlar da sektörün küresel rekabet gücünü belirleyecek. Tarladan Sofraya programında üretimin, ihracatın ve gıda sektörünün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Tarladan Sofraya'yı bitirelim. Başarının anahtarı devam edecek. Apara yayınında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
0: E festi.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Eğitimi ve tercih sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın bu bölümde konuğum olacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey.
0: Tabii şununla başlayalım. İsterseniz genel bir çerçeve çizelim.
1: Tabii ki.
0: Sonra detaylara geçelim. Şimdi her şeyin çok hızlı geliştiği ve dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Yapay zekanın ve dijitalleşmenin etkisiyle birlikte zaman geçtikçe bu dönüşümün vadesi de aslında kısalıyor. Hı hı. Diğer taraftan bilgiye ulaşmak artık bir sorun değil. Esas olan şey doğru bilgiye ulaşmak ve onu doğru şekilde işlemek. Böylesine bir çağda yaşıyoruz ve bu çağda eğitimi nasıl tanımlamak gerekir?
1: Aslında bence değişimin, asıl değişim ve dönüşümün ben şu an başladığını düşünüyorum. Neden böyle? Tabii ki öğretmenlik mesleği, özellikle bizim ülkemizde bilgiyi aktaran, sadece bilgiyi öğrenciye aktaran olarak tanımlanıyordu. Burada öğretmenin sadece görevi bilgiyi aktarmak değil. Tabii ki de öğretmen eskiden derse girdiğinde kitabı açıyordu, bilgiyi çocuklara aktarıyordu. Çünkü bilginin alabileceğiniz tek merkez öğretmendi ya da kitaplarla ulaşabiliyordunuz. Şimdiki gibi saniyeler içerisinde cep telefonundan ya da bilgisayardan bilgiye ulaşamıyordunuz. Ama öğretmenin asıl görevi sadece bilgiyi öğretmek değildi. Biz ülkemizde özellikle eğitimle öğretimi biraz birbirine karıştırıyoruz. Öğretim farklı bir şeydir, eğitim farklı bir şeydir. Eğitim insanda kalıcı davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Öğretmenin aslında okulda öğrenciye kattığı asıl önem burada başlıyordu. O yüzden de ben bilginin artık çok hızlı ulaşılması, internetten, cep telefonundan hızlı bir şekilde erişilmesi, öğretmenlik mesleğinin tam tersi kıymetini daha çok ortaya çıkaran bir durum olarak okuyorum. Tabii ki de bilgiyi biz bir yerlerden öğreneceğiz ama çocuğa ilham verecek olan, ona etik değerleri öğretecek, ona sosyal becerileri öğretecek, toplumsal normları öğretecek, toplum için nasıl davranması gerektiğini, analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması gibi bu tarz becerileri ki birazdan da konuşacağız belki de aktarması gereken aslında yine öğretmen. Öğretmenin bu anlamda ben varlığının daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Okullar sadece bilgi aktarılan bir yer değildir. Okul bir ekosistemdir. Okulun bir iklimi, bir kültürü vardır. Öğrenci bu kültürden, bu ekosistemden çok farklı şeyler öğrenir. İnsan ilişkilerini öğrenir. Dolayısıyla da bilgiyi öğrenmek, bilgiyi öğretmek evet artık eskisi kadar bir kıymeti kalmadı. Her dakika, her saniye, her yerden erişebiliyoruz. Ama bu öğretmenlik mesleğini bence daha da kıymetli bir hale getirdi.
0: Şimdi öğretmenlik mesleğinde bir dönüşüm aslında söz konusu, evet. Bahsettiğiniz. Yani şimdi sadece bilgiyi aktaran bir kişi değil öğretmen. Rehberlik rolü biraz daha ön planda aslında değil mi çağımızda?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü doğru bilgiye ulaşmak diyoruz ya. Bu aslında, anlamda öğrencileri de yönlendiriyor aslında öğretmen.
1: Evet, şöyle doğru bir şey söylediniz. Hani bilgiye belki de çok hızlı ulaşabiliriz ama şimdi çağımızda şöyle de bir sorun var. Ulaştığımız bilginin doğruluğuyla da alakalı çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Sonuçta birçok bilgiye aynı anda ulaştığımız için bu bilgiyi sorgulayan, araştıran, muhakkak

0: Yeme yapabilen öğrencilere ihtiyacımız var. Yani bizim aslında yapay zekayı doğru kullanabilen, bunu hayata doğru entegre edebilen öğrenciler yetiştirmemiz lazım. Öğretmenlerin de bu anlamda tabii ki de kendisini geliştirmesi gerekecek.
1: Hocam yapay zeka bir tehdit mi? Hep diyorlar ya öğretmenlerin mesleğini elinden alacak. Siz böyle bir endişeniz var mı yoksa bir fırsat olarak mı?
0: Tam tersi, ben yapay zekayı bir tehdit olarak görmüyorum ki biz bunu tarihte çok fazlasıyla yaşadık. Hesap makinesi ilk çıktığında çocuklarımız artık matematik öğrenemeyecek denildi. Sonra bilgisayar çıktı, arkasından internet geldi. Artık bilgiye erişebiliyoruz. Öğretmene gerek kalmadı dendi. Ama şu an hala aynı yerdeyiz. Hala aynı şeyleri tartışıyoruz. Tabii ki bu değişimler, dönüşümler olduğunda bunları tartışmak, bunlar üzerine bazı tartışmalar yapmak tabii ki de doğal. Ama ben dediğim gibi bu bir fırsat. Siz önemli olan o teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Teknolojiyi eğitim, öğretim süreçlerine nasıl entegre ediyorsunuz? Bu çok önemli. Ama şunu da söylemekte fayda var. Yapay zekayı eğitim öğretim süreçlerine, hayatına entegre edebilen öğretmenler, bunu iyi kullanan öğretmenler, kullanmayan öğretmenlerin her zaman bir adım önünde olacak. Bu aslında öğrenciler için de geçerli. Evet. Hatta daha da ileriye gidelim, tüm meslekler için geçerli. Şu an yapay zekadan herkesin faydalanması gerekiyor. Bunu ne kadar kaçarsanız kaçın, günün sonunda kullanmak zorunda kalacaksınız. Öğretmenimiz de bu anlamda derslere yardımcı bir asistan olarak kullanabilir, ders programları hazırlayabilir, ders içerikleri oluşturabilir. Çünkü bunu saniyeler içerisinde yapıyor. Buradan kalan zamanda da ne yapacak? Asıl öğretmen olarak yapması gereken şeyi yapacak. Evet. Çocuğa dokunacak, çocuğa güven duygusu aşılayacak, çocuğa gözlerine bakacak, yapabilirsin, başarabilirsin duygusunu verecek.
1: Yapay zeka yapamadığını yapacak.
0: Evet. Bu hiçbir teknoloji bir öğretmenin yaptığını yapamaz. Hiçbir teknoloji öğrencinin kalbine dokunamaz. Ama iyi bir yapay zeka, iyi bir asistan aracı olarak, asistan olarak kullanabiliriz. Ben şöyle kısaca özetleyeyim. Yapay zekayı kullanabilmekten ziyade bu değişime, bu dönüşüme zamansız, hazırlıksız yakalanırsak asıl ben tehdidin orada olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi yapay zekayı doğru kullanmaktan bahsettiniz. Peki gözleminiz nedir? Öğrenciler yapay zekayı doğru bir şekilde kullanabiliyorlar mı? Nihayetinde yapay zekaya ne kadar doğru girdiler verirsek, doğru beslersek o kadar sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Yani yapay zekayı kullanabiliyor olmak da bir beceri aslında.
0: Evet, işte zaten bu beceri öğretmemiz lazım. Yapay zeka hayatımıza girdikten sonra biliyorsunuz bütün teknolojik aslında icatlar böyledir. Doğru kullanmanız gerekir. Yanlış kullandığınızda kötü şeylerle sebep olabilir. Evet. Doğru kullanmayı öğretmek lazım. Ben kızıma örnek veriyorum, bir baba olarak yapay zekayı kullanması gerektiğini söyledim. Bazı arkadaşlarım bana ya neden erken yaşta böyle bir şeye sevk ediyorsun, yönlendiriyorsun dedi. Çünkü şunu da biliyorum, onların yaşayacağı, büyüdüğündeki yaşayacağı dünya bambaşka, şimdikinden bambaşka da olacak. Evet. Bu tarz teknolojileri doğru kullanmayı öğretmek lazım. Bunlardan sınırlayarak, yasaklayarak bir şey elde edemezsiniz. Televizyona da aynı şey söylendi, tablete de aynı şey söylendi, telefona da aynı şey söylendi. Tabii ki de her şeyin fazla zarar. Çok fazla yoğun kullanırsanız, amacının dışında kullanırsanız, üretmek için kullanmasanız teknoloji tabii ki de kötü bir hale dönüşebilir.
1: Evet. Çağımızda zaten yapay zekayı kullanmak internet yerine ansiklopedi kullanın demek gibi bir şey olabilir herhalde.
0: Evet. Öyle de diyebiliriz.
1: Şimdi hocam geleceğin meslekleri nedir diye sorsam artık bu sorunun cevabı hiç kimse de yok tabii. Şimdi tercih yapıyorlar. Evet. Lise mezunu öğrenciler, üniversite öğrencisi adayları. Ancak 4 sene sonra yapacaklar bu mesleği. 5 sene sonra yapacaklar bu mesleği. Öngörüde bulunmak oldukça zor. Çok 1 zor. Sene sonrasına dair bir öngörüde bulunmak bile zorken 5 sene sonra yapacakları meslekle ilgili bugün bir tercihte bulunuyorlar. Bu anlamda ne yapmaları gerekiyor? Ne önerirsiniz onlara ve hangi becerilere sahip olmaları gerekiyor?
0: Burada şunu söylemek lazım. Ben özellikle sorunun son kısmını çok önemsedim. Öğrencilerin artık şu mesleklere hazırlansın diye bir liste çıkarmak bence günümüzde artık çok zor. Evet. Neden çok zor? Şu an ilkokula başlayacak olan bir öğrencinin hayata atıldığında hangi meslekleri yapacağıyla ilgili evet bir öngörümüz var, bazı fikirlerimiz var ama aslında nasıl bir dünyada olacağımızı kimse tahmin edemiyor. Neden? Dünya gerçekten son 20-30 yılda inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Daha önceki çağlarda bu kadar hızlı bir dönüşüm olmuyordu. Hani 100 yılda, 200 yılda bir olan dönüşümler artık yılda olmaya başladı. Önce bilgisayar hayatımıza girdi. Bir dönüşüm yaşadık. Daha sonra internet hayatımıza geldi. Başka bir dönüşüm yaşadık. Sonra cep telefonu girdi. Bütün her şeyi yapabilen, her şeyin elimizin altında olduğu bir teknoloji girdi. Ve daha sonra şimdi yapay zekayı konuşuyoruz ve bunların hepsi yaklaşık 30 yıl içerisinde oldu. Evet. Yani dolayısıyla biz ileride nasıl bir şey göreceğimizi,

0: Tabii tahmin edebiliyoruz, hayal edebiliyoruz ama net bir şekilde bilmiyoruz. Bu anlamda bir meslek sıralaması yapmak çok anlamlı gelmiyor bana. Doğru. Bir de beceriler noktasında ben şöyle düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda teknoloji gibi bir şirketin CEO'su olan Jack Ma'ya bir soru soruyorlar. Diyorlar ki hani siz büyük bir şirketin başındasınız, teknoloji üretiyorsunuz, Ar-Ge üretiyorsunuz, inovasyon yenilikler yapıyorsunuz. İleride bizi nasıl bir dünya bekliyor? Yani neler yapmamız lazım, nasıl hazırlanmalıyız diye bir soru soruyor.
1: O da bilmiyor
0: ama,
1: herhalde.
0: Evet, ama oradaki herkesin beklentisi aslında şu. Hani yazılımdan bahsedecek, kodlamadan bahsedecek, işte evet. Bilgisayar mühendisliği diyecek, yapay zeka diyecek diye beklerken hiç kimsenin beklemediği bir açıklama yapıyor. Ben bunu sunumlarımda ve seminerlerimde de çoğu zaman da kullanıyorum. Diyor ki eğer eğitim sistemimizi ve öğretme şeklimizi değiştirmezsek 30 yıl sonra bizi çok büyük bir felaket bekliyor diyor. Çünkü şu anki kullandığımız eğitim sistemi ve öğretme metodu 200 yıl öncenin bilgisi ve bilgi temelli. Çünkü sanayi devrimiyle beraber fabrikalara işçi bulmak için oluşturulan bir sınıf modeli, bir okul modeli. Şu an hala biz aynı modeli kullanıyoruz ve hala bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Az önce de konuştuk, bilgi çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir bir seviyede. Dolayısıyla da ve diyor ki bizim çocuklarımızı makinelerle ve yazılımla, bilgisayarla yarıştırma şansımız yok. Çünkü insan kapasitesi bununla yarışabilecek seviyede değil. Yani bilgisayarın yaptığı işlem hızıyla bir insan beyni onu üretemez, o çıktıyı veremez. Dolayısıyla bizim makineleri yenebileceğimiz bize özgü değerlerle çocuklarımızı yetiştirmemiz gerektiğine vurgu yapıyor. Ve buna da şunu söylüyor. Sosyal beceriler başlığı altında topluyor. Sosyal beceriler dediğimiz şey inanç, değerler, takım çalışması, ondan sonra araştırma, problem çözme becerisi, eleştirel düşünme, yaratıcılık. Bunlara çocuklarımızı bu alanlarda yetiştirmeli. Zaten diğerlerini bilgisayarlar, makineler zaten yapacak. Bizim onlara yarışma şansımız yok. Ve bir de şuna vurgu yapıyor. Diyor ki çocuklarımızı spor, resim ve müzik alanında mutlaka bir uğraşı olmalı ve bu alandaki yeteneklerini ön plana çıkarmalıyız. Eğer biz bunları yapabilirsek makinelerden daha güçlü oluruz, daha farklı işler ortaya çıkarmış oluruz ve gerçekten bize lazım olan sosyal becerileri, toplumsal becerileri uygun öğrenciler yetiştirmiş oluruz. Burada etik değerleri de ben tekrardan da değinmek istiyorum. Gerçekten bizim şu an dünyadaki ve toplumumuzdaki en büyük sorunlardan bir tanesi etik değerler. Çocuklarımıza evrensel etik değerleri mutlaka kazandırmalıyız. Örneğin adalet duygusunun olmadığı bir yerde çocuktan bir başarı bekleyemeyiz. Sevgi, başkalarına saygı, farklılıklara saygı noktasında çocuklarımıza bu değerleri kazandırmamız lazım. O yüzden de ben geleceğin mesleklerine hazırlık noktasında bu Jack Ma'nın yaptığı açıklamayı çok sahipleniyorum ve her yerde de kullanıyorum. Aynı görüşteyim bu anlamda da bir eğitimci olarak. Biz çocuklarımızı artık şu mesleğe hazırlan, bu mesleğe hazırlan dememize gerek yok. Zaten onların yetenekleri ve becerileri bu anlamda geliştirdiğimizde öğrenci yaşadığı çağda o mesleği bulacaktır. Özetle biz o çağa hazırlamalıyız çocuklarımızı. Artık bilgiyi bir kenara bırakmak zorundayız.
1: Peki hocam, biraz Mektebim Koleji'nde tanıyalım. Siz öğrencilerinizi geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz?
0: Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de birçok şeyi konuştum. Biraz tezatlık oluşmasını da istemem ama şu an hala bizim hayatımızda LGS ve YKS diye bir gerçek var. Sınavlar var. Bu sistem var oldukça, ki bu sınavlar da yanlıştır demiyorum bu arada. Evet. Bir seçme sınavı yapılması gerekiyor. Bu bir zaten sıralama sınavı.
1: Evet.
0: Başarı başarısızlık sınavı değildir zaten bu.
1: Evet, doğru.
0: Sınavdan iyi sonuç aldın, sen çok başarılısın. Kötü sonuç aldın, başarısızsın. Hayır. O andaki sorulan soru, o andaki akademik donanımına aslında bir karnesidir sadece. Evet. O çocuğu kıymetsiz yapmaz, değersiz yapmaz. Ama biz bunları hazırlarken bir yandan da deminden beri bahsettiğim şekilde çocukları biz hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Yaşama hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim yaşam becerileri dediğimiz derslerimiz var. Küresel farkındalık, finansal okuryazarlık dediğimiz aslında çağın ya da ileriki çağın ihtiyaçlarına çocukları entegre etmeye çalışıyoruz. Bu becerileri vermeye çalışıyoruz. Özellikle de lise seviyesinde öğrencilerimize liderlik, girişimcilik dersleri veriyoruz. Çünkü bu çocuklar liseden sonra üniversiteye gidecek. Doğru tercihler yapması lazım. Bu tercihleri de yapabilmesi için öğrencinin kendini tanıması, yeteneklerinin farkında olması lazım. Bu yüzden de ki geleceğin mesleklerinden bir tanesi de girişimcilik diyoruz. Girişimcilik dediğinizde birçok sektörü, evet, alanı kapsayan bir kelime sonuçta. Ve öğrencilerimizi girişimcilik aşılamaya çalışıyoruz onlara. İlham olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de 9-10. sınıfta

0: öğrencilerimize işte işletme, yönetim, organizasyon gibi dersler veriyoruz, teorik dersler. Ama 3 yıl boyunca da 12. sınıf hariç şirket gezileri, üniversite gezileri, fikir yarışmaları, patronlar, patron buluşmaları, iş insanlarıyla beraber bir araya getiriyoruz. Kariyer deneyimi, staj çalışmaları gibi çalışmalar yaparak bu şekilde çocuklarımızın hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda paralelde de sınava hazırlık, akademik başarıyla ilgili birçok çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Biz özetleyecek olursak okulu bir yaşam ortamına, hayata hazırlık ortamına çevirmeye çalışıyoruz. Sadece dersten ibaret değil tabii ki de.
1: Peki hocam, hep öğrencilere söylerler. Gönlünüzde yatan meslek neyse onu yapın. İstediğiniz, neyi istiyorsanız onu yapın. Onun peşinden koşun. Hayallerinizin peşinden koşun diyorlar. Ancak bu kadar toz pembe bir şey mi? Gerçekler de var. Hayallerle gerçekler arasında da doğru dengeyi sağlayıp bir tercih yapmaları gerekiyor aslında, değil mi?
0: Evet. Aslında o dengenin, o söylediğiniz şeylerin hepsinin kesiştiği bir nokta var. O noktayı doğru tespit ettiğinizde hem doğru hem yanlış diyebiliriz. Ama ben şöyle tarif ediyorum. Neyi yaptığımda çok keyifle yapıyorum, çok mutlu oluyorum ve ben en iyi ne yapabiliyorum, yani bunu yaparken zorlanmıyorum, benim buna bir becerim var, bunu fark ediyorum. Ve bir de gerçekler dediniz, ne yaparsam iyi gelir elde ederim, daha konforlu, rahat bir hayat yaşarım. Bu üçgenin birleştiği noktadaki eğer mesleği doğru tespit edebiliyorsanız ortaya harika bir sonuç çıkar. Buradaki hayal meselesi şu, insan inanmadığı, sevmediği, bulunmak istemediği bir ortamda çalıştığı zaman gerçekten çok zorlanıyor. Eğer siz bu işi sevmiyorsanız, ki ben işimi çok severek yapan birisiyim, zaten işinizi severek yapıyorsanız ömür boyu çalışmamış oluyorsunuz.
1: Aynen, doğru.
0: Keyif aldı, bize bir de üstüne para veriyorlar. Daha da keyifli hale geliyor. Çünkü siz zaten onu bir iş olarak yapmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Onu zaten yapmayı seviyorsunuz. Bu mesleğiniz olduğunda siz aslında üreten, ilham veren, değer üreten birisi haline dönüşmüş oluyorsunuz. Diğer türlü zorlama bir işte çalıştığınızda, orada zaten keyif almadığınızda siz bir değer de üretemiyorsunuz. Sadece mesainizi doldurup dönüyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda oradaki üçgenin iyi tespit edilmesi lazım. Çocukların yeteneklerine göre yönlendirmek ben yine de kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Yani gelir, mutluluk ve yatkınlık veya kabiliyet.
0: Bravo.
1: Üç faktör burada çok önemli diyorsunuz meslek seçerken. Hocam şu dönem artık bitti değil mi? Yani artık reel sektör sadece diplomaya bakmıyor. Tabii ki diplomanın olması gerekiyor, ayrı mesele, ama diplomanın yanında artık sosyal beceriler ve kişisel kabiliyetler çok ön planda değil mi?
0: Kesinlikle şöyle. Diploma kesinlikle artık yeterli değil, ama bu kelime şöyle anlaşılmasın. Hani diploma, üniversite okumayalım mı? Diplomamız
1: sanki
0: olmasın.
1: Sanki gereksiz gibi anlaşılması.
0: Hayır, evet. Asla gereksiz değil. Ki ben üniversite hayatını biraz da şöyle önemli, kıymetli buluyorum ve her gence şunu söylüyorum. Bölüm fark etmez. Mutlaka herkesin mümkünse de yaşadığı şehirde değil, farklı bir şehirde üniversite okumasının yaşam becerisi anlamında, hayata hazırlık noktasında ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben üniversiteyken evde kalan bir öğrenciydim. O evde yaşama, ev ekonomisi, kendi düzeniniz, her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Muazzam bir aslında
1: hayatı öğrenmiş oluyorsunuz.
0: Deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Zaten öğrenme dediğiniz şeyin hangi alan olursa olsun aslında bir deneyimleme süreci. Sporla da uğraşıyorsanız antrenman yapacaksınız, deneyimleyeceksiniz, daha iyisi olacaksınız. Kitap okuyacaksanız daha çok okuyun, daha çok kelime öğrenin, daha hızlı okuyun. Yani hangi beceriyi yaparsanız yapın, deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Başka türlü öğrenme şansınız yok. Ben size şu an bisiklet sürmenin nasıl olduğunu size sabaha kadar da anlatsam, o bisiklete oturduğunuzda, o pedalı çevirmeye başladığınızda
1: asıl o zaman
0: onu öğrenmeye başlıyorsunuz. Aslında hayat da böyle. O yüzden de o oturacaksınız seleye, direksiyonu tutacaksınız ve pedalı çevireceksiniz. O zaman öğrenmiş oluyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam, son bir dakikam. Velilere ve öğrencilere tavsiyeleriniz neler?
0: Tabii burada velilerin de ciddi bir dönüşüm içine girmesi lazım. Ben şunu istiyorum velilerimizden. Kaç net yaptı? Kaç puan aldı? Artık bunları sorgulamasınlar çok fazla. Tabii ki de sınav iyi bir lise, iyi bir üniversite puanlı oluyor. Yüzdelik dilinde oluyor. Farkındayım. Ama benim çocuğum kendini ifade edebiliyor mu? Soru sorabiliyor mu? Sorgulayabiliyor mu? Arkadaşları iletişim kurabiliyor mu? Hangi becerileri var? Takım çalışmasını uygun mu? Sanatla, sporla, müzikle ilgileniyor mu? Bunlara daha çok önem versinler. Çünkü onları hayatta daha başarılı olmalarını sağlayacak şey tam da bunlar aslında. Akademik başarı da onunla beraber gelecek. gelecektir. Atalarımız boşuna dememiş.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi benim bankam,
1: iş bankası. İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani, kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır. İyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar. Benim bankam iş bankası.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz.

0: Geçiriyi, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 lira. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 13'ü gösteriyor. Küresel piyasalar ve Borsa İstanbul'a ilişkin rakamları, fiyatlamaları değerlendireceğiz. Ama önce bir gelin bakalım günün özelinde öne çıkan haber başlıklarına.
1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik trafik hız kazandı. Trump, anlaşmanın an meselesi olduğunu ileri sürerken İran doğrudan görüşmeleri yalanladı ve Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslara işaret etti. Masadaki geçici formül şekilleniyor. Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda diplomatik çözüm umutları, zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil faizlerinin desteğiyle yükselişini dördüncü güne taşıdı. Spot altın ons başına 4.265 dolara çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini görürken piyasaların odağına Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri yerleşti. Petrol fiyatları ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayabileceği değerlendirilen İran-Umman temaslarının etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Brent petrol 80 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Bakır fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde artan stoklar ve tarife belirsizliklerine rağmen yükselişini sürdürerek son 12 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Şili'deki üretim cephesinde yaşanan gelişmeler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yeni istihdam ve enflasyon sinyallerine odaklanırken Fed yetkililerinden şahin açıklamalar geldi. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari hala çok yüksek seviyelerde seyreden enflasyonu dizginlemek için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarını şimdiden kademeli olarak artırmaya başladı.

0: yavaşlaması gerektiğini söylerken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise Temmuz'da faizi sabit tutma kararını doğru bulduğunu belirtti. Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynaklar artışını sürdürüyor. 2025 yılında 253,5 milyar liraya ulaşan Ar-Ge harcamaları için 2026 bütçesinde 308,6 milyar liralık ödenek ayrıldı. En yüksek kaynaksa üniversitelerde yürütülen genel bilgi üretimi ve bilimsel araştırma çalışmalarına yönlendirildi.
1: Evet, hem içeriye hem dışarıya ilişkin fiyatlamalarla devam edelim. Haftanın dördüncü işlem gününde bakalım fiyatlamalar ne yönde ilerliyor diyelim. Hemen küresel hisse senedi endekslerine bakıyoruz. Wall Street tarafında rekor üstüne rekorları takip ettik bu hafta. Dün spot piyasada yeni rekorlar geldi. S&P 500 endeksi yeniden hatırlatmış olalım. 70 trilyon doların üzerine piyasa değerini taşıdı. Sadece Nasdaq bu noktada negatif tarafta ayrışmıştı. Avrupa borsalarına bakıyoruz. Yine yeşil renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Borsada bilanço iyimserliği Avrupa borsalarına da yaradığını takip ettik. Orada da FTSE 100 endeksinde yeni rekorlar gelmişti bu hafta diyelim. Bir de bakalım Asya piyasalarına. Orada bir ayrışma söz konusu. Güney Kore ile Hong Kong piyasaları negatif tarafta ayrıştı gecelik seansta. Derken Şangay ve Japonya'da yarım puanlık artışlarla günü tamamladı diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine. 10 yıllık tahvil faizleri gösterge tahviller. Son dönemde dalgalı bir seyir vardı. 4.60'ların altına geriledi. Son tabloda 4.63 rakamını görüyoruz. 5 yıllıklarda 4.34, 2 yıllıklarda 4.20 seviyelere hakim tahvil faizlerinde yükselişleri görüyoruz. Tabii bu noktada Fed'e yönelik ılımlı beklentiler tahvil piyasalarını destekleyen bir başlık olarak da takip ediliyor diyelim. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Petrol fiyatları haftaya sert düşüşle başlamıştı. Daha sonra yükseldi derken son tabloda bakıyoruz. Yeniden bir yükselişlerine hakim olduğunu görüyoruz. Sınırlı yatay pozitif bir burada artışlar var. Ham petrol 75 dolar. Brent petrolde de yine 80 doların altında bir fiyatlama görüyoruz. Tabii bu noktada Hürmüz Boğazı'nın açılma beklentileri petrol piyasaları fiyatlıyor diyelim. Bir de bakalım ons altın tarafına. Son haftaların en güçlü performansını sergiliyor. 18 Haziran'dan bu yana yani son 7 haftanın en yüksek seviyene kadar yükseldi. 4271 doları görüyoruz. Yarım puanlık ons altında bir yükseliş var. Son gün içi tabloya baktığımızda 4300'leri de test etmiş altının ons fiyatı diyelim. Bir de bakalım gümüşe spot tarafta nasıl bir fiyatlama var. Altına kıyasla daha güçlü bir performans takip etmiştik. Gün özelinde yeniden satıcılı bir seyre dönmüş ama hala 60 doların üzerine tutunmaya devam eden de bir gümüş görünümü de var diyelim. Bir de bakalım içeri tarafa. Borsa İstanbul güne artı tarafta başladı. Hala alıcılı seyrine devam ediyor. 13.800 puanları görüyoruz. 13.500 üzerinde kalıcılığı önemliydi. 14.000 üzeri de zaten bu hafta içinde test etmişti. Hafta başında görmüştük diyelim. 0,70'likte bir yükseliş var Borsa İstanbul'da demiş olalım. Bir de bakalım Borsa İstanbul içerisinde artan azalanlara hemen bakıyoruz. İlk 5'e destek finans faktörü %8'de en çok artanlar arasında. Hemen ardından Şekerbank takip ediyoruz. CVK Merden, Tekfen Holding ve Efor Yatırım'da ilk 5'te yerini alıyor. Bir de bakalım azalanlar tarafına BIST 100 endeksi içerisinde en çok gün özelinde kaybedenlerde. Pasifik Euroasia %6,70'lik düşüşle en çok düşenler arasında. Odin Solution ikinci sırada takip ediyor. Petkim, Reader Technology ve Koç Holding de yine en çok kaybeden ilk 5 sıralamada yerini aldığını takip ediyor diyelim. Şimdi bakalım bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Beklentiler ne yönde şekilleniyor? Gidelim yorumları alalım. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizlerle birlikte olacak. Dinçer Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi fiyatlamaları aktardık. Borsa İstanbul'a da baktık. Şimdi dışarıda zaten olumlu bir tablo var. Küresel endeksler rekor üstüne rekor kırıyor. İştahın biraz yansıdığını Borsa İstanbul'a da gördük. Bu hafta işte BIST 100 performansına baktım. %3'lük bir artışı var. Nasıl değerlendirirsiniz bu son tabloyu? Böyle bir başlayalım, daha sonra bilançolarla devam ederiz.
2: Tabii aslında iştahın sınırlı kaldığını bile söyleyebiliriz. Yani daha yüksek rakamlarda da olabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki tepkiler evet pozitif, ılımlı bir yönde ilerliyoruz ki işte hafta sonu Amerika'nın İran'a saldırıları ertelemesi ki hem Besen tarafından hem Trump tarafından bu açıklamaları görmüştük. Ve son gelen açıklamalarında gerçekten burada bir artık kalıcı bir ateşkese varılabileceği yönünde gelen açıklamalarla birlikte petrol fiyatının Ekim vadesinde hatta şu anda 80 doların altında bir seyir var petrolde ve bu nedenlerle birlikte riskli varlıklarda da hem içerideki borsada hem de dışarıdaki

0: küresel borsalarda bir yükseliş tabii ki hakim. Yani siz de çok güzel özetlediniz aslında yayının başında. Bir rekor seviyede S&P görüyoruz. Yine Asya borsalarının rekordan rekora koştuğunu görüyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Tabii ki oynak olan endeksler de var bize benzer. Güney Kore gibi işte %10 bir gün düşen, %20 ertesi gün yükselen endeksler de mevcut. Fakat yani söylemek istediğim Borsa İstanbul'un özeline gelecek olursak burada petrol fiyatlarının oynaklığı bizim için çok önemli. Ama ileriki vadelerde düşen manşet ham petrol fiyatları burada Borsa İstanbul'u daha da yukarıya taşıyabileceğini düşünüyorum. Tabii bilançolara değineceğiz ama yine Borsa İstanbul tarafında şundan bahsedebilirim. Yani yükselenleri düşenleri verdiniz ekrana. Ben de en son ağırlık olarak hangi hisseler etkilemiş diye baktığımda Tüpraş'ın, Aselsan'ın ve Astor'un burada puan bazlı çok yüksek katkılar verdiğini görüyorum gün özelinde. Ve hatta %20'si endeks ağırlığına baktığımız zaman Aselsan, Tüpraş'ı ve Astor'u topladığımızda BIST 100 ağırlığının %20'sine ulaşıyoruz. Hatta bugün 8 puan katkı vermiş Türk Hava Yolları. Onu da eklediğimiz zaman BIST 100'ün %25'inin bu hisselerden oluştuğunu görüyoruz ve bu hisselerin aslında bilançolarının biraz daha ılımlı gelmesi Türk Hava Yolları'nı bir şöyle hap dışarıda bırakacak şekilde söyleyeyim. Hem Aselsan tarafında, Tüpraş tarafında çok iyi bilançolar almamızda endeks ağırlığı yüksek hisselerin Borsa İstanbul'u pozitif bir yönde etkilemesini sağlıyor. Yine Koç Holding'i vermiştiniz en çok düşenlerde. Koç Holding tarafı da aslında iyi bir bilançoya rağmen endeksi baskılayan tarafta olduğu için burada BIST 100'deki yükselişlerinde biraz sınırlı kaldığını görüyoruz. Ama iyi bir destek noktasındayız. Yani 13.300'ler, 13.200'ler buralar gerçekten güç toplamak için uygun yerler olduğunu düşünüyorum ben. Ve her 13.000 TL'ye geri çekilişin bir psikolojik destek olması ve normalde de bir desteğe gelmesi ki mutlaktan zamanında geri çekildiğimiz bölgeydi. Buradan geri toplamıştık. O yüzden 13.000 lira geri çekilme fırsat olabilir. Borsa İstanbul'da 13.100'de 200 günlük ortalamadan geçiyor şu an baktığım zaman. O yüzden kıymetli bölgelerdeyiz. Eğer bir yükseliş yaşanacaksa buralar kıymetli. Yukarıda 14.500 gibi bir rakam var. Bu daha önceki zirvemizde hatırlarsanız çok kez konuşuyorduk yayınlarda da. O bölgeleri geçtik ama sonra geri döndüğümüzde destek olmuştu. Tutunamadık ve 13.000 liraya kadar geri çekilmiştik. Bu sefer eğer yukarı gideceksek bizim için en önemli direnç noktası burada 14.500 olacaktır. 14.500'ün geçilmesi bence yeni rekorları getirecektir. Çünkü yukarıda da bir rekor seviyemiz var aslında 15.200'lü. Ama ben 14.500'e daha fazla önem atfediyorum. O yüzden 14.500 geçilirse 15.200 daha kolay geçilecektir ve yeni zirveler bence gelecektir. Tabii bunun için hem makroekonomik görünümü, petrol fiyatları olsun, içerideki enflasyon verileri olsun, hem de şirketlerin kendi üzerindeki bilançoların gittiği yönün çok büyük kıymeti var. Tüm bu bileşenler bize önümüzdeki rotayı gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Evet Dinçer Bey, Borsa İstanbul'a en çok katkı sağlayanlardan Tüpraş dediniz. O yüzden bir Tüpraş bilançosuyla başlayalım isterseniz. Hemen bir rakamları hatırlamış olalım. Yılın ikinci çeyreğinde 46 milyar lira net kar açıkladı Tüpraş. Yine yıllık bazda bakıyoruz oransal olarak %291, çeyreksiyel bazda da %1050 oranında bir yükseliş kaydetti. Net nakit pozisyonda bu çeyrekte 131 milyar liraya kadar çıktığını takip ettik. Dolayısıyla hemen şunu soracağım. Brent petrolünde bu kadar değişim yaşadığı bir işte ikinci çeyreği geride bıraktık. Zaten Şubat'ta başlamıştı. İkinci çeyreği de kapsamıştı aslında buradaki petrol fiyatlarında oynaklık. Dolayısıyla Tüpraş'ın bu rafineri marjlarına da baktığınızda o açıdan nasıl bir dönem mi geride bıraktı çeyreksel bazda, yani bu hareketlilik nasıl yansıdı sizce?
0: Şöyle söyleyeyim, yani petrol fiyatlarının ham ve manşet tarafta yükselmesi tabii ki çok kıymetli, fakat biz Tüpraş için daha çok marjlara bakıyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi ve marjların tarihi yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Şimdi evet, ikinci çeyrek genelinde ortalamaların üzerinde motorin, jet yakıtı, benzin marjları vesaire vardı. Daha da olumlusu, bu marjların üçüncü çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz ki işte Temmuz ayındaki yine rafineri marjlarının verisini aldığımızda özellikle motorin marjının tarihin en yüksek seviyelerinde, yani tarihin demeyeyim de son 5 yılın ortalamalarına baktığımız zaman çok yüksek seviyelerde seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu yine jet yakıtı tarafında da yine yüksek tarihin yüksek seviyelerinde ortalamalar.

0: Benzin tarafında da yine öyle. Yani tüm aslında marjlarda hem 1 yıllık ortalamaları hem 5 yıllık ortalamaları aldığımız zaman yüksek bir seviye görüyoruz ki aslında burada Tüpraş'ın son 2 günde pozitif fiyatlamasındaki en önemli sebeplerden birisi de geleceğe yönelik beklentilerinde revizyon yaptığı şirket ve bu revizyonlarda yine bu marjların seviyelerini, beklenen seviyelerini yükseltti. Bu durumda ileriye yönelik bir pozitif fiyatlamaya sebep oluyor. Şu anda hani notlarımı da almıştım. Yani şirket net rafineri marjı beklentisini 6-7 varil başına dolardan 13-15 dolara yükseltmiş. Bunlar gerçekten ciddi rakamlar ve aslında FAVÖK tarafına daha çok etki eden rakamlar ve biz net karlar geldikçe aslında net karın kalitesini de konuşuyoruz. Burada bazen enflasyon muhasebesi kaynaklı net parasal pozisyon kazançları olabiliyor ya da işte o hem VUK'taki hem borsadaki farklı vergi uygulamaları sebebiyle vergi gelirlerinin net karı desteklediğini de görebiliyoruz. Ama Tüpraş'taki asıl kar operasyonel faaliyetlerden geliyor. Onun için net karın kalitesinin çok yüksek olduğundan bahsedebiliriz. Ve buradaki kalite de zaten fiyatlamaya yansıyor. Tarihi seviyelerini zorlayan bir Tüpraş vardı bugün. Belki de tarihi zirvesine yakın bir seviyeden gün içerisinde geri tepki almış da olabilir. O yüzden şöyle toparlayacak olursam şundan da bahsedebilirim. Rafineri marjlarının devam ettiğinden konuşmuştuk. Yani bu mevsimsel bir geçiş olacağını ben düşünmüyorum. Petrol fiyatları gerilese bile rafineri marjlarının yüksek kalacağını tahmin ediyoruz. Bu da tabii ki hem Rusya'daki rafinerilerde olan gelişmeler hem işte yanı başımızda İran'da olan durum, etraftaki rafinerilerin durumu ve Türkiye'de aslında Türkiye'nin coğrafi konumunu, Tüpraş'ın kaliteli ürünlerini vesaire gördüğümüz zaman bu marjların korunacağını düşünüyoruz ki işte baktığımız zaman petrol fiyatları gerilerken hala orada motorun benzin marjlarının yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. O yüzden 3. çeyreğe, 4. çeyreğe de taşınan bir kaliteli bilanço görebiliriz. Petrol fiyatları aşağıda oluşsa bile bu da Tüpraş'ın tabii ki fiyatını da pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Değil.
1: Evet, bir de Petkim'e bakalım isterseniz, onun da bilançosunu aldık. Yine son rakamların ikinci çeyrek rakamlarını bir aktaralım. 4, kabaca 10 milyar, 4,10 milyar liralık net kar açıkladı. Nisan-Haziran döneminde de hasılatı yıllık bazda yüzde yine kabaca 40 artış gösterdiğini Petkim'de takip ettik. Tabii şimdi Petkim özelinde genelde yani en çok yakından takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi etilen nafta spreadi. Dolayısıyla Petkim özeline baktığınızda bu spread ikinci çeyreği nasıl geçirdi ve finansallarına nasıl bir yansıma gösterdi?
0: Tabii aslında burada etilen nafta makasının da ikinci çeyrekte ortalamaların çok üzerine çıktığını görmüştük gerçekten. Özellikle işte etilen fiyatının burada naftaya göre çok yüksek artması oradaki spread'in açılmasına sebep oldu ve bilançoya da Petkim tarafında yansımasını gördük. Özellikle işte Star rafinerinin Petkim'e olan katkısı operasyonel tarafı destekledi ki aslında bir önceki yılın aynı çeyreğindeki oluşan faaliyet zararının kâra döndüğünü gördük. Bu yönden operasyonel tarafta biraz daha olumlu bilanço aldığımızı da söyleyebilirim. Fakat işte Tüpraş'ı konuştuk burada, oradaki marjları konuştuk. Aynı kaliteyi bu tarafta göremeyebiliriz sadece hani çünkü spread'in biraz geri geldiğini görüyoruz. Yani propilen işte etilen fiyatlarında biraz gerilemeler var ve bu gerilemeler de petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte de oluyor. Yani hala yüksek kalan motorin marjlarından vesaire bahsettik ama buradaki etilen nafta spreadinden bahsedemiyoruz. Ya da işte petrokimya endeksi Platts'tan yukarıda kaldığından bahsedemiyoruz. Bu da bize biraz önümüzdeki çeyreklere bu operasyonel karın taşınıp taşınamayacağı yönünde soru işaretleri doğuruyor. Böyle baktığımız zaman da zaten fiyatlamalardan da Tüpraş'ın neden pozitif ve Petkim'in neden geri çekildiğini görüyoruz. Şu anda baktığımız %4'e siz de ekrana getirdiğiniz gibi %4'e yakın bir geri çekilme var. Şimdi baktığımızda burada yani 4 milyarın üzerinde bir net kar rakamı görüyoruz. Gerçekten hani güçlü bir rakam ve beklentilerin üzerinde de bir net kar rakamı aldık. Fakat işte bu net karın kalitesini yine Petkim tarafında da konuşacak olursak biraz daha net işte parasal pozisyon kazancının orada vergi gelirlerinin vesaire de desteklediğini görüyoruz Petkim tarafında. O yüzden bilanço

0: buradaki iyileşmenin hepsinin operasyonel taraftan gelmediği için burada kaliteyi biraz daha takip etmemiz gerekiyor ve buradaki fiyat da baskıyı bu unsurlar oluşturuyor diyeyim. Buradaki soru işareti bu bilanço 3. çeyreğe, 4. çeyreğe taşınıp taşınabileceği yönünde değil.
1: Evet, bir de bakalım isterseniz havacılık sektörüne. Dün Türk Hava Yolları'nın bilançosunu aldık. Bilanço sonrasında kurumlardan hedef fiyatlar geldi. Hemen bir aktarmış olalım. Listeye aldığımız kurumlardan en yüksek Ziraat Yatırım vermiş. 508 lira 50 kuruş demiş. Yine şöyle bir listeye bakıyorum. En az hedef fiyat veren de Ak Yatırım 330 lira demiş. Ve bu listeyi ben ortalamasını da aldım. Ortalama olarak 408 liraya tekabül ediyor. Orayı da bir yapalım hemen. Şu anki Türk Hava Yolları'nın fiyatı 315 lira. Ve bu listeye göre, yani verilen hedef fiyatlara göre, ortalama potansiyel getiri de %36'lık bir yukarı yönü işaret ediyor diyelim. Şimdi petrol fiyatları dedik, en çok tabii etkileyen sektörlerden bir tanesi havacılık. Çünkü en büyük maliyet kalemi. Dolayısıyla havacılık sektörü geneli için ve Türk Hava Yolları bilançosu için ne dersiniz?
0: Tabii aslında ya, havacılık sektörünün genelini konuşacak olursak yine Tüpraş'tan yola çıkalım, Petkim için yaptığımız gibi. Bazı işte jet yakıtı marjlarından vesaire bahsediyoruz. Bazı petrokimya şirketlerine faydası olduğu gibi havacılık sektörüne de zararı olabiliyor. Çünkü Türk Hava Yolları'nın içerisinde gider kalemine baktığımız zaman buradaki yakıt maliyetlerinin çok ciddi yer kapladığını görüyoruz. Ve bu da aslında bilançoyu baskılayan taraflardan birisi oluyor. O yüzden yani net kar tarafında özellikle bir beklentinin altında kalma durumu oldu Türk Hava Yolları'nda. Bu nedenle de dün baskılandığını hatırlıyorum mesela Türk Hava Yolları'nın. Bugün yine baktığımız zaman evet ekranda varmış, pozitif. Ama yani şöyle değerlendirecek olursam özellikle iyi gelen taraflar, yani pozitif olan taraflar, en yüksek, yani ikinci çeyrekteki en yüksek doluluk oranına ulaştı şirket. Bu pozitif okuyacağımız emarelerden biri ve kargo taşımacılığında yani dünyada bir numara oturdu diyebilirim. Tabii ki analist toplantısı da vardı. O analist toplantısında bahsedilen bu kargo taşımacılığının sürdürülebilirliği de aslında ne kadar hani devam edeceği etmeyeceği konusunda biraz tartışmalar vardı. Ama tabii ki bu tarafta bilançoyu ve Türk Hava Yolları'nın faaliyetlerini pozitif etkiliyor kargo tarafı ve şu anda Körfez'in içinde bulunduğu durumunda Türk Hava Yolları'na biraz daha pozitif katkı yaptığını da görebiliriz. Baktığım zaman havacılık verilerine, yolcu doluluk oranlarında vesaire yine çok büyük sıkıntılar yaşanmadığını görüyoruz. Jeopolitik tarafta ne kadar riskler olsa da ya da yanı başımızda bir savaş olsa da yani burada bilançonun çok da kötü olmadığını da bahsedebilirim. Biraz sadece beklentinin altında kalmasından dolayı net karın orada bir aşağı yönlü fiyatlama oldu. Örnek veriyorum, TAV Havalimanları da bilançosunu açıkladı. Orada biraz daha nispeten iyi bir bilanço aldık diyeyim. Hatta olumlu bir bilançoydu TAV için. Genel olarak Pegasus'u vesaire değerlendirdiğimiz zaman ben aslında Türkiye'deki havacılık şirketlerini beğeniyorum. Evet, maliyetler burada işin içerisine girdi ve ikinci çeyrek bilançolarını biraz baskıladı. Fakat geleceğe yönelik baktığımız zaman işte geri gelecek olan belki petrol fiyatlarının tüm bu havacılık hisselerine pozitif yansımalar olabilir. TAV'a da keza öyle. Tabii ki orada bir Kazakistan durumu vardı ve Kazakistan'daki jet yakıtı maliyetlerinin mesela hükümetin orada biraz teşvik vermesi vesaire, burada yine TAV havalimanlarının mesela gelecek dönemlerde pozitif etkileyecek unsurlar olabilir. Yine Türk Hava Yolları için de pozitif çok fazla aslında beklediğimiz unsurlar var. O yüzden havacılık sektöründe beğendiğimi söyleyebilirim. Burada sadece biraz daha petrol fiyatlarının 12 aylık ortalamalarının aşağıda oluşmasına ihtiyacımız var değil.
1: Evet Dinçer Bey, bu ortamda tabii raporlar da gelmeye devam ediyor yurt dışı kurumlardan. Onları da bir hatırlatmış olalım. Goldman Sachs yine enerji fiyatlarına dikkat çekti Türkiye için. İşte Orta Doğu'da kaynaklı bu belirsizlikler enflasyon üzerinde etkisinin devam edebileceğine vurgu yaptı. Yine Citi kur tarafına daha çok bir vurgusunu gördük ama bir de HSBC'nin bir raporu vardı. Önemliydi, aslında onu da sormak istiyorum. Çünkü bu gerilimlerin normalleşme sürecini bozmadığını, sadece ötelediğine vurgu yaptı. Zaten birçok kurum buraya vurgu yapıyor. Yani ötelediğine söylendiğini, özellikle bankacılık özelinde raporlarda bunu gördük ama bir de Türk hisse senetlerinin hala ucuz olduğunun altını çizdi. İskontolu olduğunun. Buraya yönelik ne dersiniz diye soracağım ve yabancı payına vurgu yaptı. Hala Borsa İstanbul'da yabancı payının az olduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde

0: borsa İstanbul'un daha fazla desteklenmesi adına yabancılar gelirse yeniden dinamiğinin değişeceğini bekler miyiz?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü Ocak ve Şubat'ın sonu savaşa kadar biz yılbaşından çok iyi bir yükseliş sergilemiştik. Yani %25-%30'luk bir borsada yükseliş görmüştük biz yüz endeksinde. Bu da zaten yabancılarla olmuştu. Yani hatırladığım kadarıyla bankalarda alıcıların %95'i yabancıydı ve biz işte bir başlık atmıştık. O dönem bir rapor yayınlamıştık. İşte yerli yatırımcı mini rally'yi kaçırdı şeklinde. Tabii ki bir toparlanma daha olursa bu da yabancı öncülüğünde olacağını düşünüyorum. Aslında HSBC'nin raporu da çok kıymetli bu konuda. Aslında Türkiye'yi pozitif bulduklarına ve ağırlığı artırma yönünde olduklarını söyleyen bir rapordu. Şimdi baktığımız zaman risk priminin, hisse risk primlerinin yukarıda olduğundan bahsediyorlar ve Türk şirket ucuz olduğundan bahsediyorlar. Burada tabii yurt dışındaki değindikleri konu, bu yurt dışındaki olaylar, jeopolitik riskler dağıldığı zaman gelen enflasyonun ve oradaki iskonto düşen enflasyonun ve iskonto faktörünün biraz daha ucuzlamasıyla birlikte burada upside'ların yükseleceği yönündeler. Yani şirket şirket kalem kalem de aslında raporda notlar var. Yani özellikle Aselsan için olumlu ibareler görmüştüm. Yani inşaat şirketleri için öyle. İçlerinde çimento şirketleri vardı. Hatta Suriye'deki yaşanabilecek toparlanmadan bahsetmişler. Yani orada yanlış hatırlamıyorsam 100 milyar dolarlık bir ihtiyaçtan, yine olası Ukrayna toparlanmasından, yeniden inşasından, işte 500 milyar dolara kadar oluşabilecek bir ihtiyaç rakamlarından bahsetmişler. Yani birçok şirketimize değinilmiş. Yine enerji altyapısı, işte yapay zekanın, aslında Türkiye'nin yapay zekanın içinde olmayışından, burada çip tarafında ya da yazılım tarafında, yapay zeka tarafında fazla yer almadığından, fakat güçlü kaslarını Türkiye kullanabilirse yine de bu konuda işte transformatörler aracılığıyla ya da farklı fonlarla, inşaat tarafıyla dediğim gibi bir kullanabilirse çok daha hani iyi yerlere Borsa İstanbul'un gidebileceğinden vesaire bahsetmişler. 2026'nın yanlış hatırlamıyorsam sonundan başlayabilecek ve 2027'nin tamamında süre gelebilecek bir fiyatlamadan bahsediyorlar. Biz de bunu aslında böyle görüyoruz. Yani Eylül ayında bir faiz kararımız olacak ve burada belki efektif faiz oranlarının politika faizine dönmesi, atılabilecek faiz indirim adımları bizim yönümüzü belirleyecektir. Ve ben de 2026'nın sonunda aslında indirimlerin başlayabileceğini düşünüyorum. Burada bir alanımız var. Yıllık enflasyonunda dezenflasyon devam ediyor ve yıllık enflasyon geriye geldikçe bir alan daha açılıyor Merkez Bankası'na. Şu andaki ben problemin zaten faizlerin seviyesinin değil, burada paranın bolluğundan, yani bol olmayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Fakat yani süreç iyi yönetildi bana göre ve bu iyi yönetilen süreçte de faiz indirim adımlarına müsaade ederse petrol fiyatları en azından ve bu noktada Merkez Bankası'ndan gelebilecek bu adımların burada yüksek primlere işaret edebileceğini düşünüyorum. Evet, 37'den ekrana geldiği gibi politika faizimiz, fakat biz burayı gecelik fonlamayla devam ediyoruz ve 40 efektif faiz oranında 40'a yakın seyrediyor. Sayın Fatih Karahan'ın da normalleşeceğiz dediği sözler vardı. Yani bu ay bir enflasyon raporu daha olacak tabii, ama önceki enflasyon raporunda çok uzun süre devam ettirmeyeceğiz demişti. O yüzden 40'lı efektif faiz oranlarının 37'ye doğru ilk başta geleceğini, normalleşmenin başlayacağını, sonrasında da faiz indirim adımlarını görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden aslında bahsettiğiniz gibi yabancı kurum raporlarını alıyoruz. Burada hepsinin ortak bir kanısı var. Türkiye'de aslında petrol ithalatçı bir ülke olduğumuz için petrol fiyatlarını çok fazla ön plana çıkarıyorlar ve bu durumda aslında şundan da bahsediyorlar. Petrol fiyatlarındaki bu şoklara rağmen hane halkında aslında bir döviz talebinin yoğun olmaması ve bu sürecin yönetilebilir olmasından aslında memnun kaldıklarını da görüyoruz ki işte her ne kadar bu petrol şoku olsa da kredi derecelendirme kurumlarının da negatif bir adım atmadığını da görmüş olduk Türkiye'ye yönelik. Bizim biraz daha kendi içerimizde çözmemiz gereken konular olduğunu düşünüyorum. Yani borsa üzerinde eğer konuşuyorsak ve bu ekonomik verilerin de borsaya yansımasını konuşuyorsak, bizim borsamızda kendi içerimizde çözmemiz gereken konular var. İşte MSCI gibi, S&P gibi endekslerde bunlara atıfta bulunuyor, bunlara değiniyor. Biz biraz da ki denetleyici ve düzenleyici kurumlardan da adımlar görüyoruz son zamanlarda. Bu adımların devam etmesi, biraz daha düzene girmesi, Borsa İstanbul'daki konuların burada bizim aslında yabancının da gelişiyle birlikte yükselecek bir

0: Endeks bekliyor diye düşünüyorum. 2022'de, 2023'te çok ciddi rallilerimiz olmuştu ve bu rallinin bir kısmını şu an yatay giderek tamamlamak üzereyiz aslında bu senaryoyu ve o aşağıdan gelişimiz yatay süreç bittiğinde tekrar yukarı doğru aynı şekilde bence devam edebilir. Bunu düşünüyorum. Gerçekten olmaması için bir sebep olduğunu da düşünmüyorum. Bankalarımızdan mesela hiç bahsetmedik. Burada SHB'sinin raporu ya da işte bilançoları vesaire konuşuyoruz ama gerçekten dışarıya göre daha kaliteli, ürün çeşitliliği bizi sıkıntıya sokmayacak bir banka sistemimiz var. Bankacılık ekosistemimiz gerçekten Türkiye'de kaliteli ve yine SHB'sinin raporunda da aslında bir yükseliş olacaksa buna bankacılığın öncülük edebileceğini söylemişlerdi. Bu da tabii ki yine konuştuğumuz gibi faiz indirim adımlarıyla ve orada artacak net faiz marjlarıyla alakalı olacaktır. Çünkü biz burada endeksin yatay gidişinde aslında bir nebze bankacılık endeksinde neredeyse son aylarda %10'ların üzerinde, %15'lerin üzerinde bir düşüş yaşanmıştı. Bundan dolayı da baskılanıyordu. Fakat eğer bir faiz indirim adımları başlayacaksa net faiz marjlarında da toparlanma bekleriz ve bu beklentimiz de bankaları daha da ucuzlaştırır gözümüzde ve buraya bir talep gelebilir düşüncesindeyiz. Bugün Perşembe günü bir de veri alacağız. Yani her Perşembe günü neredeyse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir istatistik yayınlıyor. Menkul kıymet istatistikleri
1: Evet.
0: ve son zamanlarda yabancının hem dips tarafında hem hisse tarafında alışta olduğunu görüyoruz. Bugün de beklentimiz bu yönde borsa hareketleriyle ve yabancının yavaş yavaş gelişinin devamını da bence
1: Evet.
0: göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet Dinçer Bey, çok az bir süremiz kaldı. Bir sorum daha var size. Şimdi siz de bahsettiniz, bu ay bir toplantı yok. Eylül'e gözleri diktik ama bu ay 13 Ağustos'ta enflasyon rapor sunumu var. Dolayısıyla petrol fiyatlarından bu kadar konuşmuşken petrol fiyatı varsayımlarında bir majör değişim bekler misiniz? Veya yıl son hedeflerinde yani enflasyon raporundan çıkacak büyük bir değişim bekler misiniz? En son petrol varsayımı da hatırlatalım. 2026 yılı için Mayıs toplantısında yani sunumunda 89,4 dolara kadar yükseltilmişti. Ne beklersiniz bu sunumda?
0: 89 dolarlık olan fiyat sanırım yıl sonu değil 12 aylık ortalama olması
1: Ortalama,
0: lazım
1: evet.
0: diye düşünüyorum. Değil mi? Aklımda öyle kalmış. Tamam, süper. Yani burada çok majör bir değişiklik beklemiyorum çünkü baktığımız zaman 80 dolarların işte 75-80 dolarlarda bir petrol fiyatı görüyoruz ve bu ortalama olduğu için 89 dolarlık rakamda zaten yüksek gerçekleşmeler de vardı. Belki bir sonraki enflasyon raporu sunumunda bir değişim görebiliriz eğer petrol fiyatları aşağıda şekillenirse ama bu enflasyon raporu sunumunda burada bir değişiklik şahsen beklememekteyim diye düşünüyorum. Ben de zaten o günü iple çekiyorum. Çok güzel bir toplantı olacağını, bizi daha fazla aydınlatacak bir toplantı olacağını düşünüyorum.
1: Evet Dinçer Bey, teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Çok sağ ol. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt'la değerlendirdik Borsa İstanbul'u. Borsa İstanbul'da halka süreci devam ediyor hız kesmeden. Gong bugün Quick Sigorta için çaldı ve şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada Gong Quick Sigorta için çaldı. 48.312.950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771.970 lira olan Quick Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
3: Sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin güçlü sermayeleri olması gerekir. Niçin? Çünkü ülkelerin, ekonomilerin sürdürülebilir dayanıklılığı sigorta şirketlerinin gücüyle alakalıdır. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne kadar güçlüyse ülkelerin ekonomileri de o kadar güçlü olur.
2: Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28.987.770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582.468 oldu.
3: Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta yatırımcı talebi beklenenden daha fazla oldu ve nitekim ona göre de dağıtımlar gerçekleşti. Ön tespitlerimize göre bizim 30 milyondan fazla poliçe sahibi sigortalımızın aynı zamanda halka arza da yoğun ilgi gösterdiğini gördük.
2: Şirket payları bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
1: Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Stratejist Aydın Eroğlu bizlerle beraber olacak. Aydın Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Fatma Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi aslında Orta Doğu'yla başlayacağım bu hafta, çünkü oradan gelen mesajlar oldukça çelişkiliydi. İşte hafta başı Trump müzakereler başladı dedi ama İran hayır, ABD'li bir müzakere sürecimiz yok, Umman'la var dedi. Şimdi son tabloya bakıyoruz. İran'la Umman arasında bir güvenli deniz trafiği görüşmeleri var. Bunları takip ettik. Yine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına karşın ABD'nin atacağı adımlar önemli mesajları var. Dolayısıyla Orta Doğu'daki bu son gelen mesajlar ve tabloyu kısaca bir başlayalım isterseniz, daha sonra detaylıca ilerleyelim.
1: Yani bütün dünya için, zaten tüm dünya ve piyasalar için de Orta Doğu çok önemli şu anda Fatma Hanım. Ki petrol fiyatları dünyanın enflasyona mı dezenflasyona mı gideceği ile alakalı, merkez bankaları da beklenen faiz indiriminin sürecine başlayacaklar mı, yoksa yeniden faiz arttırımları Avrupa Merkez Bankası Japonya'da olduğu gibi sürecek mi, endişeleri açısından çok önemli. Şimdi çok farklı, her gün değişebilen görüşler geliyor Trump'tan, biliyorsunuz. Trump'a baktığınızda İran'la işte İran kapımda duruyor, her an müzakere yapmak için benimle görüşmek istiyorlar diyor ama ben istemiyorum demesine rağmen tam tersi açıklama İran'dan geliyor. O yüzden biz burada Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmamasıyla alakalı gelişmelere göre bakıp aradaki pazarlıkların ne şekilde gittiğini ancak anlayabiliriz. Yani kısmi bir şekilde Hürmüz'de bir kontrollü açılma var. Ama bu nedenle de zaten Brent petrol fiyatı 79.60 sente kadar düştü. Ama henüz tam anlamıyla bir uzlaşının neticelenmediğini görüyoruz. Burada muhtemelen sorun İran Hürmüz Boğazı'nda geçişlerden bir ücret almak istiyor. Ama geçen ülkeler ve Amerika'da bu ücretin olmamasıyla alakalı bastırıyor. Bu tablonun henüz daha netleşmediğini düşünüyorum ben. Şimdi eğer bir uzlaşı söz konusu olur, işte ateşkes masası yeniden kurulur ve müzakereler başlarsa, bir barışla savaşın bittiğini duymamız halinde biz Brent petrolde $75 önce, sonrasında da $70 doğru hızlı bir düşüş görürüz. Barışın eğer sağlandığı haberi gelirse, o zaman yıl sonunda Brent petrolde $70-$60 arasındaki bir fiyatları bile halka arz oranlarını arttırmak zorunda kalacak olduklarından dolayı görmemiz işten bile değil. Şimdilik ortada bıçak sırtı dengede giden bir Hürmüz ve Orta Doğu riski var. Trump eğer bir uzlaşıya yeniden varamazsa İran'la, bu sefer İran'ın çok daha sert vurulma riski var. Buradaki çok daha sert de enerji altyapılarını vurma ihtimalini artık ben güçlü görüyorum. Bu savaş bir daha şiddetlenecek olursa Amerika ve İsrail İran'ın enerji altyapılarını vurur. İran da aynı şekilde Amerika'ya destek olan ve Amerika'nın üstlerinin bulunduğu Körfez ülkelerinin enerji altyapılarına yönelir. Bu tabii tüm dünya için hiç olmamasını dileyeceğimiz bir gelişme olur. Açıkçası ben

0: bu boyuta gitmeden bir müzakerenin neticelenmesini ve anlaşmayla bağlanıp Hürmüz'ün normale dönmesini bekliyorum. Kasım seçimlerinde Trump'ın da elini biraz daha rahat girmek için petrol fiyatlarını yüksek değil düşük olarak tercih edeceğini düşünüyorum Fatma Hanım.
1: Evet Aydın Bey, biraz petrol fiyatlarına değindiniz. Dediğiniz gibi şimdi piyasalara bakıyoruz. Biraz Hürmüz Boğazı açıldı gibi fiyatlandı aslında. Çünkü Brent petrol 80 doların altına bir sarkma göstermişti. İşte savaş başladığında 72 dolardı. Yani risk primi birazını sildi diyebilir miyiz bu noktada? Bir de kalıcı barış anlaşması gelirse öyle iyimser bir senaryoda petrol fiyatlarındaki beklentiniz nedir?
0: Şimdi ilk etapta tabii gördüğü yerden 80 dolarlara doğru inmesi bir risk priminin bir kısmını önemli bir kısmını sildi. Evet doğru katılıyorum size. Eğer kalıcı bir barış anlaşması söz konusu olursa ben buradaki beklentimi ilk etapta çok hızlı bir şekilde 70 dolarlar civarına doğru geri çekilen bir Brent petrol olarak göreceğimiz umudundayım. Ve bu barışın devamında hiç aksilik olmadan süreçler eğer ilerlerse bu Körfez ülkelerinin uğramış olduğu hasarları telafi etmek için petrol satışlarını daha da arttıracaklardır diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda İran'ın da yasaklı olan petrolü pazara tekrar girecek. Bu durumda ben yıl sonu gibi Brent petrolde 70 doların da altında 70 ile 60 dolar arasındaki bir seviyeleri bile görmemizin çok yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için de çok önemli. Biz petrol ihtiyacının %95'ini ithal eden bir ülke olarak enflasyonumuz üzerinde de gıda üretimi enflasyonu üzerinde de çok ciddi petrol fiyatının etkileri var. Eğer fiyat geriye gelirse o zaman biz hem de dezenflasyonu daha güçlenen bir piyasa göreceğiz hem de Merkez Bankası acaba ne yapacak derken yıl sonunda en azından en az bir faiz indirimini yapabilme imkanı bulacak diye düşünüyorum Fatma Hanım.
1: Evet Aydın Bey, bir de bu ortamda size altını soracağım. Petrol fiyatları bugün yükseliş olsa da genel hatlarıyla bir gerileme söz konusu. İşte %20'lik 2 haftada düşüş gördük. 100 doları görmüş çünkü Brent petrol. Yine dolar endeksinde bir zayıflama var. Dolayısıyla altın için ne dersiniz diye soracağım. Özellikle jeopolitik belirsizliklerin azaldığı bir ortamda altın yükselmeye devam ediyor. İşte son rakama baktık. Son 7 haftanın en yükseğine 4.300 dolarları görüyoruz altında. Dolayısıyla altın fiyatları için ne dersiniz? Nasıl bir fiyatlama var orada? Ki endeksler de bu arada rekor kırıyor küresel borsalar. Yani riskli varlıklarla beraber de bir yükseliş var. Orayı nasıl okumak lazım?
0: Evet, şimdi altını öncelikle göz ardı etmememiz gereken en önemli konuların bir tanesi altının sanki biz gördüğü 5.200 dolar fiyatının normal fiyatıymış gibi olduğunu düşünüyoruz belki de. Hata buradan kaynaklanıyor ama 2022'de altın 1.600 dolardı. 2024'te 2.100 dolardı. 2025'in ocağında 2.700 dolardı. Bu gözle baktığımız zaman biz Fatma Hanım 5.200 dolarla altın bana göre yakın vadede yapacak olduğu zirveyi fazlasıyla yaptı. Ben bir daha işte önümüzdeki işte bu yılın içerisinde ve önümüzdeki yıl 5.200 dolarları ons altında geçirmesini beklemiyorum açıkçası. FED, Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimlerine başlasa dahi. Şimdi benim buradaki beklentim altında 3.900 dolar ile 4.200 dolar arasında sıkışan bir kanal aralığı vardı. Bu hangi tarafa doğru kırılırsa onun o yönde 300 dolar yaklaşık bir yükselişini bekliyorum. 4.200'ün şimdi biz üstünü zorluyoruz. Eğer 4.200'ün üstünde kalmayı başarırsa ons altında maksimum 4.500'ler bence yakın vadede yeterli olan bir yükseliş olur. Ons altın tarihi zirvelere yeniden gider mi için soruları için bu sene için erken diye düşünüyorum. Belki 2027 yılında konuşabiliriz. Ons altın tekrar edeyim 4.200 doların üstünde kalması halinde 4.382 doları işte kısa bir süre içerisinde görme ihtimali var. Müzakerelerin de işte neticelenmesiyle ama üstünde 4.600 ve 4.800 dolar yakın vade için ons altında sınırlı kalır. Sonra bir realizasyonla yeniden karşılaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet Aydın Bey, teşekkür ederiz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar, çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Stratejist Aydın Eroğlu bizlerle birlikteydi. Küresel borsaları değerlendirdik. Böylece yatırım günlüğünü burada noktalıyoruz. Birazdan hisse tablosuyla yeniden karşınızdayız.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Enerji Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda enerji maliyetlerini takip ediyoruz. Petrol fiyatları haftaya sert düşüşle başlamıştı. Gün özelinde yeniden bir yükseliş görsek de haftalık bazda baktığımızda Brent petrol %10'lukta bir kayba ilerliyor diyelim. Dolayısıyla enerji fiyatları düşerken bu ortamdan borsada gözleri ilk çevirdiğimiz sektör enerji şirketleri oluyor. Çünkü en çok reaksiyon gösteren ve hızlı bir şekilde yansımasını gördüğümüz sektörlerden bir tanesi maliyet kalemi petrol olduğu için. Dolayısıyla da petrol bu kadar hareketliyken ve eğer ki barış anlaşması görürsek ve petrol fiyatları düşmeye devam ederse bu ortamda enerji şirketleri nasıl etkilenir? İşte 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. Fiyatlamalar bize ne gösteriyor? S&P 500 endeksi rekor üzerine rekor kırdı bu hafta. Piyasa değerini oldukça yüksek bir rakama taşıdı. Sınırlı bir artış var vadeli tarafta diyelim ve hemen bakalım petrol konuşuyorsak akla gelen ilk şirketlerden bir tanesi Exxon Mobil diyelim. Çünkü dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla da petrol

fiyatlarındaki her harekette birebir hissede karşılık bulabiliyor. Şirketin detaylarını ve faaliyet alanlarını ekranda görüyoruz ama petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerden biraz daha bahsedelim. Çünkü fiyatlar bu kadar düşerken yine Brent'ten bahsettik. 2 hafta önce 100 doları gördü. Şu an 80 dolar bandında. Dolayısıyla yatırımcı doğal olarak acaba şirketin karlılığı bundan ne kadar etkilenecek ve finansallarına ne kadarını yansıtacak diye de bir soru da yöneltmeye başlıyor. Dolayısıyla Exxon'un gelirinin temelinde petrol var, rafineri tarafı var ve petrokimya tarafı var. Hikaye yazan kısım petrol fiyatları daha ağır basıyor diyelim ve bu ortamda bakalım hissesinin performansına. Bu yıl %30'luk bir yükselişi var. Yine Brent petrol üzerinde baktığımızda benzer bir şekilde orada da %30'luk bir artış vardı. Paralel bir burada aslında gidişat var. Bu haftaya baktığımızda düşüşlerin etkisiyle %3'lük de bir değer kaybı yaşamış Exxon Mobil'in hisseleri diyelim. Dolayısıyla şimdiden aslında piyasa petrol fiyatındaki düşüşü de fiyatlamaya başlamış. Aslında hisseleri de yansıtmış gibi de görünüyor bu tabloyla beraber yorumladığımızda diyelim. Bir de bakalım yine Amerika'nın bir diğer petrol tarafındaki büyük ismi olan Chevron'a. Ama önce bir Nasdaq endeksine bakalım. Wall Street'te nasıl bir hava olduğunu anlamak adına. Burada bir negatif ayrışma söz konusu. Teknoloji öncülüğünde zaten satışlar vardı. Bilançolar geliyor ama hisseler karşılamadığı için tam olarak yansımadığı için teknoloji tarafında bir düşüş de var. Wall Street tarafında ayrışmalardan bahsedelim ve bakalım Chevron'a. Yine şirketin ise detaylarını ekrana getiriyoruz. Özellikle Chevron ile Exxon'u ayıran noktalardan bir tanesi Chevron'un gelir tarafı yukarı yönlü petrol fiyatlarını biraz daha hassas tarafta kalıyor. Çünkü özellikle Amerika tarafında kaya petrolü üretimi ve büyük upstream operasyonları petrol yükseldiğinde ciddi bir avantaj sağlayabiliyor. Bu nedenle de fiyatlar aşağı geldiğinde petrol piyasasında beklentiler de daha hızlı bu şirket özelinde revize edilebiliyor diyelim. Dolayısıyla Chevron'a bakarken önce bilançoya değil petrolün yönünü okumak lazım ve şirketin hikayesi zaten MTA'dan besleniyor diyelim. Ve ise performansına bakalım. Chevron Temmuz ayında %20'lik bir yükseliş kaydetmiş. Bir aylık bazda bu yılda yine %30'luk bir primi var. Aynı az önce baktığımız Exxon Mobil'e benzer bir aslında aynı rakamı görüyoruz. Yine Brent petrol yükselişiyle de paralel bir yükseliş var. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki bu haftalık geri çekilmeyle enerji hisselerinde de temkinli bir görünüm oluşmaya başladı. Bunun da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki düşüş kalıcı olması halinde Chevron'da baskıyı ilk hissedebilecek hisselerden küresel enerji devlerinden de bir tanesi diye de ekleyelim. Bir de bakalım Avrupa tarafındaki enerji devi nasıl etkilenmiş. Önce bir borsasını görelim. Londra tarafında yükselişler var. %0,26 artı spot piyasa diyelim ve buradan bakalım Avrupa'nın petrol fiyatını en hızlı fiyatlayan şirket olan BP diyelim. Çünkü yatırımcı BP'ye bakarken önce petrol grafiğine bakıyor. Petrol yükseliyorsa nakit akışı güçleniyor diye bir yorum yapıyor ve temettü beklentisini de arttırıyor. Yine şirketin detayları ekranda ama petrol fiyatı aşağı gelmeye başladığında bu hafta evet Brent'te bir düşüş gördük. Yine ham petrolle de benzer bir tablo vardı ve aynı soruda hızlı bir şekilde oluşmaya başlıyor. Petrol düşerken BP'nin bilançosu nasıl yansıyacak ve temettü kısmı nakit akışını zayıflatacak mı diye de bir soru işareti oluşuyor yatırımcıların kafasına diyelim. Ve ise performansına geçelim. Bu yıl %20'lik bir yükselişi var. Diğer baktığımız iki büyük küresel deve benzer bir tablo göstermiş çift haneli. Yine şöyle bir grafiğine bakıyoruz. 608 İngiltere sterlini rakamlarını görmüş. Şu an 500'lerde fiyatlanırken bu hafta yine %5'likte bir eksi tarafta fiyatlaması var. Dolayısıyla da biraz aslında piyasalar ve baktığımız tablolar bize şunu da gösteriyor ki enerji şirketleri şu an şirket haberlerinden çok petrol fiyatlarını yakından takip ediyor demiş olalım. Dolayısıyla da enerji hisseleri değerlenirken sadece şirket haberlerine bakmak yeterli olmuyor. Burada tabii petrol fiyatlarını yakından takip etmek önemli. Eğer ki petrol fiyatları düşmeye devam ederse, risk birimi daha fazla silinirse ve 80 dolarların altında bir kalıcılık sağlarsa da bu konuda tabii ki bu şirketler baskı altına kalabilme ihtimali de göz ardı edilmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yine şirketleri takip eden yatırımcıların gözü Brent petrol ve ham petrol fiyatında olacak. Dolayısıyla da enerji devleri bu fiyatlamaları nasıl tepki verecek biz de takip ediyor olacağız diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Saatler 16'yı gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: stays, it stays with me.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Opet Ultra Force motorun silahı.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Kaybolun notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam.

Efendim, piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında ve de önce gündem maddeleriyle başlıyoruz. Piyasa gündemine size hemen hatırlatalım bugün öne çıkan başlıklarını. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma arayışı devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirtmişti. İran'sa Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla oluşturulacak yeni deniz güzergahının coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma taslağının son aşamaya geldiğine dair haber akışı petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesinin önüne geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 2 milyon 500 bin varil artarak 407 milyon varile yükselmesi ve günlük ham petrol üretiminin de 8 bin varil artışla 13 milyon 804 bin varila çıkması da talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da arttırıyor. Diğer taraftan altın 2 ayın zirvesine geldi. Altında 4300 dolar seviyesine yaklaştık. Gram altında 6500 lirayı aştı. Bu arada 6 dev bankadan gümüş tahmini var. Wall Street'in dev kurumları gümüşteki yapısal değişimi yakından izliyor. Goldman Sachs 85 ila 100 dolar bandında piyasadaki en yüksek hedefi koydu. Bank of Amerika tüm yıl için ortalama 86 dolar öngörüyor. HSBC ortalama 75 dolar, UBS 70 dolar ve Commerzbank da 67 dolar seviyesini işaret ediyor. Morgan Stanley ise 60 ila 65 dolar aralığında temkinli bir beklentiye sahip diyerek buradan dönelim verilere.

Ve şimdi dönelim bakalım önce haritamıza, küresel taraftaki nasıl bir görünüm var, hemen göz atmış olalım. PIS 100 endeksinde 0.62'lik yukarı yönlü hareket, 13.787'deyiz. Avrupa'da pozitif bir hava, Frankfurt 0.21, Londra 0.22, Madrid 1.10 ve Paris'te de 0.74'lük yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz an itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri cephesine dönecek olursak eğer, vadelilerde S&P 0.12, Dow Jones 0.24 yukarıda, Nasdaq'ta ise 0.42'lik bir geri çekilme var. Bugün

0: Asya'da, Güney Kore'de yine oynaklığın olduğu bir gündeydik ve 4.58'lik geri çekilmeyle kapattık. Hong Kong'da 1.69 gerideydi. Çin ve Hindistan'da ise pozitif bir görünümün hakim olduğu bir gündeydik. Ve şimdi bakalım bu haber akışında petrol fiyatlarındaki son görünüm nasıl? Tabii ki yine gündemimizde bu Hürmüz Boğazı'nın son durumu var. Orada geçici bir anlaşmanın sinyali geldi. Fakat Brent petrolde 1.03'lük yukarı yönlü bir hareket. 80.27 şu an fiyatlama. Ham petrol 75.83'te 0.81 yukarıda. Doğal gaz 2.68 0.37 geride. Ve ons altında 2 ayın zirvesi dedik biraz önce. Şu anda seviyemiz 4272.059 yukarı yönlü hareket. Gümüş 0.44 geri çekiliyor ki dün %4'ün üzerinde bir kazanç vardı orada. 61.77'deyiz şu anda. Platin 1.21, paladyum 1.60 yukarı yönlü harekette. Ve BIST endeksi 0.63 yukarıda, 13.788'deyiz. Günün en yükseği 13.803, en düşüğü de 13.674 oldu. Bankacılıkta 0.43, sanayide 1.21, teknolojide 0.76 yukarıdayız, turizm 0.64, gayrimenkul 0.40, spor 0.17 geride. Sigortacılık 0.45, kimya 2.84, madencilik 1.54, gıda 1.05 yukarıdayken inşaat 0.42, bilişim 0.76 geri çekiliyor. En çok artanlar Destek Finans 5.90, Tüpraş 5.10, Şekerbank 4.86, Tekfen 4.81 ve Efor Yatırım'a 4.74 yukarıdayız. Bir de azalanlara gidelim. En çok azalanlar da Odyne Solutions 6.19, Pacific Eurasia 5.25, Petkim 4.05, Koç Holding 3.79 ve Reader Technology de 3.44 şu anda geri çekiliyor. Ve buradan dönüyoruz Tahran'a. Tabii ki yine gündemimizde Hürmüz'e dair son gelişmeler var ve bu tarafların bakalım en son yorumları neler? Evet Ekber, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim Melis. Melis, dün tam bu saatte de senin yayınına bağlandığımda ABD Başkanı Donald Trump'a attan bir ifade kullanmıştım. Onu tekrarlamakta yarar var. 48 saat içinde Hürmüz'ün açılabileceğini ifade etmişti. Bu 48 saatin bugün dolacağını ifade edebiliriz. Ya tabii bu 48 bugün günün sonunda acaba Hürmüz açılır mı, açılmaz mı? Onu bekleyip göreceğiz. Ancak Donald Trump son konuşmasında dün akşam saatlerinde bu sorunu askeri yöntemlerle çözebilirim ancak çok sayıda insan ölür ve ben bunu İran'la uzlaşma yoluna, diplomatik yollarla çözmek istiyorum yönünde olumlu bir ifade kullandı. Gerçi askeri seçeneğin hala masada olduğunun da altını çizmiş oldu. İran tarafına gelince İran'ın son olarak Umman'la yürüten müzakerelere konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, bu müzakerelerde sona yaklaşıldığını, rotanın belirlenmesi ve koordinatların belirlenmesi konusunda nihai süreçte olunduğunu, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi söz konusu olmazsa ortak deklarasyonun yakında açıklanacağı ifade edildi. Bu ifadeler İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne aitti. Yani sadece bu ifadeleri yan yana koyarsak burada İran'ın daha önceden istediği egemenliğinin elde ettiğini ifade edebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerinin aksine İran işte savaş sonrasında buranın durumu savaş öncesi gibi olmayacaktı, buranın egemenliği ve kontrolü bende olacak yönündeki işte tezinin burada geçerli olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan İran'dan gelen bir başka açıklamada ise hatta Umman'la bir uzlaşmaya varılması halinde bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtiliyor. İran özellikle Hürmüz'ün açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını ve 2 ay önce 12 Haziran tarihinde iki ülke arasında var olan mutabakat zaptındaki maddelerin birebir Amerika Birleşik Devletleri tarafından yerine getirilmesi halinde ancak Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini belirtiyor. Özetlemek lazımsa öyle görünüyor ki genel havaya bakıldığında İran'la Umman arasında bir uzlaşmanın önümüzdeki saatlerde veya günlerde açıklaması kuvvetle muhtemel bir olasılık olarak görülüyor. Ve onun ardından muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri de bu gelişmeye esasen İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını ve yaptırımların bir kısmını da kaldırarak yani 2 ay önce varılan mutabakat zaptına geri dönülmüş olacak ve yol tekrardan devam etmiş olacaktır. O devamında neler vardı? Tabii İran'ın nükleer meselesi vardı.

0: da taraflar o Hürmüz açıldıktan sonra o meseleyi oturup tartışacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve şimdi de buradan dönüyoruz. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizimle birlikte. Hoş geldiniz İrem Hanım.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Şimdi son bilgileri aldık muhabirimiz Ekber Karabağ'dan, Tahran'dan. Bu ne dersiniz? Yani şu andaki görünüm sizce neye işaret ediyor? Biraz tabii dalgalı bir seyirdeyiz. Taraflardan açıklamalar hep farklılaşabiliyor ama petrol fiyatlarında da baktığımız zaman 80 doların üzerindeyiz şu an.
2: Evet, aslında bence burada asıl kırılım Haziran ayında gerçekleşti. Yani tarafların aynı masaya oturup anlaşma isteğini beyan ettikleri bu uzlaşma metni aslında piyasaların risk algısını iyileştiren temel unsurdu. Burada tabii hızlı bir şekilde Haziran'da pozitife gidiş gördük, 70 dolarlara kadar çok hızlı bir gerileme vardı. Hatta yani bizim de beklentilerimizin ötesinde hızlı bir iyileşme vardı. Ama arkasından Temmuz ayı tekrar tarafların saldırılarıyla gündeme geldi. Yani ayın başında mesela bu haberlere piyasa çok da tepki vermek istemedi. İşte 10 gün geçti, birazdan durur vesaire gibi çeşitli beklentiler vardı. Ancak anlaşıldı ki bu az önce de konuşulduğu gibi Hürmüz'den geçişleri kim yönetecek? Yani bu konuda aslında tarafların gerçek bir uzlaşmaya varmadığı anlaşıldı tabii ki Temmuz ayında. Bunun üzerine tekrar Hürmüz'den geçişlerde aksama oldu. Üstüne bir de Kızıldeniz tarafından Suudi Arabistan kaynaklı petrolde tedarik sorunları ortaya çıktı. Zaten Kafkaslar'da da bir takım işte problemler devam ediyor. Bütün bunların üst üste gelmesiyle birlikte piyasada panik tekrar işte 100 dolarlara yaklaşan Brent fiyatıyla karşılaştık. Şimdi gelinen aşamada taraflar bu aslında uzlaşmadıkları konuyu tekrar masaya yatırmış gibi görünüyor ve az önce de detaylı olarak dinlediğimiz gibi bu konuda biraz yol alınmaya başlanmış ve gerçek bir çözüme doğru gidiliyor diye düşünmek istiyoruz. Yani piyasanın algısı da biraz daha o yönde gibi. Bu Kızıldeniz tarafındaki sorunlar çok hızlı çözülemeyecek gibi görünüyor. Ama en azından Hürmüz Boğazı'ndan tedariğin başlaması durumunda biz yeniden 80 doların altına sarkacak bir Brent petrol fiyatıyla karşılaşabiliriz. Tabii burada dalga seyir devam edecek. Haber akışına çok duyarlı. Şimdi Temmuz ayındaki gerçekleşmeden sonra piyasa artık Haziran'daki kadar pozitif yaklaşmayacaktır. Hani tarafların tekrar masadan kalkmasına. Dolayısıyla yukarı yönlü oynaklık potansiyeli de haber akışında bence Temmuz'a göre biraz daha arttı. Ama taraflar kati olarak Hürmüz'den geçişi başlatabilirlerse burada hızlı bir şekilde tekrar 80 doların altına sarkacağız. Ama yani 70 doların altı biraz daha zor gibi. Hani 75 dolar ortalamalarla iyi haber akışıyla gidebiliriz. İşte yılın ikinci yarısında bu durumda 80 dolar, 82-83 dolar ortalamalarla tamamlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, peki tabii bu bizim açımızdan da kritik. Malum aldığımız enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Tabii haftaya gerçekleşecek enflasyon raporu bizim için kritik olacak. Şimdi orada nasıl mesajlar beklersiniz böyle bir ortamda? Ağırlığın tabii jeopolitik riske kaydığı ama bir taraftan da beklentinin altında gelen bir enflasyonun olduğu Temmuz'da.
2: Evet, orada yani sadece manşet enflasyon da beklentinin altında kalmadı. Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporuna baktığımızda ana eğilim göstergelerinde de hem aylık bazda hem de 3 aylık bazdaki ortalamaların gerilediğini görüyoruz. Hani çekirdek göstergelerde biraz daha karışık bir görünüm olmakla birlikte yani beklentilerden sizin de belirttiğiniz gibi olumlu bir enflasyon görünümüyle karşı karşıyaydık. Tabii orada enerji fiyat şoku yeniden az önce bahsettiğimiz gibi ulaştırma tarafında, hizmetler tarafında etkiledi. Bir de Temmuz'da dönemsel olarak maaş ayarlamaları olabiliyor özel sektörde. Bunların bir miktar etkisi sağlık uygulama tebliğindeki güncellemelerin etkisiyle biraz mevsimsel gelişmeler de vardı. Buna rağmen enflasyon %32 seviyesini yıllık bazda altına gerilemiş vaziyette. Şimdi Merkez Bankası'nın bir önceki toplantıda baktığımızda sene sonu hedefi %24'tü ama tahmini de %26'ydı. Şimdi piyasa tarafına baktığımızda %29'larda bir piyasa katılımcıları anketi beklentisi var. Bizim kurum olarak beklentimiz de işte %29,5 %30 arasında bir yerde şekillenmesi. Dolayısıyla %30'un biraz altında bir beklenti var. Eğer petrolde yeniden bir fiyat şoku, 100 dolarlara giden bir fiyat şokuyla karşılaşmazsak. Tabii Merkez Bankası aslında yukarı yönlü güncelleme yapıyordu. Orada da temel olarak petrol fiyatı beklentisini 89 dolara kadar çekmişti. Şimdi o tarafta bence bir güncelleme yapmak için henüz erken. Yani belirsizlikler yüksek. Bu nedenle bizim temel beklentimiz herhangi bir değişiklik yapılmayacağı, %24 ve 26 seviyelerinin korunacağı yönünde, biraz daha bekleyip göreceklerini, sıkı para politikasıyla enflasyonla mücadelenin devam edeceği.

0: geleceğini ve mesajlarının temel olarak geleceğini düşünüyoruz.
1: Evet, peki şimdi tabii içeride de hani baktığımız zaman hani fiyatlamalarda da pek çok gündem maddesi söz konusu. Bu Borsa İstanbul'a dair sizin beklentiler nasıl şekilleniyor önümüzdeki dönemde? Çünkü hani NATO zirvesinin ardından oluşan olumlu havanın biraz zayıfladığını görmeye başladık. İşte diğer taraftan MSCI'den, S&P'den bir takım uyarılar geldi arka arkaya. İşte halka arzlar böyle bir hız kazanır gibi olmuştu ama geçen hafta bir orada frene basma oldu. Ne dersiniz? Sizin beklentiler nasıl? Çünkü 14.000'in altına sarktık. 14.000'de kritik bir seviyeymiş gibi görünüyor.
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında bir yandan küresel konjonktür var. Yatırımcı iştahını, işte portföy akımlarını gerçekten son Temmuz ayında olumsuz etkileyen. Ama bir yandan da içeride de çok farklı gündemler var. Yine küresel yatırımcılar açısından negatif etki eden bu MSCI ve S&P'nin işte Türkiye hisse senedi piyasalarını izlemeye aldıkları muhtemel bir sınıflandırma değişikliği için haberi vardı. Ondan sonra tabii SPK'nın adımları geldi. Şimdi artık Kasım ayını bekliyor yatırımcı ama tabii bu karar açıklanmadan hani yabancı yatırımcının iştahının biraz zayıf kalacağını düşünüyoruz açıkçası. Yani orada biraz daha temkinli hareket edeceklerdir. Diğer taraftan enflasyon, evet, dezenflasyon bekliyoruz. Hani sene sonu işte mevcut 32 seviyesinin biraz altından 30 seviyesinin biraz altına gerileyebilecek bir enflasyon projeksiyonumuz var. Buna mukabil olarak da politika faizinde bir miktar gerileme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Ama şu anda efektif fonlama maliyeti %40 seviyesinde. Bunun Eylül ayı gibi işte kademeli olarak bir haftalık repo ya %37'ye gelebileceğini düşünüyoruz. Yani yeniden repo ihaleleri açılarak ya da işte depo ihaleleri %37'den kesilerek efektif fonlamanın Eylül, Ekim aylarında %37'ye getirilebileceğini düşünüyoruz. Bizim beklentimiz %30'un altında bir enflasyonla politika faizinin %35 seviyesinde yılı bitirebileceği. Ama burada tabii konjonktürün izni vermesi lazım yani. Dolayısıyla %35 politika faiz beklentimizde riskler yukarı yönlü. Bu da tabii ki taşıma maliyetlerinin yüksek kalmasına neden oluyor kısa vadede, yani faiz indirimi gelmiyor olması. Çünkü petrol fiyatlarında Temmuz ayı şokunu görmemiş olsaydık orada bir alan olacağını düşünüyorduk biz açıkçası. Hani %37'ye kademeli gidişte en azından. O da gerçekleşmedi. Yine ötelendi faiz indirim beklentilerimiz. Diğer tarafta tahvil tarafında da özellikle hani küresel faiz artışları, küresel risk iştahındaki bozulma gibi nedenlerle 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerimizde son dönemde yükseliş gördük. Bu da ister istemez yatırımcı açısından çok fiyatlamaları olumlu yönde etkilemiyor. Ya bütün bunları üst üste koyduğumuzda biraz daha iştahın zayıf kaldığını sizin de belirttiğiniz gibi görüyoruz. Yani biz sene sonu için hala faiz indirimlerinin geleceği ve işte MSCI S&P tarafında bir değişiklik olmayacağı baz senaryomuz altında yükseliş öngörümüzü koruyoruz. Hem sene sonu hedefimiz endekste 17.000 olarak tutuyoruz ama risklerin aşağı yönlü olduğunu da belirtmek lazım tabii ki.
1: Evet, şimdi tabii şu anda yani 14.000'in altındayız. Siz sene sonu hedefimiz 17.000 diyorsunuz. Şimdi özellikle geçen hafta da bu bankacılık sektöründeki geri çekilme bir hayli dikkat çekiciydi. Ve de biz hani Temmuz ayının geneline baktığımızda bankacılıkta %16'nın üzerinde bir geri çekilme varken Temmuz ayındaki geri çekilme %5 olmuş. Sizce neden böyle bir ayrışma oldu?
0: Bankacılık sektörü aslında sene başından beri yani bank faiz indirimlerine biraz daha odaklı. Tabii karlılıklara odaklı hareket ediyordu. Şimdi ikinci çeyrek bilançolarına da geldikçe hani yatırımcılar orada zayıf bir bilanço görünümü beklediği için belki de bankacılık endeksi çok fazla kalmak istemediler. Zaten yabancı yatırımcı açısından da hani ilginin yüksek olduğu kısımlar işte bankacılık ve holdingler gibi daha büyük sermayeli kuruluşlar oluyor. Tabii ki demin konuştuğumuz konjonktürün de orada bir etkisi vardı. İşte ötelenen faiz indirim beklentilerinin de bir etkisi vardı. Dolayısıyla bankacılık sektörü maalesef zayıf kalmaya devam ediyor bu dönemde.
1: Evet, peki. Tabii bu arada kurumlardan da Türkiye'ye ilişkin raporlar alıyoruz. İşte mesela HSBC Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu, yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulayarak ağırlığı arttır tavsiyesini korudu. Sizce ne kadar önemli bu tip raporlar, böyle bu tip bir hani jeopolitik risklerin bu denli yüksek olduğu bir dönemde?
0: Tabii ki yani pozitif rapor yazılması her zaman için negatif rapor yazılmasından daha iyidir. Ama yatırımcı sadece raporlara bakarak karar vermiyor zaten. O tarafta biraz daha konjonktür, özellikle yurt dışı konjonktürün bizi desteklemesi lazım. Orta Doğu tarafından gelecek olan. Bu Kasım ayında demin de konuştuğumuz gibi oradaki haber akışı bence yatırımcı ilgisi açısından önemli olacaktır. Ve tabii ki enflasyon gerçekleşmelerine dikkat edeceklerdir. Çünkü orada faiz indirim beklentisi, fonlama, taşıma maliyeti beklentisi hisse senedi açısından önemli. Diğer türlü biraz daha kısa vadeli işte carry pozisyonlarını tercih etmeye devam edecektir yabancı yatırımcı.
1: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri tarafında tabii yeni başkanla birlikte, Fed başkanıyla birlikte pek çok yeni gündem maddesi de ortaya çıktı. Tabii bu Fed'in yeni işte oluşumu, yeni metodolojiler içindeki, işte bunları tabii zaman içerisinde göreceğiz. İşte kendisi bunu Jackson Hole'da açıklayacağım dedi Ağustos sonunda. İşte bu da biraz süreyi uzatıyor yorumları var. Sizin o tarafta beklentiniz nedir? Çünkü üyeler arasında da ayrışmanın yüksek olduğunu gördük. İşte 6 oyla bir sabit kaldığını gördük faizlerin. Yine açıklamalar vardı Fed başkanlarından yeni. İşte mesela Mignofonis Fed Başkanı Kaşgari kalıcı enflasyon riskinin yerleşmesini önlemek için politika faizi 25 bas puan artmalı diyor. Ve zaten muhalefet eden isimlerden biriydi. Fed'den ne bekliyorsunuz bu sene?
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında 3 tane bölgesel Fed başkanı faizlerin sabit tutulmasına karşı 25 bas puan faiz artırım yönünde oy kullandıklarını açıkladılar karar metninde. Dolayısıyla hani biraz daha Şahin tarafa bir eğilim olduğunu görüyoruz. Ama veri akışına da baktığımızda evet ABD büyümesi gerçekten sağlam gitmeye devam ediyor. Yani işte PMI verilerini de aldık o tarafta. Ama mesela bu hafta zaten istihdam haftası. Evet. İşte açık iş imkanları geldi ya da ADP geldi. Onlar biraz daha zayıf. İşte non-farm'a yani tarım dışı istihdama bakıyor olacağız. Bizim beklentimiz bu sene petrol fiyat şoku bu şekilde yavaşlar ve buralarda kalırsa Fed'den bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde.
1: Evet. Peki şimdi yine yeni öne çıkan maddelerden biri gündemde bu Amerika'yı sat temasının yeniden gündeme gelmesi. Tahvil ve döviz yatırımcılarının Amerika'yı satı yeniden gündeme aldığına dair değerlendirmeler var portföy yöneticileri tarafında. Siz bunu ne kadar olası görüyorsunuz?
0: Burada aslında ABD yatırımlarından tamamen çıkmayı çok makul görmüyoruz açıkçası. Çünkü hisse senedi tarafına baktığında ya zaten piyasaların büyüklüğü açısından hani çok ciddi bir dominansı var ABD'nin ve ABD dolarının küresel olarak da rolüne baktığımızda. Orta vadede ya da uzun vadede biz ABD dolarının ya da ABD piyasalarının rolünün zayıflayabileceğini düşünüyoruz. Ama bu kısa vadede hani hızlı bir çıkışa işaret etmiyor açıkçası. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz işte bu teknoloji temasında da önderliğin biraz daha ABD tarafında olduğunu inkar edemeyiz. Bu açıdan da hani ABD hisse senedi piyasalarına ilginin ben devam edebileceğini düşünüyorum. Tahvil tarafındaysa biraz daha tabii daha sıkıntılı bir durum söz konusu. Özellikle orada mali görünüm, ilişkin kaygılar, işte bu belirsizliğin biraz daha artması. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi Fed'in iletişim politikasının biraz daha muğlaklaşmasıyla birlikte işte vade priminin yükseliyor olması ya da işte Japonya Merkez Bankası'nın Japon ekonomi etkilerinin müdahale sırasında işte tahvil satma gereğinin ortaya çıkması, işte ya bu tür şeyleri üst üste koyduğumuzda tabii ABD tahvil piyasasında biraz daha temkinli olabilir yatırımcılar. Özellikle orta uzun vadede de bu sene faizlerde bir gerileme beklenmiyor. Yani o mali baskınlık biraz orada risk iştahını baskılıyor. Ama yani nedir hani güvenli liman diye baktığımızda dönüp de çok fazla varlık sınıfı buraya girmediği için yatırımcılar biraz daha hani alımlarını azaltsa bile çok yüksek bir oranda portföylerinde ağırlığı azaltmayacaklardır.
1: Evet, peki güvenli liman demişken altını da sorayım çünkü bu süreçte güvenli liman algısı biraz kırıldı altın tarafında ama yükseliş başladı tabii bu Hürmüz'e dair pozitif haber akışının gelmesiyle birlikte 2 ayın en yüksek seviyelerine geldik orada. Ne beklersiniz altın tarafında? Orada da çünkü rekor bekleyen, yeni rekor bekleyen analistler de görüyoruz ama bunun mümkün olmadığını düşünenler de görüyoruz. Tabii özellikle bu küresel merkez bankaların alımlarının devam etmesinin işte yükselişi tetikleyeceğine dair yorumlar var. İşte geçtiğimiz hafta Çin en yüksek, 2 yılın en yüksek altın ithalatını yapmıştı mesela. İşte yine bu Hindistan'da düğün sezonunun başlaması altın talebinde etkili. Sizin beklentileriniz nedir altına dair?
0: Evet, yani bizim yılın ikinci yarısı için yaptığımız makro modelimiz var. Tabii bu biraz daha makroekonomik değişkenler, hani arz talep üzerinden tam olarak gitmiyor. Finansal değişkenler gibi düşünebilirsiniz. Yıl sonu için Fed'in faiz arttırımı yapmadığı ve o işte uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin

0: 4.65-4.70 bandında kaldığı bir senaryoda $4.600 bize göre makul görünüyor açıkçası. Dolayısıyla hani bu seviyeyi şu anda konuşabiliriz. Diğer taraftan tabii $4.000'ın altına sarkan hani altını da gördük. Orada Asya tarafından belirttiğiniz gibi özellikle Çin tarafında alım ilgisinin burada destek olduğunu ve altının aslında daha fazla gerilemesini engellediğini görüyoruz. Ama bu haftaya baktığımızda yani bu son dönem rallisinde özellikle petrol fiyatındaki gerileme, işte istihdam verilerinin biraz daha görece yatay geliyor olması ABD tarafında Fed faiz artırım beklentilerinin azalmasına neden oldu. Yani işte 45 bas puan kadar fiyatlanıyordu bu yılın kalan dönemi için. Onun 30 bas puanlara geldiğini görüyoruz. Biraz 10 yıllık tahvil 4.70'den 4.62'lere çekildi. Bir de ETF'ler tarafında biraz alım ilgisi olduğuna yönelik haberler var. Tabii bu hani yeniden bizi böyle 5.400'lere taşıyacak bir ilgi olacağını zannetmiyorum. Çünkü halihazırda ABD faizleri yükselmiş vaziyette. Ama en azından aşağı yönlü hareketi durdurmuş durumda. Yani biz sınırlı yükseliş alanı olduğunu düşünüyoruz. Eğer Orta Doğu'da yeni bir eskalasyon olmazsa.
1: Evet. Gümüşten de size, gümüşe ilişkin de yorumunuzu alalım. Şimdi girişte biz maddelerde aktarmıştık. Altın ve madde bankadan gümüş tahmini geldi ve Goldman Sachs burada 85 ile 100 dolar bandında. Bank of America 86 dolar. HSBC 75, UBS 70, Commerzbank 67, JP Morgan 60 ile 65 dolar aralığında. Yani 60 dolarlardan 100 dolara kadar varan bir aralık var tahminlerde. Sizin tahminler nasıl?
0: Evet, biz gümüşte aslında bir fiyat tahmini söylemiyoruz açıkçası. Zaten hani sizin de belirttiğiniz gibi hangi kurumun hangi modeli kullandı ve bu modeli hangi varsayımlarla girdi sağladı farklılaşıyor ve bu farklılaşma sonucunda da aslında oldukça geniş bir fiyat aralığıyla karşılaşıyoruz. Gümüşle ilgili problem altına göre iki konudan kaynaklanıyor. Bir tanesi endüstriyel metal olması. Dolayısıyla büyümeye karşı hassasiyeti var. Yani sadece yatırım ya da güvenli liman algısı yok. İkincisi de daha sığ bir piyasadan bahsediyoruz. Yani oynaklıkların çok daha yüksek olduğu, yani vadeli işlemler tarafında da fiziksel piyasada da stoklarda da daha sığ bir piyasadan bahsediyoruz. O açıdan hani biz gümüşte belki yani yatırımcılara önerimiz risk iştahı daha yüksek yatırımcıların hani pozisyonlanabileceği görüşlerine göre ama bir fiyat aslında söylemiyoruz.
1: Evet, peki sizin genel olarak öneriniz nedir yatırımcılara portföy yaparken böyle bir dönemde bu kadar risklerin yüksek olduğu bir dönemde nelere dikkat etmek gerekiyor sizce?
0: Evet, burada aylık olarak önerilerimizi oluşturuyoruz zaten. En son Ağustos ayı önerilerimize göre de yatırımcıları tabii risk iştahı düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırıyoruz. Hala kısa vadeli faizlerin yüksek, getirileri yüksek kalması nedeniyle risk iştahı düşük yatırımcıların biraz daha para piyasası fonlarında yoğunlaşabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan tabii tahvil faizlerine baktığımızda da aslında kısa vadelerde de yani 42 seviyesinin üzerindeydi. Hani biraz geriledi 2 yıl vadeli tahvil. Dolayısıyla orada biz biraz daha küresel risk iştahındaki iyileşme, işte faiz indirim beklentilerimiz dahilinde tahvilde de sınırlı da olsa bir pozisyon alınabileceğini, gelinen seviyelerin bir miktar cazip olduğunu düşünüyoruz. Daha orta ve yüksek risk iştahına doğru gittiğimizde tabii burada yani en yüksek tarafta işte yatırımcıların %35-40 kadar hisse senedi pozisyonu taşıyabileceği düşünüyoruz. Yine tahvilde bir miktar daha işte %10'lar kadar bir yurt içi tahvil. Yine vadeyi çok uzatmadan bu arada onu da söylemek lazım. Çünkü 5-10 yıl segmentinde maalesef ilgi zayıf kalıyor ister istemez. Ve tabii ki biraz da altın yani %20 kadar bir altın taşınabileceğini kalanının da para piyasası fonlarıyla taşınabileceğini düşünüyoruz.
1: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri tarafına yeniden dönelim. Çünkü o kısmı tam açamadık. Yapay zeka şirketlerinin durumuna ilişkin. Ben yorumunuzu da merak ediyorum. Çünkü mesela S&P Dow Jones'ta yine dün rekorlar vardı ama Nasdaq teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle geriledi. Bu arada hani genel olarak bakıldığında da kötü bilançolar alınmadı. İşte mesela bu hafta gelen SpaceX'in bilançosu da aslında kötü değildi ama sonuçta kapanıştan sonra %7,5'luk bir düşüş gördük orada. Tabii burada özellikle bu yapay zeka şirketlerinin nakit takışı, bu yatırımların nasıl yapılacağı bir soru işareti. Hatta hani kimi yatırımcılar da bunun balon olduğunu düşünmeye başladı. Sizin görüşünüz nedir?
0: Şimdi temanın bütününe ilişkin olarak bizim görüşümüz orta ve uzun vadede devam edecek, yatırımcı ilgisini çekecek ve yükselişini sürdürecek bir tema oldu. Çünkü hani biz dünyanın genel nüfus yaşlanma hızına ya da işte iş gücü verimliliğine

0: sağlayacağı katkıya baktığımızda bu teknolojilerin kademeli olarak diğer sektörlerde de kullanılmaya başlanacağını ve dünya üretkenliğine de katkı yapacağını, dolayısıyla artık bizimle olacak bir tema olduğunu düşünüyoruz. Ama daha kısa vadeye geldiğimizde artık işte yarı iletkenler mesela her alan kazandı. Hangi şirketi alırsa alsın kazandı döneminin biraz daha geride kaldığını düşünüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi çok yüksek yatırımlar, sermaye harcamaları gündemde. Yani her bilanço sezonunda bir öncekine göre daha da artan sermaye yatırım projeksiyonları açıklıyorlar ve çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Ve her bilanço sezonunda da aynı şeyi konuşuyoruz. Yani bu yatırımların dönüşü işte ne zaman olacak, nasıl olacak ve şirketten şirkete de farklılaşıyor. Mesela SpaceX'e baktığımızda da yapay zeka yatırım projeksiyonunun yüksekliği orada hisse üzerinde biraz baskı yarattı diye anlıyoruz kuruluş raporlarında. O açıdan artık şirketler biraz daha bireysel olarak değerlendirilmeye başlandı. İşte bazı şirketlerin yatırım harcamaları, projeksiyonları işte diğerlerine göre daha sağlıklı görülüyor mesela. İşte Microsoft tarafına vesaire baktığınızda. Dolayısıyla hani yatırımcılar artık şirket bazında daha detaylı inceleme yapıp karar vermek zorunda. Ve tabii ki bu teknoloji teması da tek bir şirket grubundan oluşmuyor. Tek bir sektörden oluşmuyor. Farklı sektörler var. İşte yarı iletkenler var. Hyperscalers var. Yani burada biraz daha detaylı analiz gereken, her alınan şirketin yükselmeyeceği yeni bir konjonktürde olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım, İrem Talaslı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de devam ediyoruz. Kara Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altınok'la piyasalardaki son durumu değerlendirmeye. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi ne dersiniz? Haber akışı yoğun. Bugün biraz daha tabii olumlu haberler var ama yine de petrol fiyatları hani düşüşe tam anlamıyla geçmiş değil. Bir 79 dolara gelmiştik ama yine 80 doların üzerindeyiz. Nedir sizce bugünün teması? Ne fiyatlanıyor piyasalarda?
1: Piyasalarda özellikle yurt dışı tarafta özellikle Trump ve İran arasındaki müzakereler fiyatlanıyor diyebilirim. Tabii piyasa biraz daha son gelişmelerden sonra olabildiğince temkinli davranmaya tekrar devam ediyor her iki taraftan gelen açıklamalara baktığımızda. O yüzden biz Brent petrolde 102 dolarlardan 80 hatta 70 dolarlara doğru 79 dolarlara geriledik ama son seferinde piyasa biraz daha temkinli durmaya çalışıyor diyebilirim. Hani net bir sonucu görmek istiyor ama her halükarda özellikle savaş söyleminin ortadan kalkması ve barışa yönelik müzakerelerin konuşulması da genel olarak risk iştahını canlı tuttu diyebilirim global tarafta da hem de yurt içi tarafta. Bunun dışında tabii yurt dışında özellikle bilançolar ve Fed'in faiz arttırım ihtimali ya da arttırmama ihtimali, daha az arttırma ihtimali fiyatlanıyor diyebilirim.
0: Evet, bu arada hemen son dakika gelişmesi ekrana da yansıyan rezervlere dair son veriyi aldık. 31 Temmuz resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre 1.1'lik artışla 164.4 milyar dolara yükselmiş oldu. Önce rezerve dair yorumunuzu alayım.

0: Tabii orada güçlü seyretmeye devam ediyor rezerv tarafı. Hani orada en azından hem piyasanın hem de bizim özellikle herhangi bir kur şokuna sebebiyet vermeyecek şekilde rezervlerin güçlü olduğunu görüyoruz. Zaten bu hem bizim CDS'deki iyileşmeyi de açıklayan faktörlerden birisi. Hem de özellikle dezenflasyon sürecinde kurun savunulabileceğini, daha stabil seyredeceğini bize gösteriyor. Rezervlerin güçlü olması diyebilirim ilk etapta.
1: Evet. Peki bu arada yabancılar da geçen hafta 186 milyon dolar hisse satmış. Bir önceki 39 milyon dolarlık bir alımdı. Siz buradaki hani gidişatı nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii orada yabancıların alım ve satımı biraz daha global risk iştahıyla da orantılı olabiliyor diye düşünüyorum. Hani son dönemlerde özellikle tekrar barış haberleriyle birlikte İran'la olan o çatışmanın sonlanabileceği beklentisiyle biz tekrar bir yabancı tarafında alım gördük, ama oradaki hani özellikle globaldeki risk iştahındaki azalıp artış bizim yurt içi tarafta da yabancı ilgisini belirleyen bir unsur oluyor. Hani geçen 180 milyonluk satış belki biraz beklenebilir, ama özellikle bu MSCI ile ilgili olan düzenlemeler SPK tarafından geldikten sonra orada da ben açıkçası bir düşme olacağını düşünmüyorum. Hani orada biraz daha resim daha da netleştikçe ve bizim de enflasyonla olan mücadele de daha da sonuca ulaştığımız ve tekrar faiz indirimlerine başlayacağımız, devam edeceğimiz bir senaryoda ben tekrar yabancı ilgisinin canlanacağını düşünüyorum.
1: Evet. Peki Borsa İstanbul tarafıyla devam edelim. Şimdi bugün artıdayız. Ne dersiniz? Şimdi sizin için kritik destek direnç seviyeleri neresi olacak? Önce genel bir analizinizle başlayalım.
0: Öncelikle tabii bilanço dönemindeyiz biz. Bazı açılardan özellikle pozitif sürprizler görmeye başladık bilançoda. Özellikle TÜPRAŞ tarafından çok ciddi bir sürpriz oldu. Bugün açıklanan bilançolarda da aslında beklenti üzerinde gelen bilançolar var. Biz normalde ikinci çeyreği özellikle savaş ortamından dolayı kötü bekliyorduk. Biraz aslında çok çok kötü beklediğimiz için beklentilerin üzerinde gelen bilançolar var, ama yine de beklentilerin üzerinde gelmesi bence olumlu. Bununla birlikte tabii özellikle yurt içinde biraz Brent petrolü, globalde de aslında risk iştahı anlamında Brent petrolü takip ediyoruz genel olarak. Yurt içinde de özellikle enflasyona etkisinden dolayı ve bizim faiz indirim sürecini de etkileyen ana faktör enflasyon olduğu için biraz Brent petrolü takip ediyoruz. Orada da tekrar bu son dönemdeki barış görüşmeleriyle birlikte bir geri çekilme oldu. O da tabii bizim Borsa İstanbul'a en azından faiz indirimleri olabileceği beklentisiyle birlikte olumlu yansıyor diyebilirim. Hem beklentilerin üzerinde gelen bilançolar hem de global taraftaki risk iştahı ve petroldeki geri çekilme bence Borsa İstanbul için olumlu. Tabii önce alt tarafta 13.600'lü seviyeler bizim için ve onun altında da 13.200'lü seviyeler bizim için önemli olacak. Ve yukarıda da 14.000 ve üzeri bizim için önemli bir seviye olacak diye düşünüyorum. Ama bilanço döneminden sonra yine bizim aslında gözümüz kulağımız aslında hem enflasyonun görünümünde olacak, hem Merkez Bankası'nın açıklamalarında olacak, hem de faiz indirim beklentilerinin tekrar canlanmasıyla birlikte biz Borsa İstanbul'a olan ilginin daha da artabileceğini düşünüyoruz.
1: Evet. Kadir Bey, şimdi bir virgül koyalım. Çünkü buradan döneceğiz Bulgaristan'a. Avrupa'nın önemli su yollarından Tuna Nehri'nde yaşanan kuraklıkla ilgili muhabirimize dönecektik ama devam edelim sizinle birazdan çünkü onu konuşacağız. Şimdi bilanço sezonu dediniz ya, evet devam ediyor. Bazı bilançolar iyi geldi. Şimdi bizim bilançolarda mesela neler, tabii biliyoruz ama sonuçları hani özellikle hangi sektörler daha çok öne çıkacakmış gibi görünüyor en azından aldığımız bilançolar ışığında.
0: Tabii özellikle TÜPRAŞ bilançosu tabii beklentilerin de çok çok üstünde geldi. Özellikle marjlar çok güçlü, tarihi zirvelerde. Bir süre daha her ne kadar Brent petrolde bir geri çekilme olsa bile sanki bir süre daha bu yüksek marjlar TÜPRAŞ tarafında korunacak gibi görünüyor. Onun dışında

0: Bunda tabii Aselsan bilançosu bence beklentilerin üzerinde ve iyi geldi diyebilirim. Hani enerji, savunma, hani bu sektörlerde biz toparlanma ve iyi bilanço görüyoruz. Ama tabii bankacılık ve işte otomotiv gibi sanayi sektörlerinde biraz daha zorlanmalar olacak. GEO'larda hakeza öyle. Hani biraz daha faiz duyarlılığının yüksek olduğu ve iş talep duyarlılığının yüksek olduğu sektörlerde biraz daha bilançolar kötü gelecek. Ama enerji, savunma gibi gördüğümüz sektörlerde ise güçlü bilançolar görüyoruz. Bankacılık tarafında özellikle faiz indirim beklentilerinin de gerilemesi ve geçen dönemde de çok faiz indiremediğimiz için tabii o bankacılık sektörünün marjlarını net faiz marjlarını etkiliyor. Orada kötü bir bilanço göreceğiz. Havacılık tarafında THY'ye biraz beklentileri iyiydi ama beklentilerin fabrik tarafında aşağıda geldiğini görüyoruz. Hani genel olarak baktığımızda enerji ve savunma sanayi pozitifken diğer taraflarda negatif bilanço görüyoruz diyebilirim.
1: Evet. Peki bu arada sizin yıl sonu hedefiniz nedir? Borsa
0: Endeks
1: İstanbul.
0: için tabii endeks için şu an tabii görünen 17.500-18.000 seviyeler özellikle tekrar yine burada faiz indirim döngüsünün hızı belirleyici olacak ama şimdilik baktığımızda 17.500-18.000'li seviyeler makul görünüyor diyebilirim. Ama enflasyon, dezenflasyon daha da hızlanması, petrol fiyatlarının ciddi anlamda düşmesiyle birlikte bunu biraz daha yukarı revize edebiliriz. Bu bizim hani kısa vadeli öngörümüz diyebilirim ama orta uzun vadede baktığımızda ben Borsa İstanbul açısından ciddi anlamda pozitifim. Hem savaş sonrası dönemde özellikle enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve burada Türkiye'nin oynayacağı kritik roller ve kalkınma yolundan tutun da bir sürü projelerin canlanması hem de özellikle hem NATO zirvesindeki olumlu haber akışının devamını bence göreceğimizi düşünüyorum. Hem de bugün terörsüz Türkiye ile ilgili bir yasa geçti. Yani orada Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde de bence büyüme potansiyeli ciddi anlamda yukarıda olacaktır. Hani kısa vadede seviyeler biraz faiz ve enflasyona duyarlı ama orta uzun vadede hem yurt dışından hem de içerideki büyümeyle birlikte ben daha da pozitif olacağımızı düşünüyorum Borsa İstanbul özelinde.
1: Evet, peki sizin beklentiler enflasyon için nedir? Bu özellikle 13 Ağustos'taki enflasyon raporu toplantısında.
0: Ben toplantıda çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten haber akışına duyarlı ve çok volatil bir Brent petrol ve jeopolitik riskleri görüyoruz. Hani özellikle bekle gör olacaktır. Çok bir değişiklik olmayacaktır ama ufak ufak da Brent petrol ve enflasyonla ilgili öngörüleriyle ilgili ufak ipuçları verebilirler ama raporun bence ana metninde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki enflasyon raporunda belki büyük resim daha oturur. Orada bize değişikliklerle daha bilgiyi ve net bir resmi çizebilirler ama şimdilik beklentim bir şey değişmeyeceği yönünde.
1: Evet, faiz açısından bakınca peki siz bir faiz indirim alanı olduğunu düşünüyor musunuz Merkez Bankası'nın?
0: Bizim tabii yıl sonu beklentimiz 30'lar civarında. Merkez Bankası'nın üst bandının da biraz üzerindeyiz. Tabii genel olarak dezenflasyon sürecinde özellikle reel faiz, güçlü reel faiz beklentisi de olduğu için özellikle yabancı yatırımcılarda ve yurt içi yatırımcılarında ben biraz daha yüksek reel faiz dönemine devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da maalesef ben de özellikle politika faizi tarafında çok bir alan tanımıyor. En azından haftalık repo ihalelerine dönerek şu an için aslında TLRF 40'lı seviyelerden geçiyor aslında günlük faiz diyebilirim. O 37'li seviyelere tekrar dönebilir ama onun ötesinde sanki 100 bas puanlık yıl sonuna kadar belki bir indirim alanı var gibi görünüyor.
1: Evet. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki şu bilançolara dair ben sizin yorumunuzu da alayım. Orada çünkü evet bilançoları alıyoruz ama yani görünüm pek yapay zeka tarafında işlerin çok da iyi gitmediği yönünde gibi. Şimdi mesela SpaceX'in geldi bilançosu. Arkasından yüzdeki bilanço iyi geldi. Hani baktığımızda gelir ve zarar tarafında. Fakat ardından %7,5'luk düşüş ve de dün akşamı da yine düşüşle tamamladı. Halka arzın ardından 220 doları aşan şirket dün akşamı 110 doların altına sarkarak tamamlamış oldu. Bu tabii Asya tarafına da yansıyor. Bugün KOSPI endeksinde

0: düşüşün %4,5 olduğunu gördük. Bu teknoloji tarafındaki görünüm için ne dersiniz?
1: Şöyle bir durum var orada. Tabii çok ciddi yatırım harcamaları yapılıyor. Özellikle SpaceX bilançosu da aslında iyi geldi ama özellikle CapEx dediğimiz yatırım harcamaları tarafında beklentinin üzerinde bir yatırım harcamaları durum var. Bu da tabii yatırılan yatırımın karşılığının alınıp alınamayacağı soru işaretlerini içerisinde barındırıyor. Her ne kadar bilançolar güçlü olsa da bu yatırım harcamalarının çok yüksek seyrediyor olması ve yatırdığı paranın daha hızlı döneceğine dair endişeleri olan piyasa yatırımcılar tarafından da katılımcıları tarafından da ciddi satış baskısına sebep oldu diyebilirim. Ama bu endişeler bir kenara bıraktığımızda özellikle ABD tarafında hem yapay zeka hem teknoloji hisseleri tarafında aslında hala güçlü görünümün korunduğunu düşünüyoruz biz. Evet, ciddi CapEx yatırım harcamaları var. Bu da ciddi anlamda bir piyasalarda volatilite yaratıyor. Ama hem ABD ekonomisine baktığımızda güçlü devam ediyor, hem kar marjlarında ciddi bir büyüme görüyoruz. Hani bu açıdan biz her ne kadar piyasada volatilite olsa da özellikle S&P Nasdaq tarafında pozitif tarafta kalmaya devam ediyoruz diyebilirim. Tabii bunun Asya'ya da etkisi oluyor. Özellikle Kospi, tabii yoğunlaşma çok yüksek orada. İki hisse ciddi anlamda endeksin ana ağırlığını taşıyan hisseler. Tabii bu yapay zeka ile ilgili, çip teknoloji, yarı üretkenlerle ilgili bir endişe olduğunda da ciddi anlamda Kospi'de volatiliteyi arttırıyor. Ama hem oradaki kaldıraçlı işlemlerin artık temizleniyor olması, ciddi anlamda yatırımcılarda zarar oldu. 380 bin yatırımcı tamamen kaybetti orada paralarını diyebilirim. Hani o kaldıraçlı işlemlerin biraz temizlenmesiyle birlikte aslında temel tarafta hala güçlü durum var. Bu Kospi'ye de yansıyacaktır diye düşünüyorum ama tabii volatilite piyasalarda ciddi anlamda haber akışlarıyla birlikte yüksek olacaktır. Ama ana trende baktığımızda görünümün hala güçlü olduğunu görüyoruz biz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Efendim, buradan da dönüyoruz Bulgaristan'a. Muhabirimiz bizimle birlikte Sevda Dükkancı. Avrupa'nın en önemli su yollarından Tuna Nehri'nde yaşanan tarihi kuraklık enerji güvenliğini tehdit etmeye başladı. Nehir seviyesinin kritik noktalara gerilemesi de yalnızca taşımacılığı değil, nükleer ve hidroelektrik santrallerin faaliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Dönelim Bulgaristan'a ve Sevda Dükkancı'dan son durumu dinleyelim.
2: Evet, Tuna'da gerçekten alarm çanları çalmaya başladı diyebiliriz. Ren'le beraber Tuna'da da rekor diyebileceğimiz son 100 yılın en düşük su seviyesi. Tabii Tuna Nehri'nin tam 10 ülkeden geçen 2857 kilometreyi aşan, 10 ülkenin ekonomisine, enerjisine damga vuran ve en önemli iç su taşımacılığı ve yük taşımacılığı yolu ve güzergahı olduğunu da burada belirtecek olursak, ekonomiye, endüstriye, sanayiye, taşımacılığa getirdiği bütün bu zararları da aslında daha anlatmadan da bir şekilde anlamış oluruz. Şöyle ki, an itibariyle en çok etkilenen ve bunun en büyük zararlarını gören ülkelerin başında Macaristan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan diyebiliriz. Örneğin Macaristan'a baktığımızda Romanya ile beraber çok önemli nükleer enerji santralleri bulunuyor tam Tuna boyunda, Tuna kıyısında. Aslında bu nükleer enerji reaktörlerinin çalışması için değil, dolaylı yoldan reaktörlerin ve ünitelerin serinletilmesi için Tuna suyu kullanılıyor. Hal böyle olunca tamamen onların çalışması da ve devre dışı bırakılması da söz konusu. Örneğin Romanya ise şimdiye kadar hatta böyle mühendislik tarihinde görülmedik yeniliklere de başvurmak zorunda kaldı. Rekor diyeceğimiz ve bazı yerlerde 86 santimetreye kadar düşen su seviyesini yükseltmek için de Çernobil'de Karasu nükleer elektrik santralinin çalışmasını sağlamak üzere Romanya evvela böyle bazı kayaları bombaladı kontrollü bir şekilde. Dün ve bugünse bazı manaları böyle kayalarla doldurarak suya batırıyor ve bununla seviyenin 10-12 santimetre yükselmesi planlanıyor. Macaristan'da keza, tabii Macaristan Başbakanı bu sabah çok önemli açıklamalarda bulundu. Enerji tasarrufu, özellikle 19 ve 22 arasında saatler arasında karnelerin daha tasarruflu olmaları, gerek elektrik şarjı gerek klimaların kullanılmaması konusunda uyardı ve olabildiğince devlet binalarında tasarrufla beraber insanların ve memurların online çalışmasını, uzaktan çalışmasını bir şekilde uyarmış oldum. Romanya'da keza şimdiye kadar görülmemiş sanayi kısıtlayıcı bazı önlemler alıyor. Biliyorsunuz Romanya son dönemlerde otomotiv ve otomobil üretimi konusunda iddialı bir geçişi var ve bununla beraber Tuna yine çok önemli. Örneğin Dacia ve Ford fabrikaları ise üretimi tamamen kapattı, sadece bakım yapıyor. 19 Ağustos'a kadar bu böyle devam edecek. Tuna Nehri sularından aynı zamanda özellikle hem enerji koridoru diyebiliriz, gerek hidroelektrik santralleri yani su elektrik santralleri, gerekse Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da da olmak üzere Kozloduy nükleer elektrik santralleriyle beraber. Bu tabii ki Balkanlarda ve Orta ve Doğu Avrupa'daki enerji gündemini de tekrar gündeme getirdi. Kim kime satıyor, kim kimden alıyor tekrardan. Bu enerji tasarrufu sadece değil, yeni bazı noktaları da gündeme getirdi. Tuna'daki su seviyesinin azalmasıyla beraber Bulgaristan'ın enerjisinin %50'sini sağlayan Kozloduy nükleer elektrik santralinde de yine alarm çalıyor diyebiliriz. Şöyle ki dün orası ziyaret edildi. Enerji Bakanı'nın yaptığı teftiş bağlamında en fazla 3 hafta daha çalışabilecek. Bununla beraber turizm, yük taşımacılığı, özellikle çelik, petrol, kömür ve bazı demir ürünleri biliyorsunuz en fazla, en iç su yolu olarak Ren ve Tuna Nehri. İşte bütün evet. Bunlar neredeyse sıfır duruma, evet. Sıfıra inmiş vaziyette ve bunları takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sevda Dükkancı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere diyerek efendim bu bölümü kapatıyoruz. 15'te yine birlikteyiz. Kısa bir ara.

0: yok. Hemen iğne geli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi, geleceğin Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
6: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği.

0: olmadan bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
5: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
7: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
8: Kaplumbağam düştü.
9: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
8: Elimden düştü.
7: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
9: Ne olur artık affet beni Meliha.
7: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
1: Özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net Sigortam.net.
5: Arabanı arabamla takuma, değerinde cinsat.
6: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
7: Ben şimdi hamsiyi tavaya atacağım. Çiz. Sen de meşhur çolanı açtın. Çiz. Meşhur çola.
8: Bizim olanı keşfetti ha.
9: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim, paranın yönünde birlikteyiz. A Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşmaya devam ediyor olacağız. Öne çıkan başlıklarla bakalım neler var, başlıklarda neler var. Savunma ihracatçısı ülkeler arasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında geçen yıl 10 milyar doların üzerine çıktığını belirterek bu yıl yeni bir ihracat rekoru beklediklerini ifade etti. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'de 5G abone sayısının yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını belirtti ve ülke nüfusunun yarısından fazlasının da 5G ile buluştuğunu söyledi. Akkuyu'da kritik bir aşamayı tamamlandı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da devreye alma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinin türbin tesisi sistemlerinin buhar almaya hazır hale geldiğini gösteren kritik test başarıyla yürütüldü. Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş var. 164.1 milyar dolar oldu rezervler. Geçtiğimiz haftaya göre 1.1'lik bir artış var. Hürmüz'de ise bir anlaşma beklentisi piyasaların gündeminde. Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılacağına yönelik diplomatik müzakereler ve artan anlaşma umutları piyasalarda hareketliliği de beraberinde getirdi. Amerikan tahvil getirileri aşağı çekildi. Petrol fiyatları da bir gerileme yaşadık. Zayıflayan dolar endeksi ve küresel risk algısı da altın fiyatlarını bu son haftaların iki ayın daha doğrusu en yüksek seviyesine taşımış oldu. Buradan dönelim. BIST endeksinin performansına bir göz atalım. Bakalım şu anda fiyatlama nasıl? 13.783'ten geçiyor. Fiyatlama 0.59 yukarıdayız. Bankacılıkta yatay bir görünüm pozitif, sanayi 1.31 yukarıda, teknoloji 0.59 yukarıda, turizm 1.03, gayrimenkul 0.47, spor 0.75 geride. Sigortacılık pozitif yatayken gıda 1.16, kimya 2.94, madencilik 1.23 yukarıda, inşaat 0.28, bilişim 0.59 geride. En çok artanlarda Efor Yatırım 5.56, Tekfen Holding 5.35, Destek Finans 5.28, Şekerbank 5.19, CV Enerji'de 5.16 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Odyne Solutions 5.83, Pacific Eurasia 5.47, Petkim 4.10, Koç Holding 3.88, Reader Teknoloji'de 3.60'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dönüyoruz buradan ons altına, 0.35 yukarıda, 4.262'de 4.301'i de görmüştük bugün. Ve enerji tarafında da petrol 80.30'da 1.07 yukarıda. Brent petrol bu. Ham petrol 75.78, doğalgaz 2.65 geride. Pardon, 2.65 fiyatlamada, 1.45 geride. Dönüyoruz buradan. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Şimdi bugünkü fiyatlamada ne öne çıkıyor sizce? Çünkü bu hani Hürmüz tarafında evet haber akışında olumlu bir takım sinyaller var ama yine de petrol fiyatlarında 80 doların altına geldik fakat yine üzerindeyiz. Neden sizce?
1: Tabii Trump'ın eylemleriyle söylemlerinin sıklıkla birbiriyle çeliştiği bir dönemden geçiyoruz. Yani Trump bazen işte ertesi gün, bazen aynı konuşma içerisinde dahi birbiriyle çelişen burada ifadeler kullanabiliyor. Özellikle geçtiğimiz dönemde o iki aylık ateşkes, artık buradan sonra herhalde bir anlaşmaya varılacak beklentisiyle petrolün 70 doların hatta altına doğru geldiği dönemden iki hafta neredeyse kesintisiz süren saldırılarla yani bu işler çok kolay çözümlenecek gibi değil algısı piyasalara oturmuş, yerleşmiş durumda. Zaten çok kısa sürede bir çözüm olsa dahi, yani çözümün olması da imkansıza yakın. Çünkü Amerika'nın, İsrail'in kafasında işte Hürmüz Boğazı'nın geçişinin, kontrolünün Amerika'ya bırakılması gibi İran tarafından asla kabul görmeyecek bir durum var. İran'ın burada işte Umman'la diğer aracı olma rolünü üstlenen Katar, Pakistan gibi ülkelerle yaptığı görüşmelerle Amerika'ya bu ne kadar iletiliyor ya da Amerika burada İran'ın da razı olacağı bir sonuca ne kadar razı, bunları kestirmek zor. Dolayısıyla piyasalar biraz sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Buradan sonra ben petrol fiyatlarının hani 70-80 dolar bandında büyük ölçüde bir yazılı anlaşmayı bekleyeceğini, daha aşağıyı pek zorlamayacağını tahmin ederim. Çünkü tedarik zincirinde ciddi bozulmalar var. Sadece petrol ya da enerji değil, işte başta plastik olmak üzere yani petrokimya türevleri çoğu dünyanın geri kalanında sanayi üretimi için geçerli, gerekli olan malların tedariğinde yaşanan sıkıntıların çok kısa vadede çözümü maalesef zor. Biraz da bunlar fiyatlanıyor. Bunun da tabii yaratması beklenen enflasyonist baskı var. İşte bazı metallerde, endüstriyel kullanımı olan değerli metallerde de aynı şey gözlemlemek mümkün. Dolayısıyla jeopolitik risk temasını çok kısa vadede maalesef kolaylıkla atlatamayacağı fiyatları diyebiliriz. Aynısı Ukrayna-Rusya savaşı içinde geçerli. İşte Karadeniz'de yaşananlar, Ukrayna ile İran arasında, yani biz iki savaşta ne zaman biter, hani artık etrafımızda, bölgemizde savaş kalmaz diye beklenirken, hani bir de bunların birbiriyle etkileşimi maalesef ortaya çıktığı Hazar bölgesinde, dolayısıyla bunlar etkili oluyor diyebilirim enerji fiyatlarının yukarı kalmasında.
0: Peki şimdi enerji tarafından bir kıymetli metale dönelim. Çünkü o cephede de yukarı yönlü hareket var. Son iki ayın en yüksek seviyesi diyoruz. Altında gelinen seviyelere 4300'ün üzerinde bugün yine gördük. Şimdi peki bu hani tam bir netlik yokken neden altın fiyatlarında yükseliş var? Aynı şekilde gümüşe de birazdan geçeriz ama önce altınla başlayalım.
1: Şimdi kritik eşik tabii. Daha önceki yayınlarımızda da dile getirmiştik. Dolar endeksinin, yani Amerikan dolarının 6 majör gelişmiş ülke para birimi karşısındaki seyrini ölçmeye çalışan endeksin üst seviyesinin altına doğru gelmesi. Yani o biraz altında tetikleyici unsur oldu. Yani 100'ün altında bir dolar endeksi, altında da dolar ons bazında 4000'in altı pek yok. Zaten bu mesajın daha da pekişmesine neden oldu. Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu Asya Merkez Bankalarının altın yönelimi, altın talebinin hız kesmeden sürdüğünü görüyoruz. Bu tabii daha temel, yani altındaki hikayenin sürdüğüne ilişkin bizlere bir done veriyor. Kısa vadeli katalist olarak da dediğim gibi dolar endeksinin aşağı gelmesi, biraz hani petrol tarafında hararetin hız kesmesi, bir anlaşma vesaire olur mu beklentisi uzun zamandan beri de dinleniyordu. Bir sıkışma içerisindeydi altın fiyatı. Dolayısıyla hani yıl bitmeden 4400-4500, yani gördüğü yıl içinde dikili dipten %15 ya da şu anki mevcut seviyesinden işte %10'a yakın bir prim potansiyeli var. Ama altının hani esas yukarı sert bir harekete başlayacağı dönem, hani dolar endeksinin daha da aşağılara, yani euro doların belki işte 1.18'lere 1.20'lere doğru, buna mukabil dolar endeksinin işte 95'lere doğru vesaire gerilediği bir dönemde ve Fed'in faiz arttırım ihtimalinin iyice rafa kalktığı, çünkü faiz kazanamadığınız bir enstrüman, bir meta, altın genel olarak değerli metaller. Bunların en büyük tabii ki rakibi faiz. Yani siz elinizdeki işte dolar, euro, sterlin neyse hard currency dediğimiz gelişmiş ülke para birimine ne kadar faiz alabiliyorsanız başka taraflarda risk almanız o kadar daha düşük ihtimal. O yüzden Fed'in muhtemel olarak bu hafta takip ettiği hem ADP özel sektör hem yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, ana rakam JOLTS verisi, açık pozisyon sayısı, iş pozisyonunu ölçen istihdam piyasasındaki nasıl görünümü bizlere arz eden veri, bunlar yakından takip ediliyor. Olası hani zayıf veriler hani Fed'in faiz artırım ihtimalini azaltacağından gene altını destekler diye tahmin ediyorum.
0: Peki şimdi gümüşe de bir bakalım. 63 dolar seviyesine dayanmış bir gümüş vardı dün itibariyle. Şimdi bankaların tahminleri artmaya başladı gümüş tarafında. Çünkü malum geçen senenin yıldızıydı. Fakat bu sene tabii dalgalı bir seyir olduğunu takip ediyoruz o tarafta. Goldman Sachs 85-100 dolar arası diyor. BofA 86 dolar, HSBC 75 dolar, UBS 70 dolar, Commerzbank 67 dolar, JP Morgan 60-65 dolar diyor bu yıl sonu için tahmin. Bu arada gelinen noktada da altın gümüş rasyosunun gümüş lehine doğru ilerlemeye başladığı görülüyor. Şimdi gümüşe dair ne dersiniz?
1: Şimdi gümüş tarafında tabii hani 125'te tarihi zirve görüldükten sonra yaşanan geri çekilme de aynı ölçüde dramatik oldu. Yani fiyatlar yarı yarıya, hatta işte 55-56'lara kadar daha, yani yarıdan da aşağıya doğru geldi. O tepede yakalanan yatırımcının kısa vadeli ciddi memnuniyetsizliği ve ana para kaybı oluştu. Dolayısıyla hani oraya biraz daha hassas yatırımcı. Şimdi burada da hani altındaki İşte 4000'lerden 4200-4300 lira doğru hareketin gümüşte tabi yansıması biraz daha sert oluyor. Orada altının genelde işte iki katına yakın bir volatilite normal kabul edilir. Orada da 56'lardan 62'lere doğru %10'un üzerinde bir tepki dipten gördük. Yani bunun devamı adına hani 62 dolar ons seviyesinin üzerinde kalınması, haftalık kapanışlar görülmesi halinde 65'lere doğru hareketin devamı söz konusu olabilir. Burada tabi altından farklı olarak yani güvenli liman arayışıyla işte gidip bir rezervini çeşitlendirmek adına altın yerine gümüş alayım diyen Merkez Bankası yok. Ya da işte insanlar hani külçe altın vesaire tarafında daha ziyade bu tarafa yöneliyorlar. Hani kuyum tarafında da altın gümüş farklılığı var ama gümüşün de altında olmayan onu o manada farklılaştıran endüstriyel kullanım farklı. Özellikle yenilenebilir enerji, elektrikli otomobil vesaire tarafındaki ciddi talep var. Şimdi Uzak Doğu Asya'da siz spot piyasada gümüş almaya hani fiziki testin vesaire kalktığınız zaman karşılaştığınız fiyat işte bizim terminalde hani sizlerin ekranda izleyenlerle paylaştığı rakamlardan çok daha yukarıda. Yani burada bir arz sıkıntısı yani vadeli taraftaki gördüğümüz fiyatla spot tarafta ben gerçekten işte madenden kaç tane çıkardım işte bir fabrika gümüşü aramal olarak ithal ediyorsa alıyorsa onu kaçtan bulabiliyor kendisine teslimatı. Arada bir fark var. Bu fark çok uzun süre devam edebilir ama kapandığı zamanı çok sert kapanır. Yani o kapanış saatten hızını biz işte 125 dolara geldiği zaman gördük. Dolayısıyla muhtemelen demin anlattığım şeyler tabii ki gümüş için de geçerli. Yani Fed'in daha faiz arttırımından uzak, faiz indirim senaryolarına yaklaşması, faiz alternatifinin nispeten cazibesinin azalması gümüşü de destekleyecektir. İşte biraz da burada o teslimat vesaire tarafındaki arz sıkıntıları da gümüşü yukarı doğru itebilir. Altında için söylediğimiz şeylerin aslında 1,5-2 kat bir tempoda yani bugünden yıl sonuna altın %5-%10 arası bir prim potansiyeli varsa işte gümüşü de o zaman %15-20 civarı bir buradan prim potansiyeli yani 70-75 dolar arasını hedefleyebilir gibi duruyor.
0: Evet. Bu arada buradan bir Amerika Birleşik Devletleri tarafına dönelim. Şimdi Fed yetkililerinden Şahin açıklamalar geldi arka arkaya. Bunlardan biri zaten oy kullanan artış yönündeki Neil Kashkari. Diyor ki enflasyon hala yüksek seviyelerde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını şimdiden kademeli olarak arttırmalı diyor. Lisa Cook, enflasyonun düştüğüne dair yakın zamanda işaret görmezsem harekete geçmeye hazırım. Enflasyon fiyat ve işaret davranışına yerleşerek mücadelesi çok daha zor bir kalıcılığa yol açabilir. Bu ortamda da bekleme lüksümüz yok demiş. Diğer taraftan da Mary Daly, San Francisco Fed Başkanı, enflasyon eğilimleri netleşene kadar faiz oranlarını değiştirmemeyi uygun buldum. Yüksek enflasyon, politika yapıcıların daha agresif önlemler almasını gerektirebilir. Şimdi tabii burada Neil Kashkari'nin işte faiz oranlarını şimdiden kademeli olarak arttırmalı tarafıyla ilgili ben önce bir yorumunuzu alayım. Sonrasında Lisa Cook tarafında da bu diyor zor bir kalıcılığa yol açabilir. Hani böyle devam edersek gibi ve bekleme lüksümüz yok. Ne dersiniz? Yani Fed'de bir bekleme lüksü var mı sizce?
1: İşte bu Fed tarafında hani hangi üyeler oy kullanıyor? Mesela Kashkari oy da kullandığı için onun sözlerini daha ciddiye almak durumundayız. Diğer yandan Lisa Cook zaten Trump tarafından hani görevden alınıp sonra mahkemeye başvurup görevi iadesi vesaire yani onun mevcut daha Trump'a yakın bir politika izleme beklentisiyle algısıyla gelmiş Kevin Warsh'un ana söylemine hani muhalif bir duruş takınması gayet normal karşılanabilir. Zaten son yapılan faiz kararı, faiz toplantısında da 3 üyenin faiz arttırım yönünde oy kullandığını da biliyoruz. Dolayısıyla hani bu isimler muhtemelen bu açıklama yapanlarla da örtüşen bir oy profili var. Şimdi tabii şunu söylemek gerekiyor. Uzun zamandan beri Fed beklemeyi tercih ediyor. Yani siz faizler şu an itibariyle uzun vadeli olması gereken yerde değil. Uzun vadeli faizlerin daha aşağıda bir yerde olması gerekiyor. Ama enflasyon da sizin hedefinizin çok dışında. Dolayısıyla hani uzun süresi siz bekleyerek aslında yani ne şiş yansın ne kebap gibi tabiri caizse bir duruş takınıyorsunuz. Yani sizin bir aksiyon almanız gerekiyor. Yani ya işte ekonomiyi desteklemek adına değil mi? Fed'in iki tane kendisine verilen mandate'i görevi var. Bunlar tam istihdama mümkün olduğu kadar ulaşmak adına istihdam piyasasını desteklemek. İkincisi de fiyat istikrarı, enflasyon hedefi. Şimdi bunların hani bir tanesini önceliklendirerek ona yakın bir duruş, yani faiz arttırırsanız işte enflasyon hedefini önceliklendirirsiniz. Faiz indirirseniz tam istihdam hedefini. Ama Fed bunun zamandan beri bir aksiyon almıyor. Tabii bununla işte Jerome Powell'ın görevi bırakması, yeni başkanın gelmesi, bazı üyelerin görev süresinin dolması, onların yerine Trump'a daha yakın isimlerin gelmesi vesaire gibi bir böyle dönüşüm var. Bu yani başkanın değişmesi gibi bir anda olmuyor. Yani bunlar zaman alan süreçler, ama çok kısa sürede, yani Eylül Aralık'ta faiz arttırımı sanki gelmeyecekmiş gibi, yani hakim üyeler arasındaki oy çoğunluğu bu tarafa doğru gidiyormuş gibi bir görünüm hakim. Piyasalarda bu algı biraz daha destekleniyor. Faiz arttırımı yapması adına Hürmüz Boğazı'ndaki bu yaşanan çalkantının çok daha hani o işte savaşın ivme kazandığı dönem gibi olması, yaşanması, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması gibi gelişmeler gerekiyor. Onun olmadığı yerde böyle nispeten yeni yüksek normal olarak adlandırdığımız işte 80 dolarlar, 70 dolarlar civarında bir petrol fiyatıyla muhtemelen fiyatlar nereye kadar geriliyor görmek isteyecektir Fed üyeleri ve bir aksiyon almayacaktır. Çünkü aldıkları aksiyonun hakikaten yanlış çıkma ihtimali çok yüksek. Yani enflasyonu durdurmak adına faiz arttırırsınız. Ondan sonra bir bakarsınız ekonomik büyüme ciddi anlamda tehdit altında. İşte bölgesel bankalardan vesaire batma riski olanlar var filan. Öyle bir riski de almak istemiyorlar. Ama senin enflasyon hedefin %2 ama cari durumda %4'e yakın bir enflasyon var. Hani bunun karşısında aksiyon almamış olmanın da belki ileride bir kendilerine yükleyeceği farklı bir yük var. O yüzden iki arada bir derede kalmış Fed var. Böyle sözlü müdahalelerle işi daha ziyade götürmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi tabii bu arada bu Amerika Birleşik Devletleri'nin saat temasının yeniden gündemde olduğunu görüyoruz bu analistlerin yorumlarında yeni bir öne çıkan konu olarak. Çünkü daha öncesinde işte malum bu tartışılmıştı bu konu, ama bu Walsh'un gelişiyle birlikte yeniden gündeme gelmiş gibi görünüyor. Çünkü hani normal koşullarda Amerikan tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulması gereken doların son bir ayda G10 grubunda tüm para birimleri karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Şimdi yorumlardan biri Gamma Asset Management'ın küresel makro portföy yöneticisi Mello demiş ki Besant ve Walsh yatırımcıların görmezden gelemeyeceği küresel piyasalar açısından çifte darbe niteliğinde. Siz katılır mısınız buna? Çünkü diyor ki politikalarının risklerinin dolar ve hazine tahvil getiri eğrisine yansıması gerekiyor, ama bunu şu anda tam olarak göremiyoruz.
1: Şimdi tabii her dönemin kendine az farklı dinamikleri ve zorlukları var. Hani şu dönemde de Amerika işte bundan hani 4 sene 8 sene hani Trump'ın ilk dönemi, Biden'ın dönemi ya da Jerome Powell'ın göreve ilk geldiği dönemle işte şu anki dönem arasında büyük farklar var. Amerika'nın borç yükü ciddi şekilde artmış. Ülke ekonomisinin büyüklüğünün dışına çıkmış ve bu yüksek faizlerle borç çevrilmeye çalışıldığı için hemen hemen her ihalede işte siz ana para artı

0: yeni faiz, ana para artı yeni faiz kadar vesaire borçlandığınızda işte 4 ayda bir kabaca 1 trilyon dolar gibi devasa bir miktar borç yükünüze ekleniyor. İşte bunu yönetmek bir ayrı zor. İkincisi hani seviyeler olarak işte Amerika'da biliyorsunuz hemen hemen her şey uzun vadeli faizler ve mortgage, onun üzerine risk primi vesaire eklenerek nerede şekilleniyor? O çok önemli bir refah üzerinde, hane halkının hayatı üzerinde belirleyici. Çünkü yani bir evi işte siz mortgage'la finanse ediyorsunuz. Sonra evin değeri artınca işte çocuğun üniversiteye gidişi, yurt dışı tatili, evin renovasyonu vesaire. Bunu da ikinci, üçüncü mortgage'da belki yapıyorsunuz. O yüzden evin değeri belki geri geldiği zaman sizin o mortgage'ınız işte bankadan geri çağrılıyor. İşte yani yıkım, 2008 krizi vesaire böyle oluyor. O yüzden faizlerin çok yukarı gitmemesi gerekiyor. Çünkü oradaki mortgage bizim alışık olduğumuz Türkiye'deki düzenden farklı, 2-3 yılda bir değişken faizli ve yeni yüksek faiz neyse primler öyle aylık ödemeler şekilleniyor. Siz hani 1000 dolar 2000 dolar maaşınızın bir kısmını verirken belki 3000 4000 dolarlara doğru maaşınızın önemli kısmını mortgage'a verir gibi bir durum. Yani bu hane halkının oy kullanma profili üzerinde, kararları üzerinde çok etkili. O yüzden hani biraz bunu gözetmek, yani 5 gibi kritik bir eşik var, yani onun üzerinde Amerikan 10 yılında mesela kalmıyor olması, oralara gitmiyor olması, bunun iç borcu çevirme üzerinde çok sıkıntılar yaratması var. Bu yakın dönemde Japonya'ya yapılan müdahalede de büyük ölçüde başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu'ya, yani siz bizim borcumuzun çevrilmesine katkıda bulunmanız gerekiyor. Bizim aramızda adı konmamış bir anlaşma var. Yani biz sizin ürettiğiniz ürünleri alıyoruz. Ondan sonra ama bu ürettiğimiz ürünleri tüketecek kadar bizim paramız yok. Bu parayı biz tahvil satarak finanse ediyoruz. O sattığımız tahvilleri de siz alarak bize destek olmak durumundasınız. Ama işte başta Çin olmak üzere, değil mi? Çin'in şimdi 3 trilyon doların mesela önemli kısmını, yani %10'unu daha, ama dünya piyasaları açısından önemli, 300 milyar dolardan fazlasını altına döndü mesela. Şimdi bu alınmayan Amerikan tahvili demek aynı zamanda. Amerika'nın daha yüksek borçlanması demek. Böyle bir karşılıklı bilek güreşi var. O yüzden hani Japonya'yı yanına almak, yanında tutmak, işte bu yeni müdahale vesaire bu kapsamda incelenmeli. Şimdi Besant ve borç bakıldığı zaman tabii eski mesai arkadaşları, dolayısıyla daha önceden görmediğimiz Hazine Bakanlığı ile FED arasındaki koordinasyondan çok daha yüksek bir koordinasyon sergilemeleri son derece normal. Bunun da etkilerini önümüzdeki dönemlerde daha da sık göreceğiz diye düşünüyorum. İşte farklı vadelerde, farklı miktarlarda borçlanarak getiri eğrisini belirli bir dengede tutmak, yani faizle çok fazla oynamadan tahvil bono piyasasındaki aldığınız ya da almadığınız aksiyonlarla piyasayı güdümlemek ve doların çok değer kazanmasına da izin vermek. Çünkü dolar değer kazanırsa, yani hemen hemen her ülkenin zaten bu problemi, o zaman sizin sanayicinizin işi zorlaşıyor, yurt dışına mal satmakta giderek yüksek bir rekabete giriyorsunuz. O yüzden belirli dengeler. O yüzden o 100 dolar endeksi için, yani izleyenlerin yakından takip etmesi, ekranlarının bir köşesinde bulundurması gereken önemli gösterge diye söyleyebilirim.
1: Evet, bir taraftan tabii bu herhalde sizin de açıkladığınız bu dolar yenine, pardon dolar nereden çıktı, Japon yeninin ortak gerçekleştirdikleri müdahale, bu da herhalde bir hani güçlü dolar temasının devam etmesini arzu etmediklerine dair bir sinyal gibi gözüküyor. Bunun dışında mesela hani önümüzdeki dönemde ne görebiliriz? Çünkü şimdi geldiği noktada dolar endeksinin tabii hani hemen yani hep konuştuğumuz bir şey ya, bu güçlü dolar istemiyordu Trump ama geldi. Hani zayıf dolara nasıl dönebilirler? Hangi stratejilerle?
0: Tabii çok hani kuvvetli bir doların Amerika'ya faydası olmadığı gibi çok kuvvetsiz bir para birimi de bu sefer insanların servetlerini koruma aracı olarak doları görmeleri üzerine büyük tehdit yaratabilir. Yani Amerika'nın aslında ikisine de ihtiyacı var. Yani demin söylediğim gibi sanayisini ayakta tutmak adına, yeni üretim merkezlerini Amerika'ya çekebilmek adına, istihdam bu tarafta arttırabilmek, işte Amerika'yı yeniden büyük yapmak, değil mi? O motto ile geldi. Bunu gerçekleştirmek adına doların aşırı değerlenmesi kendisine yarayan bir şey değil. Ama doların aşırı değersizleşmesi de, yani bu sefer değil mi, şimdi hemen hemen her gelişen ülkede insanlar varlığına işte dolar olarak bakıyor, euro olarak bakıyor vesaire. Ama doların tabii ki yaygınlığı çok fazla. İşte Amerika tahvillerini satarak ciddi şekilde kendini finanse ediyor ve yani insanlar da dolara bir şekilde güvenerek oraya kendi birikimlerini tasarruflarına plase ediyorlar. İşte merkez bankaları Amerikan doları tutuyorlar rezervlerinde. O tuttukları

0: dolarları işte nemalandırmak adına Amerikan tahvillerine yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da ister istemez Amerika'nın bu kendini finanse etme programının bir parçası oluyorlar. O yüzden hani bir makul bant denge içerisinde kalması lazım. İşte 100 seviyesinin hani biraz altı, işte 95'in de ama altına gelmeden 95-100 arası hani nispeten o işte bütün kriterlerin karşılandığı önemli seviye olarak ben görüyorum. O yüzden hani euro doların mesela ana bileşeni tabii dolar endeksinin bu %50'den fazla. Hani dolar endeksinin çok euro dolar komponentine bakıldığında 1.12-1.13'ün altına gelmesi çok arzu edilmiyor. Yani Avrupa'da bakıldığınız zaman hani siyasi belirsizlik, işte yaşlanan nüfus, göçmen problemi, ondan sonra bir sürü alt alta faktör sayabiliriz. Resesyondan kolay kolay çıkamaması, işte Almanya'nın ana bakıldığı zaman bel kemiği olan otomotiv endüstrisinin Çin'le rekabetten kötü etkilenmesi, istihdam kayıtları, fabrikalar kapatması vs. Şimdi bunlar alt alta normalde çok daha zayıf bize bir euro dolar paritesine götürmesi lazım ama işte orada görünmez el biraz devreye giriyor ve hani dolar endeksinin 100'ün altında kalması adına euro şurada kalmalı, işte dolar yen 160'ın çok üstünde kalmamalı gibi böyle bir takım fine tuning, ince ayar mekanizmalar devreye giriyor. O yüzden bu hassas dengelerin ben gözetilmeye devam edeceğini, çünkü 95'in altında bir dolar endeksinde bu sefer hemen hemen herkes, yani biz nasıl artık eskisi kadar dolar tutulmuyor onun yerine altın vesaire tutuluyor, bu sefer biz bu dolar da sanki tutmamamız gerekiyor. İşte biz bunun yerine euroya gidelim, İsviçre frangına gidelim ya da başka kripto varlıklara gidelim. Hani bu soru işaretinin ortaya gelmemesi gerekiyor. Dünya ticaretinin şu an %50'den fazlası Amerikan doları ile gerçekleşiyor. Yani Amerika'nın işin içinde olmadığı, Amerika'ya coğrafi olarak çok uzak işlemler bile, ülkeler arasındaki ticaret bile dolar ile yapılmaya devam ediliyor. O devam etmeli ki Amerika'nın ve doların hegemonyası sürsün. İşte o dengeyi korumak adına, Çin'i çok yanlarına rakip olarak çekmemek adına bu dengeleri gözetiyorlar diyebilirim.
1: Evet. Şimdi bir de bu yapay zeka tarafına ilişkin görüşünüzü alayım ben. Çünkü hani bilançolar tarafında baktığımız zaman hani işte gelirlerde SpaceX mesela hani gayet iyi bir performans göstermiş. Fakat işte kapanışta %7,5'luk düşüş. Ardından dün de hisse senedinin 110 doların altına geldiğini gördük. 220 dolara kadar yükselmişti. İşte diğerlerinde zaten muhteşem yediriyi aldık. Burada da gündem malum nakit akışlarının durumu, bu yatırımları karşılayıp karşılayamayacakları. İşte bu da bir ayrışma oluşuyor gibi gözüküyor sanki Amerika Wall Street tarafında. Çünkü dün Nasdaq'ta geri çekilme varken Dow Jones'ta, S&P'de yeni rekorlar gördük. Tabii bu yapay zeka çip sektörünün ne yönelik, daha doğrusu soru işaretleri de Asya'ya yansıyor. Yine bugün Asya çip sektöründe bu konuların sorgulandığı bir gündeydik. Yine bir geri çekilmeyle kapattık. Kospi'de oradaki hani özellikle tabii iki tane malum hisse çok büyük. İşte eski Hynix ve Samsung, onların öncülüğünde %4,5 onlar gerileyince yine yarı iletken sektörü de Asya'da odak olmuş oldu. Ne dersiniz? Buradaki sıkıntı sanki devam edecek gibi görünüyor. Sizin görüşünüz nedir? Yani bu ayrışma devam eder mi Wall Street'te?
0: Şimdi iki konuyu belki altını çizerek birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani bir, tabii ki işte yapay zeka teması giderek daha fazla hayatlarımızın içinde pay sahibi olacak. Giderek daha fazla şirket buraya yatırım yapacak. İşte daha az belki kalifiye insan istihdam edecekler. Bunun yerine teknoloji yaptığı yatırımlarla çoğu işi işte robotlar vesaire, algoritmalar yapıyor, götürüyor olacak. Yani burada bunun hayatlarımızdaki öneminin, iş dünyasındaki gördüğü kabulün, aldığı yatırımın vesaire artmayacağını söylemek zaten hani işte akıntıya karşı yüzmek gibi olur. Hani öyle bir söylem içinde değilim. Ama bunun piyasalarda ne kadar fiyatlandığı, buradan sonra daha fiyatlanacak ne kadar maaş kaldığı konusunda hani bayağı görüş ayrılıkları var. Hani ben de işte başta Goldman Sachs olmak üzere yani yabancı yatırım bankalarından işte biz yapay zeka temasını finansal piyasalarda kaç trilyon dolar ile fiyatladık ama fiiliyatta bu yapay zeka teması etrafında şekillenen ekosistem ne kadar bizlere bir katma değer yarattı diye yapılan analizlerde işte hep yani şu an evet biz çok hızlı gittik, çok hızlı fiyatladık. İşte şirketlerin 40-50 yıllık, 60 yıllık kârlarını sanki bugün etmiş gibi biz bir fiyatlama içerisindeyiz ama işte gelecekte şöyle olacak vesaire diye. Yani çok hızlı bir fiyatlama onun kadar hızlı koşamayan, gelemeyen ekonomik gerçeklik var şu an.

0: itibariyle. Hani bu bir yerde tabii duvara tosluyor ister istemez. Çünkü sizin de dile getirdiğiniz gibi o aşamayı kaydetmek, işte karını 10-20 kat 30 kat arttırmak adına yapması gereken sermaye yatırımları, işte bu ne bileyim veri güvenlik merkezlerinin tasarımı, işte Starlink vesaire gibi interneti daha hızlandırmaya yönelik projeler, işte uzaya gönderilen uydular vesaire, işte bunlara karşı yapılması gereken operasyonel harcamalar, sermaye kapital buraya enjekte edilmesi gereken rakam inanılmaz boyutlara çıkmış durumda ve bu hani o şirketlerin de demin zaten bahsettiğimiz hani tahvil piyasasındaki sıkışıklığa bir de bu şirketlerin dahil olması, işte ben 50 milyar 100 milyar şuraya yatırım yapacağım bir yıl içinde, hadi bakalım siz bana bir 5 yıllık 10 yıllık vadede borç verin, ben tahvil çıkartayım oradan bu yatırımı hep beraber finanse edelim şeklinde. Şimdi bunlar İç içe üst üste geldiği zaman yani hakikaten burada bir herkes şapkasını önüne koyup ya biz galiba burada çok hızlı, çok sert bir fiyatlama yaptık, hani bunun biraz düzeltmesi olur yaşanır diye projeksiyonuna koyuyor. Piyasada yaşanan dalgalanma biraz böyle daha da devam edebilir gibi düşünüyorum. Yani bu tabii ki yani yeni trilyon dolarlık şirketler görmeyeceğiz artık, yapay zekanın borsada hikayesi bitti vesaire değil. Belki şu an adını duymadığımız, belki yeni yeni böyle birkaç yüz milyar baremine gelebilen şirketler çok büyük aşamalar kaydedecekler ama işte Muhteşem Yedili başta olmak üzere hani ilk 15-20 şirketin büyüme hızı buradan sonra aynı ivmeyle devam edemez, onu da söyleyebilirim.
1: Evet, peki şimdi geçelim içeriye, Borsa İstanbul tarafına. Öncelikle 14.000 tabii kritik, altına sarktık. Ne dersiniz şimdi sizin için kritik seviyeler nereleri?
0: Borsa İstanbul'da hani geçtiğimiz haftalarda işte içerideki gelişmeler, global tarafta Hürmüz Boğazı, işte Trump ne söyleyecek, Fed ne yapacak vesaire, bunlarla beraber bir 13.000'ler test edildi. Oradan sonra bilanço sezonu kapsamında işte endeks ağırlığı yüksek şirketlerin finansallarına odaklandık. Beklentiler hani karşılandı. Nispeten iyi sektörler, iyi olmayan sektörler ya da şirketler vardı ama hani 13.000 civarında bir kuvvetli dip oluşum, oradan bir tepki çabasını beraber gözlemliyoruz. 13.600-700 önemli ilk aşamaydı. Hani oranın aşılabildiğini, üzerinde kalınabildiğini teyit eden nitelikte bir piyasa performans falan itibariyle. Hani buralarda kalıp tutulabilirsek işte 14.300 bir sonraki önemli hedefimiz. Oraya doğru bir hareket. Tabii onun için biraz daha bilanço sezonu destekleyici olması, petrolün 80 doların altında kalması, işte Hürmüz Boğazı, Trump, İran, İsrail üçgeninden çok bir ek piyasa bozucu söylem gelmemesi, içeriden yeni bir şey gelmemesi gibi böyle bir takım ön koşullar var ama 13.600-13.700'lerin böyle hacimli şekilde aşılabiliyor olması hani kısa vade biraz iyimser bizleri konuşturabilir. Ama tabii orta uzun vade bakıldığı zaman hani enflasyona görece, işte para piyasası fonunda vesaire kazandığınıza görece, endeks işte yılın geri kalanında daha iyi performans sergiler artık diye net bir beklenti ortaya koyamıyoruz. O yüzden göreceli kısa vadeli iyimserlik ama orta uzun vade yine soru işaretleriyle yüksek reel faiz ortamında bir arada diyebilirim.
1: Evet. Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Bilgi olarak ABD'de işsizlik maaşı başvuruları verisi geldi. Geçen hafta 199 bin oldu. Beklenti 205 bindi. Beklentinin altında bir verinin geldiğini de ifade edelim. Biz tabii başlangıçta konuştuğumuz gibi yarınki tarım dışı istihdam verisine de odaklanmış durumdayız. Orada da Reuters anketine göre Temmuz ayında 80 bin kişilik bir artış bekleniyor. İşsizliklere 4.2 seviyesinde kalması bekleniyor verinin diyerek bilançolarla devam edelim. İçerideki bilançolarla siz nasıl görüyorsunuz, nasıl gidiyor sizce bizim bilanço sezonu?
0: Şimdi bilanço sezonuna ilişkin hani yapılan öngörüler büyük ölçüde haklı çıkıyor gibi. İşte bunlar neydi? Bankalar tarafı net faiz marjı arzu edildiği gibi bir genişleme içinde değil. Çünkü yılın ikinci çeyreğinde şimdi biz ilk yarı bilançolarını görüyoruz. Aynı ilk çeyrekte olduğu gibi faizlerin yukarıda kaldığı, dolayısıyla bankaların kaynak maliyetinin yüksek seyrettiği bir dönemdi. Bankaların kredi portföyleri daha uzun vadeli. Zaten onların ortalama faizi daha yavaş değişebiliyor. Ama kaynak maliyeti hani 1-3 ay arası mevduat yapısı olduğundan çok daha hızlı değişebiliyor. Şimdi orada hani ancak herhalde son çeyrekte, yılın son 1-2 toplantısında faiz indirimleriyle olumlu bir şeyler söyleyebiliriz. Onlar beklendiği gibi nispeten zayıf geldi. Sınav şirketleri tarafında da tabii finansmana hem erişim zor hem maliyetli ve yaşanan süreçle beraber özellikle borçluluğu yüksek şirketlerin hani işletme sermayesi tarafında yaşadıkları erozyon, hani nakit enjekte etme ihtiyacının hasıl olmasıyla, yani şirketler belki işte satışlarını arttırıyor, gelirlerini, cirolarını yukarı taşıyor. İşte FAVÖK tarafında tatminkar rakamlar geliyor ama işte finansman maliyet vesaire, bunu da işin içine koyduğumuz zaman orta uzun vadeli dengeler itibariyle çok tatminkar manşet kar rakamları çıkmıyor buradan. O yüzden hani faiz indirim döngüsü gelmeden bilanço sezonuna ilişkin, bu mevcut bilanço sezonuna ilişkin çok iyi şeyler söylemek zor. İşte 3. çeyrek ama esas 4. çeyrekte ben daha iyi bilançolar görebileceğimizi genel olarak düşünüyorum. İşte tabii ki pozitif ayrışan, hani faizlerin daha yukarıda uzun süre kalması, işte sigortadır. Ondan sonra yüksek nakit yaratma potansiyeli olan gıda, perakendedir, telekomünikasyondur. Bu taraflarda biraz daha beklentilerden iyi finansallar geliyor. Ama onun haricinde esas burada kriter hani hangi şirketin borçluluğu yüksek, finansman maliyeti dolayısıyla daha yukarıda, onların yarattığı manşet kârda beklentilerin altına gelen kâr rakamları. Ha bir de işte döviz cinsi bilanço açıklayan ağırlıklı olarak yurt dışı taahhütler ya da yurt dışı operasyonlar ile dönen fiyatlaması orası üzerinden bir şekilde giren şirketlerimiz var. Oralarda o iş yaptıkları bölgenin durumuna göre farklılaşan daha belki beklentilerden iyi gelen rakamlar var diye özetleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Serdar Paz'ı. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Borsa İstanbul'da Gong bugün Quick Sigorta için çaldı. Şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada Gong Quick Sigorta için çaldı. 48.312.950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 lira olan Quick Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
3: Sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin güçlü sermayeleri olması gerekir. Niçin? Çünkü ülkelerin, ekonomilerin sürdürülebilir dayanıklılığı sigorta şirketlerinin gücüyle alakalıdır. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne kadar güçlüyse ülkelerin ekonomileri de o kadar güçlü olur.
2: Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28.987.770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582.468 oldu.
3: Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta yatırımcı talebi beklenenden daha fazla oldu ve nitekim ona göre de dağıtımlar gerçekleşti. Ön tespitlerimize göre bizim 30 milyondan fazla poliçe sahibi sigortalımızın aynı zamanda halka arzda da yoğun ilgi gösterdiğini gördük.
2: Şirket payları bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
1: Efendim, kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz piyasayla ve ekonomiye ilişkin yorumlara.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz paranın yönünde ekonominin gündemini konuşmaya. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam şimdi bir genel tablo değerlendirmesi alalım. Bu Hürmüz Boğazı'nda geldiğimiz nokta, verilen mesajlar, petrol fiyatlarının durumu. Ne dersiniz? Nereye gidiyor sizce bu süreç?
1: Bu süreç aslında beklenenden daha yavaş ilerledi ama sanki bir şekilde özellikle her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimi ben çok düşünmüyorum dese de seçim sebebiyle biraz daha hızlandı gibi gözüküyor. Çünkü baktığımız zaman hem İran'la işte diğer paydaşlar arasında Umman başta olmak üzere yapıldığı ya da sonuçlandığı bahsedilen sözleşmeler, anlaşmalar söz konusu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafında da tekrar bir uzlaşı masasının kurulacağı beklentisiyle birlikte Brent petrol $80 civarına gelmiş durumda ve muhtemelen biz yakın zamanda biraz daha altını görebiliriz. Bir de işte belki de artık kabul edilebilir bir dönem diyeceğimiz çatışmasızlık dönemi de işin içerisine dahil oluyor gibi gözüküyor. Yani işin özellikle belki anlaşmadan daha uzak duran İsrail gibi diğer aktörlerin de biraz daha sakin durduğunu gözlemliyoruz. Tabii bu ister istemez burada bir anlaşma dolayısıyla petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskıyı beraberinde getirmiş durumda. Ama tabii bunun diğer piyasaları altın başta olmak üzere yukarı yönlü de etkilerini hep birlikte özellikle son bir haftadır izliyoruz ama ümidimiz olan şekilde ABD-İran arasındaki müzakere beklentilerinin çokça da kuvvetlendiğini bu gelişmelerden rahatlıkla okuyabilir durumdayız şu anda. Çünkü aksi halde finansal piyasalar özellikle petrol ve altın tarafında çok daha sert ve hızlı tepkiler veriyordu geçtiğimiz dönemlerde.
0: Evet. Peki şimdi tabii bunun bize de yansımaları, tüm dünya gibi bize de yansımaları kritik. Haftaya 13 Ağustos'taki enflasyon raporunda petrol fiyatları tahminine ve aynı zamanda enflasyon tahminine dair bir değişiklik, güncelleme bekliyor musunuz?
1: Ben şu anda Merkez Bankası'nın yapacağı bu toplantı için bu güncellemenin biraz erken olacağını düşünüyorum. Yani en nihayetinde biz baktığımız zaman Merkez Bankası'nın hem ara hedefi olan işte 24 puan hem de nihai hedef tarafında hala tutturulabilir bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. En nihayetinde evet 24'lük hedefe tutturulması ve bunun sağlanması zor olsa da 30'un altında 28 gibi bir rakama yıl sonunda hala matematiksel olarak ulaşmak mümkün gözüküyor ve bu noktada da ben Merkez Bankası'nın bir revize daha yapmak için çok aceleci davranmayacağını düşünenler tarafındayım. Çünkü yapılan her revize de aslında bir taraftan evet belki piyasaya yaklaşmak ve realleşmek olarak algılanıyor ama diğer taraftan da yapılan tahminlerin veya önceki politika önerilerinin bir şekilde başarısız olduğu gibi bir imajı da ortaya koyuyor. Bu noktada da çok fazla revize etme taraftarı olmayacaktır. Diğer taraftan şu anda evet $80 civarına gelen bir petrol fiyatı ile birlikte zaten ortalama noktada da petrol fiyatı beklentisi yıl sonu için artık 2026 ortalaması 70 ve $80 aralığındaydı. Ben burada da yine çok acele edileceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi burada en nihayetinde tabii şu haber gelir evet ki mümkün olmadığını hepimiz belki de biliyoruz. Yarın Amerika Birleşik Devletleri ile İran biz tüm şartlarda anlaştık, tamamen Hürmüz Boğazı'nı her türlü açtık. İran burada bir kontrol istiyordu. Bu kontrolü İran'a verdik. Hiçbir problemimiz

0: yok deyip karşılıklı imza atarlarsa, o zaman belki hızlı bir belki revize yapmak söz konusu olabilir. Ama bunlar söz konusu olmadığı sürece, dediğim gibi, ben hem enflasyon tarafında bir güncelleme olması için erken olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü, aşağı yönlü iki revize içinde erken olur. Petrol fiyatları içinde yine biraz daha bekle gör yapması makul olacaktır şu anda Merkez Bankası'nın görüşündeyim.
1: Evet. Peki, hocam bu arada tabii malum bir taraftan dezenflasyon süreci devam ediyor. Evet, ama tabii ki bu global konjonktür işte tüm merkez bankalarının pek çok noktada elini kolunu bağlayan unsurların başında geliyor. Ne dersiniz? Hani Merkez Bankası dışında hangi aktörlere nasıl roller düşmeli sizce bu dezenflasyon sürecinin daha da çabuk ilerleyebilmesi için? Yani kime ne rol düşüyor?
0: Tabii biz, aslına bakarsanız, bu özellikle para politikasının etkinliği ve enflasyon sürecinde merkez bankalarının rolünü belki de olması gerektiğinden, en nihayetinde literatürde bildiğimiz, uygulamada gördüğümüzden son dönemlerde biraz daha fazla ön plana çıkarttık ve önemsedik. Bu işi neredeyse tek başına işte merkez bankalarının yönetebileceği bir süreç üzerinden ifade etmeye başladık. Ama halihazırda geldiğimiz nokta şunu bize tekrar gösteriyor. Evet, enflasyon dünyanın her yerinde belki ilk etapta parasalcı bakış tarafından baktığımızda bir likidite fazlası sebebiyle ortaya çıkan unsur olarak gözüküyor. Ama bunun dışında net dışsal faktörlerin de çok etkili olduğunu gördük. Yani sadece işin parasal enstrümanlarla çözülemeyeceği bir nokta olduğunda tekrar görmüş olduk. Bu noktada tabii ikincil iş kime düşüyor dediğimizde, burada maliye tarafı, özellikle kamu harcamaları ve buradaki süreç çok daha büyük önem kazanmaya başlıyor. Biraz daha işin ücretlerle ilgili kontroller kısmı en nihayetinde yapılmış olsa da, son 2 yıllık süreçte baktığımızda, özellikle asgari ücret başta olmak üzere işte kira tavan uygulamaları başta olmak üzere bunlar yapılmış olsa da, hala kamu harcamaları tarafında ve bütçe açığı tarafında bir miktar hareket olduğunu görebiliyoruz. Burada biraz daha sıkılaşma gerekiyor, ama o sıkılaşmanın da olamamasının sebeplerini özellikle yurt içinde incelediğimizde net olarak biz işte 6 Şubat depremi ve sonrasında yaşanan tekrar yapılanma sürecinin çok etkili olduğunu gördük ve tabii ki de tüm dünya için işte dışsal bir enerji şokunun da ne kadar etkili olabildiğini tekrar gördük. Bu noktada herhalde artık ülkeler için de şunu rahatlıkla ortaya koyabiliriz: merkez bankalarının tek başına gücü belki yüksek, ama mutlaka uluslararası tarafta da bir hareket etmek gerekiyor bazı noktalarda. Özellikle uluslararası ticaret ve uluslararası fiyatlar, emtia fiyatları ile alakalı hareketler enflasyonlar üzerinde büyük etkide bulunuyor ki bunu işte ticaret savaşları başlığı altında çokça konuştuğumuz, incelediğimiz şekilde Trump'ın belki son dönemde başlattığı gümrük tarifleri, gümrük savaşlarının da etkisinin gerçekten enflasyonun üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu gördük. Dolayısıyla burada bir de uluslararası tarafta liderlere belki, ya da politika yapıcılara bir iş düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki hocam, sizin tahmininiz yıl sonu için nedir enflasyon faiz tarafında?
0: Ben enflasyon tarafında 30'un altı ama yüksek 20'ler gibi bir noktada olacağımızı, yani 28-29 bandında enflasyon tarafında olacağımızı düşünüyorum. Bu noktadan da bakarak faizde de politika faizi 40'lı rakamların altında kalmaya devam edecek. Aradaki marja baktığımızda da yaklaşık ben bir 5 puanlık marjın korunmaya devam edeceğini, yani önümüzdeki toplantılar için yaklaşık 4 puanlık bir düşüş belki toplamda söz konusu olabilir ve 33 puan 34 puan noktasında bir politika faizi yıl sonunda bizim için sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Son çeyrekte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın özellikle tabi altını çizmek lazım, bu petrol tarafında, enerji tarafında bir olumlu iyileşme ile birlikte aşağı yönlü elinin kuvvetli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle uluslararası tahminler de bu yönde gelmeye başladı, hepimizin bildiği ve takip ettiği gibi. Ben de bu tahminleri destekleyenlerden biriyim. Aşağı yönlü bir miktar Merkez Bankası'nın son çeyrekte eli kuvvetli olabilecek gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet hocam, bu arada bugün rezerv rakamını da aldık. 164.4 milyar dolar oldu rezervler. 1.1'lik bir artış var. Oradaki kompozisyonu nasıl görüyorsunuz?
0: Orada tabii biz çok ciddi rakamlara çıktık ama sonrasında bir rezerv vermesini hep birlikte izlemiştik. Sonrasındaki toparlanma dönemi yavaş da olsa tekrar ortaya çıkmış durumda. Bu bizim açımızdan sevindirici, çünkü en nihayetinde çeşitli sebeplerle biz işte Borsa İstanbul olmak üzere sermaye piyasasına ve kısa vadeli akımlar tarafında da çok ciddi hareketlerin içeriye doğru olmadığını izlediğimiz bir dönemdeyiz ve en nihayetinde enflasyon mücadelesini konuştuğumuzda bizim için en korkutucu iki unsur var aslında yurt içi açısından baktığımızda. Bir tanesi işin hep konuştuğumuz enerji fiyatı, diğer ise döviz kuru. Çünkü döviz kurunun bir artışı özellikle enflasyon üzerine de ciddi baskı yaratıyor ve geçişkenliği çok hızlı oluyor. Bu noktada da Merkez Bankası rezervlerinin gerçekten kritik seviyelerin altına inmesi durumunda spekülatif atakların da gelme ihtimali her zaman söz konusu oluyor ve bundan uzak durabilmek için işte Merkez Bankası rezervlerinde en azından yatay diyebileceğimiz bir seyir ya da hafif pozitif yukarı yönlü gelişmeler gerçekten sevindirici. Ama 200-250 milyar dolarlar ve üzeri tabii ki de bizim dış ticaret rakamlarımıza da baktığımız zaman rahat sürdürülebilirlik seviyesinde bizi çokça destekleyen rakamlar. Ama eğer ki bu konjonktür bozulmazsa ben önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yine yılbaşı rakamlarına döneceğimizi, yani 200 milyar dolar seviyesinin rahatlıkla üzerinde olacağımızı düşünüyorum rezervler tarafında.
1: Evet. Bir dakikamız hocam. Orada da çok kısa bir Fed yorumu alayım. Ne yapar sizce Fed bu sene?
0: Fed'in eli biraz önce paylaştığınız rakamla, işsizlik başvurularıyla da aslında birazcık daha zorlaşıyor gibi gözüküyor. Çünkü hala piyasa tarafında bir hareketlilik, bir canlılık var. Bu gözüken rakamlar bunu gösteriyor. İşsizlik başvurularının beklenenden düşük gelmiş olması, hem bölgesel FED hem de yeni başkanın açıklamalarına da baktığımız zaman orada da %2'lik enflasyonun çok uzun süre üzerinde seyretmiş olmak artık yeni bir normalleşmeyi getirebilir ve bunu tekrar düşürmek çok daha zor olur gibi görüşler yüksek sesle dile getirilmeye başladı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla FED tarafında biz çeyrek puanlık bir yukarı yönü herhalde önümüzdeki ay izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek bu bölümü de kapatıyoruz. Paranın yönünü 17'de yine birlikteyiz A Para ekranlarında.

0: Testiler geldi.
1: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
0: E festi.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: fırsatını kaçırma. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
1: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Gençler sorayım, Efso kebabı sırrı nedir? Kimi et değil, kimi baharat değil, ustasıdır. Ben şimdi sana kebabı ocağa atacağım. Yes. Sen mensup olanı açacaksın. Oh. Mensup olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.

0: fiyatlarım saatler 16'yı gösteriyor. Hem küresel piyasaları hem de içerideki son tabloyu ve fiyatlamaları konuşacağız. Stüdyomuza değerli bir konuğumuz var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlerle. Sertaç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi piyasalarda birçok başlık var konuştuğumuz. Hem içeride hem dışarıda gündem oldukça yoğun. Şimdi şöyle bir dışarıdan başlayalım istiyorum. Çünkü endekslerden rekor üstüne rekor geliyor ABD öncülüğünde teknoloji tarafında. Ki bilançolara aslında gelse bile güçlü, bazen hisselerde bunu karşılamadığını görüyoruz. Ama genel hatlarıyla bir endekslerde rekor var S&P öncülüğünde ki 70 trilyon doları da aştı piyasa değeri. Dolayısıyla aslında bunu biraz perde arkasına bakmak istiyorum. Çünkü bir de ABD tahvil piyasasından da konuşuyoruz. Aslında büyük bir piyasa, 30 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz ki şimdi ABD'nin kamu borcu 40 trilyon dolara neredeyse yaklaştı. Dolayısıyla şimdi uzun vadeli tahvillere baktık. 30 yıllıklarda 5.20'lere kadar bir test etti. Hatta 5.25'leri de gördük. Dolayısıyla şimdi bir yandan FED beklentileri var, bir yandan işte her geçen gün büyüyen bir ABD borcu var. Özellikle bir başlayalım tahvil piyasasından. Ne dersiniz? Çünkü endeksler rekor kırıyor ama tahvil piyasasında sanki ikisi farklı bir hikaye anlatıyor gibi.
1: Bambaşka şeyleri fiyatlıyor. Yani endekslerde aslında fiyatladığımız şey çok kısa vadeli yapay zeka devrimi. Çünkü çok ciddi bir dönüşüm var. Ekonomik anlamda önemli bir model kırılımı var ve bu şu an için karlı bir model. Fakat sadece çekirdeğin içindeki şirketler için karlı. Çünkü o şirketler şu an fiyat belirleme gücüne sahipler ve rekabet yok. Rekabet yalnız yavaş yavaş yükleniyor. Bir Çin tehlikesi var. İşte DeepSeek'le başlattığı bir hamle var. Tabana yayılma tehlikesi var ve özellikle Çin'in büyüme modeli daha şeffaf, daha açılma yanlısı olduğu için kar mekanizması açısından Amerika konusunda biraz tehlike yaratıyor. Bir kere borsadaki en önemli Demokles'in kılıcı hikayesi burada geçiyor ve Amerikan borsaları yukarı yönlü hamlesini devam ettirse de ben S&P'nin 8000 üzerinde başladığı yerde yavaş yavaş o Çin etkisinin, daha doğrusu karlılık etkisinin bir miktar baskı yaratacağı kanaatindeyim. Tahvil neyi fiyatlıyor? Bir kere Kevin Warsh'un enflasyon konusunda biraz zayıf davrandığını, fiyatladığını söyleyebilirim. Ben biraz fazla endişeli buluyorum tahvil piyasasını. Ancak şu an için endişeli. Bundan 2 sene sonra enflasyon belki önemli bir sorun olmayacak. Fakat büyüme ve istihdamdaki bozulma ve yavaş yavaş özellikle borsadaki o şişmenin yarattığı bir etkiyle ben KOSPI'nin, gördüğümüz o KOSPI'deki fragmanın yavaş yavaş diğer borsalara yansıyacağı kanaatindeyim. Bunun başta Amerikan borsaları olmak üzere. Yapay zekanın çözemediği önemli sorunlardan bir tanesi büyük bir yatırım gerektirmesi ve o yatırımın içerisindeki paranın yatırım yapan şirketlere, yani özel sektöre akmaması. Biz şu ana kadar aslında neyi gördük? Genelde krizler iki sebeple oluyor. Ya borç ya kar mekanizmasının bozulması. Şu an ikisi de var elimizde. Kar mekanizmasında da bir sıkıntı yavaş yavaş yükleniyor. Zaten Amerika'nın borcu durdurulamaz şekilde yukarıya doğru devam ediyor. O yüzden Amerika el mahkum bir milli güvenlik sorunu olarak gitti Japonya'nın müdahale etti. Çünkü Japonya hem önemli bir kaynak onlar için, hem Çin'in karşısına Pasifik'te koyabileceği önemli bir üretim gücü. Çünkü bizim öğrendiğimiz konu şu: Steven Miran, işte yanında Besant, yanında Vance, yanında Kevin Warsh ve işte sözcü olarak Trump'tan ne duyuyoruz? Endüstriyelleşmeye çalışan Amerika. Çok uzun bir zamandır üretimi unutmuş bir Amerika vardı. Amerika yavaş yavaş endüstrisini kurdu.

0: olmaya çalışıyor. Ama o arada işte bu bölgede Türkiye, orada Japonya, işte Güney Amerika hattında özellikle Kolombiya, Arjantin gibi ülkelere ihtiyacı var. Diğer tarafta işte Kanada. Bu müttefiklerin selayetli olması, borç mekanizmasını bozmaması, oradaki para akışının devam etmesi ya da ticaretin dönmesi Amerika için çok çok kritik. O yüzden işte Japonya'da yaptığı hamleyi diğer ülkelerde de beklemekte fayda var. İşte nasıl Arjantin'de Milei'ye önemli kanallar açıldı. Şimdi Japonya'ya o hamleyi yaptı. Amerika'nın en kritik mevzusu şu, borcu yüzdürebildiği kadar yüzdürecek. Bir yandan enflasyonla birlikte o finansal piyasaları büyütecek. Ta ki S&P böyle 8200 lira falan geldiği noktada belki orasının daha üstünü göreceğiz. Ama bir yerde KOSPI'nin yaşadığı o kaderi Amerikan borsaları başta olmak üzere bütün borsalar bir yaşayacak. Yani bir Titanic var aslında. Bir yerde buzdağına vuracağız ama bu yapay zekanın balon olmasından kaynaklanmıyor. Yapay zeka çok önemli bir dönüşüm yaratacak. Sadece bir yerde kar mekanizması diğer şirketlere kaymadığı için bir düzeltmeyi hızla yüklüyorlar kendi içerisinde. Tahvil de bunu fiyatlıyor. O zaman haklı çıkacaklar. Şu an için çok erken davranıyorlar. Şu an enflasyon endişelerini de yersiz buluyorum. Özellikle Eylül ayından sonra enflasyon yavaş yavaş aşağı doğru eğilim gösterince biz borsalardaki hareketlerin daha güçlendiğini görürüz. Ama dediğim gibi bunun bir sınırı olacak. Bir yerde o buzdağına vuracağız.
1: Evet, peki şimdi tahvil piyasası, yine de değindiniz, oraya da gelecektim. Şimdi koordineli bir müdahale gördük. ABD ile Japonya beraber yenin zayıflamasına müdahale ettiler ama işte ABD tahvil piyasasını korumak için bir refleks miydi bu? Çünkü
0: tabii ki.
1: Şimdi 30 trilyon dolarlık bir tahvil piyasasından bahsettik. Rakamsal olarak biraz açayım. İşte yabancının payı 9 trilyon dolar, yani bu kadar. Hepsi yabancının elindeki, ilk sırada Japonya geliyor. 1 trilyon dolarlık bir tahvil tutuyor ABD elinde. Dolayısıyla şimdi yeni savunmak için bunları satmaya başlasaydı ABD tahvil piyasasına büyük bir darbe sanki gelecekti o noktada.
0: Doğru.
1: Değil mi? Dolayısıyla yani burada yeni savunmaktan ziyade ABD'nin kendi tahvil piyasasını korumak için de bir refleks var, değil mi? Çünkü şimdi bu tahvil piyasaya yaşanacak stres zaten ABD'den başlayan küresel sermaye akımlarını da etkileyecektir. Dolayısıyla burada ABD kendi evini korumaya çalıştı, değil mi?
0: Net anlamda gitmeye çalıştığı nokta şurası aslında. Bundan 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam Stephen Miller'ın yazılarında vardı bu. Hani biz bunu yapabiliriz diye anlattığı şeyi Japonya'nın üzerinde yaptılar. Hatta işin içerisine FED, hatta işin içerisine Euro da girdi. Euro ile de müdahale ettiler. Yani böyle enteresan bir müdahale hattı kurdular. Aslında konu şu. Geçen hafta Bessent'ın açıklamaları vardı. Kurucu babalara, yani Amerika'yı kuranlara işaret ederek o dönemki ekonomik kalkınmayı anlatıyordu. O dönemki ekonomik kalkınma çok merkantilist, milli güvenlik ekseni içerisinde, yani askeri konunun ekonomiyle bir iç içe geçtiği bir, aslında bizim hiç Amerika'da beklemediğimiz bir özel sektörün baskılandığı, daha çok devlet aktive olduğu bir modeli anlatıyor. Aslında bu model o model ve hızla da buraya doğru gidiyoruz. Kesinlikle bu doğru. Japonya sıkıştıkça bu tarafta tahvil piyasasını bozacaktı. Amerika zaten en istemediği şey şu an oradaki denge dengenin bozulması. Çünkü Amerika'nın zaten döndüremediği tartışılan bir borç var. Bir de o borç mekanizmasının içerisindeki en büyük borç verenlerden bir tanesinin ve en büyük müttefiklerden bir tanesinin vazgeçtiği imajı hiç hoş karşılanmayacak. Yani şöyle düşünmek lazım. Dijital paralarda en önemli temsilcilerden bir tanesi 33 tane sattığı için Bitcoin üzerindeki baskıyı kaç aydır konuşuyoruz. Çok benzer bir hamle. Bundan sonra Amerika'nın ya da herhangi bir ülkenin yaptığı hamlelerde şunu gözden geçirmek lazım. Herkes öncelikle kendi milli güvenlik sorununu düşünerek hareket ediyor. Ya bu da çok doğal bir süreç. Çünkü çok büyük bir dönüşüm var. Yani dünya tarihinin ekonomik anlamdaki en önemli, en yakın vadede sanayi devriminden sonraki en önemli devrimi yaşıyoruz. Şimdi bu devrim dönüşümü içerisindeyken, yani yapay zeka girecek, bütün iş modeli, bütün büyüme modeli, bütün verimlilikler değişecek. Siz bu kadar yatırım yaptığınız noktada dengenizin bozulmasını istemezsiniz. Bir de çok önemli bir düşman var karşınızda. Yani ekonomik anlamda zaten belli oranlarda üretimde bağımlı olduğunuz bir Çin var ve Çin hızla yapay zeka kısmında belki 10'da 10 üretemiyor ama 10'da 7 bir rekabet üretebiliyor. Robotikte sizden ileri. Buna cevap verebilmek için hem müttefiğinizin güçlü olması lazım hem de sizin o milli güvenlik sınırlarınızın içerisinde bir hamle olmaması lazım. O yüzden Japonya iki anlamda da çok önemliydi. Amerika başta kendini düşündü, ikinci sırada da müttefiğini düşündü. Öyle konuşmak lazım.
1: Evet, şimdi bir yandan da Wall Street rekor kırıyor dedik küresel tarafta. Şimdi yükselişin lokomotifi genelde aynı şirketler olduğunu aslında söyleyebiliriz, değil mi bu noktada?
0: Tabii yapay zeka şirketleri, yarı iletkenler, işte
1: çip üreten
0: şirketler. Kesinlikle bellekler. Hani ya buradaki önemli konu şu zaten. O habitat para kazanıyor şu an. Çünkü fiyat belirleme mekanizması hala orada dönüyor. Geçen sene işte Muhteşem Yedili'nin karlarından ufak ufak artık o daha doğrusu çarpan etkisinin yavaş yavaş kaybolduğunu görmeye başladık. Ama hala işte hafıza tarafında pozisyon alanların daha güçlü olduğu. Çünkü onlar şu an için merkezinde oturuyorlar. Biraz böyle Nvidia'nın tartıştığımız fiyatlamaları

0: olduğu bir noktadayız. SpaceX'in zararı yavaş yavaş eriyor. Hani önemli bir noktaya geldi. Hala orası yatırım alan, parayı çeken ve sizin yönelmeniz gereken nokta. Şimdi bu iki tane güç veriyor Amerika'ya. Bir, siz bu yatırımı yapabilmek için dolara dönmek zorunda kalıyorsunuz. Gene dolar dünyada bir geçer akçe haline dönüştü. Yani petro dolar sisteminden tekno dolar sistemine doğru dönüşüyoruz. Çünkü yapay zeka yatırımları dolar gerektiriyor. İki, sistemin merkezindeki neredeyse bütün akış yine Amerika Silikon Vadisi denkleminde dönüyor. Yani Amerika harcamalarında. Fakat buradaki önemli sıkıntı şu: Çin'in hızla bunu tabana yayması ve gelişme programını halka açması diyeyim kaba hatlarıyla veya da işte DeepSeek'teki sızıntılar biraz tehlike yaratıyor. Buradaki karlılık mekanizmasını gözden geçiriyor. İki, enflasyonla mücadelede şüpheler vardı. Tahvil piyasasını bu yukarıya çekiyor. Üç ve en kritiği, bu çerçevenin dışına yatırım yapan şirketlere henüz o karlılık akmış durumda değil. Bunun akması da çok zor. Yani siz çok büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Bütün momentumu değiştiriyorsunuz. Belki bunu 5 sene sonra alacaksınız karşılığını. Çok kısa vadede piyasa burada sıkışıyor. Çünkü o yatırımın merkezinde oturan, şu an o parayı çeken, cezbeden şirketler aynı zamanda kendilerini büyütmek için de finansal piyasalardan kredi de toplamaya başladılar. Yani paranın en bol olduğu dönemde bir taraftan karları alıyorlar, bir taraftan talep görüyorlar, bir taraftan da diğer şirketlerin ulaşabilecekleri kredilere göz koydular. Sistem aslında onların içerisinde kendini yiyen bir yılana dönüştü gitgide. Yapay zeka şirketleri bir yandan büyürken bir yandan da hem suyu tükettiği gibi hem parayı da tüketiyorlar. Buradaki açmaz, buradaki kar mekanizması bir yerden sonra bozulacak ve etrafa dağıtmak zorunda kalacaklar. Şu an için o hamleye biraz daha zaman var. O durum gelinceye kadar tahvil piyasası defansta kalsa bile ben özellikle enflasyon gelmesiyle birlikte orada daha net bir denge bekliyorum. Hisse senedi piyasasında bir rally şansı daha var. İşte dediğim gibi S&P'nin bir 8000 üstünü göreceğiz. Bakalım orada ne kadar depar atabilecek. Ama ondan sonra bu dediğim sebepten kaynaklı bir yerde duvara vuracağız. Bir KOSPI etkisi bekliyorum. Burada tabii şöyle de kritik bir konu var. Mesela eski Hynix gibi şirketlerin geri çekilmeleri alım fırsatı. Çünkü neredeyse tekler. Yani onlara rakip bulabilmek, o yatırımı yapabilmek belki en iyi ihtimal 1,5-2 senelik bir mecra geçirmenizi, hatta o know-how'a ulaşmanız için bir kadar daha süre geçirmenizi gerektiriyor. Fakat arada bu işlerin taklidi yapılabilecek şirketlerde de çok sert fiyatlamalar oldu. İşte onlara rakipler gelebilirler. Buna dikkat etmekte fayda var. O yüzden de Amerika hızlı bir şekilde burayı finanse etmeye çalışıyor. Ben borsalardaki hareketin sonbaharda güçlenerek devam edeceği kanaatindeyim.
1: Evet, zaten KOSPI endeksi iki tane şirketten oluşuyor.
0: %40'ı iki şirket.
1: Evet, diğeri de Samsung zaten.
0: 4-5 tane de şirket sayarsanız yanında bir neredeyse %80'ini oluşturuyor. İşte LG'yi ekleyip eklediğiniz zaman geldiğiniz nokta %80. Aslında Türkiye'yi eleştiririz ya, biz kendimizi çok fazla aslında yere biliyoruz bu konuda. Dünyada da değişik değil ki durum. Yani muhteşem yedili, Nvidia etrafında başlayan bir yükseliş hareketi. Şimdi araya evet şirketler giriyor ama orada da tartışıyoruz. Yani her yerde aslında tartıştığımız konu karlılık. Türkiye'de de bilançolara dönüp baktığımız zaman karlılık çok tartıştığımız mecra oldu. Çünkü ana konu şu: artık fiyat mekanizması bozuldu. Ne ucuz, ne pahalı, neye ne yatırım yapmamız gerektiğini hem yapay zekadan kaynaklı bilmiyoruz, hem enflasyondan kaynaklı bir sapma var, hem de Hürmüz şunu gösterdi: düne kadar çok alıştığımız o lojistik hatları değişiyor. Yani artık Baltık ön plana çıktı, diğer boğazlar, işte tekrar Ümit burnunu hatırladık, tekrar oradan mı dolaşsak diye lojistik faaliyetleri uzadı. Biz bu zamana kadar talep yönlü bir enflasyonla uğraşıyorduk, tüketiyorduk, enflasyon vardı, para çoktu denklemiyle basitçe anlatabiliyorduk ve işte faiz kararlarıyla bu yeni yönlendirilebiliyordu. İşte Fed'in de elinde bu imkan vardı, ECB'nin de, bizim de. Fakat artık gelen arz yönlü bir şok ve arz yönlü şoklarda şu an mesela bilmediğimiz bir konu var. Hürmüz hikayesi uzadıkça, Rusya-Ukrayna ekseni uzadıkça Avrupa kışın nasıl ısınacak derdine düşmüş durumda. Bakalım oradaki fiyat sekmesi nereye gidecek. Bunların hepsini topladığımızda piyasanın ikiye bölünmesi gayet normal. Bizde de para piyasası fonları nasıl büyüdüyse Amerika tarafında da öyle bir aslında teveccüh var faiz tarafında. Ben bir güvenli limanda kalayım diye. Fakat Amerika'da da 10 yıl ya da 30 yıllık bir güvenli liman olma algısı bozulmuş durumda. O para da illaki oradan çözülecek. Ta ki sistem bütün çarklarıyla oturuncaya kadar. Yapay zeka gerçekten çok büyük bir dönüşüm. Bu dönüşümün de en büyük sıkıntısı şu: ara kadroları tehlikeye atıyor. Mesela biz bundan 5 sene önce muhtemelen birinin çocuğu varsa yazılımcı ol diyebilirdi. Şu an yazılımı zaten yapay zeka kendi yapıyor. İşte hukuku tartışıyoruz, hani onları kendi yapıyor. Yani operatif olan, operasyonel olan bütün işlerde yapay zeka artık hayatımıza girmeye başladı. O yüzden bu devrim oturuncaya kadar, bu dönüşüm oturuncaya kadar ekonomide ciddi anlamda şoklar, dönem dönem giriş çıkışlar yaşayacağız. Şunu unutmamak sormak lazım. Hem Mira'nın 2 sene önceki tezleri, hem Bassent'ın geçen haftaki açıklamaları, hem Vance'in dönem dönem açıklamalarında şunu görüyoruz. Amerika için her şey bir milli güvenlik bakış açısıyla değerlendiriliyor. Bölgesel olarak müttefikler çok önemli. Dünya her zaman bu tetikte halinde kalacak. Yani Hürmüz kapanacak, belki biz Küba'ya döneceğiz. Belki Pasifik'teki kargaşaya döneceğiz. Çünkü şu an için bunun alternatifi bir büyüme modeli sadece savunma sanayinde var. Dönecekler, bu sefer savunma sanayi köpürecek. Orada da büyüyebileceğimiz çok yer var. İyi ki Aselsan var işte. Burada zaten bizim de aklımıza gelen konulardan bir tanesi bu. Savunma sanayinde çarpı 2'ye büyüme gibi bir projeksiyon var bundan sonraki süreçte. Ve bu çok kolay aslında büyünebilecek bir nokta. Ve savunma sanayi fiyatlamasına kadar işte o yapay zekada bir miktar debeleneceğiz. O debelenmeden sonraki hikaye sağlık ve savunma sanayiyle kayacak diye düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi zaten teknoloji tarafında, artık yapay zeka tarafında beklenti çıtası da bir o kadar yükseldi. Şimdi yatırımcılar, yani bilançolar gelse, güçlü gelse bile hisseler o kadar yansımıyor.
0: Doğru.
1: Bunu gördük son gelen dev şirketlerden. İşte SpaceX çok büyük bir coşkuyla halka arz oldu. Şimdi son fiyata bakıyoruz, halka arz fiyatının altına düşmüş. İşte
0: hatta zarar mekanizmasında da fena olmayan bir iyimserlik var. Yani gene zarar açıklıyor ama
1: İki kat gelirini iki kat arttırdığını gördük.
0: Kesinlikle.
1: Bilançosunda.
0: Orada biraz da tabii şey etkisi var. Çin de bir yandan aynı roketleri denemeye başladı. Yani götürüp getirme, dolmuş diyelim. Dolmuş etkisi yaratabilecek roketleri deniyor. Bekledikleri kadar özellikle link hatları üzerinde o büyüdü, o Starlink projesinin üzerinde belki abone sayısında biraz geride kaldı. Ama şunu unutmamak lazım. Şu anki ana konu karlılıktan çok yatırım aslında. Şu an karlılık büyük bir sorun. Fakat bunlar dünyayı dizayn eden projeler. Yani biz elektrikli araçlarda bile bağlantı için o Starlink'lere muhtaç hale geldik. Yani bu aslında bir dizayn, bir dönüşüm. Hep aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani şöyle anlatayım. Siz bir cep telefonu aldınız, artık cep telefonu almıyorsunuz. Şimdi büyük bir cloud'a üye oluyorsunuz ve hatta neyi bize empoze ediyorlar? Aynı modeli değiştirdiğiniz zaman, atıyorum 3 nesil sonra aldınız, onu ona kopyalıyor ve siz aynen devam ediyorsunuz hayatınızda. Şimdi eskiden böyle değildi. Rehberi kopyalıyorduk. Yani yaşım çıkacak buradan ortaya ama.
1: Hani bir, elle yazıyorduk.
0: Kesinlikle böyle bir dönemden geldik. Şu an sürdürülebilir olmak, o cloud'un dışına çıkmamak. Aslında şu an ülkeler de, insanlar da belirli bulutlara, işte o feodal düzene muhtaçlar. Eskiden bir şeyin üretimini konuşuyorduk. Şu an biz tamamen finans camiasını, bu dijital paraları, dijitalleşmeyi, işte cloud sistemlerini konuşmaya başladık.
1: Sürdürülebilirlik değil mi burada karşımıza çıkan?
0: Kesinlikle. Yani şöyle, ben işte Apple'dan Samsung'a geçemiyorum yani. Hani çünkü bir alışkanlık var. Yani gerçi burada yanlış hatırlamıyorsam Tim Cook'un bir cümlesi vardı, işte çocuklarına iPad vermeme tartışması yapılırken biz bir maymunun bile kullanabileceği bir makine yarattık diye. Bize maymun demiş ama bence de benim gibi teknoloji cahili olanlar için müthiş bir konfor. Oradan oraya çok rahat geçebiliyorum. Bunu geçtiğim gibi hani şeyi de kullanıyorum. İşte kulaklığı da bundan kullanıyorum. Yok işte eve bilgisayar alıyorum.
1: Kendi bir habitatı var aslında orada.
0: Kesinlikle. Kendi ekosistemini oluşturuyor. Çok doğru. Biz dünya tarihinin en büyük markasını ne diyebiliyoruz aslında cep telefonu piyasasında? Nokia vardı
1: Nokia
0: bizim hayatımız. Şu an Nokia'da bu dönüşüme
1: vardı.
0: Geliyor. Hala en çok makine satan şirket Nokia. Ama Nokia ile makineyi aldıktan sonra ilişkiniz bir 5 sene kesiliyordu. Çünkü o kadar hızlı bir teknoloji değişimi de yoktu. İşte yılanı oynayarak rekabet ediyordunuz yani. Ama burada siz her zaman bu makinalara muhtaç kalıyorsunuz. İşte o programı indiriyorsunuz, application'ı, evdeki ışıkları açıyorsunuz, ona ödeme yapıyorsunuz. Bu sistem çok önemli bir sistem. Fakat en kritik konulardan bir tanesi şu, bu sürdürülebilir sistemin içerisinde karlılık bir dışarı çıkmıyor. O yüzden o habitatın, o ekosistemin içerisinde kar büyüyor. Fakat etrafta yatırım yapanlara henüz akmadığı için bir yerde duvara vuracağız. O duvarın çözümü savunma sanayinden geçiyor. O yüzden biz bu savaş atmosferinin devam ettiği süre boyunca enflasyonun yukarıda kalmasına ve belli oranlarda da kriz atmosferine devam etmek, hani alışmamızda fayda var. Şunu kabul edelim. 2008'den beri çözülememiş bir kriz vardı zaten ortada. Yani Lehman'ın batışı, finansal piyasaların bu kadar büyümesi, ortada olmayan paraların çarpan işte Lehman'ı buradan batırıyorsunuz, burada Yunanistan titriyor gibi bir bağ çözüle bugünlere geldi. Pandemi biraz süreci uzattı fakat geldiğimiz şu noktada orta sınıfı çok ciddi tehdit eden bir noktaya gelmiş durumda. Neden? Çünkü artık beyaz yakalı ihtiyacı da kalmayacak. Yani karar veren, sorumluluk alan insanlar, bir de zanaatkarların üzerinde yükselen bir sisteme doğru gidiyoruz. Aradaki her şeyi neredeyse yapay zeka yapıyor. Artık yavaş yavaş sistem dönüşürken de esas sorun büyüme ve istihdama doğru gidiyor. O yüzden her ülkenin aslında hem kendi sistemini, hem o kendi ekoçevresini ve ticaret hatlarını hem de nerede büyümek istediğini belirtmesi lazım. İşte biz mesela sermaye yoğun sektörlere doğru geçiş yapıyoruz. Tekstil yavaş yavaş gözden geçiriliyor, savunma sanayi büyüyor. Herkesin bir oraya dikkat etmesi lazım. Buranın önemli

0: modellerinden birini Hindistan yapıyor. Enflasyon yaratmadan %7 büyüme gibi ve bir yandan da yapay zekaya entegre olma gibi bir bakış açısı var. O yüzden dünyanın aslında şu an bütün dengesinin alt üst olduğu bir süreçten geçiyoruz. Fiyat merfumu inanılmaz bozuldu. İşte Apple belki bundan sonra iki katına da gidebilir ama %50 düzelse zaten çok pahalıydı diyeceğiz. Yani çünkü algıyı tamamen kaybetmiş olduğumuz bir durumdayız.
1: Evet. Şimdi biraz da bakalım FED diyelim. Yine önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Şimdi çok kısa şöyle bir hatırlayalım. Warsh geldikten sonra yani FED'in iletişim dilini aslında komple bir değişime gitti. İşte iletişim evet. dilini sadeleştirdi.
0: Sağlam müdahale etti yani.
1: Sözlü yönlendirme yapmayacağım, veri odaklı. Hatta böyle soru cevap kısmında bir yönlendirme veya bir sıkıştırma falan da bekledik ama göremedik o noktada. Şimdi ilk toplantıda kendi faiz projeksiyonu da kullanmadı. Bu da aslında büyük bir yaklaşım. Yani böyle bir yaklaşım uzun zamandır görmemiştik.
0: Doğru.
1: Çünkü Powell'da çok alıştık iletişimde kendi yönlendirmesine. Aslında faize iletişim dilini kullanıyordu Powell. Şimdi Warsh bunu kökten değiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla şimdi büyük bir rejim değişikliği var diyebiliriz FED'de. Önce bir buradan girelim. Sonra kesinlikle. Sizce bunu bilinçli olarak mı yapıyor? Yani piyasa kendi başına fiyatlama yapmaya mı zorluyor burada Warsh?
0: Bir kere finans camiası bir oturacak. Yani biz şu an mesela çok büyük bir serseri mayın şeklinde dolaşıyoruz. Şundan kaynaklı söylüyorum. Bir gün içerisinde faiz artacak, artmayacak. Yok düşürür ya falan deyip fiyatlamalar değişiyor.
1: Anlık
0: yani.
1: Bile değişiyor.
0: Kafalar
1: toplantıda
0: çok karıştı.
1: Bile değişti bunlar.
0: Nedeni şu. Finans camiası 70'lerden itibaren büyüdü ama 90'lı yıllarda inanılmaz bir boyuta ulaştı. Lehman'a kadar takip. Lehman'dan sonra da finans camiası cezalandırılması yerine döndüler, para bastılar ve finans camiası neredeyse pışpışlandı ve Bernanke, Powell, Yellen gibi eksende sürekli bilgi de verildi. Bak biz bunu yapıyoruz ama sizin için yapıyoruz. Şundan kaynaklı yapıyoruz diye. Finans camiası o riski çok kolay yönet. Özellikle Amerika'daki fonlar. Çünkü her şey önden bildirildi. İşte hatta gene yaşım ortaya çıkacak. Sektörün 2010'lu yılların başında tarım dışı istihdam verisi 2 gün önceden yanlışlıkla gönderildiği söylendi. Ona göre pozisyonlar alındığı söylendi ve büyük bir çalkantı oldu Amerika'da. Finans camiası o kadar alışmış ki kolaya ya da düşük faizli kredi bulabilmeye. O paradan para kazanma sanatı gitgide oturdu ve finans gerçekten çok büyük bir noktaya erişti. Şu an elimizde yapay zeka fiyatlaması ve finans var. Arada üretim mekanizmasının tamamen bozulduğu bir noktaya gelmişiz. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika dünyadaki her iki üründen birini üretiyormuş. O durumdan şu an Amerika bir gemi bile yapamaz hale geldi. Yani Trump'ın aslında elinde çok önemli bir nüfus var. Fakat üretim mekanizması çok bozulmuş bir yer var. Şimdi geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Kevin Warsh da baktı ki bu kadar kolay alışılmış bir durum var ve bundan gerçekten büyüyen bir balon var. Kevin Warsh bir kere o bağları bir kere kopardı. İki, Kevin Warsh bir şahin değil. Endüstriyelleşmeye çalışan adam faizi aşağı indirmeye çalışacaktır.
1: Ki zaten ve Trump'ın getirdiği
0: kesinlikle
1: bir
0: kesinlikle. Ben o yüzden tekrar hatırlatayım. Kevin Warsh, Bessent, diğer tarafta işte Miran, bunlar çok kritik isimler ve çok önemli akıllar. Özellikle de Bessent'in geldiği noktayı unutmak lazım. 90'da bu adam forvet hattında oynuyordu. Yani o müdahaleleri yapan, piyasada parayı kazanmaya çalışan, mümkünse bütün o asimetrilerden yararlanan adam şu an defansa gelmiş durumda ve Amerika'yı koruyor. Yani aslında bütün açıkları biliyor. Ve bu yüzden de Amerika aslında buraları iyi yönetiyor. Warsh çok doğru seçildi. Ve quantitative easing dediğimiz o para basma modeline karşı çıkan bir adam. Çünkü işaret ettiği nokta şu, bastığımız para finansa gidiyor, üretime gitmiyor deyip Bernanke'ye şart düşenlerin başında geliyor. Bir kere para basma değil, küçülmeye gitmeye çalışıyor. Faizi arttırma değil, piyasayla, tahvil piyasasının kendini yukarıya götürmesiyle dengelemeye çalışıyor. Enflasyonda bir nefese ihtiyaç var. Enflasyon geri gelmeye başladığı andan itibaren ben Kevin Warsh'un faiz indirim patikasına geri döneceğini düşünüyorum. Kevin Warsh beklenildiği gibi şahin değil. Bu toplantıda bunu gösterdi. Bundan sonra da piyasa ya da işte Wall Street dediğimiz nokta bu kadar kolay para kazanamayacak ya da bu kadar rahat önüne sunulmayacak. Biraz herkes emek harcayacak. Yani biraz tahmin alıp riski koyacak ortaya. Gerçekten risk almadan çok büyüttüler o piyasayı. Çünkü her şey belliydi yani. Ne yapacakları? Bernanke anlatıyordu. İşte Powell anlatıyordu. Sadece tek bir defekt var. Powell hala içeride. Ve hala bilgi sızıyor dışarı. O bilginin sızmasını da engelleyebilirlerse Fed büyük bir karanlığa doğru gömülecek. Yani biz aslında böyle görünenin arkasını görmeye çalışacağımız toplantılara hazırlıklı olalım. Bundan sonraki dünyanın ana konusu belirsizlik. Bu zamana kadar çok belirliği fiyatlıyorduk. Bundan sonra çok büyük bir belirsizlik bizleri bekliyor.
1: Evet, aslında dediğiniz gibi şimdi eskiden tek bir haber geliyordu, piyasa günlerce fiyatlıyordu.
0: Doğru.
1: Şimdi biraz daha böyle jeopardy risk geliyor işte, yani Trump'ın bir tane sosyal medyadan paylaşımına bakar olduk. Yani iki gün sonra unutuluyor. Her geçen gün sabah ayrı akşam ayrı haber başlıklarını takip ediyoruz. Aslında
0: ne kadar kirli bir enformasyon var aslında, değil mi? Yani
1: inanılmaz bir dezenformasyon.
0: Gerçekten kendini nerede konumlan, bir de mesela şeye doğru.

0: Öyle. İran'dan bir kara açıklama geliyor, bir ak açıklama geliyor.
1: İnanılmaz yani, çelişkiler
0: bir
1: var.
0: Bir kalıyorsunuz ortada, neyi fiyatlayacağınıza göre. O, şunu kabul etmek lazım. Bu mekanizma savaş mekanizması zaten. Yani ticaret savaşları belki sahaya inen bir askeri hamle değil ama karşılıklı olarak çok ciddi yaptırımlar uygulanan bir süreç. O yüzden hani savunma sanayinin büyüme, yapay zekadan sonraki el vereceği sağlık sanayinin büyüme hikayesi biraz da bundan kaynaklı. Dünya ister istemez bu gerginlikten silahlanmaya devam edecek. O yüzden gene büyüyen ve toparlanan bir ekonomi göreceğiz ama daha karanlık bir yönetim. Yani karanlık derken bunu kötü anlamda söylemiyorum. Elini açmayan devletler göreceğiz. Biraz daha 1900'lerin başı, 1800'lerin sonu, o Prusya, İtalya'nın kurulması Avrupa'sına benzer. Daha böyle satranç oyununun ayyuka çıktığı dönemler bizleri bekliyor gibi.
1: O zaman piyasanın hafızası biraz kısaldı diyebilir miyiz? Yani yatırımcı daha kısa vadeli düşünmeye başladı.
0: Yatırımcı tipolojisi çok değişti. Artık yani enflasyonun da etkisinden ve kayıplardan kaynaklı olarak yatırımcı çok kısa vadede köşeyi dönmeye çalışıyor. Aslında çok parabolik yükselişler de gördük çünkü hani hem yurt dışı piyasalarda hem içeriye baktığımızda bizim tarafta çok sert yükselişler oldu. Şimdi bu da sizi bir anda bugünden yarına para kazanılacak bir şey algısına oturttu. Yani risk biraz küçümsenir hale geldi. Oysaki piyasalar riski ne kadar olursa kazancın o kadar olduğu yerlerdi. Biz biraz o mekanizmayı tekrar geri oturtuyoruz. Biraz daha zorlaştı konular. İki, biraz önce söylediğim gibi son 30 yıldır ezberlediğimiz ne varsa şu an hiçbir işe yaramıyor. Yani Nietzsche'nin bir sözü vardır. Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır diye. Evet, şu an o noktadayız. Ne söylersek yanlış. Bilmediğimiz topraklar burası. Yeni bir dünya. Yeni bir ekonomik model. Bu modelin içerisinde biz de öğreniyoruz. Merkez bankaları da öğreniyor. Bu arada belki de olabilecek en zor görev orası. Ateşten bir gömlek herkes. Çünkü bir karar veriyor. Haftalar sonra etkisini görecek ve diğer ülkelerin neler yapacağını görüyor. O yüzden bu dakikadan itibaren finansal piyasaların şunu kabul etmesi lazım. Biz buraları bilmiyoruz. O yüzden de kati kararlardan ziyade biraz daha ileri vadede bir pozisyon almakta fayda var. Bu bir. Riski küçümsememek lazım, bu iki. Ve KOSPI'den şunu öğrendik. O giden trene binme, belli bir parabolik yükselişten sonra dur kaçırıyorum deyip evi arabayı satıp oraya girme, emanet olan parayla girme, kaldıraç gibi şeylerin ne kadar tehlikeli olduğunu KOSPI bize öğretti. KOSPI'deki fragmandı. Bunun bir gerçeğini birkaç dönem sonra bütün borsalarda göreceğiz. Ta ki o zamana kadar borsa tarafındaki yükselişler devam edecek. Buradaki önemli olan konu şu: gerçekten bu büyük dönüşümün içerisinde ne doğru ne yanlış bunu seçebilmek için biraz finansal okuryazarlığa ihtiyaç var. Çünkü artık kar mekanizması da bozulduğu için borçluluk çok önemli. Türkiye'de de yurt dışında da borcu yüksek olan şirketlere özellikle dikkat etmekte fayda var.
1: O zaman yani bu belirsizlik döneminde yatırımcı daha temkinli davranmış, riski daha doğru değerlendirmeli değil mi? Bunu
0: yaşamak şu an yani işte meşhur deyimle survive etmek, hayatta kalmak şu an en değerli şeylerden biri. Çünkü Güney Kore'de gördük ki bu arada Güney Kore'de parti bile kuruldu hani borsada batanlar diye. Yani o kadar büyük bir infial yaratıldı ki Güney Kore'deki yaşananlar nasıl ters etki yaratabileceğini 3 hafta içinde gördük. O yüzden her yükselişin bir düzeltmesi, her devrin bir sonu, her modanın bir geçiş var. O yüzden sizin şöyle düşünmeniz lazım burada. Moda geçici, stil kalıcı. Stil nedir? Sizin belli standartlarda 5 yıl sonra bile hayatta kalacak şirketleri bulup aslında yatırım yapmak. Bir taraftan bir sabit getirili de bir bacağınızın olması. Bir de kağıt para döneminin bittiğini düşünüyorsak, dijitalleşeceğini düşünüyorsak bu işin bir bacağının da emtia olduğunu unutmamakta fayda var. Biraz dağılarak ve beklentileri çok yukarıda tutmayarak, Oruç Arıoğlu'nun bir sözü vardır. Çok sevdiğim düşünür. Buradan ruhu şad olsun. Der ki ne beklediğini bilerek ama beklemeden yaşayacaksın. Borsa biraz böyle. Evet, ne bekleyeceğimizi bileceğiz ama bugünden yarına çarpan etkisi değil. Biraz sakin kalmakta fayda var şu arada.
1: Aslında bu yeni dünya düzeni biraz da yaşayarak da göreceğiz.
0: Yapay zekayı bilmiyoruz çünkü. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Bir de mesela çok tehlikeli bir şey. Hani ben deniyorum, sohbet ediyorum, nereye gidecek ya da bir iş modelini üretiyorum. İki gün sonra evet, onu hatırlayıp önüme sunabiliyor. O yüzden nereye gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz şu an için.
1: Evet, dediğim gibi o zaman yaşayarak ya da kesinlikle işte belirsizlikleri öngörerek devam edeceğiz diyelim.
0: Doğru.
1: Sertaç Bey, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul küresel tarafı konuştuk ama Borsa İstanbul'da bugün bir halk arz vardı. GOG bugün Quick Sigorta için çaldı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada gong Quick Sigorta için çaldı. 48 milyon 312 950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 lira olan Kuik Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
3: Sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin güçlü sermayeleri olması gerekir. Niçin? Çünkü ülkelerin, ekonomilerin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı sigorta şirketlerinin gücüyle alakalıdır. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne kadar güçlüyse ülkelerin ekonomileri de o kadar güçlü olur.
2: Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28 milyon 987 bin 770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582 bin 468 oldu.
3: Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta yatırımcı talebi beklenenden daha fazla oldu ve nitekim ona göre de dağıtımlar gerçekleşti. Ön tespitlerimize göre bizim 30 milyondan fazla poliçe sahibi sigortalımızın aynı zamanda halka arza da yoğun ilgi gösterdiğini gördük.
2: Şirket payları bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
1: Türk mücevher sektörü ihracatta 20 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Ağ parayı açıklamalarda bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, mücevher sektörünün yüksek bir katma değere sahip olduğunu söyledi. Altında kota uygulamasının kaldırılmasıyla 20 milyar dolarlık ihracat hedefine rahatlıkla ulaşabiliriz dedi.
4: Türkiye küresel mücevherat pazarının en büyük oyuncularından bir tanesi. Sektörün hem üretimini hem de ihracatını konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Mustafa Özcan. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyelim.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fırat Bey siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederiz efendim. Hoş bulduk. Tabii 2026 değerlendirmesiyle başlamak isterim artık. Yılın ilk 7 ayını da geride bırakıyoruz. Nasıl gidiyor? Yıl nasıl kapanacak? Genel anlamda, sektörel anlamda bilgi almak isterim sizden.
5: Evet, biz tabii Nisan 17'siydi seçimlerimiz. Nisan 17'sinde göreve başladık yeni yönetim kurulumuzda Mücevher İhracatçıları Birliği'ne. Yaklaşık 3 aydır ısınma turlarımız vardı. Altyapıları oluşturduk. İnşallah bunun üzerine daha inşa edip daha iyi yerlere götüreceğiz. İlk 6 ayımızda ihracatımızda çok ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Bunun şu an baktığımızda en fazla düşüşü Mart ve Nisan aylarında yaşamışız. Biraz toparlama oldu ondan sonra ama yine aşağılarda. Şu an külçe dahil ihracatımız, mücevher ihracatımız toplam %33 düşüşte. Külçeyi çıktığımız zaman bitmiş takı ihracatımız %70'lere dayandı. Tabii bunun etkenlerinden biri savaşın olması, o döneme denk gelmiş olması. Biraz problemli bir dönemdeyiz. İnşallah düzelteceğiz bakalım. Sektör bizim aslında Türkiye'de mücevher sektörü çok eskilere dayanıyor. Yani şu an 3 nesil bu işi yapan çok fazla firmamız var sektörde, mücevherde. 1960'larda, 70'lerde, 70 yıllarında ihracata başlamış bir sektör. Ve katma değeri çok yüksek olan bir sektör. Eski olduğundan dolayı da gerçekten sektörde biz çok mücevherde iyiyiz. Yani yüksek işçilikli, yüksek kaliteli ürünlerimiz var, üretebiliyoruz. Toplam üretici sayımız, istihdam sayımız 250 binlerde şu an İstanbul'da. Bunu birkaç noktada yapıyoruz. Kuyumcukent'te esas üretim yeri Kuyumcukent'tir. Bununla birlikte böyle birkaç tane üretim yeri yapıldı. İşte Elmas Kulesi var, birkaç yer daha var. Kapalı Çarşı zaten herkesin bildiği. Kapalı Çarşı'da üretim yerlerimiz var. Yani bu istihdamı artırmanın da çok kolay yolu var. Çünkü Türkiye şu an dünya mücevher pazarından %10, %12'sini alıyor. Bununla birlikte en büyük ilk 3 ülkeden biriyiz üretici tarafından. %10'dan %20'lere, %30'lara çıkmak kolay aslında. Yani önümüzde çok ciddi bir okyanus var. İlerleyebiliriz. İstihdam sayımız da

0: da yukarı çıkartabiliriz.
1: Küreselden örnek verdiniz. Peki dünyada mücevherat pazarının güncel büyüklüğü ne kadar? Türkiye'nin pazardan aldığı paydan bahsettiniz ama ben özellikle konumunu da sormak isterim Türkiye'nin. Dünyada hangi konumdayız sektörde?
0: Dünyada şu an Hindistan ve İtalya'dan sonra 3. sıradayız. Bu konunun hem üretim tarafı hem ihracat tarafında. Fakat tabii bu bazen değişebiliyor. İkinci de olabiliyoruz, birinci de olabiliyoruz. Mücevher konusunda dünyada çok iyi bir paya sahibiz aslında, çok iyi bir yere sahibiz. Yani bu işle uğraşıp Türkiye'yi tanımayan yoktur diyebiliriz uluslararası pazarda. Yani gidebileceğimiz yer çok fazla, önümüz çok açık bu konuda. Dediğim gibi büyüme çok hızlı olabilir. Ciddi firmalar bu sektöre yatırım yapabilir. Dubai var. Aynı zamanda bir Dubai örneği var aslında bakarsanız. Dubai'ye bir hub olmuş durumda şu an. Bizden bazı yapısal problemlerimizden kaynaklı o tarafa kaçan çok fazla oldu. Üretimi hiç olmamasına rağmen ciddi bir kapasite yakalıyor. Biz bu kapasitelerin hepsini alabiliriz Türkiye olarak. Daha da ileriye götürebiliriz sektörümüzü. Dünya pazarında, uluslararası pazarda.
1: Evet, tabii rakiplerden de bahsettiniz. Türkiye en fazla hangi mücevherat ürünlerini ihraç ediyor? Bunu öğrenmek isterim sizden. Ve bu altın, pırlanta, işte gümüş, değerli taş ürünlerin ihracattaki payları nasıl değişiyor efendim?
0: Şimdi esas bizim buradaki payımız ihracatta altından mamül. Yani burada yüzüğü, kolyesi, küpesi bitmiş ürün olarak altından mamül ihracatımız çok ileri seviyede. Yani gümüş takıyla pırlanta takıyla arasındaki fark çok fazla. Yani yaklaşık 300 milyon dolarlarda pırlanta ürün ihraç ediyorken geri kalan bizim 13 milyar dolar bir ihracatımız var. Yani bunun 12 milyar doları altından mamül ihracat olarak görünüyor. Bunun yanında gümüş var, gümüş ihracatımız var. Gümüşte de çok iyi bir noktadaydık. Üretim tarafında hem üretiyorduk hem de bizim burayı bir hap oluşturma yine gümüşte. Kapalı Çarşı'da bir bölgemiz var toptancılar olarak. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri artı kendi imalatımızı burada yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Gümüş takı tarafında. O da orada da bayağı güçlüyüz. Hatta önümüz gümüşte de çok açık. Gümüşte de hızlı bir şekilde büyüyebiliriz. Pırlantada da kesinlikle öyle. Pırlanta takı da aynı gümüşle aynı şeyde gidiyorlar. Seviyede gidiyorlar. Aynı şekilde pırlantalı ihracatta da önümüz çok açık aslında bakarsanız.
1: Tabii güçlü olduğumuz ülkeleri de sormak isterim. Tabii yıllardır birçok sektörde Avrupa Birliği Türkiye'nin ihracatında %50 belki bazı sektörlerde daha fazla bir paya sahip. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri'ne de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Özellikle ABD pazarında Türkiye açısından nasıl bir fırsat görüyorsunuz? Bu pazardaki pay neden hala sınırlı? Bunu da öğrenmek isterim.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii ekstra bir vergi uygulaması uygulandı. Yurt dışından mücevher ithalatında çok ciddi vergiler var. Bu vergiler biraz firmalarımızı zora soktu. Ama tabii bütün uluslararası diğer ülkeleri de uygulandığı için açıkçası çok da fazla etkilendik mi, çok da fazla etkilenmedik. Amerika çok büyük bir pazar. Yani benim bildiğim sadece bir firmanın, Amerika'daki sadece bir firmanın 7 milyar dolar kendi iç pazarında tükettiği, yaptığı bir ciro var. Yani bizim ihracatımız kadar neredeyse bir firmanın satışı var ülkede. Bu firmalara ulaşıp çalışabilen firmalarımız var. Burası aslında bir derya deniz. Ciddi ağırlık veriyoruz. Zaten önümüzdeki bizim hedeflerimizde ana pazarımız şu an Amerika ve Güney Amerika ülkeleri. Meksika özelinde. Evet, Meksika ile bazı ihracat tarafında sorunlar yaşıyoruz. Bunu da bakanlığımıza dile getireceğiz. Gerekli STA'ların yapılmasıyla, serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasıyla yani ihracatı çok açıp hızlı bir şekilde büyütebiliriz burada. Şimdi biz Türkiye'deki üretimle, ihracatla yaklaşık

0: şu an 4500 dolar kilo başına işçilik getirimiz var. Bakın madenden arındırıyorum bilerek ki. Çünkü madeni koyduğunuz zaman değerli bir maden. Net şeylere ulaşamayabiliyoruz. Ama işçilik getirimiz bizim kilo başına 4500 dolar. Ve Türkiye'nin bu konuda açık ara en önde olan sektörüyüz. Katma değerimiz çok yüksek. Türkiye ortalamasının 1,5 dolarlarda olduğunu düşünürseniz eğer, yani ortalamanın binlerce kat fazlası bir katma değer oluşturuyoruz. Hatta firmalarımız bu katma değeri daha nasıl artırabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyorlar. Çünkü biz bir Çin'le, bir Hindistan'la yarışmakta zorluk çekiyoruz işçiliklerden kaynaklı. Bizim en büyük rakibimiz burada aslında bakarsanız da eş değer olduğumuz İtalya. O yüzden kalitemizi artırıp, farklı ürünleri ortaya çıkartıp, markalarımızı daha fazla ön plana çıkartıp katma değeri artırmaya çalışıyoruz.
1: Türkiye'nin ihracatında markalı ürünlerin payını da sormak isterim. Markalı ürünlerin payı ne kadar ve daha çok kendi markamızla mı üretim yapıyoruz yoksa fason üretimle mi dış pazarlara açılıyoruz?
0: Evet, burada Türkiye ağırlıklı markalara üretim yapıyor. Yani en büyük ihracatımız aslında bakarsanız %90'ını uluslararası zincir mağazalar olsun, markalar olsun bunlara çalışıyoruz. Yani %10 civarında da kendi markalarımız, kendi değerli firmalarımız var. Çok iyi firmalarımız var. Yüksek değer üreten ve ihraç eden, markasını ihraç eden firmalarımız var. Aslına bakarsanız önümüzdeki dönemde bir şeyimiz de bu. Planlarımız da bu. Bu markaları nasıl canlandırabiliriz? Daha çünkü Fransa 1970'li yıllarda üretimi bu tarz, yani emek yoğun olan üretimi dışarıya çıkartmaya çalışıyor. Tekstildeki gibi, işte mücevherde de aynı şekilde. O dönem Türkiye'de çok ciddi uluslararası siparişler gelmeye başlıyor, talepler gelmeye başlıyor. Fransa bu saatten sonra markalarına yöneliyor. Diyor ki firmalara, katma değeri yüksek ürünler yapın. Siz işçiliği bırakın, başkaları yapsın. Katma değeri yüksek ürünler yapın ve ondan sonra markalar çıkmaya başlıyor. Fransa'daki işte uçuk kaçık, çok güzel ürünler yapan markalar oluyor. Biz Türkiye'de bunu nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Tabii ki üretim olmazsa olmaz bizde. Zaten katma değeri yüksek. Ama çalışmalarımız var. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. İnşallah başarılı oluruz.
1: Altında bir kota uygulaması var. Bu uygulama sektörü nasıl etkiliyor? Kamu tarafıyla da bir görüşme oldu mu?
0: Şimdi biraz baştan anlatayım ben konuyu, kota uygulamasını. 2021 yılıydı. 2020 ve 21 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çok fazla altın ithalatı yaptı. Hatta bir dönem, yanlış hatırlamıyorsam, 2 ay üst üste dünyanın en fazla ithalat, altın ithalatı yapan Merkez Bankası oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Çok akıllı bir iş yapıldı aslında bakarsanız. Yani altının yukarıya gitmesiyle beraber ülkemiz çok ciddi burada bir artı yazdı. Fakat tabii bu beraberinde neyi getirdi? Raporlarda cari açıkta en önemli kalemin enerjiden öne geçtiği, enerjiden daha fazla altın ithalatının oluşturduğu görüldü. Buna çözüm olarak bakanlığımız bir kota uygulaması getirdi. İlk başlarda 10 ton civarındaydı. Daha sonra 12 tona çıkarttı. 12 ton altına kota getirildi. Bu kotayla birlikte tabii Türkiye'deki altın fiyatıyla uluslararası altın fiyatının arasında zaman zaman 15 bin dolarlara gelen kilo başına farklar olmaya başladı. Bu 15 bin dolar fark, yani işçiliğimizin kilo başına 4500 dolar getiri olduğu yerde 15 bin dolar farkın 3 kat işçilikten daha fazla, 3 kattan daha fazla fark yarattığını düşünürsek tabii ki müşteriler kaçmaya başladılar. Firmalarımız mal satamaya başladı, satamamaya başladı. Bunun önüne geçebilmek için bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, o zamanki bizim birlik yönetimimizle birlikte farklı farklı çözümler bulmaya çalıştılar. İşte dahilde işlem rejimini aktif ettiler. Fakat sektörden olmayan, sektöre daha yeni girmiş, bir yıllık, iki yıllık bazı birkaç firmanın yaptığı, burada usulsüzlükten kaynaklı fatura biraz mücevhercilere kesildi. Daha sonra ciddi zorluklar çıkmaya başladı. Zorluklarla karşılaşmaya başladık. İşte ithal edilen, yurt dışına girecek olan ürünlerin ayar raporu istenmesi zorunluluğu getirilmesi. Yani şimdi ayar raporu zorunluluğu çok basit bir şey değil. Götürüyorsunuz gümrüğe malınızı, çıkartacaksınız. Gümrük diyor ki götürün bunu, bir ayara baktırın, getirin. Ürün darphaneye gidiyor. Tabii darphanede de hızlı bir şekilde bu ürünler çok fazla şekilde giriş olduğu için o altyapı yok. Altyapıyı oluşturmak için uğraşıyorlar. Sağ olsunlar genel müdürlerle birlikte ciddi koşturdular da bunu yapabilmek için, oturtabilmek için. Evet, devletimiz kendini korumak amaçlı yaptı bunu. Fakat biz ihracatçının ciddi zaman ve maliyet kaybına neden oldu. Bu da problemlere, işte malı alacak olan müşterileri kaybetmemize nedenler oldu. Daha sonra Ata karneli ürünün yurt dışına gitmesinde raporlar istenmeye başlandı. Çünkü buralarda bazı olumsuz şeyler yaşandı sektörde. Bununla birlikte oraya ayar raporu istenmeye başladı ki uluslararası kanunla yapılmış bir ata karnesinin Türkiye'de böyle bir şey istenmesi hem yurt dışındaki buraya gelen sektör mensuplarını hem Türkiye'den giden ihracatçımızı ciddi zorluklara soktu. Daha sonra bakanlıkla görüşmelerimiz üzerine alınan, oraya konulan ayar makinalarıyla iş hızlandırıldı. Fakat bu süreç tabii kolay olmuyor. Yani bu problemi yaşıyorsunuz, problem başlıyor. Bunun çözülmesi nereden baksanız bir yılı buluyor. Bu bir yıllık süreç ihracatçıyı ciddi zorluklara sokuyor ve sürekli farklı farklı uygulamalar çıkmaya başladı. Dahilde işleme de kotalar uygulanmaya başladı. Hariçte işlemin yapılan usulsüzlüklerden dolayı önü kapandı. Yani bu problemler o kadar çok fazla sorunla uğraşmaya başladı ki yapısal sorunlarla. Evet, sağ olsun bakanlığımız bunu çözmeye çalışıyor ama yani birini çözüyoruz, başka biri başlıyor. Birini çözüyoruz, başka biri başlıyor. Bu sefer sektörde bir kan kaybı yaşandı bundan kaynaklı.
1: Evet. Tabii sektörün çözüm arayışı var. Diğer taraftan kamu tarafından beklentiler var. Ben son olarak sektörün geleceğini sormak isterim. Gelecekten umutlu musunuz efendim?
0: Fırat Bey, çok genç, çok dinamik bir sektörüz. Yani önümüz çok açık. Hızlı büyüyebiliriz. Biz mücevherciler işine aşık insanlarız. Çocukluğumuz burada geçmiş. Herkesin, bakıyorsunuz bizde öyle sonradan giren evet var ama çok fazla firma yoktur. Hep köklü firmalardır bunlar. Babadan, dededen bu işte uğraşan firmalardır. O yüzden hem tecrübeliyiz işimizde, mücevherde, hem de altyapımız çok sağlam. Bunu çok rahatlıkla büyütebiliriz. Dediğim gibi ihracatta 20 milyar dolar, 30 milyar dolar hedeflerine çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Yeter ki devletimizde daha iç içe, daha çözüme odaklı çalışabilelim.
1: Efendim çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Mustafa Özcan konuğumuzdu. Sektörün hem ihracatını konuştuk hem üretimine dair detayları konuştuk diyelim ve sözü şimdi merkeze bırakalım.
2: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Philip Capital'e gideceğiz. Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlerle birlikte olacak. Metin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi gündemde birçok başlık var. Savaş hala devam ediyor. Hürmüz Boğazı açılacak mı? Açılırsa kontrol kimde olacak diye birçok soru işareti var piyasalarda. Yine FED tarafı hala net değil. Eylül'de bir artırıma gidecek mi? Piyasalar fiyatlamaya devam ediyor ama bir yandan dönüp bakıyoruz borsalara, hisse senedi endeksine rekor üstüne rekor geliyor. Yani bu belirsizliklere karşın. Dolayısıyla şöyle bir küresel piyasalara ilişkin genel hatlarıyla ne dersiniz?
3: Konu başlıkları

0: aynı körfez konusu çok önemli. Çünkü enerji fiyatları ve ham madde fiyatlarının ne olacağını oraya bakarak piyasa karar vermeye çalışıyor. Fiyatlamalara baktığımız zaman piyasalar sorunun bir şekilde çözüleceğine dair umutlu olduğunu anlıyoruz. Petrol fiyatlarına baktığımızda düşen dipler, düşen tepeler teknik anlamda bunlar iyimser olduğunu, tansiyonun yükselmediğini gösteriyor. Ama haber akışı da henüz daha bunun kesin sonuç olduğuna dair bir sonuç vermiş değil. Orada İran'la Umman'ın arasında bir geçici bir anlaşma yapıldığına dair haber akışı geliyor. Orada da 2 ile 4 ay arasında belli rotadan geçecek gemilerin karşılıklı olarak uzlaşı dahilinde olduğu anlaşılıyor. Bu tabii Amerika'yı bağlayacak bir durum değil. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler konusunda tabii ki başlıklardan bir tanesi Hürmüz Boğazı, bir diğeri de nükleer çalışmaları ne olacak İran'ın. Dolayısıyla hani eskisi gibi tamamen kesilmiş bir görüntüsü de yok. Petrol akışı savaş öncesindeki seviyelerin %10'u 20'si seviyelerinde de olsa akış devam ediyor. Buradan bir petrol geçişinin devam ettiğine şahit oluyoruz. Ama tabii fiyatların daha da aşağı gitmesi için bu yeterli değil. Bir miktar daha kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Dolayısıyla gelişmeleri takip edeceğiz. Ama dediğim gibi piyasanın körfezden gelen haberlere karşı tansiyonu yükseltme değil, daha çok tansiyonu düşürme yönünde bir tavır aldığını söyleyebiliriz. Keza aynı şekilde altın fiyatlarına baktığımız zaman da aynı şekilde altın fiyatlarında da bir rahatlamanın olduğuna dair, alımların geldiğini ve dipten dönüş olduğuna dair işaretler geliyor. Teknik anlamda o tarafta da petrolün tersi kısa vadeli yükselen bir trend oluşturmaya çalışan bir görüntüsü var altında. Bu da yine piyasanın risk iştahının yerinde olduğunu, en kötüyü fiyatlama eğiliminde olmadığını düşündürüyor. Fed konusuna ile ilgili ben geçmişte de Fed'in faizleri artırmadan enflasyonla mücadele sürecini yürütme yoluna gittiğine, gitmesi gerektiğini ya da o tercihte bulunacağını düşündüğümü söylüyordum, ama son toplantıda üyeler arasındaki bir anlaşmazlık, yani 3 üyenin artırım yapılması konusundaki fikri burada açıkçası bundan sonraki toplantıda, Eylül toplantısında bir faiz artırımı gelme ihtimalini bende de oluşturdu açıkçası. O şeylere baktığımız zaman da, kamuoyu yoklamalara baktığımız zaman da hani %63 oranında oy kullananların Eylül ayında bir faiz artışı Fed'in yapmasını bekliyorlar. Burada tabii yolda alacağımız bazı veriler buradaki karar değişikliğine sebep olabilir, ama mesela bir tanesi yarınki istihdamla ilgili veri olacak. İstihdamla ilgili veri de bir gevşek bir işaret olacak olursa, gevşek davranılabileceğine dair bir olumlu bir veri olacak olursa bir miktar baskının kalktığına şahit oluruz. Ama enflasyon verisi faizi artırmaya gerektirecek kadar yüksek olduğunu düşünen ve de geç kalmanın maliyetinin de daha yüksek olduğunu düşünen Fed üyelerinin konuşmalarına tanık oluyoruz. Dolayısıyla faiz artırım beklentisi piyasa faizlerine de yansıyor. %5'ler civarında 30 yıllık Amerikan bono faizlerinin seyrettiğini ve düşme eğiliminde olmadığını düşündürüyor. Bunları toparladığımız zaman tabii ki faizler global piyasalarda bir engel yükselişe. Ama Amerika'daki bu teknoloji odağında bulunan trendin, rally'nin hikayesi çok güçlü. Bir kere talep çok güçlü. Talep konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yapay zeka yatırımlığı yapan şirketler ve bu arada yarı iletken şirketleri, yani çip şirketleri. Ancak buradaki evet, temel kaygı değerlemeler çokmuş işkin. Bunun kararını veremiyor. O yüzden de piyasaların dalgalanmasına evet, sebep oluyor. Bir de tabii borç yapısı var. O borç yapısı yüksek faizlerle nasıl çevrilecek? Gelirler bunları karşılamıyor diye sıkıntılar var. Bundan kaynaklı evet, oynaklık da artıyor.
1: Evet Metin Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlerle birlikteydi. Küresel piyasaları değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa notlarını burada noktalıyoruz. Yarın saat 11'de tekrar görüşmek üzere.

0: Ellerinde de masraf yok. Hemen İNEGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Bizim olanı görecek. İçeceksin, seveceksin. Tıs diye de açıvereceksin. Meysu Golla. Bizim olanı keşfet gari.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi benim bankam. İş Bankası.
9: İş Bankası Elif'le sunar.
10: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
9: Yani.
10: Sunalım.
9: Tabii. Buyurun.
10: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
9: O zaman ne diyoruz?
10: Ben isterim. İşrep'im yapar.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

0: Merhaba, Melis Koba ben. Yine karşınızdayız. Piyasaların gündemini değerlendiriyor olacağız. Bu bölümümüzde de önce verilerle başlayalım. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki haber akışı yine kritik. İran'la Umman arasında yürütülen Hürmüz Boğazı görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildiğini haber akışında takip ettik. Bunun ardından habere göre bu arada Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünün İran'a bırakılması değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar kesin bir şekilde karşı çıktığı bir düzenlemeydi bu. Fakat bakalım nasıl bir önümüzde bir yol haritası olacak bundan sonra. Şimdi bu haber akışında da dönelim petrol fiyatlarındaki son duruma bir göz atalım. Brent petrol 80.85'te 1.76'lık yukarı yönlü hareket var. Ham petrol 76.07 1.13 yukarıda ve doğalgaz 2.65'te orada da 1.45'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Özellikle altın ve gümüş tarafında dünden itibaren yukarı yönlü hareketin kuvvetli olması dikkat çekiciydi. Dün ons altının fiyatı %4'ün üzerinde yükselişte $4,300 seviyesine kadar gelmişti. Bugün de şu an 4.271'deyiz. 0.56 yukarıdayız. 4.301 günün en yükseği, 4.232 ise günün en düşüğü oldu. Buradan gidelim gümüş fiyatlarına. Gümüşteki yukarı yönlü harekette yine dikkat çekici. Dün orada %4'ün üzerinde bir kazanç vardı. $63 seviyesine kadar gelmişti. Bugünse 0.68'lik bir geri çekilme, 61.62 şu anda fiyat, 62.76 bugünün en yükseği, 61.11 bugünün en düşüğü oldu. Buradan geçelim BIST endeksinin performansına. Bakalım oradaki görünüm nasıl? Şu anda 13.752'deyiz. 0.36 yukarıdayız. 13.803 en yüksek. 13.674 ise en düşüğü oldu bugünün. Bir de dönelim artanlara ve azalanlara bir göz atalım. En çok artanlarda bugün Şekerbank 6.37 ile Tekfen 6.16, Tüpraş 6.09, CVK Maden 4.87 ve CV Enerji ve Mühendislik de 4.12 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Pasifik Euro Asia 8.51, Odyne Solutions 7.19, Petkim 5.19, Koç Holding 4.51 ve Reader'da da 4.07'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ve buradan dönelim bir görüşe. Günümüzdeki gelişmeler petrol ve altın fiyatlarına nasıl yansıyacak? Stratejist Aydın Eroğlu Apara'ya değerlendirdi.
1: Eğer kalıcı bir barış anlaşması söz konusu olursa ben buradaki beklentimi ilk etapta çok hızlı bir şekilde $70 civarına doğru geri çekilen bir Brent petrol olarak göreceğimiz umudundayım. Ve bu barışın devamında hiç aksilik olmadan süreçler eğer ilerlerse bu Körfez ülkelerinin uğramış olduğu hasarları telafi etmek için petrol satışlarını daha da arttıracaklardır diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda İran'ın da yasaklı olan petrolü pazara tekrar girecek. Bu durumda ben yıl sonu gibi Brent petrolde $70'ın da altında, $70-$60 arasındaki bir seviyeleri bile görmemizin çok yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için de çok önemli. Biz petrol ihtiyacının %95'ini ithal eden bir ülke olarak enflasyonumuz üzerinde de, gıda üretimi enflasyonu üzerinde de çok ciddi petrol fiyatının etkileri var. Eğer fiyat geriye gelirse o zaman biz hem de dezenflasyonu daha güçlenen bir piyasa göreceğiz. Şimdi altını öncelikle göz ardı etmememiz gereken en önemli konuların bir tanesi altının sanki biz gördüğü $5,200 fiyatının normal fiyatıymış gibi olduğunu düşünüyoruz belki de. Hata buradan kaynaklanıyor ama 2022'de altın $1,600'dı. 2024'te $2,100'dı. 2025'in ocağında $2,700'dı. Bu gözle baktığımızda

0: Bu zaman 5200 dolarla altın bana göre yakın vadede yapacak olduğu zirveyi fazlasıyla yaptı. Ben bir daha işte önümüzdeki işte bu yılın içerisinde ve önümüzdeki yıl 5200 dolarları ons altında geçirmesini beklemiyorum açıkçası. FED, Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimlerine başlasa dahi. Şimdi benim buradaki beklentim altında 4000, 3900 dolar ile 4200 dolar arasında sıkışan bir kanal aralığı vardı. Bu hangi tarafa doğru kırılırsa onun o yönde 300 dolar yaklaşık bir yükselişini bekliyorum. 4200'ün şimdi biz üstünü zorluyoruz. Eğer 4200'ün üstünde kalmayı başarırsa ons altında maksimum 4500'ler bence yakın vadede yeterli olan bir yükseliş olur. Ons altın tarihi zirvelere yeniden gider mi soruları için bu sene için erken diye düşünüyorum. Belki 2027 yılında konuşabiliriz. Ons altın tekrar edeyim, 4200 doların üstünde kalması halinde 4382 doları işte kısa bir süre içerisinde görme ihtimali var. Müzakerelerin de işte neticelenmesiyle ama üstünde 4600 ve 4800 dolar yakın vade için ons altında sınırlı kalır. Sonra bir realizasyonla yeniden karşılaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi de karşımızda Tonguç Erbaş var bizimle birlikte. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü. Hoş geldiniz Tonguç Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi bir genel değerlendirmenizi alayım ben. Çünkü hazır biraz önce yine stratejist Aydın Eroğlu'nun da aktardığı hani petrol ve altına dönük tahminlerini söyledi. Biz petrolle başlayalım. Şimdi tabii burada hep haber akışı ya, gündemimiz. Tabii birazcık haber akışında da yeni gündem maddeleri oluşabiliyor. Şunun gibi. Çünkü hani dün bu ilk yansıyan haberde İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydettiğine yönelik. Bugün de detayları Reuters'ta okuduk. Burada diyor ki Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünün İran'a bırakılması değerlendiriliyor. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar istememişti hiçbir şekilde. Hani bir taraftan da bölgede acaba güç dengesi Tahran lehine mi değişiyor diye bir soru işareti de tabii uyanmış oluyor. Bu arada İran'ın boğazı kullanan gemilerden yük değerinin %5'i ile 7'si oranında bir ücret talep ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ücrete karşı çıktığı ifade edilmiş. Umman'ın ise tarafları ortak bir zeminde buluşturacak bir formül üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Yani bir süreç var. Süreç devam ediyor. Evet, hani en azından diplomatik çözüm noktasında şu anda bir netlik yok ama bir hani sinyaller var. Doğru. Öyle diyelim. Bu da petrol fiyatlarında 80'in altına bizim sarkmamıza yol açtı ama yine bakıyoruz ki 80 doların üzerindeyiz. Ne dersiniz bu süreç için ve petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri için? Şu an 80-83 Brent petrol.
2: Ben bir ara dün de 80 doların üstüne çıktı. Sonra bu sabah tekrar bir geri çekilme oldu. Şimdi öncelikle bu anlaşma konusunun kilit noktası Boğaz'ın geçişi anladığımız kadarıyla. Yani bu uranyum zenginleştirme işte efendim hani rejimle ilgili Amerika'nın beklentileri falan bir yana.
1: İşte onlar herhalde gerçekleşmeyince ilk başta evet. Tabii belki beklenti vardı. Tabii belki de İran'ın hani Hürmüz Boğazı'nı kullanması da beklenmiyordu bugüne kadar ve tabii Körfez'i vurması da İran'ın farklı bir noktaya taşıdı.
2: Doğru.
1: İşte ya, tabii toplamda şu an Hürmüz'e
2: evet,
1: odaklandık.
2: Şimdi genel olarak bakarsak aslında bence Amerika'nın böyle hızlı bir buradan sonuç alabileceği beklenti. Çünkü hatırlarsan ilk savaş başladığında işte üst düzey yetkililer öldürüldü vesaire, burada rejim değişecek dendi. Çok yakınız işte 6 haftada biter falan hikayesi oldu. Şimdi bir kere bu plan bana kalırsa hep bunu dile getiriyorum. Biraz da İsrail'in böyle zaman zaman ne diyelim kışkırtmasıyla aslında bu kadar uzadığını düşünüyorum. Bir. İkincisi buradaki ana mesele bir süre petrolün 100 dolarların üzerine geçtikten sonra Amerika'nın aslında bu petrol fiyatlarıyla da kendi ekonomisi içinde bir tedirginlik verdiğini düşündüğünü zannediyorum. Her ne kadar söylemler böyle olmasa da. Ve o gün bugünden itibaren dikkat ediyorsan her anlaşma olduktan sonra veya anlaşma öncesinde işte petrol daha da düşecek, eski haline gelecek, eski fiyatına gelecek gibi böyle sözlü yönlendirmeler var. Bu arada tabii biz OPEC'ten ayrılan, OPEC'ten ayrılmayı düşünen Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Irak gibi veya kendi kapasitesini OPEC içerisinde arttırmayı düşünen şeyler gördük. Biraz stratejiler gördük. Hatta yanılmıyorsam bundan 1-1,5 ay önce mesela OPEC dışı demeyelim de bölge dışındaki Libya gibi ülkelerde de biraz daha üretimin kendi potansiyellerinin üzerinde, daha rutinlerin üzerinde falan gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bir kere şunu anlamamız lazım. Petrol fiyatları $150, $200, yani böyle agresif bir fiyatlamaya doğru gitme ihtimali yok. Bu savaş devam etse de yok. Çünkü Amerika'nın çok fazla burada bir yüksek petrol fiyatı beklentisi veya isteği olmadığını düşünüyorum. Şimdi böyle baktığımızda hatırlarsan Haziran'da $90-$95 12 Haziran, 15 Haziran bir anlaşma olacak bizim NATO toplantısından önce. Evet. Bir anda $70 kadar petrolün düştüğünü görmüştük. Şimdi bu aşamada $85-$90 yine bir anlaşma olabilir mi? Yani pazartesi günü biz piyasaya geldiğimizde bu sefer $78 kadar bir düşüş oldu. Yani ortam biraz daha böyle negatifleştiği zaman petrolün yükselme marjları giderek azalıyor. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle hele bir anlaşma olursa biz herhalde $70'ın altını tekrar göreceğiz. Şimdi bu Boğaz'la ilgili meselede de benim en son okuduğumda Boğaz'dan içeriye girişte İran'ın, dışarı çıkarken Umman'ın bir yetkisi olacak veya bu biraz da Amerika'nın gibi gözüküyor. 60 gün içerisinde de aradaki mayınlar temizlenip o 60 günlük süre sonrasında da işte ücret alınacak mı, alınmayacak mı falan konuları birazdan netleşecek gibi. Büyük ihtimal şu birkaç gündür konuşulan konuda bu detaylar olduğunu düşünüyorum. Ama biz petrolün fiyatına veya piyasanın genel görüntüsüne baktığımızda işte tedarik zinciri diyoruz, üretim alanları vuruldu diyoruz, tankerler körfezde bekliyor diyoruz. Bütün bunlara rağmen şu an ekrana baktığımızda $80 görüyoruz. $100 görmüyoruz, $120 görmüyoruz ya da $150 görmüyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani geçişler ve dünyaya petrolün dağılması konusu hala bir kısım kısıtlı olmasına rağmen burada $80'lık bir fiyat var. Zaten savaş başlamadan önce de $70'lara doğru yükselmişti petrol. Yani 60 ile $70 arasına doğru gelmişti. Ya yani o açıdan ben baktığımda petrolde ben olsam bir pozisyon alıyorsam her türlü yükselişi satış fırsatı olarak görürüm. Ama bu dönem, yani bu hafta içindeki gelişmelere baktığımızda bence gerçekten bu anlaşma içinde son şans. Neden? Çünkü artık Ağustos'un ortasına doğru geliyoruz. 2,5 ay kaldı Amerika'daki ara seçime. Yani buradan bir Eylül'de tekrar görüşelim, Ekim'de tekrar görüşelim hikayesi olmaz. Onun için piyasada giderek bu anlaşmanın bir şekilde Boğaz geçişinin en azından neticeleneceğini düşünüyor. Yani şöyle düşünüyor piyasa. Boğaz tarafında bir anlaşma olacak. O 60 günlük süre ve belki sonrası devam edecek. Bir kesintiye uğrayan o Haziran'daki görüşmeler tekrardan belki biraz daha ne diyelim her iki tarafı da soru işaretleri olsa da daha tatmin eder bir yönde gerçekleşecek. Ben şeye de çok inanmıyorum. Yani Amerika diyor ki işte İran yalvarıyor, İran çok istiyor falan. İran'ın bence böyle çok fazla bir acil anlaşmaya gitme gibi bir stratejisi de yok. Ne kadar işi uzarsa sanki İran'da o kadar işine geliyormuş gibi bir durum da söz konusu.
1: Onlar da çünkü petrol yani satışlarını ciddi şekilde arttırdılar.
2: Yani şöyle zaten olabilecek gelişmeler 4-5 ayda olduğu için artık İran'da Amerika'nın gücünü kısmen biliyor. Oradaki ülkelerle olan ne diyelim hani karşı ataklarını gerçekleştirebildiğini gördü o ülkeler. Çok bir pasif tarafta kaldığı da söz konusu değil. Bu arada bu savaşın maliyeti işte Amerika'nın ne kadar doğrudur bilmiyorum füze şeyi diyelim biraz daha hani stokları falan azaldı vesaire böyle konular da var. Ama çok gerçekçi mi? Maliyet konusu gerçekçi ama bu hani stokların azalması meselesi meselesinde yine 2-3 ay önce silah üreticilerini bir araya getirmişti Trump. Onlardan biraz destek istemişti. Yani netice itibariyle bu işin uzaması, artık daha fazla uzaması bence çok fazla, eğer bir strateji oluşturuyorsanız, gerçekçi gelmiyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarını şaşırtıcı bir şekilde biz, eğer anlaşma imzalanırsa, bir 5-6 dolarda aşağı görürüz ve ondan sonra da kademeli olarak 70 dolar ve altına doğru görme durumumuz olabilir. Ne zamana doğru? Eylül, Ekim. Yani böyle çok hemen yarın öbür gün değil, ama özellikle bu ara seçime çok yaklaştığımızda, Ekim aylarında falan, biz gerçekten 70 doların altını görebileceğimizi düşünüyorum. Hani diyeceksin ki ya olmazsa, ya anlaşma gerçekleşmezse, onun da maliyetini aşağı yukarı 85-90 dolar arası

0: Gördük. Çünkü bir anlaşma olmasa bile hep piyasa acaba tekrar masaya otururlar mı diye düşünecek. Çünkü bu kaçıncı kez hatırlamıyorum. Yani 5. 6. kez böyle bir en hararetli, işte 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir saldırı gerçekleştireceğim denildiği günün ertesi, ya dur biz galiba görüşmeler iyi gidiyor diyerek bir aslında bu stresi sonlandıran açıklamalar da gördük. Benim genel petrolle ilgili düşüncem, bu kadar stresin altında 80 dolarsa daha iyimser bir havada daha da iyi fiyatlamalar görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani aslında biraz tabii Trump'ın söylemleriyle eylemleri tutmayınca, değil mi? Sanki biraz kanıksandı. Hani sizin de dediğiniz gibi orada hani gidebilecek artık noktalar belli diyorsunuz. Çok da yükselmez. Şöyle bir şey mi yani? Hani kısa vadeli artık bu jeopolitik risk primi büyük ölçüde ortadan kalktı gibi mi düşünüyor piyasa?
0: Ya öyle, aslında çok da ufak bir risk değil bu. Hani dünyanın ürettiği mal ve hizmetin 3 katı borçluluk dünyada olduğunu düşünürseniz, faizlerin hala yüksek olduğu, enflasyon etkisinin enerji maliyetlerinde yüksek olduğu bir durumda, hani biz kalkıp da ya petrol fiyatı da 80 dolar olsun ne olacak ki falan demek, bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Evet, ama Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs aylarına baktığımızda o yaratılan stresin şu anda neredeyse 6. ayın içerisindeyken fiyatlara yansıması gerçekten çok negatif değil. Yani Amerika'da borsalar yeni zirveler görüyor. Dolar güçlenmeye devam edemiyor. Amerikan faizleri bile, evet, bir 20 puanlık, yani işte 4.60'lardan 4.75'lere giden bir 10 yıllık oldu. Ama bu sabah yine 4.62'lerdeydi. Yani petrol fiyatı haricinde çok bir panik havası, fiyatlaması piyasaya hakim değil. Bu da piyasanın hala anlaşmanın yüksek bir ihtimal olduğunu ve hatta belki de anlaşıldığı ama pürüzlerin olduğu gibi bir fiyatlamaya, bir algıya doğru götürüyor.
1: Evet. Şimdi Amerikan tahvillerine de baktığımızda 4.64, 10 yıllık. Aynen öyle. 2 yıllıkta da 4.22, 5 yıllıklar 4.36. Şimdi tabii burada malum bu tahvil konusu da Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir gündem maddesi. Çünkü neden? Tahvil ve döviz yatırımcıları da son dönemde alınan bazı tartışmalı politika kararlarının ardından Amerika'yı sat temasını yeniden gündeme almayı değerlendiriyor şeklinde haberler öne çıkmaya başladı. Bugün özellikle. Şimdi burada da özellikle Besant ve Warsh'un hani küresel piyasalar açısından çifte darbe niteliğinde olabileceğine yönelik yorumlar var. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi bence tahvil piyasasındaki yatırımcılar bir tarifelerle ilgili bir çekincesi var. Yani bir türlü sonlanmayan bir tarife şeyi var Amerika'nın. Üretme mantalitesi var. Yani durup durup işte belli ürünlere, belli ülkeler içerisinde bir tarife vergilendirme artışı geliyor. Bu bir kere bir enflasyonu da tetikleyebilecek tahvil tarafına bir çıkışa neden oluyor. Hatta Japonya tarafındaki son müdahalenin de aslında biraz daha bu, işte Japonya'nın elindeki Amerikan tahvillerini satma beklentisini biraz daha hani Amerika'nın desteğiyle ötelemesi gibi bir konu. Bir bu. İkincisi de öyle ya da böyle bundan iki hafta önce mesela bizim Merkez Bankamızın da haftaya bir enflasyon raporu var. Üçüncü enflasyon raporu bu sene. Biz mesela küresel büyümeyi 1.7 bekliyoruz. Bundan iki hafta önce 1.3 bir küresel büyüme beklentisi olan yabancı bir kurumun raporu açıklandı. Yani 1.3, 1.7 bunlar dünyanın büyümemesi demek. Bir resesyon demek. Dolayısıyla ikincisi de böyle bir resesyon içerisinde, yani yüksek enflasyon, o stagflasyon meselesinin, savaşın çözülmemesi durumunda gerçekleşmesi çok hakkaniyetli olarak siz elinizde bir Amerikan tahvili tutma ihtiyacını mümkün olduğu kadar ötelersiniz veya hatta satarsınız diye düşünüyorum. İşte bizim gördüğümüz 4.64'ler aslında şu endişeyi beraberinde getiriyor. Yani 4.50'lerin üzerinde kalıcı bir 10 yıllık Amerikan tahvil faizi ve galiba geçen haftayı 4.75'lere çıktı. Bu politikalar devam ettiği sürece bir tahvil tarafında da aslında Amerika'ya yönelme noktasında çok fazla istekli değil. Ne olur? Petrol fiyatı düşer. Ara seçime doğru giderken güç dengeleri bir şöyle fonlar içerisinde değerlendirilir ve bundan sonra Fed'in de biraz daha gelecek verilerle faizi arttırmadan indirebilme ihtimali artarsa, o zaman tahvilde, yani biraz daha normalleşen bir Amerikan politikası olursa, o zaman Amerikan tahvillerinde sınırlı yine bir para girişi görülebilir.

0: Ama şu ortamda çok fazla tahvile yönelilmesi dünyada zaten çok hani böyle mantıklı bir düşünce Amerika tarafında özellikle görünmüyor.
1: Bu arada tahvil demişken normal koşullarda Amerikan tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulması gereken doların son bir ayda G10 grubunda neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Bir de bu sizin de girişte bahsettiğiniz gibi yani biraz önce soruyu cevaplarken bu yeni müdahalede hani o ortaklaşa durumunda yine güçlü dolar teması istenmediğine yönelik bir mesaj yarattığına yönelik de yine yorumlar evet, var. Evet. Ne dersiniz bu konuda?
0: Kesinlikle yani şöyle bir kere Amerika daha zayıf bir karşı para birimi ki bu Japonya'da böyle oldu uzun bir süredir. Faizler artarken böyle oldu. Ve bu ticaret avantajını kaybetmek istemiyor. Şimdi buradan yola çıkarak hani bazen şöyle görüşler var işte dolar bundan sonra güçlenir, daha fazla değer kazanır falan böyle olacağını olmayacağını bu politikanın Amerika için doğru olmadığını biz aslında hem yeni olan müdahalede hem de diyelim ki iyimser bir senaryo oluyor. Yani petrol fiyatları aşağı gelirken biz tabii dolayısıyla biraz daha rahatlayan bir piyasa gördüğümüz için dolara yönelişin de azaldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda aslında tahvilden de daha önce alınan riskli bir durum için Amerikan tahvili, Amerikan doları mantığında özellikle Amerikan tahvili daha fazla tercih edilmiyor veya buradan bir kısım çıkışları görüyoruz. Yani hani dediniz ya faizler yükseliyor, dolar değer kaybediyor. Bunun mantığını biraz aslında riskten uzaklaşma veya riskli bir ortamda kısmen dayanılan o Amerikan tahvilinin de elden çıkarılması gibi bakmak lazım. Eğer Amerika bu enflasyonist süreç veya ne diyelim buna düşük büyüme, yüksek enflasyon döngüsünü değiştirebilecek bu tarifelerle ilgili de bir geri adım atmazsa dolayısıyla burada hala biz düşük bir dolar ya da nispeten değersiz bir dolar ama yüksek tahvil faizi görmeye devam edebiliriz. Bence şeyin çözülmesiyle birlikte eğer gerçekten petrol fiyatları 70 dolara kadar geri çekilse biz dolar endeksinde de tekrar 99'ların altını görürüz. Ama ben çok 92'ler, 93'ler, 95'lerin altını beklemiyorum. Sene başında da
1: beklemiyorum. Amerika'da belki hani Amerika Birleşik Devletleri de belki hani bir dengede mi istiyor acaba? Hani ne çok zayıf ne çok güçlü.
0: Ya mutlaka tabii yani bana kalırsa Trump'a kalsa yani hem mümkün olduğu kadar zayıf bir dolar hem de mümkün olduğu kadar düşük bir faiz ortamı. Ama o kadar çok bu savaşla birlikte bir enerji harcadı ki yani dönüp içeriye şimdi geçen televizyonda bu eyaletlerle ilgili işte hani 48-50 dengesinin senatoda değişme durumunu iller üzerinden değerlendiriyorlar. Mesela 1-2 ille birlikte yani il demeyeyim de eyalet diyeyim ona.
1: Evet, aynen.
0: Mesela Michigan'ı ön plana çıkarmışlar. İşte bunu kazanırsa şurayı kaybeder demokratlar falan gibi böyle denklemler var. Yani bu kadar hengameye rağmen o kadar kritik bir seçim olacak ki ara seçim Kasım'da. Şimdi bu kadar kritik bir dönemde bütün bunlarla uğraşıp içeriye dönüp ben size daha yüksek bir benzin fiyatı, daha yüksek bir süt fiyatı, daha yüksek bir örnek veriyorum su fiyatı sundum. Hadi gelin beni seçin tekrar bu gücümü kaybetmeyeyim diyebilmek için ya biz İran'la mücadele ettik. İşte barışı sağladık, istediğimizi aldık. Evet bir maliyeti oldu ama şimdi daha güvenli veya ne diyelim daha çok oradan pay aldığımız bir Amerika var. Hani bir siyasi söylem. Buna ulaşması lazım. Bunu Kasım'dan önce Eylül-Ekim'de bir zaman yani sonuçta bunu bir haftada yapamazsınız. Buna yönelik bir argümanı olması lazım. O açıdan yani seçim çok kritik olacak. Dolayısıyla biz hani bu şeyleri ne diyelim Amerika'nın gitgellerini falan belki biraz daha Eylül-Ekim gibi az yaşayabiliriz.
1: Bu arada şunu da ifade edelim. Amerikan yönetimi İran bağlantıları gerekçesiyle 2024'te yaptırım kapsamına alınan Irak merkezli bir hava yolu şirketiyle bağlantılı iki kuruluş ve iki uçak üzerindeki kısıtlamaları da kaldırmış. Karar ilgili şirketlerin faaliyetlerinde değişiklik yapıldığı gerekçesine dayandırılmış. Tabii ki bu hani Washington'ın İran'a yönelik genel yaptırım politikasını değiştirdiği anlamına gelmez ama sonuçta hani böyle bir dönemde de böyle bir karar bir aslında bir esneklik diyelim.
0: Yani işte çok gitgelleri var. Ben yani çok samimi söyleyeyim, bu anlaşma sağlanırsa, daha önce de ifade ettim, birkaç kez çünkü Trump bunun sinyalini verdi. İran'ın da OPEC, OPEC artı, hatta Rusya, Ukrayna için de bunu konuşabiliriz. Kendileri için de daha çok petrol üretme noktasında söylemsel bir etkileyici rolü olacak. Yani diyecek ki mesela, işte İran'ın da petrolünü biz yani daha fazla üretebilir ve işte dünyaya satabilir. Veya OPEC'te onların da üretim kanalları artsın, petrol fiyatları eski haline geri gelecek falan. Bir anda böyle sözlü yönlendirmeyle bir petrolü baskılayıcı bir fiyatlamaya doğru gidebiliriz. Bunun birkaç kez sinyalini verdi. Ben bundan çok eminim, bu hengame bittikten sonra. Onun için özellikle Eylül, Ekim aylarında gerçekten o çılgın savaşı devam ettirici bir Amerika olmayacaksa, petrol fiyatlarında çok daha hızlı geri çekilip petrol üreten ülkelere de belli esneklikler sağlaması söz konusu olabilir. Yani diyeceksiniz ki ya o kadar savaşmış etmiş, şimdi İran'a da kalkıp böyle bir esneklik sağlayabilir mi? Bence sağlanabilecek gibi bir yapısı var Trump'ın.
1: Evet. Yani
0: maalesef böyle bir enteresan dönüşleri oluyor. Bunu da görürsek çok şaşırmamak gerekiyor.
1: Evet, bu arada tarife demişken, bu da önemli bir nokta tarifeler açısından. Tarife iadelerinin de bütçeyi bir taraftan zorladığı bir dönem Amerika Birleşik Devletleri. Malum en yüksek dönemde şu anda borcu. 40 trilyon diye hatırlıyorum kamu borcunu.
0: Evet,
1: Amerikan yönetimi yüksek mahkemenin hukuka aykırı bulduğu tarifeler kapsamında tahsil edilen yaklaşık 166 milyar doların 100 milyarlık dolarlık bölümünü şirketlere iade etmiş. Bu da tabii geri ödemelerin, toplam tahsilatın yaklaşık %60'ına ulaşması da gümrük vergilerinin bütçe gelirlerini destekleyen kalıcı bir kaynak olarak kullanılmasını zorlaştıran bir etmen. Tabii bakalım bunun nasıl yansımaları olacak.
0: Şimdi burada tabii galiba tarihte en uzun hükümet kapanması Trump döneminde oldu. 45 gün falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yine aynı mevsime giriyoruz. Belli tarifeler uygulanıyor. O kadar hızlı değişiyor ki, ben bazen şunu söylüyordum. Yani gemiye bindirdiğiniz ürünü okyanustan geçene kadar Amerika'ya gelirken birkaç kez tarife değişikliği de olabilir. Şimdi içeride de bir hukuki süreci var. Yani bu atılan adımların geri çekilmesi, bazı konularda karşısına çıkan engelleyici hamleler var. Dolayısıyla bence bu tarifelerle ilgili olan kısımda da çok istediğini alabilmiş değil. Yani istediği kadar, hesap ettiği kadar bir Amerika'ya gelir sağlama noktasında değil. Hatta şöyle söyleyeyim.
1: Zaten geri döndü tarifeler.
0: Evet, geri döndü.
1: Ama yeni de koyuyor üstüne.
0: İşte evet, Meksika'ya bir şey diyor, Kanada'ya bir şey diyor. Yani komşularıyla olan ilişkilerinde de bu böyle. Yani ben açıkçası şu an mesela bir kağıt kalem alsak, önümüzde hangi ülkeye ne kadar tarife uygulanıyor, nereden neyi çıkaracağız, neyi ekleyeceğiz, ya bunu hesap etmek de zor. Şimdi bu kadar karmaşanın içinde yıl sonu için bir bütçe dengesi kurmak, bir gelir gider dengesi kurmak falan, bunlar zor. Mesela çok net, sen de çok iyi hatırlıyorsun, şimdi 1-2 aydır biz yeni Fed başkanının gerçekleşen ekonomik datanın çok fazla bir önemi olmadığını, ileriye dönük beklentilerin de baktığımızda aslında bize doğru bir öngörü vermediğini, çünkü işte ortamın biraz da aslında dengesiz olduğuna yönelik açıklamaları var. Buna da devam edecek. Çünkü işte hani tarifesinden tut, büyüme verisi, istihdam verisi, açık noktası, borçluk meselesi, ya bunları şu an gördüğümüz datalar üzerinden bu Fed üyeleri oturuyor, diyor ki bizim işte bir sene sonraki benim faiz beklentim, örnek veriyorum, 4 ise 3,5 diyor mesela. Ama o verilerin ne kadar gerçekçi olduğuna, neyi yansıttığı, ekonominin ne kadarını yansıttığı konusunda bence bu çok doğru bir yaklaşım. Yani Powell'la Yellen'dan ayrıldığı bir nokta ve de diyor ki siz bunlara göre bir öngörü yapıyorsanız, hatta komiteler kurdu. 5-6 tane komite kuruldu. Siz bunlara göre ileriye dönük bir öngörü yapıyorsanız ve piyasayı buna göre bir beklentiye sürüklüyorsanız bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Şimdi dolayısıyla bu Fed başkanı faizi indirecek, işte Trump atadı, Trump'a daha uyumlu olacak falan derken aslında dünyada da inanılmaz bir belirsizlik ortamı yarattığını düşünüyorum. Ama gerçeği biraz da aktararak, yani zaten belirsiz, bizim ekonomik göstergeler de şu an için net değil. O açıdan bu tarafta da o sinyali iyi almak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hesap kitap

0: yaparken şu an kimse mesela yarın tarım dışı istihdam verisi var. Yani bunun düşük gelmesi, yüksek gelmesinin o anki ekonomik döngü içinde ne kadar karşılığı var? Bunu biz belki iki tane veriyi üst üste koyup değerlendirip bir sonuç çıkarabiliriz. Bir veriden de artık çok net bazı sonuçlar elde edilemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla belki de en iyi mesajı, en bu karmaşa ile ilgili mesajı FED Başkanı vermiş gibi gözüküyor.
1: Evet, zaten başlangıçta dile getirdiğimiz işte bu Bessent ve Walsh yatırımcıların görmezden gelemeyeceği küresel piyasalar açısından çifte darbe niteliğinde noktası birazcık bu karmaşadan da
0: kesinlikle.
1: Evet, yaratılan yani söylemlere ilişkin karmaşa, daha doğrusu söylenmemelere de bazıları da söylenmemelere, yani yönlendirme olmayınca da o da bir karışıklık yaratıyor.
0: Çünkü çok alıştı piyasa, yani yönlendirmeye özellikle Yellen ve Powell döneminde çok alıştı, oraya sırtını dayadı ve dedi ki ya böyle bir beklenti var, ben buna göre hareket edeceğim. Ama bu kadar belirsizlik söylemi içerisinde kendi hisse endeksleri yeni zirvelere gidiyor. Para birimleri üzerinde veya tahvil faizleri üzerinde yine de çok yüksek bir oynaklık yok. Ama hani baktığımızda da sonuçta veri, yeni veriler diyelim, savaş sonrası yeni veriler biraz daha FED politikasını belirlemek, hatta piyasadaki oyuncuların diyelim, yatırımcıların bir yönde pozisyon alması için de hala zaman geçmesi gerektiğini gösteriyor. Her ne kadar çok iyi bir piyasa görüntüsü verse de.
1: Evet. Peki şimdi Wall Street'te bu arada rekor demişken S&P ve Dow Jones'ta gün içi zirvelere, rekorlara dün yine ulaşıldı. Fakat Nasdaq'ta teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle bir gerileme var. Yani oradan şu anda da aslında yatay görünüm ikisinde, evet. Ama dün buralarda
0: 3-4 yani, gündür bir tepki var. 27 binlerde.
1: Bu teknoloji hisselerindeki satışların önemli bir etkisi var. Şimdi orada da arka arkaya gelen önce Muhteşem Yedili'nin işte SpaceX'in yine bu hafta gelen halka arz sonrası açıkladığı ilk bilanço. Kaldı ki şirket ikinci çeyrek gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 4.1'den 7.8'e yükseltmiş. Faaliyet zararı da 970 milyon dolardan 143 milyon dolara gerilemiş. Ama 7.5'luk bir değer kaybı seans sonrası işlemlerde. Dün de halka arz fiyatı olan 220 dolardan 110 doların altına sarkılmış bir vaziyet. Yani burada tabii bu şirketlerin hani ayrışmasında, hani teknoloji tarafında bu yatırımlar, yapay zeka, veri merkezleri yatırımlarındaki büyüme beklentisinde bu nakit akışları, işte karlılık nasıl olacak soru işaretleri ve Michael Burry, ünlü biliyorsunuz yatırımcı, bu Big Short filminin yaratıcısı diyelim, yani o filmi yaratan karakter. O dün bir açıklama yapmış. Diyor ki bu balon hani artık çok büyümeye başladı ve biz 1987'deki kara pazartesi görebiliriz bu teknoloji hisselerindeki pozisyonlanmadan dolayı. Ne dersiniz? Yani buradaki risk unsurları sizce neler olarak öne çıkıyor? Şimdi, ve de bu ayrışmanın devam edeceğini düşünüyor musunuz? Bir tarafta rekorlar ama Nasdaq'ta geri çekilmeler.
0: Şimdi şöyle, özür dilerim. Aslında ben de okuyorum, bazı videolar da çekiliyor. Şöyle bir risk var. Siz bir hane halkı düşünün, 100 lira bir geliriniz var ama 300 liralık bir ödemeniz var her ay ve bunun da belli bir faiz maliyeti var. Diyelim ki işte 10 lira, 20 lira. Şimdi iki tane şey olabilir: ya gelirinizi arttırmanız lazım, ya ödediğiniz faizi aşağı çekerek her ay o 300'ü 295, 290 falan, hani hepsi ödenmeyecek ama makul bir seviyeye çekmeniz gerekiyor, tamam mı? Şimdi eğer bu teknoloji hisseleri içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleşiyor, ben bilançolarla birlikte bu değişimin yaşandığını düşünüyorum. Şimdi ben 29.000'in altına Nasdaq yüzde aşağı doğru kırdığı zaman bilançolar gelmemişti ve buranın teknik olarak da önemli bir yer olduğunu söylemiştim. 27.000'lere kadar geri çekildi. Buradan geri döndüren o 7 hissenin grafiğine bakarlarsa, gelen bilançolarla birkaç tanesinin daha yatay seyretse de aslında 3 önemli şirketin böyle bir hafta içinde hızlı bir yükselişle toparladığı halidir bu Nasdaq 100 endeksinin. Şimdi dolayısıyla bu kadar yatırım yapıyorsunuz, işte yapay zeka diyorsunuz, teknoloji diyorsunuz, bir dönüşüm diyorsunuz. Evet, bu bir devrimdir. Ama eğer gerçekten dünya 1.7, 1.3 büyüyecekse, bu yaptığınız yatırımlar karşısında bir talep azalması,

0: olması görüldüğü anda burada bir hisse senedi realizasyonu gelebilir. Yakın vadede böyle bir risk görmüyorum. Neden? Çünkü konuştuğumuz konular, işte petrolün geri çekilebilme ihtimali, hala Amerika'da bir ara seçim öncesinde Trump politikalarını, mesela ne diyoruz? Düşük dolar diyoruz, düşük faiz politikası diyoruz. Bu beklentilerin devam ettiği bir ortam var. Ve fonlar getiri için hala bu riski almaya devam ediyorlar. Kritik seviyeler kırılmadı. Şimdi olur da Kasım'dan sonra bu borçluk meselesi, stagflasyon meselesi, yani düşük büyüme ve yüksek enflasyon meselesi kalıcı olmaya devam ederse, bu sefer yatırımcılar veya fonlar elinde en çok hangi hisse senedinin şeyi var, getirisi var? Diyelim teknoloji hisseleri diyoruz işte. Burada bir kar satışı yaşanabilir. Bu bir risktir. Ama bu 3 ay sonra olacak diye söylemiyorum. Yani 2027'nin meselesi bana kalırsa. Dolayısıyla bu fikre katılıyorum. Ama kısa vadede değil, bu konunun biraz daha önümüzdeki yılın veya bu yılın sonunda seçimler sonrası gerçekleşecek piyasa beklentilerinin şeyidir, konusudur. Ve S&P, Nasdaq gibi endekslerde kırmızı çizgiler aşağı kırılmadıkça çok fazla da o kar satışlarının devam edeceğini düşünmemek lazım. Hani müzik çalıyor, roller devam ediyor denir ya piyasalarda. Onu biz yaşamaya tahmin ediyorum yıl sonuna kadar bir şekilde devam edeceğiz. Ama yeni yılda mesela ben gidip buradan yeni bir teknoloji hissesine Nasdaq içerisinde, işte o büyük yedili, muhteşem yedili dediğin hisselere şu anda yatırım yapmak bir getiri arayışı daha fazla mı, risk mi daha fazla diye sorulduğunda mutlaka ben riskin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir getiri sağlamaz demiyorum. Ama 100 lira oraya yatırdığımda bunun 150 liraya dönüşmesiyle 50 liraya dönüşmesi arasında bir kıyaslama yaptığımda %70-75 bunun riskli bir yatırım olduğunu, farklı bir enstrümana gitmem gerektiğini düşünüyorum. Ya da çok net o stop dediğimiz, yani o kırmızı çizgileri çizip buna katlanarak devam etmek lazım. Bunu ancak fon yatırımcıları veya fon yöneticileri yapabiliyor. Bireysel yatırımcı biraz geciktiği için bu konularda böyle bir riskin de olduğunu, şu an işler iyi gitse de ben düşünüyorum. Bu da çok dünyada tartışılan bir konu. Yani dolayısıyla o 2000'li yıllardan sonra gerçekten bu dotcom balonunun patlaması gibi teknoloji hisselerinde de talebin azalması ve yapılan yatırımın bunu karşılamaması ihtimali bir anda satış dalgası getirebilir.
1: Evet. Peki şimdi bu arada Fed yetkililerinden de açıklamalar var. Yönetmenimizden rica edelim. Onları bir topluca bir görelim. Şahin açıklamalar geldi. İşte bunlardan biri Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, zaten kendisi artış yönünde oy kullanan
0: Kashkari isim. Her zaman ne diyelim, tabiri yanlış söylemeyeyim, aykırı, yani Fed'in görüntüsünden tam tersi görüşte olan bir üyedir. Yani yıllardır ben takip ederim. İsmi de biraz enteresan olduğu için hoşuma gider. Dolayısıyla çok şaşırtıcı gelmedi bana.
1: Peki şimdi diyor ki enflasyon hala çok yüksek seviyelerde. Amerikan Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını kademeli arttırmadı. Zaten kendisi oyunu da artış yönünde kullanmıştı. Evet. Lisa Cook zaten kendisi Trump tarafından görevden alındı ama sonra geri geldi. Enflasyonun düştüğüne dair yakın zamanda işaret görmezsem harekete geçmeye hazırım. Fiyat ve ücret davranışına yerleşerek mücadelesi çok daha zor bir kalıcılığa yol açabilir enflasyon. Bu ortamda bekleme lüksümüz yok. Ve Mary Daly, o da diyor ki enflasyon eğilimleri netleşene kadar faiz oranlarını değiştirmemeyi uygun buldum. Yüksek enflasyon politika yapıcıların daha agresif önlemler almasını gerektirebilir. Şimdi tabii burada bu toplantıda gördük ki bir önceki Warsh'un ilk toplantısındaki o oy birliği artık yok. Ve de 2016 yılından beri ilk kez bu denli bir görüş ayrılığı vardı. 6 üye sabit kalsın dedi. 3 üye artış yönünde.
0: Son iki toplantıda bir şey var. Yani böyle bir, şimdi bu tablo aslında bize ne gösteriyor? Yani kafalar, hani dedik ya, karışık.
1: Bir de şöyle bir ifade vardı, onu da hatırlatalım. Warsh'un kendi ifadesi, gerçek bir aile kavgası yaşadık. Yani tamamen İngilizce'den birebir çevirisi bu şekilde. Ve de bu zaten istediğim bir şeydi benim diyor. Yani böyle bir ortam istiyorum, hani tartışma ortamı gibi. Dolayısıyla hani bu tartışma ortamı da sanki büyüyecekmiş gibi gözüküyor. Bu arada Amerika

0: Merkez Bankası da hani böyle, yani tek Merkez Bankası değil, aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası'nda da görüş ayrılıklarının yine bu artış yönünde üyelerin daha fazla oy kullandığını gördük.
1: Şimdi aslında bu biraz bu dönemde bana normal geliyor. Neden? Çünkü yani mesela bizim Merkez Bankası sisteminde belki çok böyle bir yapı yok ama hani biz de gidip toplantıda soruları gördüğümüzde, alınan cevaplara baktığımızda aslında herkes şunu söylüyor. Yani enerji maliyeti var. Bunun etkisi ne kadar olacak?
0: Ben bu arada bir düzeltme yapayım. Ben İngiltere Merkez Bankası'yla karıştırdım. 9'a karşı 3 oyla, 6'ya değil. 6 İngiltere Merkez Bankası'ydı.
1: Tamam, bu şey, Amerika tarafı.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla bu kadar karışık bir ortamda hani soru sordun, dedin ki Merkez Bankası ne zaman faizi indirmeyi düşünüyorsun? Bizde bir de böyle sorular var tabii. Bir sonraki toplantıda indireceğiz falan demesi bekleniyor herhalde. Doğal olarak Merkez Bankası da belli dataları takip ettiği için şimdi bu üyeler hepsi kendi içinde bu belirsiz ekonomik göstergeler içinde bir rol veya bir düşünce yapısına sahip. O açıdan kimisi mesela ilk toplantısındaydı galiba, bir faiz artışı 3 tane de faizin değişmemesine yönelik şey vardı. Yani faiz artsın demediler ama biz buna şerh koyuyoruz. Yani bu kararın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Ve sen bir sonraki toplantıda yine bir karar alıyorsun ve ya faizi arttıracaksın ya da aslında ortam olursa, yani başkanın biraz daha böyle talepkar olduğu bir ortamda aslında faizi de indirmeyi de düşüneceksin. Dolayısıyla elindeki doneler, o datalar senin kafanın karışmasına ve farklı düşüncelerin oluşmasını çok doğru ifade ettiğini gösteriyor. Yani aile kavgasından kastı aslında, ben bunu çok yadırgamıyorum. Ama bu piyasa için bir risk mi? Yani bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde sen Merkez Bankası olarak ileriye doğru tahmin edemiyorsan doğal olarak, o zaman ben yatırımcı olarak veya bir fon yöneticisi olarak nasıl ileriye dönük bir
0: tahmin
1: beklenti evet yapabilirim?
0: Zaten hani şu andaki tartışmalı konulardan biri de bu. Hani kendisi Fed'in sözlü yönlendirme yapmayınca piyasaya bırakıyor. Piyasada hangi veriye göre, neye göre
1: evet
0: yapacak?
1: Yani dolayısıyla kırılımlar daha sert olabilir. Yani herkes der ki faizler işte yükselecek diyelim mesela, bir anda faizin düşebileceği veya tam tersi bir algı olduğu zaman fiyat kırılımları daha sert olabilir. Şimdi bizdeki mesela örnekte de biz de diyoruz ki gerçekleşmeler bizim için önemli. Yani faizi indirebileceğimiz bir enflasyon aşağı yönlü hareketi bize gerek yurt dışı gerek yurt içi verirse biz bunu yaparız. Olmazsa bekleriz veya arttırırız, hatta sıkılaşabiliriz diyoruz. Bunu ben çok yadırgamıyorum, çok doğru. Yani bugün herhangi bir yöneticiye, herhangi bir analiste, ekonomiste de sorsanız herkesin enflasyon beklentisi, efendim mesela piyasalarla ilgili beklentisi çok değişiyor. Şimdi biz bir iki senedir altın konuşuyoruz mesela. Hadi bizim konuşmamızı boş ver. Yabancı raporlarından biri 3800 dolar derken 5200, diğeri 5500 diyor. 5300 diyor. 6000 vardı. Şimdi onlar biraz aşağı doğru çekildi. Yani 3800 ile 6000 arasında matematiğim iyi değildir ama kabaca 2200 dolar var. Bu da aslında 3800'ün hani yarısı gibi düşünürsen %50'lik bir değişim. Yani ben 10 lirama 5 lirama kazanacağım. Bugün alırsan 3 lirama kaybedeceğim falan gibi. Yani bunu çok da yadırgamamız gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Şevket Sayılgan da bizimle birlikte. Doçent doktor Şevket Sayılgan. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam siz neresindesiniz bu tartışmaların, bu Fed'in sözlü yönlendirme yapmayacak olmasının riskleri noktasında siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada bugün Fed Başkanı Warsh'tan yeni açıklamalar da var. Onu da bir hatırlatmış olalım, onu da ekleyelim yoruma. Financial Times'a özel röportaj vermiş. Diyor ki enflasyon yükselişini sürdürürse faiz oranlarını arttırmaya hazırız ve de piyasa tepkisine rağmen sınırlı iletişim stratejisini de sürdüreceğiz diyor.
2: Şimdi tabii sözlü yönlendirme merkez bankalarının aslında güçlü kullandıkları silahlardan biri. Bu silahın şu anda Walsh'un devre dışı bırakması ya da bir bakıma önem vermemesi ileriki dönemde bence bazı riskler taşıyacağı için bu sürece doğru bir dönüş olacağını tahmin ediyorum. Ama açıkçası asıl konu faizi arttırmak noktasında düşünecek olursak tabii ki bunun en önemli parametresi ya da etkileyecek faktör İran Savaşı. İran Savaşı'ndaki gelişim trendi ve bundan sonraki süreçte enerji fiyatlarına yönelik bekleyişlerdeki gelişim şüphesiz ki öncelikle Amerika tarafında da ciddi bir etki yaratacaktır. Geçen gün bir grafikte son dönemde bir yıllık dönem içerisinde OECD ülkeleri içerisinde enerji fiyatları en çok artan birinci ülke Türkiye, ikinci ülke de Amerika. Dolayısıyla böylesi bir gelişim trendinin doğaldır ki ortalama vatandaşın, Amerikan vatandaşının günlük hayatına etkisini de göz önüne alacak olursak ve asıl hikaye Kasım ayında bir kongre seçiminin olduğu ve bunun belki de bundan sonraki Trump politikalarının yönünü dahi etkileyecek kadar sonuç vereceğini dikkate alırsak bu dönem, yani bu günler çok da uzun değil. Aslında bunu ben Haziran gibi bekliyordum ama bu günlere de uzadı. Bu İran olayını bir şekilde kendi itibarında çok fazla zedelemeden kapatma çabası içerisinde olup enerji fiyatlarının düşmesi yönündeki algısını güçlendirmek isteyecektir. Dolayısıyla bunlar da Fed'in şu andaki politikasında biraz daha şahin görüntü vermek mecburiyetinde olduğu yapıyı bir noktada yumuşatabilir. Ama bu söylediğimiz senaryo gerçekleşmediği takdirde Walsh'un gelirken Trump'ın söylediklerini yapar yönündeki ifadeyi bir bakıma değiştirmeye başlayacak ve belki de gerçek meşruiyetini buradaki faiz arttırma noktasındaki politikasıyla gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü Powell da bir önceki dönem Trump tarafından başkan seçilmiş, Fed başkanı seçilmiş. Fakat akabinde ayrılırken ki yaşanılanlar zaten ortada. Walsh'un da böyle bir duruma gider mi gitmez mi biraz dediğim gibi konjonktür ve yaşanılacaklara bağlı. Ama en azından bu tarz bir enerji değişim fiyatlama süreci devam ettiği takdirde bizim bu yıl içerisinde en azından bir kere bir FED'den faiz arttırımı sinyal niteliğinde dahi olsa görme ihtimalimizin güçlü olduğunu düşünüyorum.
0: Evet hocam, şimdi son 5 dakikamız, biz bir geçelim içeriye. Türkiye'de bir ben sizden Borsa İstanbul değerlendirmesi alayım. Sizce şu an içeride ne fiyatlanıyor?
2: Gerçekten borsanın özellikle 2026 ile birlikte gerçekleştirdiği volatiliteye baktığınız zaman bu fiyatlamanın ne olduğu bir bakıma dışarıdan para girişleriyle de alakalı olarak değerlendirmek gerekir. Şu andaki görüntü bence hani tabii biz yorum yapıyoruz şu anda geriye dönüp baktığımızda ama şu anda en kötünün yaşandığı ve dolayısıyla piyasaların artık buradan yavaş yavaş yukarı yönlü bir harekete geçeceği yönünde beklentiyi satın aldığını en azından tırnak içerisinde söylemek isterim. Yani bu gerçekçi mi? Yorum yaptığımız takdirde gerçekten en kötüyü yaşadık mı sorusu benim açımdan daha tam cevaplanmış bir konu değil. Ama en azından borsanın bu şekildeki bir hareketi ortalama vatandaşın dahi olsa mevcuttaki tasarrufları açısından belki de bir iyi niyet göstergesi niteliği taşıyacaktır. Ama normal şartlarda ekonomik aktivitenin verilerine, örneğin dış ticarete, örneğin enflasyona, örneğin faiz seviyelerine, sanayi üretimi kapasite kullanımı, PMI, dış ticaret dengesi gibi birçok veriye baktığımızda ve faiz düşürmenin de çok kısa vadede oluşmayacağını düşünecek olursak aslında bu hareket kendi iç dinamiklerinden çok demin ifade ettiğim psikolojik algının belli yatırımcı kesimi tarafından ve olası yabancı para girişleriyle desteklenen bir unsur olduğu konusunda benim görüşüm. Yoksa bunun çok kalıcı ve sürdürülebilir olacağı yönünde somut elde en azından benim elimde veri yok.
0: Hocam buradan bir de dönelim stüdyomuzdaki Tonguç Erbaş'tan bir görüş alalım. Tonguç Bey, ne dersiniz? Borsa İstanbul'da sizce ne fiyatlanıyor şu an?
1: Yani birincisi bir şey var, katılım azlığı var. Yani bu katılım azlığının nedeni de aslında bizim son 2 yılda borsaya yabancı girişi hep bizim enflasyon ve faiz politikası

0: Bankalarımızın aşağı yönlü olma beklentisi oluştuğunda gerçekleşti. Henüz böyle bir beklenti tam olarak oluşmamış gibi gözüküyor. Bir. İkincisi, bilanço dönemindeyiz. Bilanço dönemi de ikinci çeyreğin, yani savaşın tam en hararetli olduğu döneme yansıdığı için çok böyle sürpriz veya savaştan iyi nem alanan ya da kötü nem alanan şirketlerin olduğu bir dönem. Bir de bu MSCI'ın, S&P'nin bizim endeksle ilgili endekslerle ilgili ve hatta bunun fonlara yansımasının da olabileceği uyarıları oldu. Burada da biraz daha oluşabilecek şeye göre, regülasyona göre diyelim, hisse seçimlerinin farklılaşabileceği etkisi var. Dolayısıyla savaş devam ederken bilançolar, bu regülasyonlar ve biraz da yabancının bizim ekonomik programa olan ilgisinin tekrar artması noktasında bir çekimsellik olduğundan piyasada böyle düşük hacimli hisse bazlı hareketlerin olduğu belli hisselerin bu arada ve diğerlerinin henüz yatırımcı cezbedemediği bir ortamdayız. Ben bunun savaşın sonlanması sonrası ve bilançoların bitmesi sonrası bu regülasyonla ilgili de netleşmeler Eylül ayı gibi olursa Eylül'de sona erebileceğini düşünüyorum. Yani endeks çok bize aslında bir kapı açmıyor, bir gösterge olmuyor. Çünkü oradaki yapımız da biraz daha farklı. Ama bence yatırımcıların biraz daha hisse bazlı olayı takip etmesi lazım. Evet. Yani çok getiriler çok mu yüksek? Değil. Ama böyle dönemler olacak ki bunları fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ben hala yıl sonu için biraz daha böyle 17 bin, 18 bin aralığında bir endeks görebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun için biraz da sabretmemiz gerekecek gibi
1: çok
0: duruyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkürler sevgili Şevket Sayılgan, doçent doktor. Süremiz doldu. Konular çok fazla olunca bugün böyle çok da derinleştiremedik sizinle. Artık bir dahaki sefere diyelim. Görüşmek üzere diyoruz hocam. İyi bakın kendinize. Çok teşekkürler Tonguç Bey size de. Çok teşekkürler. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere Alpara ekranlarında.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: En yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
6: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Nemrut Dağı, özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

Ben Rıfat Fırat, Z raporuyla karşınızdayız. Artık haftanın dördüncü işlem gününü yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini takip ettik. Yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları gündemimizdeydi. Önemli başlıklar var ama önce bir manşetlere göz atalım. Savunma sanayi ile başlayalım. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma sanayi ihracatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İhracatın 10 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti ve Türkiye'nin dünyada 11. sırada yer aldığını belirterek hedefin en kısa sürede ilk 10'a girmek olduğunu ifade etti. Birazdan detaylarına bakacağız haberimizin. Ve Akkuyu'da artık geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini devreye alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki türbin tesisi sistemlerinin buhar almaya hazır hale geldiğini gösteren kritik test başarıyla tamamlandı. Detaylarına bakacağız birazdan. Merkez Bankası bugün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Toplam rezervler 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artışla 164.4 milyar dolara çıktı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında da çıkış devam ediyor. KKM bakiyesinin 34 milyon TL azalarak 157 milyon liraya gerilediğini ifade etmiş olalım. Ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılacağına yönelik diplomatik müzakereler ve artan anlaşma umutları küresel piyasalarda hareketliliği beraberinde getiriyor. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte enerji arzına yönelik endişelerin hafiflemesi, petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerini aşağı çekerken zayıflayan dolar endeksi ve küresel risk algısı altın fiyatlarını son haftaların en yüksek seviyelerine taşıdı. Yine bültenimiz içerisinde bu habere ilişkin detaylara da bakacağız efendim. Tabii az önce de ifade ettik. Artık günü yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Peki Borsa İstanbul 100 endeksinde nasıl bir tablo var? %0,6'lık bir yukarı yönlü hareketin olduğunu ifade etmiş olalım son dakikalarda ve 13.785 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Peki sektör tarafında nasıl bir görünüm var? Hemen oraya da hızlıca bakacağız. Sektör tarafında BIST Bankacılık Endeksinin %0,58 aşağı yönlü hareketinin olduğunu belirtmiş olalım ve 15.494 puan seviyesinde işlem görüyor an itibariyle. Sanayi endeksi pozitif ayrışmış. %1,39'luk prim var. 19.093 puandan işlem görüyor. Turizm endeksinin %0,85 eksili olduğunu belirtmiş olalım. Spor ve gayrimenkul tarafında da bugün zayıf seyrin olduğunu belirtmiş olalım. Teknoloji tarafı %2,07'lik yükselişte 49.494 puandan işlem görüyor efendim. Bunu da ifade edelim. Sigorta tarafında %0,82'lik bir aşağı yönlü hareket var. 76.354 puan seviyesinde işlem görüyor. Kimya, inşaat, gıda ve madencilik tarafında da pozitif ayrışmanın sürdüğünü ifade etmiş olalım. Bilişim endeksi ise %2,07'lik aşağı yönlü hareketiyle 10.840 puandan işlem görüyor. Peki bugünün en fazla artan ve azalan şirketleri hangileri? Hemen ona da bakalım. CVK Maden İşletmeleri %8,55'lik yukarı yönlü hareketiyle 16 TL 51 kuruştan işlem görüyor. Tüpraş, Efor Yatırım, CV Enerji Mühendislik ve Aselsan'ın da günün en çok artan hisseleri arasında olduğunu ifade etmiş olalım. Günün en çok azalan hisselerine gelecek olursak Petkim %5,73'lük bir kaybı var. Bugün 19 TL 08 kuruş işlem görüyor. Koç Holding %5'lik bir düşüşün olduğunu ifade etmiş olalım. 195 TL 70 kuruştan işlem gördüğünü belirtelim. Odin Solutions, Balsu ve Reader Teknoloji de yine bugün Borsa İstanbul 100 endeksinin en çok azalan 5 şirketi arasında ifade etmiş olalım bunu da. Ve haftanın dördüncü işlem gününü değerli bir isimle konuşalım. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan. Hoş geldiniz efendim.

0: Hoş buldum, merhaba.
1: İnişli çıkışlı bir tablo var. Tabii sabah artışla başlamıştı. Gün içerisinde de yine o dalgalı tablonun devam ettiğini gördük. Şu anda da yatay pozitif bir görünüm var BIST 100 endeksinin. Ben detaylı değerlendirmeyi size bırakayım. Piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor?
0: Tabii. Şimdi öncelikle dünyayı paralel olarak aslında biz de bugün böyle bir yatay hareket, hatta açılışta biliyorsunuz yatay negatif. Hem işte Amerika tarafı yataydı, hem Asya tarafında satıcılı seyir vardı. Yatay negatif bir açılış yapıp yine çok momentumun olduğu bir gün değil. Ancak pozitif bir kapanışa doğru gidiyoruz. Aynı zamanda tabii biliyorsunuz bir yandan da çok fazla belirsizlik var önümüzde hala. Yani siz de yayının başında bahsettiniz. Amerika-İran cephesiyle alakalı sadece şu anda piyasada bir umut yeşermiş durumda. Ancak burada da hala bir belirsiz bir bekleyiş var. Çünkü günün sonunda petrol fiyatları bu gelişmelerle aşağıya geldi. Ancak piyasadaki oyuncuların şu anda oradan kesinlikle bir çözüme gidileceği yönde net bir fiyatlaması ya da algısı olmadığını borsalardaki hareketten görüyoruz. Çünkü orada şey çok kritik biliyorsunuz. Yani Amerika'nın önüne bir anlaşma gelecek. Fakat şu da biliniyor ki Trump Hürmüz'den herhangi bir geçen gemi için İran'a bir ödeme yapmak istemiyor. Ve anlaşmanın içerisinde bu madde olursa tekrar bir anlaşmazlık süreci olması da olası. Tabii ki temennimiz ters, aksi yönünde. Ancak böyle bir belirsizlik var. Bunu da bir kenara koyacak olursak biliyorsunuz aslında bir yandan Fed de çok büyük gündem dünyada. Bizi de çok etkiliyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de çok etkiliyor. Fed için de biliyorsunuz Eylül'ün 15'inde bir faiz toplantısı olacak ve öncesinde çok önemli iki tane istihdam verisi ve iki tane enflasyon verisi göreceğiz ki bu istihdam verilerinden biri yarın biliyorsunuz açıklanacak. Dolayısıyla piyasalarda bence bir miktar hem bu verilerle alakalı bir bekleyiş, yine Amerika-İran cephesinde bir çözüme gidilecek mi diye iki türlü gergin bekleyiş devam ediyor. Bu da endekslere yansıyor. Ama Borsa İstanbul'da teknik anlamda geçtiğimiz haftaya göre bir pozitif görünüm var. 13.650 önemli bir dirençti. Orayı geçtik. Bugün de kapanış oranın üzerinde yapacağız gibi gözüküyor ki dün de oranın üzerinde biliyorsunuz kapattık. Şu anda 14.000 bizim için önemli bir direnç oldu. Yarın bence Amerika'da zayıf gelecek bir istihdam verisiyle genel olarak global piyasalarda ve Türkiye'de de bir miktar daha böyle riskli varlıkların olumlu fiyatlandığı bir piyasa görmemiz olası.
1: Siz de az önce ifade ettiniz tabii piyasada bir belirsizlik hakim. Ben özellikle bu dönemde yatırımcının nasıl bir yol izlemesi gerektiğini size sormak isterim. Portföy dağılımı bu belirsizlik dönemlerinde nasıl yapılmalı efendim?
0: Şimdi tabii ki yatırımcıların risk algısına ve getiri beklentisine bağlı olarak değişir ama bu tarz dönemler mutlaka elde bir miktar düşündüğümüz senaryonun aksi yönünde bir gerçekleşmede kullanabilecek kadar nakit bakiye bir kere bulundurmak zorundalar yatırımcılar. Neden söylüyorum bunu? Borsa İstanbul tabii ki hisse senedi çok kısa vadeli amaçlı yatırım yapılmaması gerekir. Ancak günün sonunda bizim yukarı gitme potansiyeli gördüğümüz, iskontolu gördüğümüz hisse senetlerinde de dönemsel olarak işte olay bazlı, işte biliyorsunuz aslında iyi şirketler iyi bilanço yollamaya devam ediyorlar. Ancak Amerika-İran savaşı sebebiyle hiç hak etmeyen şirketler de çok sert satışlar yediler. Aslında operasyonel karlılığı, nakit akışı güçlü olan, operasyonel karlılığı devam eden şirketler bile kısa vadeli gelişmelerden negatif etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla piyasada da şu anda bu kadar belirsizlik yakından takip edilirken işte hem Amerika'daki veriler çok önemli, hem Amerika-İran cephesinden ne gelecek çok önemli, hem de bunlara bağlı olarak bizim Merkez Bankamız Eylül ayındaki toplantıda ne yapacak? Böyle bir üçgen belirsizlik durumunda mutlaka ters senaryolar için nakit bakiye bulundurmak lazım. Aynı zamanda haber bazlı olan geri çekilmelerde iskontolu olan şirketlerde iskontolar daha da büyük açılıyor biliyorsunuz. Biz hani operasyonel karına inandığımız, nakit akışı üretmekte rahat olan şirketlerde de bu tür geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak kullanıyor olmamız lazım. Tabii yatırımcıların bu dönemde beklemek için ellerinde önemli bir done de var. TL'nin elde tutma getirisi de yüksek şu anda biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür dönemlerde mutlaka ihtiyatlı davranmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii sohbetimize devam edeceğiz. Artık yavaş yavaş da günü tamamlıyoruz. Kapanış rakamlarının netleşmesini bekliyoruz efendim. Vakit de geldi ve şimdi piyasa alarmına gideceğiz. Bakalım BIST 100

0: Endeksi günü nasıl tamamlamış?
1: İki, bir, gong.
0: Evet sayın seyirciler, Borsa İstanbul'da kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. %0,7'lik bir yatay pozitif yükselişle BIST 100 endeksinin 13.798 puandan günü tamamladığını ifade etmiş olalım. Arka fonda da kapanış tablosunu görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızı rengin biraz daha dengeli dağılımının olduğunu belirtmiş olalım ve yeniden konuğumuza dönelim. Kapanış rakamlarını ve bundan sonraki beklentileri de konuşmaya devam edelim. Tolga Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim kapanış rakamlarını?
2: Teknik anlamda olumlu bir kapanış bana sorarsanız. En azından hani tekrar 13.650 seviyesinin aşağısına dönmüyoruz. Dün de bugün de bu arada kapanışı bu seviyenin üzerinde yapıyoruz. Aslında kapanışa gitmeden önce de bahsetmiştik. Piyasanın şu anda çok yakından takip ettiği yarın Amerika'da istihdam verisi varken de genel olarak riskli varlık sınıflarında çok sert hareketlerin bugün yaşanmamasını normal karşılıyor. Yarın orayı çok yakından takip edeceğiz çünkü Amerika'nın faiz politikası bütün dünyayı ve bizi de etkiliyor biliyorsunuz. Yarın istihdam verisiyle beraber eğer Amerika tarafında zayıf gelecek bir istihdam verisi, bizde de artık 14.000'i kıracak mıyız kırmayacak mıyız gözleri bu tarafı çevirmemize gerekçe olacak. Önümüzde 14.000 ve 14.600 gibi iki tane önemli direnç var. Çok kısa vadede, çok yakın vadede bu seviyelerin üzerine atabilmemiz için hem Amerika'dan gelecek dataların bize yardımcı olması lazım, hem de petrol fiyatlarının aşağıda kalmaya devam ediyor olması lazım ki bizim Merkez Bankamızda Eylül ayındaki toplantıda bir faiz indirimi yapabilmek için yer bulabilsin kendine. Eğer bu fiyatlama biraz daha bu fiyatlamanın öngörülebilirliği biraz daha artmaya başlarsa ben Borsa İstanbul'da da kısa vadede olumlu hareketler görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum.
0: Bugünkü rakamları da sormak isterim. Tabii bankacılık tarafında istatistikleri gördük. Yabancının 7. haftanın ardından bir hisse satışı gerçekleştirdiğini, diğer taraftan da tahvil alımının da $700 milyon seviyesinde olduğunu gördük. Tahvil tarafındaki yabancı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Kalıcı bir sermaye girişim olarak mı bakmak lazım şu dönemde?
2: Tabii son günlerde biliyorsunuz Borsa İstanbul'daki negatif performansa hep biz odaklanıyoruz ama tahvil tarafında da aslında negatif bir performans vardı ve aslında tahvil tarafında negatif performans olması oradaki faizlerin daha yukarı gitmesine sebep olmuştu. Anladığım kadarıyla bizde son gelen enflasyon verisi bir miktar yabancıları cesaretlendirmiş gibi duruyor. Şu anki alım yapan yabancı bana sorarsanız Eylül ayındaki toplantıda bir gevşeme beklentisi olan ve hatta bunun da anladığım kadarıyla anlamlı bir gelişme beklenen, anlamlı derken ihtimali yüksek görüyorlar ki yüklü bir giriş yaptılar. Ben bunun devamının olabileceğini düşünüyorum kısa vadede. Yani 1-2 hafta daha sürebilir. Yabancı şu anda önümüzdeki PPK'ya pozisyonlanıyor. Anladığım kadarıyla da yani burada bir şey ihtimal olarak da yüksek görülüyor. Çünkü yüksek montanlı girişler başladı. Tabii seviyeler de çok cazipti. Biz aslında bireysel yatırımcıları da biliyorsunuz bir süredir yayınlarda da söylüyoruz. Yani tahvil tarafı da ciddi bir alternatif diye. Günün sonunda yabancılar da buradaki yüksek getirileri bir faiz indirimi olma ihtimalinde belirmesiyle beraber değerlendirdiğini takip ediyoruz. Buradaki olumlu yürüyüş bir süre daha da devam edecektir toplantı öncesinde.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan piyasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim. Tabii Borsa İstanbul'da gong bugün Quick Sigorta için çaldı. A Para'ya konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, talep toplama sürecinde yatırımcı ilgisinin beklenenden çok daha fazla olduğunu ifade etti. Detayları izleyelim efendim.
3: Quick Sigorta'nın %10.03'ü halka arz edildi. 3.7 milyar liralık bir halka arz büyüklüğüne sahip oluyor. Tabii halka arzın önemli özelliği ortak satışın olmaması. Bu son dönemde çok gördüğümüz bir şey değil biliyorsunuz. Ve aslında Quick Sigorta 25.1 milyar liralık bir öz sermaye büyüklüğüne sahip ve kendi sektöründe 5. sırada yer alan bir sigorta şirketi. 101.5 milyarlık bir aktif büyüklüğü var. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman hani

0: Sermaye ihtiyacı yok, ortak satışı yok, öz kaynakları güçlü, karlılığı yüksek, fiyat kazanç oranı 1.2. Dolayısıyla niye böyle bir şirket halka arz ediliyor diye sorulabilir. Bunun en önemli konusu şu, biz evet hayat dışında 5. büyük sigorta şirketiyiz ama sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin güçlü sermayeleri olması gerekir. Niçin? Çünkü ülkelerin, ekonomilerin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı sigorta şirketlerinin gücüyle alakalıdır. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne kadar güçlüyse ülkelerin ekonomileri de o kadar güçlü olur. Bunun birkaç sebebi vardır. Sigorta şirketleri hem ülke varlıklarını korurlar, onlara teminat verirler ve dolayısıyla sürdürülebilirliği sağlarlar. Öbür taraftan sigorta şirketleri bu teminatları vermek için topladıkları primlerle de büyük bir fon sahibi olurlar ki bugün Türk sigorta sektörü Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumundadır. 3,5 trilyon fon büyüklüğüyle. Dolayısıyla bu fon büyüklüğü aynı zamanda sermaye piyasalarının derinleşmesini sağlar. Dolayısıyla biz de şirketimizin zaten güçlü olan sermayesini daha da güçlendirmek, aynı zamanda da kurumsal yönetim kapasitesini artırmak, şeffaflığını artırmak, hesap verebilirliğini artırmak adına bir strateji olarak, bir vizyon olarak halka açıldık. O yüzden de ortak satışı yok ve bugün borsada QUIC koduyla da işlem görmeye başladık.
1: Peki gelen talepten memnun musunuz? Nasıl bir ilgi oldu? Evet.
0: Biliyorsunuz enteresan bir piyasa sürecinde biz halka arz olduk. Buna rağmen 600 bin civarında, 600 bine yakın bir talep aldık. Ve bu bizi son derece mutlu etti. Biz %60 bireysele eşit dağıtım, %40 da kurumsala, yerli kurumsal yatırımcıya dağıtım şeklinde bir halka arz modeliyle halka arz olduk. Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta yatırımcı talebi beklenenden daha fazla oldu ve nitekim ona göre de dağıtımlar gerçekleşti. Ön tespitlerimize göre bizim 30 milyondan fazla poliçe sahibi sigortalımızın aynı zamanda halka arza da yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Aynı zamanda bizim sigortalılarımızın bir şekilde kazaya karıştığı, üçüncü şahısların da yani bizden tazminat almış yapıların da önemli bir miktarda, on binlerle ifade edebileceğimiz şekilde halka arza katıldığını gördük ön tespitlerimizde. Dolayısıyla bu da bize ayrıca gurur verdi. Aslında halka arz gelirleri tamamen QUIC sigortanın sürdürülebilir büyümesinde kullanılacak. Çünkü hiç ortak satışı yoktu. Ve dolayısıyla tamamen güçlü sermayesini daha da güçlendirmek ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak adına kullanılacak. QUIC sigorta aslında ilk 2017 yılında faaliyetine başladı Mayıs ayında. Ve o yarım dönemin dışında tüm faaliyet dönemlerinde kar elde eden bir sigorta şirketi. Fakat son 2 yıla kadar biz temettü dağıtımı gerçekleştirmedik. Bunun da sebebi yine öz kaynaklarımızın daha da güçlendirilmesiydi. O yüzden temettü dağıtımı yapmadık. Ama son 2 yıldır 5. büyük sigorta şirketi konumuna geldiğimiz için öz sermaye büyüklüğünde öz kaynaklarımızın %5'i oranında hem 2024 yılında hem 2025 yılında temettü dağıtımı gerçekleştirdik. İlk yıl 650 milyon, ikinci yılda 1.1 milyar civarında bir temettü dağıttık. Bu bizim bir politikamız haline geldi. İnşallah bundan sonraki yıllarda da biz hem yatırımcısına temettü dağıtan hem de şirketini büyüten ki 1.2'lik bir çarpanla biz halka arz olduk. Yani 25.1 milyar öz kaynağımızdan bahsediyoruz. Konsolide de bu rakam daha da büyüyor. Buna rağmen 33 milyar liralık bir halka arz derlemesiyle satışa çıktık. Bugün baktığınız zaman 2025 yılı sonu karımız 10.2 milyar lira. Aslında bu şirket 3-3,5 yıllık karıyla satışa sunulmuş durumda. Böyle baktığımız zaman yatırımcılarımızın mutlaka dikkat etmesi gereken ve dikkatini çekmesi gereken rakamlar. Ben de bu yüzden altını çizmek istiyorum.
2: Sayın seyirciler, sırada şirket haberleri var.
3: Türk Telekom 2026'nın ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom 2026'nın ikinci çeyreğinde 6 milyar lira net kar açıklarken yılın ilk yarısındaki toplam net karını 17.2 milyar liraya ulaştırdı. Rekabet Kurulu A101'in Carrefour'un tek kontrolünü devralmasına koşullu onay verdi. Karar kapsamında rekabet endişelerinin yoğunlaştığı 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101, 38'i ise Carrefour mağazalarından oluşacak. Kalyon İnşaat, uluslararası projelerine bir yenisini daha ekleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu hattının yapımında görev aldı. Abu Dhabi ile Dubai arasındaki ulaşım süresini 30 dakikaya düşürecek projede şirket, uluslararası konsorsiyum bünyesinde Abu Dhabi etabının inşaatı

0: yapılmasını üstleniyor. Bilişim 500, ilk 500 bilişim şirketi araştırmasında yer alan şirketlerin toplam geliri 2025'te bir önceki yıla göre %40 artarak 1.6 trilyon liraya yükseldi. Sıralamaya giren şirketlerin %8'i %100'ün üzerinde gelir artışı sağlarken en yüksek büyüme oranı %323 olarak gerçekleşti. Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %58 artış kaydedildi.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'da ilk elektrik üretimine yönelik kritik bir aşama daha tamamlandı. Birinci güç ünitesindeki türbin tesisi buhar alma aşamasına hazır hale getirildi.
0: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da devreye alma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin tesisinin önemli sistemlerinden biri olan yoğuşturucuda vakum oluşturma testi başarıyla gerçekleştirildi. Testle birlikte türbin tesisindeki ana sistemlerin tasarım koşullarında çalıştığı ve bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğu doğrulandı. Operasyon kapsamında uzman ekipler sistemin sızdırmazlığını, vakum seviyesini, buhar basıncını, yatak sıcaklıklarını ve ekipmanların termal hareketlerini kontrol etti. Yaklaşık 6 saat süren çalışmada vakum sistemi, yağlama sistemleri, hidrolik kaldırma ekipmanları, şaft döndürücü ve buhar besleme sistemleri eş zamanlı olarak devreye alındı. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Buçkik, gerçekleştirilen testin türbin tesisinin buhar jeneratörlerinden buhar almaya hazır olduğunu gösteren önemli bir adım olduğunu açıkladı. Santralde sıradaki aşama ise türbin jeneratörünün gaz sızdırmazlığı kontrollerinin yapılması olacak. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde tamamlanacak devreye alma adımlarının ardından santralin elektrik üretimine geçmesi hedefleniyor.
1: Efendim, Kalyon İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demir yolu hattının yapım çalışmalarına resmen başladı. Projenin tamamlanmasıyla Abu Dhabi ile Dubai arasındaki ulaşım süresi yarım saate inecek.
0: Kalyon İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde sahaya indi. Şirket, Etihad Rail tarafından yürütülen Abu Dhabi-Dubai yüksek hızlı demiryolu projesinin Abu Dhabi etabını üstlenen uluslararası konsorsiyumda yer alıyor. Yaklaşık 13 milyar dolarlık yatırımın parçası olan proje, Birleşik Arap Emirlikleri genelinde 900 kilometrelik yolcu demiryolu ağının oluşturulmasını hedefliyor. Toplam 150 kilometre uzunluğundaki yüksek hızlı tren hattının Abu Dhabi bölümünde yaklaşık 97 kilometrelik demiryolu, 4 istasyon ve çift tüplü 11.2 kilometrelik tünel inşa edilecek. Saatte 320 kilometre işletme hızına ulaşacak hat, ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olacak. Projenin tamamlanmasıyla Abu Dhabi ile Dubai arasındaki yolculuk süresi yaklaşık 1,5 saatten 30 dakikaya düşecek. İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü projede hedef, hattın 2031 yılında hizmete alınması.
2: Dubai Abu Dhabi arasındaki yüksek hızlı...
0: Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda edinilen mühendislik tecrübesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu hattına taşıdıklarını belirterek, projeyle Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Kalyoncu ayrıca projenin Kalyon İnşaat'ın küresel mühendislik gücünü ve uluslararası güvenilirliğini ortaya koyan stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.
1: Sayın seyirciler, enflasyon raporu 13 Ağustos'ta açıklanacak. Toplantıya dair beklentilerini açıklayan Kare Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altunok, enflasyon ve faizde yıl sonu beklentilerini açıkladı. İzleyelim efendim.

0: toplantıda çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten haber akışına duyarlı ve çok volatil bir Brent petrol ve jeopolitik riskleri görüyoruz. Hani özellikle bekle gör olacaktır. Çok bir değişiklik olmayacaktır ama ufak ufak da Brent petrol ve enflasyonla ilgili öngörüleriyle ilgili ufak ipuçları verebilirler ama raporun bence ana metninde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki enflasyon raporunda belki büyük resim daha oturur. Orada bize değişikliklerle daha bilgiyi ve net bir resmi çizebilirler ama şimdilik beklentim bir şey değişmeyeceği yönünde. Bizim tabii yıl sonu beklentimiz 30'lar civarında. Merkez Bankası'nın üst bandının da biraz üzerindeyiz. Tabii genel olarak dezenflasyon sürecinde özellikle reel faiz, güçlü reel faiz beklentisi de olduğu için özellikle yabancı yatırımcılarda ve yurt içi yatırımcılarında ben biraz daha yüksek reel faiz dönemine devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da maalesef bende özellikle politika faizi tarafında çok bir alan tanımıyor. En azından haftalık repo ihalelerine dönerek şu an için aslında TLRF 40'lı seviyelerden geçiyor aslında günlük faiz diyebilirim. O 37'li seviyelere tekrar dönebilir ama onun ötesinde sanki 100 bas puanlık yıl sonuna kadar belki bir indirim alanı var gibi görünüyor.
1: Sayın seyirciler, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmek adına İran'la Umman güvenli güzergah konusunda anlaştı. Uzlaşı sadece bölge güvenliği için değil, dünya ekonomisi açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Gözler Tahran yönetiminden ve Umman'dan gelmesi beklenen resmi ortak açıklamaya çevrildi.
2: Hürmüz'de kritik eşik aşıldı. İran ve Umman güvenli güzergahta anlaştı. Dünyanın en kritik enerji koridorlarından Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren müzakerelerde son aşamaya gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman'la yürütülen görüşmelerde gemilerin güvenli geçişini sağlayacak deniz güzergahının koordinatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran, müzakerelerin hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini duyurdu. İran yönetimi sürecin üçüncü tarafların müdahalesi olmaması halinde resmi ortak bildiriyle sonuçlanabileceğini duyurdu. Ancak Tahran, güzergah üzerinde anlaşmaya varılmasının tek başına Hürmüz Boğazı'nda tam güvenliğin sağlandığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı. Masadaki taslağa göre körfeze giren gemilerin İran tarafından belirlenen güzergahı kullanması, çıkanlarınsa ağırlıklı olarak Umman kontrolündeki deniz hattını izlemesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle deniz trafiğinin daha düzenli ve kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Buna karşılık ücretlendirme, denetim yetkisi ve uygulama detayları hala müzakere edilen başlıklar arasında yer alıyor. Gözler şimdi İran'la Umman'ın yayımlaması beklenen ortak bildiriye çevrildi. Piyasalarsa Hürmüz'de gemi trafiğinin tam anlamıyla normalleşip normalleşmeyeceğini ve anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağını yakından takip ediyor.
1: Sayın seyirciler, savaş gündemiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gelişmelerle ilgili ayrıntıları İran'dan Ekber Karabağ aktaracak.
3: Dün ABD Başkanı Donald Trump'a attan bir ifade kullanmıştım. Onu tekrarlamakta yarar var. 48 saat içinde Hürmüz'ün açılabileceğini ifade etmişti. Bu 48 saatin bugün dolacağını ifade edebiliriz. Ya tabii bu 48 bugün günün sonunda acaba Hürmüz açılır mı, açılmaz mı? Onu bekleyip göreceğiz. Ancak Donald Trump son konuşmasında dün akşam saatlerinde bu sorunu askeri yöntemlerle çözebilirim. Ancak bu sayede insan ölür ve ben bunu İran'la uzlaşma yoluna, diplomatik yollarla çözmek istiyorum yönünde olumlu bir ifade kullandı. Gerçi askeri seçeneğin hala masada olduğunun da altını çizmiş oldu. İran tarafına gelince İran'ın son olarak Umman'la yürüten müzakerelere konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, bu müzakerelerde sona yaklaşıldığını, rotanın belirlenmesi ve koordinatların belirlenmesi konusunda nihai süreçte olunduğunu, eğer Amerika Birleşik

0: devletlerinin müdahalesi söz konusu olmazsa ortak deklarasyonun yakında açıklanacağı ifade edildi. Bu ifadeler İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne aitti. Yani sadece bu ifadeleri yan yana koyarsak burada İran'ın daha önceden istediği egemenliğinin elde ettiğini ifade edebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerinin aksine İran işte savaş sonrasında buranın durumu savaş öncesi gibi olmayacaktı. Buranın egemenliği ve kontrolü bende olacak yönündeki işte tezinin burada geçerli olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan İran'dan gelen bir başka açıklamada ise hatta Umman'la bir uzlaşmaya varılması halinde bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtiliyor. İran özellikle Hürmüz'ün açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını ve 2 ay önce 12 Haziran tarihinde iki ülke arasında var olan mutabakat zaptındaki maddelerin birebir Amerika Birleşik Devletleri tarafından yerine getirilmesi halinde ancak Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini belirtiyor. Özetlemek lazımsa öyle görünüyor ki genel havaya bakıldığında İran'la Umman arasında bir uzlaşmanın işte önümüzdeki saatlerde veya günlerde açıklaması kuvvetle muhtemel bir olasılık olarak görülüyor ve onun ardından muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri de bu gelişmeye esasen işte İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını ve yaptırımların bir kısmını da kaldırarak yani 2 ay önce varlığının mutabakat zaptına geri dönülmüş olacak ve yol işte tekrardan devam etmiş olacaktır. O devamında neler vardı? Tabii İran'ın nükleer meselesi vardır ve taraflar o Hürmüz açıldıktan sonra o meseleyi oturup tartışacaktır.
1: Hürmüz'deki gelişmeler petrol ve altın fiyatlarına nasıl yansıyacak? Stratejist Aydın Eroğlu değerlendirdi.
2: Eğer kalıcı bir barış anlaşması söz konusu olursa ben buradaki beklentimi ilk etapta çok hızlı bir şekilde 70 dolarlar civarına doğru geri çekilen bir Brent petrol olarak göreceğimiz umudundayım. Ve bu barışın devamında hiç aksilik olmadan süreçler eğer ilerlerse bu Körfez ülkelerinin uğramış olduğu hasarları telafi etmek için petrol satışlarını daha da arttıracaklardır diye düşünüyorum ve aynı zamanda İran'ın da yasaklı olan petrolü pazara tekrar girecek. Bu durumda ben yıl sonu gibi Brent petrolde 70 doların da altında 70 ile 60 dolar arasındaki bir seviyeleri bile görmemizin çok yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için de çok önemli. Biz petrol ihtiyacının %95'ini ithal eden bir ülke olarak enflasyonumuz üzerinde de gıda üretimi enflasyonu üzerinde de çok ciddi petrol fiyatının etkileri var. Eğer fiyat geriye gelirse o zaman biz hem dezenflasyonu daha güçlenen bir piyasa göreceğiz. Şimdi altını öncelikle göz ardı etmememiz gereken en önemli konuların bir tanesi altının sanki biz gördüğü 5200 dolar fiyatının normal fiyatıymış gibi olduğunu düşünüyoruz belki de. Hata buradan kaynaklanıyor ama 2022'de altın 1600 dolardı. 2024'te 2100 dolardı. 2025'in ocağında 2700 dolardı. Bu gözle baktığımız zaman 5200 dolarla altın bana göre yakın vadede yapacak olduğu zirveyi fazlasıyla yaptı. Ben bir daha İşte önümüzdeki işte bu yılın içerisinde ve önümüzdeki yıl 5200 dolarları ons altında geçirmesini beklemiyorum açıkçası. FED, Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimlerine başlasa dahi. Şimdi benim buradaki beklentim altında 3900 dolar ile 4200 dolar arasında sıkışan bir kanal aralığı vardı. Bu hangi tarafa doğru kırılırsa onun o yönde 300 dolar yaklaşık bir yükselişini bekliyorum. 4200'ün şimdi biz üstünü zorluyoruz. Eğer 4200'ün üstünde kalmayı başarırsa ons altında maksimum 4500'ler bence yakın vadede yeterli olan bir yükseliş olur. Ons altın tarihi zirvelere yeniden gider mi soruları için bu sene için erken diye düşünüyorum. Belki 2027 yılında konuşabiliriz. Ons altın tekrar edeyim 4200 doların üstünde kalması halinde 4382 doları işte kısa bir süre içerisinde görme ihtimali var. Müzakerelerin de işte neticelenmesiyle ama üstünde 4600 ve 4800 dolar yakın vade için ons altında sınırlı kalır. Sonra bir realizasyonla yeniden karşılaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuka aykırı bulunan Trump tarifelerine ilişkin geri ödeme süreci resmen.

0: Başladı. ABD hükümeti yüksek mahkemenin Şubat ayında iptal ettiği Trump tarifleri kapsamında tahsil edilen vergilerin yaklaşık 100 milyar dolarlık bölümünü ihracatçılara, ithalatçılara iade etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump döneminde uygulanan gümrük tarifeleri için tarihi bir geri ödeme süreci başladı. Yüksek mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunan tarifeler kapsamında tahsil edilen vergiler ithalatçı şirketlere iade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yaklaşık 100 milyar dolarlık vergi iadesi için ödemelere başladı. Trump yönetiminin uluslararası acil ekonomik yetkiler yasası kapsamında uyguladığı tarifeler Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Mahkeme, başkanın bu yasa kapsamında tek taraflı gümrük vergisi artırma yetkisi bulunmadığına hükmetti. Kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu şirketlerin ödediği vergileri geri ödeme sürecine girdi. Mahkeme belgelerine göre iade edilecek toplam tutarın 166 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.
0: Sayın seyirciler, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ilişkilerinde gerilim artıyor. Pekin yönetimi Washington'ın Çinli şirketlere yönelik son yaptırımlarına karşılık 6 ABD kuruluşunu yaptırım listesine aldı.
2: Çin-ABD hattında gerilim tırmandı. Pekin yönetimi ABD'ye yaptırım uyguladı. Pekin, ABD'nin son dönemde Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlarına karşı yeni adımlar attı.
3: Amerika ve Çin arasındaki teknoloji savaşları yeni bir boyut kazandı. Amerika, Çinli şirketlere yönelik uyguladığı ard arda yaptırım kararlarının ardından Çin Ticaret Bakanlığı da tarihinde ilk kez ulusal güvenlik kartını oynayarak karşı hamlesini yaptı.
2: Çin Ticaret Bakanlığı 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı. ABD'ye insansız hava aracı ihracatının yasaklandığını duyurdu. Ayrıca ilgili teknolojiye ihracat kontrollerinin de sıkılaştırıldığı açıklandı. Çin Ticaret Bakanlığı kararının ABD'nin Çin yapımı dronların ithalini yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına yanıt olarak alındığını belirtti. Yapılan açıklamada Washington'ın son dönemde istediği ticaret ve teknoloji politikaları Çin'in meşru çıkarlarını zedeliyor ifadesi kullanıldı.
3: İki küresel güç arasındaki bu son gerilim sadece karşılıklı ticareti değil, aynı zamanda trilyonlarca dolarlık yapay zeka ve çip sektörünü de doğrudan tehdit ediyor.
2: Karşılıklı yaptırımlar gelecek ay ABD'de düzenlenmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve öncesinde geldi. Son haftalarda Trump yönetimi Çinli denizcilik şirketlerine İran yakıtı taşıdıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. İki büyük üniversiteyi Pentagon'un kara listesine ekleyerek Çinli yapay zeka şirketlerine yönelik yeni yaptırım sinyalleri vermişti.
0: Efendim, Rusya'dan akaryakıt krizine karşı çevre tavizi geldi. Moskova yönetimi piyasadaki yakıt sıkıntısını kısa vadede çözebilmek adına daha düşük standarttaki akaryakıtların kullanımına geçici onay verdi. Peki bu hamle piyasaları rahatlatacak mı? İzleyelim efendim.
4: Rusya'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntıların ardından hükümetten dikkat çeken bir karar geldi. Moskova yönetimi iç piyasada benzin tedarikini artırmak amacıyla daha düşük çevre standardına sahip Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin verdi. Kararın arkasında Rusya'da son dönemde yaşanan akaryakıt arz sorunlarıyla bazı bölgelerdeki tedarik aksaklıkları bulunuyor. Kremlin bu adımla birlikte piyasadaki benzin miktarını artırmayı, fiyat artışlarının önüne geçmeyi ve tüketicilerin akaryakıta erişimini korumayı hedefliyor. Rusya'da normal şartlarda çevre kirliliğini azaltmak için daha yüksek standartlı yakıtların kullanımı teşvik ediliyor. Ancak son kararla daha eski teknolojiyle üretilen ve daha fazla emisyona yol açan Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtların da piyasaya girmesinin önü açıldı. Uzmanlara göre Moskova'nın bu kararı kısa vadede akaryakıt arzını rahatlatacak bir hamle olarak görülüyor.

0: ancak çevre standartlarından geçici de olsa geri adım atılması, hava kirliliği ve enerji politikaları açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen son dönemde rafinerilerindeki bakım çalışmaları, teknik sorunlar, lojistik aksaklıklar ve dış ticaretteki değişimler sebebiyle akaryakıt piyasasında baskıyla karşı karşıya kaldı. Moskova yönetimi daha önce de iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak için benzin ihracatına kısıtlamalar getirmiş, üreticiler üzerindeki tedarik baskısını artırmıştı.
1: Sayın seyirciler, Avrupa'nın en önemli su yollarından bir tanesi olan Tuna Nehri'nde yaşanan tarihi kuraklık enerji güvenliğini tehdit etmeye başladı. Nehirdeki su seviyesinin kritik noktalara gerilemesi yalnızca taşımacılığı değil, nükleer ve hidroelektrik santrallerin faaliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Ayrıntılar Sevda Dükkancı'da.
2: Evet, Tuna'da gerçekten alarm çanları çalmaya başladı diyebiliriz. Ren'le beraber Tuna'da da rekor diyebileceğimiz son 100 yılın en düşük su seviyesi. Tabii Tuna Nehri'nin tam 10 ülkeden geçen 2857 kilometreyi aşan, 10 ülkenin ekonomisine, enerjisine damga vuran ve en önemli iç su taşımacılığı ve yük taşımacılığı yolu ve güzergahı olduğunu da burada belirtecek olursak, ekonomiye, endüstriye, sanayiye, taşımacılığa getirdiği bütün bu zararları da aslında daha anlatmadan da bir şekilde anlamış oluruz. Şöyle ki, an itibariyle en çok etkilenen ve bunun en büyük zararlarını gören ülkelerin başında Macaristan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan diyebiliriz. Örneğin Macaristan'a baktığımızda Romanya ile beraber çok önemli nükleer enerji santralleri bulunuyor tam Tuna boyunda, Tuna kıyısında. Aslında bu nükleer enerji reaktörlerinin çalışması için değil, dolaylı yoldan reaktörlerin ve ünitelerin serinletilmesi için Tuna suyu kullanılıyor. Hal böyle olunca tamamen onların çalışması da ve devre dışı bırakılması da söz konusu. Örneğin Romanya ise şimdiye kadar hatta böyle mühendislik tarihinde görülmedik yeniliklere de başvurmak zorunda kaldı. Rekor diyeceğimiz ve bazı yerlerde 86 santimetreye kadar düşen su seviyesini yükseltmek için de Çernobil'de Karasu nükleer elektrik santralinin çalışmasını sağlamak üzere Romanya evvela böyle bazı kayaları bombaladı kontrollü bir şekilde. Dün ve bugünse bazı manaları böyle kayalarla doldurarak suya batırıyor ve bununla seviyenin 10-12 santimetre yükselmesi planlanıyor. Macaristan'da keza, tabii Macaristan Başbakanı bu sabah çok önemli açıklamalarda bulundu. Enerji tasarrufu özellikle 19 ve 22 arasında, saatler arasında hanelerin daha tasarruflu olmaları, gerek elektrik şarjı, gerek klimaların kullanılmaması konusunda uyardı ve olabildiğince devlet binalarında tasarrufla beraber insanların ve memurların online çalışmasını, uzaktan çalışmasını bir şekilde uyarmış oldum. Romanya'da keza şimdiye kadar görülmemiş sanayi kısıtlayıcı bazı önlemler alıyor. Biliyorsunuz Romanya son dönemlerde otomotiv ve otomobil üretimi konusunda iddialı bir geçişi var ve bununla beraber Tuna yine çok önemli. Örneğin Dacia ve Ford fabrikaları ise üretimi tamamen kapattı, sadece bakım yapıyor. 19 Ağustos'a kadar bu böyle devam edecek. Tuna Nehri sularından aynı zamanda özellikle hem enerji koridoru diyebiliriz, gerek hidroelektrik santralleri yani su elektrik santralleri, gerekse Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da da olmak üzere Kozloduy nükleer elektrik santralleriyle beraber. Bu tabii ki Balkanlarda ve Orta ve Doğu Avrupa'daki enerji gündemini de tekrar gündeme getirdi. Kim kime satıyor, kim kimden alıyor tekrardan. Bu enerji tasarrufu sadece değil, yeni bazı noktaları da gündeme getirdi. Tuna'daki su seviyesinin azalmasıyla beraber Bulgaristan'ın enerjisinin %50'sini sağlayan Kozloduy nükleer elektrik santralinde de yine alarm çalıyor diyebiliriz.
1: Sevda Dükkancı.

0: Anlattı. Avrupa'nın bir bölümü aşırı sıcaklıklar ve kuraklığın etkisi altında. Tabi burada İngiltere ve Galler de payını alıyor. Tarihin en kurak yaz dönemini geçiriyor. Yağışların rekor seviyede azalması toprağı ve su kaynaklarını da olumsuz etkiledi.
1: Topraklar çatladı, nehirler çekildi. İngiltere ve Galler tarihindeki en kurak yazlardan birini yaşıyor. Temmuz ayı boyunca İngiltere'de sadece 6,5 milimetre yağış düştü. Bu rakam Birleşik Krallık'ta kayıtlara geçen en kurak yaz dönemlerinden biri oldu.
2: Oldukça kurak, evet, ve bence doğa biraz zorlanıyor. Sanırım bazı ağaçlar ve bitkiler yok olmuş. Etrafta dolaştıkça yoğun sıcaklık yüzünden doğanın biraz zorlandığını görebilirsiniz.
1: Yağışların azalması su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi yükselirken çiftçiler, yaban hayatı ve işletmeler kuraklığın etkisiyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi ülkenin yarısının resmen kuraklık altında olduğunu açıkladı. Drone görüntüleri Stonehenge çevresindeki sararan otları, Londra'da ise kavrulmuş arazileri ve kuraklığın izlerini gözler önüne serdi. Meteoroloji önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini, ancak etkili yağışların ağırlıklı olarak ülkenin kuzey bölgelerinde görüleceğini bildirdi.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'nin yerli otomobili TOK'ta Ağustos kampanyası başladı. TOK 2 modeli için 0 faizi ve 3 ay ödeme ertelemeli dev kampanyasını duyurdu. İşte detaylar.
1: Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOK'ta kampanyalar devam ediyor. TOK, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncel finansman kampanyalarını duyurdu. T10X modellerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.
3: Yerli ve milli otomobilimiz TOK, Ağustos ayı kampanyasını duyurdu ve kampanyaya ilgi hayli yoğun oldu.
1: Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor. Kampanyada T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz, 83.334 lira aylık ödeme. T10F For More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, %0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.
0: Efendim, dünyanın en büyük 3. Winch gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 198 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Dev platformun köprülerin altından geçebilmek için uyguladığı yöntemse dikkat çekti.
1: Dünyanın en büyük 3. yarı batık gemisi İstanbul Boğazı geçişini tamamladı. 135 metre yüksekliğe sahip olan platform, köprülerin altından geçebilmek için vinç kulelerini yatırdı. Balast tanklarını suyla doldurarak yüksekliğini 57 metreye kadar indirdi. Geminin geçişi sırasında güvenlik tedbirleri üst seviyedeydi. Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde gemi boğaz geçişini tamamladı. Geçmişte Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan Mavi Akım projesinde Karadeniz'de görev yapan gemi, 2150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. Ayrıca 725 personel barındıran gemi, ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14.000 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
0: Sayın seyirciler, 7 Ağustos Cuma günü, haftanın son işlem gününde yoğun bir veri akışı olacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasa açısından önemli veriler açıklanacak. Piyasa takvimini hemen bir göz atalım. Yurt içinde Türkiye hazine nakit dengesi açıklanacak Temmuz ayına ilişkin. Almanya'da ise sanayi üretim rakamlarını göreceğiz. Yıllık ve aylık bazda da açıklanacak. Bunu belirtmiş olalım. Amerika Birleşik Devletleri tarafında en önemli veri, tarım dışı istihdam rakamlarını göreceğiz ve özellikle ekonominin geleceğine ilişkin, ekonomik aktivitenin canlılığına ilişkin önemli veriler elde edilmiş olacak bu veriyle. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayına ilişkin işsizlik oranını da takip ediyor olacağız ve son olarak tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak. Bu önemli gelişmeleri de takip ediyor olacağız diyelim ama bugünlük Z raporunu noktalayalım efendim. İyi akşamlar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
4: Morgan Yenstrauss'ı.
5: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak, Pazar 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
1: Şimdi yerli yerine siz çocuk alerjisi uzmanısınız
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, çocuk alerji bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
1: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
0: aslında
1: niye ayrılıyor?
0: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
1: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
0: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
1: Ama o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
0: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
1: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı mı?
0: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı.
1: Şey
0: sadece
1: değil.
0: Uğraştıkları hasta
1: biraz
0: grubu,
1: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
0: yaşlar
1: değil mi?
0: Fark ediyor ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak, kullandığımız ilaçların çoğu ortak, sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
1: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
0: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
1: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
0: Özellikle
1: şimdi geçti.
0: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabiliyor.
1: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
0: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız. Yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
1: Ben doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var
0: bütün
1: mı acaba?
0: Da var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
1: köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum nefes
0: evet,
1: alamadıkları.
0: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak bağışıklık sistemimiz enfeksiyonlar karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla
1: yani,
0: karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı
1: kurumlara mı kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onunla bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli, tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
1: Ne gibi mesela, buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu
2: tamam.
1: Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
1: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunun hepsi tüketeceğim
1: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüş almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadroları için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki
2: yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
2: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
2: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
2: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
2: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
2: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık
1: yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor, her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
2: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
2: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey, yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
2: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
2: Zaten
1: yani çok
2: anda,
1: hızlı geliyor.
2: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yakada değil, beyaz yakada, orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı, yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
2: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani,
3: yani
1: siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
2: var.
1: Yapan...
2: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
2: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknolojiyi çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine kuruyor.
1: Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
3: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
3: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
3: Birbiriyle benzer oranlar, hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
3: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları, ön tanılar, bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, o hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
3: Tabii
1: yani
3: tabii.
1: Hala.
3: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen
1: ama,
3: olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
1: Çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
3: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok renci çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
3: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil
3: ya
1: mi yani?
3: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
3: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
3: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına, bu uygulamalara girmesi. Böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
3: Çok sayıda. Yani evet, inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela var. Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
3: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarlık, kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz
1: yün
3: artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım.
3: Tabii,
1: mesela.
3: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla giyilir değil mi
3: pamuk
1: yani?
3: Pamuk olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
3: solunum yolu
1: solunum var. Bir de değenler mi var?
3: Deri neler? Alerjileri var. Zaten en
1: böcekler
3: çok
1: var.
3: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
3: evet, yani
1: değil mi?
3: Yani nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
3: oluyordu? Daha çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu: anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besinler.
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
3: Tabii onlar bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor böyle, kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
3: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
3: Tabii, çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek o, diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
3: O daha
1: mi?
3: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
3: Gıda alerjileri.
1: Gıda, neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
3: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte
0: daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan
1: bağırsak. Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey,
0: değil
1: mi?
0: Evet, çok karışıyor.
1: İntolerans ne farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi tansiyon düşmesi.
1: Yok, onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var, değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'de
0: maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intoleransı olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayamayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: sosyal kriz. Yaptığı aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapış şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok. Bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor, değil mi?
2: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
2: ortak...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var, değil mi öyle?
2: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi değil. Ama ne bileyim tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle, yani Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
2: Yani artısı
1: hani da eşit var. Eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
2: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
2: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesinin işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
2: bir şey alalım
1: diyor.
2: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
2: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
2: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorlamalar. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
2: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
2: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalara bölüyor. Tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
2: Bence değil. Yani 30...
1: Biz biliyoruz diyor her şey herkesi, değil. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
2: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 seneye baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor, değil mi?
2: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği. Ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi acaba bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir ulan buna bu kadar çok para verdik hadi öyle de bir şey yok mu?
2: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlık ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
2: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
3: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım
1: alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
3: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok hiç yaptırmadım.
3: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
3: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
3: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
3: Bunu. Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
3: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız
3: çocuğu? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bir de çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryen olmuş çocuklar daha
3: tabii,
1: alerjik oluyor.
3: Sezeryen doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
3: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
3: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değil mi ısırır korkar falan böyle bir anneyse.
3: Yok o özellikle.
1: Kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
3: koruyucu
1: zaten.
3: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
3: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
3: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığınızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o yani eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
3: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
3: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
3: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna aşılama
1: diyoruz. Mesela kediye alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan. İşte olmaz mı böyle?
3: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor. Hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
3: O da iki yönlü. Bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
3: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var. Fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu
1: yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini bulmak.
3: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
3: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
3: Amerika'da,
1: ölüyor falan.
3: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
3: evet,
1: zaten.
3: Evet, besin alerjisiler mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle geçmiyor. Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
3: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
1: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
3: Tabii. Hatta biz
1: çocuklara diyoruz ki... Kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
3: Ek gıda dönemi işte. Çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
3: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet, şimdi... Sizde bir de ressamlık da mı var?
3: Evet, bir de var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
1: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet, tamam, çok
1: profesyonelliğe.
2: Evet, artık ticariye döndüğü zaman. Bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
1: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak. İşte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal sketch kağıtları üzerine işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor. Guaj da oluyor. Akrilik de, sulu boyada ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi
1: bu kaleidoskop gibi mesela bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıplar içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bak.

0: bakarak mı çiziyorsunuz, aklınızdan mı çiziyorsunuz?
1: Aklımdan.
0: Aklınızdan.
1: Evet.
0: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
1: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip size dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
1: Büyük ölçüde %80-90
0: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
1: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizdiğinizde yapamam.
0: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
1: Evet.
0: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
1: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl, her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi? Geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
1: Ya, çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
0: sabah ben kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet, çalışıyor. İşi onunla.
1: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen sketch defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda beni beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru, ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığınız zaman.
0: Dijital olarak yapıyor musunuz?
1: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet, hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zekaya konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
0: çiziyor yani.
1: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
0: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
1: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
0: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
1: Ben telefonculardanım.
0: Telefonculardanım.
1: Fotoğraf resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
0: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
1: Bambaşka aslında disiplinler, ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
0: fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
1: Doğru. Kesinlikle.
0: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
1: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
0: akıllı
1: ama.
0: Akıllı değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar ya.
1: Yapıyorlar işte şey, çeşitli yazı, bir sürü çeşitli isim aynı, vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif.
0: Biraz bilmek lazım.
1: Ya evet, evet. Sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
0: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
1: Çekiyordum, çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
0: Yok,
1: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle. Falan. Ondan sonra diyorlar ki Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
0: Şimdi ben... Şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
1: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
0: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şeklinizi alıyor. Yani şu an
0: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
0: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
0: Peki ne yapalım yani? Kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: özellikle
0: olmasın çocuklar.
2: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
0: Sakın olan göze çöp atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yani,
0: çamurun
2: yaşayacak.
0: Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobi hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
0: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobi?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
0: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
2: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
0: Hekim ne zaman gerekli görüyor?
2: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
0: O yüzden ama orada, hekim neye göre karar veriyor?
2: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe sapladığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
0: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu mesela? Ateş şunu geçtikten
2: yok
0: sonra verilir
2: mesela
0: falan gibi.
2: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
0: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
2: diyelim
0: bakteri de büyüyebiliyor ama
2: virüs,
0: süremiz bitti bunları konuşmaya. Bir dahaki sefere.
2: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
0: evet,
2: başlamayız.
0: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir.

0: mirastır, fikirdir, özgürlüktür, haktır, kurtuluştur, birliktir, para paylaşmaktır, adalettir, hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 30, Karabük 33, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu.

San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: 여기서 맘정이야.
1: Raptor 16, what just happened?
2: Captain!
3: 구세 ve Güney Kore arasında tırmanan gerginlik. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri.
4: Cuk tarafın uri tim adresi baro hamle.
3: Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu.
4: I'm not coming along.
3: Öncü Kuvvet, Cumartesi 20'de A-Para'da.
5: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gitti diyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de sizi alkışlıyorum.

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle numaralı benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Çekme.
0: Çekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: P değil.
2: Kekte.
0: P de değil.
2: Çekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umut Can.
3: Kekse, kekfe.
0: P.
3: Kek, he.
0: P'den sonra...
3: Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
3: Irtık.
4: Irtık değil.
3: Irtak.
4: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irttırık.
4: Irttırık. Irttırık. Irttırık sığdırdık buraya. Bu arada Umut Can Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umut Can Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
5: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
0: Harika.
5: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
5: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.

0: oynuyorum.
1: Amatör oynuyoruz.
0: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
1: Harika.
0: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
1: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
0: Evet. Küçüklükten beri seviyorum.
1: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Sağ
1: güzel bir yarışma geçsin. Umutcan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
2: Tamamdır. İsmim Umutcan Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
1: Sapsarı bir yer.
2: Yani aynaya evet. baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
1: Harika.
2: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
1: Çok güzel.
2: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
1: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlayalım.
1: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz sır küpünde. Evet, sır küpündeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım sır küpünün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
0: Evet. Hazırız.
1: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
1: çok
0: istiyorum.
1: Çok güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorular.
0: O zaman 12 olsun.
1: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
0: Pis.
1: Pis çok yakın ama değil.
0: Kir.
1: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 11 diyeyim.
1: 11 numaralı soru. 2 harfli daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Ak. Ak.
1: Ak doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 15.
1: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
0: İrin.
1: İrin değil.
0: İnci.
1: İnci de olabilir ama değil.
0: İyi de.
1: Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
2: İlde olabilir mi?
1: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha, desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
0: İlek.
1: İlekti bu sinek. Doğru bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
0: 14 numarayla devam edelim.
1: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
0: Ara.
1: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
0: 13 diyelim o zaman.
1: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numara.

0: Soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Gerçek.
0: Gerçek.
1: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için. Bakın. Umutcan Bey, bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi, önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
1: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık, evet, hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Rally.
0: Rally, bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
1: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
1: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
1: Arka.
0: Arka doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
1: Kaç 24 numara.
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
1: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı
1: kökenli. Rekla.
0: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R. Sesli harf. İlk sesli harfi verin.
2: Re'ye.
0: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numarayı açarsak güzel olur.
0: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La, sürenizi başlattım.
2: Laçka.
0: La.
2: La.
0: La. Olmadı.
1: Lakin.
0: Neden söylediniz?
1: Ben de değil miyiz sıra?
0: Ama daha gelmedi.
1: Tı.
0: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
2: Yok.
0: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
1: Lakin.
0: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü?
1: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
1: Diye.
0: Diye.
1: Çok kopya ucu verdik ucuna.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz.

0: sunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz? Süreyi başlat.
1: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı. Diyoruz ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
1: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
2: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın lastiği...
1: İnik.
0: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
1: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
2: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya, 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey, 4 doğru yanıtımızı aldık ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz sır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya ile yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Ulrich karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
2: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
2: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım.
3: Esmer

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Ya, soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz. Pas. Dönebilirim. Peki. Pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.

0: İyilik jilet Necla'cığım.
1: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
0: Yeter!
2: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
3: Ayhan Işık.
2: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
3: Çilingir.
2: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
3: Rende.
2: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki diyebilirsiniz.
1: Tamam. Yaşlı... Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway
1: biraz.
0: Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'ini sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayın isterseniz ama tamam. Süreniz...
1: Kaç? Bitti mi?
0: Bitti. Ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway... Çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet. Ve okumuştuk. Biliyorduk. Değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak var.
0: Biliyorsunuz. Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet. Şimdi... 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da. Sinekli bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas deyin.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Atiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hızır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Belgin dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Sinek her mahallede manava, vardır.
1: Sinekli manav.
0: Diğeri,
1: bakkal,
0: diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınızı bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Düz Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur, peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29'la başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının
2: anımsa.
0: Çok yakın ama anımsa değil. Dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba? Bu ne olabilir? Anı hafızada yer etmesi. Sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.

0: Ben... Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
1: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemizi? Çünkü M harfi vardı oradan.
2: Yok. Şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye
2: olur olur bağladınız. Dedim böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
2: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
2: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz. Süre başladı. Buyurun.
1: Kekme.
0: Kekme değil.
1: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
1: Kekte.
0: Te değil.
1: Kekpe.
0: P de değil.
1: Kekme.
0: P de değil.
1: Kekçe.
0: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kek B.
0: B değil.
2: Kekçe.
0: C değil.
2: Kekfe.
0: Değil.
2: Keke.
0: Değil.
2: Kekke.
0: Değil. Harikasınız.
2: Az kaldı.
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
2: Tamam. Kekte.
0: T değil.
2: Kekpe.
0: P değil.
2: Kek Z.
0: Z değil.
2: Kek. Kek.
0: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
1: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme. Birazdan not edeceğim şuraya.
0: Kele, me, ne. Bakın, kele, me, ne, o, ö, p. Süreyi başlattım.
1: Kekre.
0: Buyurun Umutcan Bey.
2: Kekse, kekfe.
0: P.
2: Kek, p. Kek, he.
0: P'den sonra?
2: Kek. Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
1: Kekre.
0: Kekre. Evet. Kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam da bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
1: Aynen.
0: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 32A.
0: 32A gidiyoruz 32A'ya. İki boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
2: Batak.
0: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
2: Delik.
0: Delik. Doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
1: Bence olmadı, çok ipucu oldu.
2: Yok.
0: Çok mu oldu?
1: Şaka yapıyorum. Estağfurullah.
0: Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 ile devam edelim.
0: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler. Süre başladı. Hatta, buyurun Umutcan Bey.
2: Ahlak.
0: Ahlak değil. Hatta annemizin Daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım, kim kullanacak?

0: Buyurun.
1: Anne ne? Anne ne?
0: Anne ne? Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anneanne diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden doğru. Gelme.
2: Yok, hiç bilmediğim bir soruydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
2: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
2: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye korkuyorum biraz.
0: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey. Sizdeyiz.
1: 23.
0: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı.
2: Buyurun.
1: As.
0: As. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
1: 38.
0: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika, dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Ve boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Ittırık.
0: Ittırık. Ittırık. Ittırık sığdırdık buraya. Çok sevimli, çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ıttırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ıttırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltağı. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
2: Doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar, iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap vermek
0: diğer kelimeleri de ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi ittık. İlk defa duydum. Ketre.
0: Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları.
1: Takısı. Takı olarak. Takı.
0: Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama.
1: Çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Takı deyince takısına gitti. Esas hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44 ile devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.

0: Evelik.
1: Evelik de değil.
0: Edelik.
1: Edelik değil.
0: Ecelik.
1: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesin istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
0: Eşelik.
1: Eşelik değil.
0: Eşelak.
1: Eşelak da değil.
0: Eşelik.
1: Lık değil.
0: Eşelik.
1: Lik değil. Demiştiniz, değil demiştim. İ değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
0: Eşelak.
1: Lak değil.
0: Eşelek.
1: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelek'ti buranın yanıtı. Eşelek'ten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
0: 34.
1: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Likra.
1: Likra değil.
0: Likia.
1: Likia değil.
0: Lakia.
1: Lakia değil.
0: Lakay.
1: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli, bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattım. Buyurun Umutcan Bey.
0: Leken.
1: Leken değil.
0: Laken.
1: Laken değil.
0: Liken.
1: Liken. Liken doğru yanıt. Artık ben de
0: her şeyi atıyorum.
1: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
0: 42 açalım.
1: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz. Hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu. Bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
2: Vaka.
1: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı deniyor. Böyle.
2: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
1: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
2: Vuku da yanlış zaten.
1: Vuku yanlış var. Ama süreyi de lütfen dikkatli evet, kullanın.
2: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
2: Tabii.
1: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat alıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
2: Nüks.
1: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
2: 58 olsun o zaman.
1: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
2: Buyurun. Turne.
1: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk?
2: 57 olsun o zaman.
1: 57 nolu sorumuz geliyor, son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
2: Dekan.
1: Dekan doğru yanıtını aldık, harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
2: Soruyu duyup vermeme şansım da var değil mi?
1: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz. Bir hakkım var değil mi? Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
2: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
1: Peki o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
2: Tabii.
1: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
0: Yok, ben de o riske girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
1: Bulunmayacaksınız. Peki. O zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Şifre harf bulacağız. 1 veya 2 harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 43 olsun.
1: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat, süreniz başladı. Buyurun.
2: Mini.
1: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
2: 20.
1: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikroplara arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
2: Yani çok saçma olacak ama asbest.
1: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğini bulunalım. Umutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Asbest.
1: Asbest değil.
0: Asepist.
1: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. As kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
0: Asepsi.
1: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
0: 61 olsun.
1: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
0: Ve de.
1: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
0: Keti, katı, keki.
1: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi.

0: İsteği bizden süreyi başlattık.
1: Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. 3 sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine. Tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
1: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
1: Ankilos.
0: Ankilos.
1: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta. Değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankilos dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
1: ve hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
0: dediniz.
1: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yok.
0: Bakışıma aldanmayın.
1: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Yorucuydu. Sürekli kelime üretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
0: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey sizin düşünceleriniz?
1: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
0: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok teşekkür
0: Şöyle
1: ederiz.
0: Birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 33, Sakarya 32, Bursa 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 38.
6: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
9: Net, Sigortam.net.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: açacağım.
1: Benimki de Dilara.
0: Biliyorum, dayım söyledi.
1: Tamam, senin dayın mı?
0: Aha.
1: Benim de Samaş'ım.
2: Şehnaz'ım, kahveniz.
3: Çok teşekkür ederim canım.
2: Şimdi Şehnaz Hanım.
3: Çocuk da yedi pastayı.
2: Koca yanak. Yok, o hiç yemez öyle dışarıdan alınan hazır şeyler. O benim kurabiyelerle bayılır, değil mi koca yanak?
4: Ablam her gün yapar, Mertcan'ın favorisi.
2: Koca yanak, yesene oğlum. Kuru kuru kurabiye.
3: Mertcan, alsana.
4: Tamam.
3: Ay bırakın, çocuk ne istiyorsa onu yesin. Aa, sevdi mi canım pastayı?
1: Evet.
3: Dilos sen?
1: Ben.
3: Aferin size.
2: Ya Şehnaz Hanım, siz bu İstanbul'da kalıcı mısınız?
3: Yok canım, ben iki günlüğüne geldim ama Samoş'la görüşemeyince bileti ileri bir tarihe aldırdım.
2: Ha, ne kadar ileriye?
3: Abla. Bakmayacak mısınız?
2: Yok, ben onu arayacağım. Bileti diyordun, ileri aldırdın.
3: Ay önemli bir şeydir belki, bakın ben daha buradayım, bak sen. Bak.
2: Tamam. Bana müsaade.
5: Feride, ablam neredesin ya? 2 saattir mesaj atıyorum. Hani arayacaktın?
6: Kız ne araması Feride?
5: Halim'le Sevin'i bırakacaktık ya baş başa.
6: Kız bak, hala Sevin diyor Feride. Kadın burada, kapat telefonu.
5: Ne kadını?
6: Kız Şehnaz.
5: Nerede?
6: Kız salonda.
5: Ablam kadının salonda ne işi var?
6: Ya anacığım, bilmiyorum ki, pastasını almış gelmiş. Kapat telefonu, vallahi sinirim burnumda.
5: Ablam tamam, sakin. Ablam tamam, ben geliyorum şimdi, sakin ol, kurban olayım. Ha, çok yakındayım, tamam. Tamam, hadi görüşürüz.
6: İyi hadi.
7: Bak, namussuza bak ulan, çabuk git gel dedik. Orada oturdu homini, gırtlak pasta yiyor bak.
8: Dur abi, gelir şimdi.
7: Ne gelecek, yayıldıça yayılıyor orada.
9: Merto! Mertcan!
7: Abi dayısının düşündüğü yok ki.
8: Ya hadi be Merto ya.
5: Kusura bakmayın ne olur, ben hemen gidip geliyorum. Ablam pek iyi değil.
8: Ya nesi var Feride?
5: Sinir, bu ara biraz asabiyet var. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı?
8: Allah Allah, dur tamam, ben bırakırım seni, dur.
5: Halim otur, yemeğini ye, kurban olayım ya.
4: Canım biz de gelelim.
5: Yok gülüm yok, siz sohbet edersiniz.
8: Feride.
5: Halim kurban olayım, otur yemeği soya, hemen gidip geliyorum, tamam mı? Hadi.

0: hanımla kadın kadına konuşacağız.
1: Bana haber verirsin değil mi?
0: Vermez miyim benim güzel oğlum? Nüfus cüzdanını elime alır almaz arayacağım seni.
1: Tamam.
0: Hadi bakayım aslanım, hadi.
1: Tamam.

0: Eda.
1: Göstersene.
0: Evet, süre doldu. Kağıtları toplayalım çocuklar.
1: Hocam, 2 dakika daha ya.
0: 2 dakikası yok. Hadi hadi.
1: Hocam ne yapıyorsun?
2: Konuşma.
1: Ya kağıdımı ver.
0: Konuşma, konuşma.
1: Hocam kağıdımı ver.
0: Ver kızım kağıdımı.
3: Veriyorum hocam.
0: Eda.
4: Tabii hocam.
0: Kızım hadi.
3: Hadi Eda.
5: Ha Ferda, bak benim içim rahat değil. Kızım söyle bakayım, nesi var Melih ablamın?
1: Bir şey yok Halimciğim.
5: Ya hasta falan mı?
1: Yok anacığım, yok ya. Semih abinin bir bayan arkadaşı

0: kişi gelmiş de.
1: Bayan.
2: Ha, kadın yememiş içmemiş
0: bize uğramış, ona birazcık canı sıkılmış.
1: Ya olmaz Feride, olur mu öyle şey? Yok Sami abi yapmaz öyle şey.
0: Vallahi ben de anlamadım Halim, kadın oturuyormuş işte.
1: Yok be anam babam, yazık günah, bu işte yanlış anlaşma var Feride.
0: Ben de öyle diyorum ama şimdi gel de bunu ablama anlat Halimcim.
1: Feride bak, istiyorsan gideyim Sami abiyle konuşayım, Melih ablama anlatayım. Ya yok, Sami abi yapar mı öyle şey kızım?
0: Yapmaz Halim, yapmaz. Dur şimdi ben eve geldim Halim, tamam mı? Ben sana haber vereceğim. Şimdi kapatıyorum, inşallah atlatacağız. Ablam tabii kıyamet koparmaz, hadi.
3: Allah Allah.
1: Aa, Allah Allah, peki Feride tamam, bak ara, bak bekliyorum, tamam mı?
0: Tamam, tamam canım, hadi.
1: Kusura kalma ya biraz.
0: Abla, ay Seyhan, nedir durum?
4: Ablam ya kalp krizinden gidecek ya birazdan kadını öldürecek.
0: Ya ne diyorsun sen Seyhan?
4: Vallahi.

0: Şehna Hanım, siz Samim'i Marmaris'ten tanıyorsunuz.
1: Marmaris'te benim otelim var. Samim gemiden iner inmez doğru oraya koşar. Yani seviyor orayı, rahat da ediyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım.
2: Feride ablam.
3: Ay, ablam nasılsın?
0: İyi vallahi Feride. İşte Şehna Hanım da tam bize Samim'le mazisini anlatıyordu.
2: Abla? Niye ki canım, Samim abinin mazisi bilmediğimiz şey mi sanki?
1: Siz de uzun zamandır mı tanıyorsunuz?
0: Samim mi?
2: Bir ömür. Ablam kendisinin eski nişanlısı.
1: Samoş.
0: He, Samoş'un ya, Samoş'un.
1: Evet. Ay, vallahi kusura bakmayın, ben bilmeden pot kırdım Melih Hanım.
0: Yok, pot değil. Yani sen de kendi meramını anlatıyorsun tabii.
1: Ama hakikaten bak, medeni insanlar mısınız, yine arkadaş kalabilmişsiniz.
2: Arkadaş mı?
1: Melih Hanım, yani bakın gerçekten çocuklarla da ilgileniyorsunuz, herkes yapmaz. Gerçekten muhteşem bir kadınsınız, değil mi? Dilara'cığım, kalkalım mı biz artık?
4: Biraz daha.
1: Ama bak, Melia teyzeni daha fazla meşgul etmeyelim. Hadi gel.
0: O zaman iyi günler dileyelim.
1: Hadi bakalım.
5: Abi gidiyorlar. Ali çok gidiyorlar. Gidiyorlar koçum. Vallahi görünürde bir tatsızlık yok. Belki öyle havadan sudan konuşmuşlar. İnşallah Ali çok.

0: Ya Sabu, kusura kalma, benim aklım biraz Melih ablada kaldı ya.
1: Feride bakacağım dedi ya Halim.
0: Ha, Feride bakacağım dedi de, ben son zamanlarda Melih ablamla böyle biraz aramda bir takım, ya bu benim canım ciğerim yani, ben böyle oturamıyorum anam babam, size bir borcum olsun.
1: Yok, gerek yok.
0: Ben bir Melih ablaya gidip bakayım. Kusura kalma kardeşim.
1: Olur kardeşim.
0: Sağ olasın.

0: Sätt dig.
1: Melihan, her şey için çok teşekkür ederiz. Beyefendiye de çok selam, işte herhalde.
2: Beyefendi? Yok, işte falan değil beyefendi.
1: Ay, ben bugün pot üstüne pot kırıyorum. Çok özür dilerim. Vefat mı etti?
2: Şehnaz Hanım vefat etmedi. Ablam hiç evlenmedi.
1: Feride. Hiç mi?
2: Hiç.
1: Pardon. Hadi bay bay de bakalım ablaya, Dilara'cığım.
3: Bay bay.
4: Bay bay.
5: Güle güle.
4: Güle güle.
2: Hoşça kal.
1: Ay. Feride. Ablam tamam, sakin. Tamam sakin ol, tamam geçti hadi. Hadi canım benim, hadi.
2: Ben Mert'i bırakayım.
1: Hadi bırak.
2: Mert'e dön önüne, dön önüne.

0: Neredesin sen Cancan?
1: Veli abla da.
0: Ben sana çabuk gidip gel demedim.
1: Hasta çok güzeldi.
2: Gelmek istemedi ki Samim abi.
0: Yazıklar olsun sana Cancan. Hadi geç içeri. Geç oğlum.
3: Abi ben geliyorum hemen.
0: Ali çok fazla uzaklaşma bak. Çocuk evde yalnız, ben de otele gideceğim.
3: Tamam abi, buralardayız.
0: Hadi kızım, hadi bak.
2: Ali kim bu kadın?
3: Ya Samim abinin arkadaşı.
2: Ali.
3: Ya Seyhan, arkadaşı diyorum. Eskiden daha yakınlarmış. Uzun zamandan beri görüşmüyorlar.
2: Niye gelmiş peki? Ne istiyor?
3: Ya bilmiyorum. Ya dün akşam gitmiş olması lazımdı. İşi gücü falan Marmaris'te. Gidecek.
2: Vallahi hiç gidecek gibi durmuyor Ali. Yok, bu kadın Samim abiyi bırakmaya niyeti yok. Bence bu ziyaretin altında başka bir iş var.
3: Başka bir iş mi?
2: Başka bir iş.
4: Ay Feride, kadın hazırlanmış gelmiş. Vallahi tam ağzımı açacağım. Laf buraya gelecek. Yok, açtırmıyor anacığım ağzımı.
5: Ablam, o kadının gözünden belli. O öyle iltifatlar filan ediyor ama onun derdi başka.
4: Kız Feride bak, tam bir şey söyleyeceğim. Ay saçın ne güzel. İşte yok, sana hediye getirdim.
5: Bu ne ya?
4: Kız tam lafı buraya getirdim, bilezik taktı. Şaşkına çevirdi vallahi beni.
5: O mu getirdi bunu?
4: He?
5: Allah Allah. Ay bu kadından korkulur ablam. Vallahi billahi. Bak sağ gösterip sol vuruyor bu.
4: Kız habire iltifat, habire hediye, vallahi böyle aptala döndürdü beni.
5: Tamam o zaman. Bir şey yapma, o gidecek. Gidecek o. Yaslan bakayım arkana şöyle. Yaslan, bir rahat ol, bir sakin ol şöyle. Hı. Tamam. Allah aşkına.
2: Kim bu şimdi?
4: Bak eğer Samim'se içeri girmeyecek ha.
5: Yok ablam, değildir.
2: Bak Feride adımını atmayacak bu evden.
5: Ay tamam ablam, sakin ol, bakayım bir.
2: Kim?
5: Muazzez teyze.
2: Muazzez. Muazzez.
5: Ha.
4: Bak felaket telalı, bak kokusunu aldı Feride.
5: Nereden duyacak ki ablam ya? Ay dur bakıyorum.
0: Ali abin köşede, ablanla abin de birazdan gelecekler, tamam mı oğlum?
1: Sen?
0: Ben otele gidiyorum. Burada Meriye ablanın kurabiyeleri dururken fıst gittin pasta yedin ha?
1: Diloş da yedi.
0: Diloş mu? Allah'ım yarabbim.
1: Bize de gelecekler mi?
0: Kim? Diloş'u unut. Meriye ablanın yanında adını anmak yok.

0: Alo. Samim Bey.
1: Evet, buyurun ben.
0: Ben Cemal. Taceddin Bey'le yazıhanemize uğramıştınız. Bir para alışverişimiz oldu.
2: Tamam, hatırlıyorum.
0: Ödeme zamanı yaklaşıyor da bir yanlış anlaşılma, bir gecikme olmasın diye önceden hatırlatayım dedim.
2: Yok, olmayacak.
0: Zamanı gelince arkadaşlar uğrar, teslimatı alır.
2: Alsınlar, onlar da gelsin. Gelsin temizlesinler beni. Zaten ben bittim.
0: Kardeşim, beni uğraştırma. Tamam?
2: Ya tamam, sorun yok. Vereceğiz borcumuzu, tamam. Arkadaşları uğrarmış. Bir sen eksiktin.
3: Sen mi abi?
2: Aliço, ben gidiyorum. Birazdan Eda ile Yiğit gelirler.
3: İyi, tamam. Otelde görüşürüz abi. Sen iyi misin?
2: Abine gün yüzü yok Aliço. Hadi sen.
4: Güle güle Samim abi.
5: Gençler aralarında karar vermiş Melih Hanım. Çok badire atlattılar. Ama sonunda hepsinin üstesinden geldiler.
6: Vallahi biz Kenan'ın pek bir şeyinin üstesinden geldiğini göremedik ama... Abla...
5: Yok, o da çok değişti. Yıldırımsa yıldırım. Ben kızımızın nüfus cüzdanını almaya geldim.
4: Ciddi misiniz Muazzez teyze?
5: Bir kahve ikram etmeyecek misin kızım?
4: Ederim, etmez miyim? Alo Kenancığım. Anacığım burada.
7: Biliyorum hayatım, konuştuk. Sonunda o da ikna

0: oldu.
1: Yıldırma da mı?
0: Evet. Başta bir itiraz etti ama bir anda değişti. Ben de inanamadım.
1: Ay inanamıyorum Kenan. Anacığının içine melek girmiş resmen.
2: Sen de fazla üzme kendini be Melih Hanım. Olan olmuş.
3: Ya ne olmuş?
2: Evliyim şu.
3: Sami.
2: E ne yapacaksın? Haydan gelen huya gitti. Üzme kendini. Hem alıştın yalnızlığa. Yani bu yaştan sonra Samim Bey'in kahrını mı çekeceksin?
3: Muazzez Hanım sen ne konuşuyorsun Allah aşkına? Evli mevli değil yani bilip bilmeden uydurma.
2: Yoksa bu nikahsız mı?
3: Bak Muazzez Hanım Allah aşkına böyle abuk subuk konuşup benim sinirimi zıplatma. Vallahi heyeylerin üstümde kalbini kıracağım ha.

0: Hocam.
1: Efendim Eda?
0: Sizinle bir şey konuşabilir miyim?
1: Olur. Ne oldu?
0: Size bir şey söylemem gerek.
1: Neyle ilgili?
0: Sıra arkadaşım. Nurcan.
1: Olur. Geç otur şöyle.

0: Babam yani ne kadınmış ya, vallahi billahi. Bir geldi ortalığı karıştırdı.
1: Yok Feride, kabahat onda değil.
0: Ha?
1: Kabahat o kadını başımıza musallat eden Samim'de. Bak Muazzez'in bile diline düşürdü bizi.
0: Ablam yapma Allah aşkına ya.
1: Ya yok Feride, ben bunu Samim'in yanına bırakmayacağım.
0: Ablam nereye?
1: Feride, gidip Samim'den hesabını soracağım.
0: Abla, abla kurban olayım, yapma ya.
1: Feride bırak.
0: Abla ne olur, abla.
1: Aa, Feride.
0: Abla ya.
2: Abla, ne oluyor?
0: Abla,
1: nerede o?
3: Kim?
1: Samim.
3: Ha yok yenge, çıktı gitti, bir işi vardı.
1: Nereye gitti Ali?
3: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya bana laf öğretme Ali, nereye gitti?
3: Ya gitti, gelecek, gelince konuşursunuz.
0: Abla.
4: Melih abla.
1: Hoca Yenak, pasta güzeldi değil mi?
4: Evet.
1: Ha güzel, evet, o zaman kurabiyeye hacet yok artık, hep pasta yersin.
4: Hayır Melih abla, şey.
1: Dayın nerede?
3: Merdo.
4: Otele gitti.
1: Otele?
3: Yenge gelsin, ben sana yollayacağım ya.
1: Gerek yok anacığım, ben gideceğim.
0: Abla, abla ne olursun ya.
1: Feride git anahtarı getir, hadi ayakkabımı.
3: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya hadi hadi.
3: Delirdi.
5: Hoş geldin Samim abi.
6: Hoş bulduk Özcan ya, sen de hoş geldin.
5: Akşam Ali abi aradı, inanın çok sevindim.
6: Ya biz de çok sevindik, sorma. Sabahtan beri iki yakan bir araya gelmiyor. Bak diğer arkadaşları arıyoruz, bütün personel tam kadro çalışmaya devam edeceğiz, anladın mı?
5: Sağ olun Samim abi.
6: Bunlar kimi?
5: Müşterinin.
6: Müşteri mi? Açıldığımız nereden duymuşlar ya?
5: Bilmiyorum, tesadüf herhalde, biraz önce geldiler.
6: İyi bak, daha ne reklam var ne bir şey, müşteri geliyor. Ulan Özcan bir şey de doğru gitsin be, he? Hadi ben mutfağa iniyorum.
7: Ya şimdi Melih abla affetmezse iki seçenek var. Bir, Samim abinin gemiye atlayıp gitmesi ki beni bağlasalar durmam.
4: Ya Furkan neden sürekli böyle ters şeyler söylüyorsun?
7: Kızım doğruyu söylüyorum ya. Abi biz ne olacağız? Dur bakalım oğlum, hemen belli olmaz o. Gitmez belki Samim abi. Marmaris'e yerleşir belki.
4: Furkan.
7: Tamam lan tamam. Eda'ya sorayım, bana ne?
4: Ha? Ne?
7: Kızım senin neyin var?
4: Ya bir şeyim yok, düşünüyorum hala.

0: Aa, Melih abla değil mi şu giden?
1: Aa, evet.
0: Ablam yavaş, gözünü seveyim, yetişemiyorum.
2: Ulan!
0: Sana ne oldu Halil?
2: Geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin?
0: İyi işte Halil.
2: Bak, ben Feride'ye de dedim. Sami abi yapmaz öyle şey. Boşuna sıkma canını.
0: Feride? Efendim ablam. Gülüm, televizyon mu anons etti? Herkes nereden biliyor bu kadını?
2: Yok, Feride'nin bir kabahati yok ablacığım. Ben dayanamadım, geldim. İstersen Sami abiyle bir konuşayım. Bak ne diyorum, Sami abi öyle adam değildir, yapmaz yani.
0: Halim, Allah canını almasın Feride.
2: Ablacığım gel, nereye gidiyorsan bırakayım seni. Gel abla.
0: Ya bırak. Yok anacığım, ben kendim gideceğim. İşime bırakın hele, tamam. Tamam Halim, sonra konuşuruz.

0: Alo. Ha? Yakup Usta benim ya, Samim. İyiyim ustacığım, seni sormalı. Haberi duymuşsundur. Oteli açıyoruz ha. Evet ustam. Tamam. Bak gene beraber olacağız, yarın bekliyorum ha. Ha? Tamam usta, tamam. Sen de sağ ol. Hadi iyi günler. Hadi ciğer. Şimdi ustayı aradık. Nihal abla, Gökhan, Mustafa tamamdır.
1: Başka bir valiz var mıydı hanımefendi?
2: Yok canım, bu kadar. Hadi bakalım gel. Asos.
0: Dilara.
2: Samim.
0: Şeyna, senin ne işin var burada?
2: Otele taşındım kuşum. Madem kalacağız senin otelinde kalalım. Değil mi Dilara?
3: Evet.
0: Taşındık ne demek dedi, taşındık?
2: Öyle temelli değil canım, birkaç günlüğüne.
3: Oyun oynayacak mıyız?
0: Oynayacağız Dilara'cığım da. Sen bana bir müsaade et Şeyna.
2: Samim, odada konuşalım. Odalarınızda bayıldım.
0: Sağ olasın.
3: Hadi Samoş.
4: Sen de bana sürpriz yapmayacaksın değil mi?
5: Ne sürpriz?
4: Yani ne bileyim işte, o kadar zaman böyle gemilerde. Yani yarın bir gün sana da bir limandan böyle bir kız çıkıp gelirse.
5: Ne?
4: Samim abiye geldi ya.
5: Ya gelmedi, o Samim abinin eski bir arkadaşı.
4: Senin de arkadaşın olabilir.
5: Yok. Benim senden başka hiç kimsem yok. Soğuktum kafanı.
4: Emin misin?
5: Seyhan.

0: şimdi. Hadi. Ne hadi ablam? Mutfağa Feride, hadi. Of ablam ya, of.
1: Şeynaz, tabii gel başımla beraber. Ama daha oteli yeni açtık, yani daha açılmadı bile.
2: İyi görünüyor.
1: Yo yo, daha yapacak dünya kadar iş var.
3: Samaş bak.
1: Aferin Dilara. Şeynaz, hani sen gidecektin, ne oldu?
0: Valla vazgeçtim Samim. Dün de doğru düz görüşemedik. Marmaris'i aradım, onlar moteli idare ediyorlar. Hani gelmişken oturup bir konuşalım.
1: Ne konuşacağız? Ya Şeynaz bak, Meliha'ma gitmişsin. Tabii ben şimdi bir tatsızlık çıkmasın diye gelmedim ama onu üzecek bir şey söylemedim. Yani söylememişindir.
0: Samim, burada olmaz. Lobiye inip orada konuşalım.
1: Şeynaz.
0: Lobide Samim. 2 dakikaya geliyorum, in sen.
4: Yok, bu kesin kaçtı gitti ha.
0: Ya gitmez ablam.
4: Yok anacığım, bak bu işte bir bit yeniği var. Bu hayra alamet değil bu geliş.
0: Ablam belli ki eski takıntısı. Samim abiyi görmek istemiş, kalkmış gelmiş.
4: Oh maşallah Feride.
0: Ya öylesine bir şey ciddi değil ki. Sen abiyi görmüyor musun ya? Kadının yüzüne bile bakmıyor.
4: Yok anacığım, öyle değil. Benim içimde bir his var.
3: Samoş, yine oyun oynayacak mıyız?
1: Oynayacağız Gül Yanak.
3: Parka gidecek miyiz?
1: Luna Park'a da gideceğiz.
3: Ne zaman?
1: Ama dur ben bir nefes alayım, değil mi? Luna Park'a da gideceğiz, balon da alacağız. Ne istersen yapacağız. Nasıl plan?
5: On numara.
0: Kız Feride.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evresi.

0: 거기서 함정이야.
1: Raptor 16, what just happened?
2: Captain!
3: 그새 왜 Güney Kore 알아서는다 들만한 게 알겠니? Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri.
0: Çok taraftan uri timandaysa baro hamle.
4: Daşı savaş hal 거 아니야?
3: Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu.
0: I'm not coming alone.
3: Öncü Kuvvet, Cumartesi 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: dedim ben, bu kadının derdi başka.
1: Bu kadın öyle boşu boşuna gelmez.
2: Ablam sormadınız mı Samim abiye?
0: Ha ne soracağım Seyhan, ne soracağım?

0: Yok gülüm, şimdi çocuğun yanında nasıl soralım? Biz de mecbur kalktık geldik.
1: Yok anacığım, belliydi. Bunun altından bir şey çıkacağı belliydi.
0: Ablam günah boynuna ama ben o çocuğun Semih abide ne olduğuna inanmıyorum.
2: Böyle 10 numara yapıyor Feride. Parmaklar havada, samoş samoş. Ha?
0: Arada 20 yıl ayrı kaldılar. Ya Semih abi yapmaz.
2: Anacığım 20 yıl nasıl yapmaz?
0: Hayır yapmıştır da o...
2: Anacığım aşkın meyvesi ortada. Ama kabahat bende, bu adam gezenti. Ziv ziv geziyor.
0: Ablam adam kaç aydır burada? Yani çocuğu olsa gidip Marmaris'i bir görmez mi?
3: Abla nereye?
0: Abla! Abla Semih abiye gitmesin. Yok gülüm, o otelde.
1: Samim helal olsun. Bir gün bana deselerdi ki Samoş 3 çocuğa babalık yapacak, hayatta inanmazdım.
4: Ya tabii insan değişiyor Şenaz. İş başa düşünce ne yapacağım?
1: Pişman mısın?
4: Ben? Yok ya, pişman olur muyum? Şimdi sen bunlardan birini al götür, benim dünyam şaşar. Başka bir şeye benzemiyor Şenaz. Evlat, canım ciğerim.
1: İyi baba oldun ha. İşi gücü de oturttun.
4: Ya yok, iş güç sallantıda da.
1: Niye?
4: Otel boş, kriz var bir taraftan.
1: Samim.
4: Ha Şenaz.
1: Ben sana yardım edeceğim.
4: Yok ya sen...
1: İtiraz etme.
4: Şenaz.
1: Etme Samim. Kaç yıldır bu işi yapıyorum. Alırım arkadaşları. Hem otel küçük.
4: Tamam küçük de.
1: Az bir reklamla full çalışırsınız.
4: Full?
1: Evet.
4: Ya Şenaz sağ ol, var ol da. Senin şimdi işin gücün yani, ne bileyim. Sen geri dönmeyecek misin?
1: Hiç acelem yok kuşum. Senin hayatını oturtalım, ondan sonra düşünürüz.

0: Al bak. Bu ne abla? Samimi fotoğrafı avukat hanım. Bak bakalım ufaklığa benziyor mu benzemiyor mu?
1: Ay ne alakası var ablam ya?
0: Feride bak şu fotoğrafa.
1: E tamam bakıyorum.
0: Ha gözler.
1: Gözler mi?
0: Anacığım ufaklığı gözünün önüne bir getir hele.
2: Sanki böyle yanaklardan biraz andırıyor gibi ama.
0: Heh.
1: Ay yapmayın Allah aşkına. Bir fotoğraftan kızı Samim abinin kızı yaptınız.
0: Ay başıma ne diyor ya ne diyor.
1: Aman ablam tamam.
0: Feride.
1: E burada duracağımıza gidip soralım o zaman.
0: Hah o da hemen söyleyecek.
1: Abla.
0: Ya anacığım bak akıl var mantık var. Şimdi biz gidip soracağız o da ha bu çocuk benim diyecek.
1: Demez. E nasıl öğreneceğiz o zaman?
0: Vallahi bilmiyorum nasıl öğreneceğiz ama artık öğrenmemiz şart. Ben vallahi bir daha kalmayacağım. Yok.
1: Aslında bir yolu vardı onun.
2: Var da ne?
1: Aman yok şimdi siz bana laf edersiniz.
2: Ay abla söyle Allah aşkına.
0: DNA. DNA.
1: Test ablam test.
2: Ay yok artık.
1: Ne yok artık kız? İki saç teline bakar.
0: Ya Feride.
1: Alan fikirdir.
0: Ya sen ne böyle...
1: Ablam düşün.
3: Akşam acentayı arayacağım müşterileri buraya yönlendirsinler.
4: Ya, sağ ol.
3: İşler yoluna girecek sen merak etme.
4: İnşallah. Hadi Dila.
5: Gidiyor musun?
4: Gidiyorum ama geleceğim kızım. Hadi Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.
3: Çocukları öp benim için.
4: Tamam.
3: Melih Hanım'a da selam.
4: Çener.
3: Dur canım.
4: Melih ama dikkat. O sert görünür ama kolay incinir yani. Aman ha kalbi kırılmaz.
3: Tamam.

0: Ya Feride, biz ajan mıyız, biz casus muyuz? Allah aşkına bizim ne işimiz olabilir deney Ayla?
1: Ablam atlı deve değil, 2-3 saç teline bakar.
0: Bu yaştan sonra bir de saç olmaya başlayacağız Feride.
2: Ablam hemşire sensin de benim bildiğim o işler öyle kolay değil. Bunun işte prosedürü var, süresi var.
1: Hayatım, özel laboratuvarda 3-4 günlük iş bir şey değil ki.
0: Ay yok, sen delirdin Feride ha.
1: Ay tamam abla.
0: Yok, daha saç yolacağız, laboratuvara götüreceğiz.
1: Tamam, unut bütün söylediklerimi, unut, vazgeç.
0: Kız sana bir şey değil mi? Sen bu oğlandan sonra böyle terelerle düşünmeye başladın ha.
1: Ablam, şimdi sen kalkıp da yine konuyu Kenan'a bağlayacaksan tamam, boşver, unut, benim bütün söylediklerimi unut, hiç vazgeçtim. Taktı bana.
0: Sakin ol.
2: Ne takmadım?
1: Ay abla, başlamayın.

0: Baksana anacığım benim. Nüfus kağıdını aldık. Tapu işini de hallettik mi?
1: Ne tapusu oğlum?
0: Portakal bahçesinin. Anacığım tamam dedin, hadi ver artık şunu.
1: Vereyim, vereyim de oğlum. Kim bilir nerede?
0: Nasıl nerede?
1: Ben onu kaybolmasın diye bir yere sakladım. Ama ne yaptım, nereye koydum hatırlamıyorum.
0: Anne!
1: Yok evladım, mutfağa, dolaplara, her yere aradım.
0: Anne, kızın cüzdanını aldık, artık para yok diyemeyiz.
1: Yok diyemeyiz.
0: Nasıl bulacağız?
1: Kısmet. Bulacağız inşallah.
0: Evde bir yerde.
1: Evet.
0: Peki anacığım. Gerekirse evin altına dinamit koyacağım. Yine de o tapuyu bulacağım.
1: Ne dinamit oğlum?
0: Bu işte burada bitecek, tamam mı?

0: مرد حاج سفره
1: تمام
0: Mertcan kaç defa dedik şunu evde binme diye.
1: Santer.
0: Mertcan.
2: Mertcan, abacığım git ellerini yıka da gel hadi.
1: Tamam.
0: Eda.
2: Hı.
0: İyi misin?
2: İyiyim.
0: Ne bu halin?
2: Ne var halinde?
0: Ne bileyim, okuldan beri suratın asık. Canın bir şey mi sıkıldı?
2: Yiğit.
0: Hah.
2: Ben Nurcan'ı ispiyonladım.
0: Kime?
2: Matematikçiye.
0: Niye, ne yaptı ki?
2: Yiğit ödevimi çaldı, sınavda kağıdımı aldı.
0: Tamam, iyi yapmışsın en güzeli.
2: Yarın göreceğiz. Nurcan cevabını verecek mutlaka.
0: Saçmalama, yanında biz varız, hiçbir şey yapamaz sana. Dayı! Sofra hazır.
3: Tamam. Ya Maliço, bela bir değil iki. Şeynaz Otel'de. Melia konuşmuyor. Yarın duruşma var.
4: Mert Hanım.
3: He, Zuhal Hanım'ın raporu açıklanacak işte.
4: Yenge?
3: Yenge ne yenge? Bu durumda gelmez yenge.
4: Abi belli olmaz ya, Mert o bu.
3: Ciğerim o da kızdırmış bu. Şimdi sen jokersin. Arada köprü olacağım. Sen ne gidip Şeynaz'ın pastasına yapışıyorsun? Yesene Melia'nın kurabiyelerini. Yok. Hepsi beni vuruyor.
4: Sen gene de bir sor yenge.
3: He? Bilmiyorum hadi şöyle.
4: Gelir abi gelir, merak etme.
1: Dayı.
3: Bak Can al şu salatayı. Çabuk. Tuzu da al. Tamam. Servisi yap.
1: Tamam.
3: Hadi bakalım.

0: Kenan, ne yapıyorsun oğlum?
1: Anne, dolapların üstüne koymuş olabilir misin?
0: Yok evladım, ne işi var tapunun dolabın tepesinde?
1: Ne bileyim, sünnet altınlarımda

0: Taksiye gömmüştün.
1: O hırsıza karşıydı oğlum. Buna öyle bir yere koymadım.
0: Nereye koydun?
1: İşte onu hatırlayamıyorum. Hadi aslanım, geç oldu. İndin merdivenden aşağı. Oğlum sen çıkamazsın yükseğe.
0: İneceğim anacığım. Her yeri bir arayayım.

0: normalde sesini fuçuzanı almış ha ama. Hmm,
1: aldı vallahi Seyhan, almaz diyordum ama şaşırttı beni yani, işlemleri başlatacak.
0: E hadi inşallah.
2: Feride, bu tel...
1: Ne teli?
2: Saç.
1: Evet abla. Ya abla söylesene.
2: Ama yok bir şey be.
1: Ya söyler misin lütfen?
0: Yok tamam yok.
1: Abla Allah aşkına.
2: Ya bu tek tel yetiyor mu şimdi?
1: Yetiyor ablam, yetiyor. Benim laborant arkadaş var. Söyleyeceğim ona, hepsini halledeceğim ben.
0: Abla fena fikir değil aslında.
2: Seyhan.
0: Ya tamam haklısın da kimseye bir şey söylemek yok. 3-4 günde hemen öğreneceksin.
1: Kesin sonuç.
0: Öbür türlü için çini yiyecek.
1: Ayrıca 2 tane saç teli. Ne kaybedersin ki?
0: Hiç.

0: Cumali, ben çıkıyorum. Kasayı, kepengi falan kapatın. Anahtar sende, sabah görüşürüz.
1: Tamam usta, güle güle.
0: Hadi. Alo.
2: Halimciğim nasılsın?
3: Ayıp Ferda.
0: İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ya Meli ablam aklıma takıldı. Bu kadınca sinirler
3: bir gitti ama.
2: Feride. Yok yok Halim. Gayet iyi ablam. Hiçbir sorun yok, merak etme.
0: Ha, sanma bile konuştunuz değil mi? Yani bu işin aslı astarı yoktur ya.
2: Yok Halim yok. Her şey yolunda. Biz hallettik ya, merak etme.
3: Hayır.
4: Televizyonu açık, oradan anons ya.
2: Abla. Siz ne yaptınız Sevin'le? Ha? Ya ben böyle apar topar
5: gittim, baş başa bıraktım sizi ama.
2: Yani ayıp olmadı inşallah.
0: Yok ya, ne ayıp olacak ya. Senden sonra ben zaten hastaneye bıraktım onu.
2: Hemen mi?
0: He.
5: Niye?
2: Biraz otursaydınız. Sohbet falan ederdiniz.
0: Niye?
2: Arkadaş olarak yani. Hani Sevin iyi kızdır.
5: Hakikatlidir.
2: Kötü gün dostudur Halim.
0: Ferda.
2: Akıllıdır, hamaraktır.
0: Ferda.
3: Sen bana abi iyilik yapmaya
0: çalışıyorum ben biliyorum da. Hacet yok. Ferda benden geçti. Ben o defteri kapattım.

0: Yarın gidecek misin duruşmaya?
1: Ya ben giderim de. Asıl mesele yenge. Mert onu istiyor.
0: Biliyorum. Ama ablamın gelmesi zor. Çok kızdı Samim abiye.
1: Şu halimize bak ya. Tam düzeldik derken.
0: Ali'cim Samim abi de çağırmasaymış şu kadını.
1: Kim? Samim abinin haberi bile yok ya.
0: Ali.
1: Vallahi yok. Kadın kendi gelmiş.
0: Niye gelmiş peki?
1: Gelmiş bilmiyoruz.
0: Hiçbir şey söylemedi mi?
1: Yok, ne diyecek ki?
0: Ama ne bileyim yani. Ne kadar kalacak? İstanbul'daki işi ne? Çocuğunu niye getirmiş?
1: Ya gelmiş İstanbul'a. Sen abiyi görünce bir iki gün uzatmış. O kadar.
0: O kadar.
1: Evet. Ne?
0: Ne, yok bir şey.
1: Ya Seyhan.
0: Ya tamam, yok. Sen bu kadar diyorsun.
1: Mert olmasa ben biliyorum sana yapacağım ama.
0: Yarın ne olacak?
1: Mahkeme. Merto'yu bize verecekler. Başka çaresi yok.
2: Sen işini ferah tutacaksın can canım. Yarın gideceğiz, çıkacağız mahkemeye.
3: Amcam da orada olacak mı?
2: Olacak ama korkma sen. Biz beraberiz. Samim'le kahraman Mertcan. Sami'yle Cani.
3: Ali abla?
2: Ona bakacağız. Nele ablanın canı biraz sıkkın.
3: Ana çok mu kızdı?
2: Yok ya, sana ne kızacak ya?

0: olsa bile onun siniri saman alevi gibidir. Bir parlar, pıs gider.
1: Yalnız bak hele, bugünlerde o çikolatalı pasta lafını etme. Çok hassas o konuda biliyorum.
2: Tamam.
1: Sana kurabiye verirse Can, eline sağlık Melih ablacığım. Çok güzel olmuş. Bir tane daha alabilir miyim de, tamam mı? Sana yapıyor oğlum o kurabiyeleri.
2: Biliyorum.
1: Aferin sana. Hadi bakalım şimdi yatalım, sabah erken kalkacağız. Hadi.
2: İyi geceler.
1: Sana da canım ciğerim. Canım ciğerim.
0: Güzel oğlum benim.

0: Feride.
1: Gel ablam gel.
0: Ne okuyorsun?
1: Ablam gelinlik modelleri. Bir tane strapless gördüm. Çok güzel.
0: Kısmet sana ha Feride.
1: Sana da olacak inşallah ablam.
2: Feride.
1: Efendim ablam.
2: Tut ki bu saçı aldık.
1: Abla.
2: Farzı misal.
1: Evet.
2: Nasıl yapacağız?
1: Ablam sen o kısmı bana bırak. Sen Samim abiyle 10 numaradan saç örneklerini al. Gerisini ben hallederim.
2: Yok ben Samim'den almam.
1: E sen almazsan kim alacak ablam?
2: Vallahi sen soktun bu hinliye, sen alacaksın artık Feride.
1: Ablam niye hinlik olsun ki güzel ablam yani. Kadın bir geldi ortalığı karıştırdı. Evine girdi, bilezik taktı, kılı kıpırdadı mı?
2: Yok vallahi kıpırdamadı.
1: Sen de öyle ol. Aklına geleni söylüyorsun. Biraz kafanı kullan. Nedir, ne değildir bir anlayalım. Tamam ben alırım Samim abiden saçı.
2: Aslan ben de 10 numarada.
1: Oh, sen üzülme canını sıkma. Bak görürsün Samim abi temiz çıkacak.
2: Ay hadi inşallah.
1: Birkaç gün sonra kurtulacağız bu kuşkudan. Bak görürsün.
2: Kız dişim kabaştı.
3: On odalı bir otel. Küçük, sahile yakın. Lokantası gayet iyi. Güzel otel. Müşterileri yönlendirirsin. Tamam canım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
4: Anne bak samaşı yaptım.
3: Aşkım çok güzel olmuş.
4: Anneciğim samaş bize gelmiyorsa biz burada kalalım mı?
3: Hep mi?
4: Hep.
3: Ev ne olacak?
4: Yazlara gideriz. Samaş da bize gelir. Mertcan da.
3: Mertcan da.
4: Evet.
3: Aşkım benim. Tamam. Mertcan da gelecek, Samoş da gelecek. Biz yine hep beraber olacağız. Sen hiç merak etme, tamam mı?

0: İyi akşamlar Melia. Nasılsın? Bugün Şehnaz gelmiş. Konuşmuşsunuz.
1: Sami.
2: Ha bir dur bir dinle. Bir dinle, kızacaksan kız, ondan sonra karışmayacağım.
0: Ya sen şimdi kafanda ne filmler kurmuşsundur?
1: Yok, kurmadım.
0: Melia bak, sana doğruyu söyleyeceğim. Ben Şehnaz'ı tanıyorum. Tanıyorum. 10 yıldır bak.
1: Bana bunları anlatmasa.
2: Ya Adana dışındayım o zaman. Bir oradayım, bir buradayım. Kafa zaten bir kar.

0: Sami.
1: Üstüme gül kokladın mı dersen? Koklamadım. Tabi bu kadar dünya dolaştım, bu kadar insan gördüm, bu kadar insan tanıdım. Nereye gitsem hep gözümün önünde 19 yaşındaki deli Melia vardı. Benim Melia. Sen benim için hep öyle kaldın. Yarın bu çocuğun duruşması var. İstersen gelirsin, birlikte gideriz. Yok, istemiyorsan kendin bilirsin. İyi geceler Melia.

0: Heyecanlanmak yok, tamam mı Mertcan?
1: Tamam.
0: Dayım yanında.
1: Eğer bizi çağırırlarsa biz de geleceğiz.
0: Hı hı. Her şey çok güzel olacak.
2: Ya amcam kazanırsa?
0: Davayı mı?
2: Hı hı. Beni alıp götürecek mi?
0: Seni kimse alıp hiçbir yere götüremez ablacığım. Sen böyle şeyleri düşünme bile, tamam mı?
2: Tamam.

0: Abi bak emin misin ben gelirim.
1: Yok Ali çok gerek yok ya, can canına gidip geleceğiz. Sağ ol. Dayı karar çıktıktan sonra haber verirsiniz değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Abi bak telefonum açık.
2: Tamam Aliço.
3: Dayı.
2: Heh, ha kızım.
3: Biz hazırız.
2: Tamam can can hadi çıkalım mı oğlum?
3: Tamam.
2: Heh, hadi. Dua edin güzel kızım ha.
3: Tamam dayı.
2: Haber bekliyoruz dayı.
0: Tamam. Abi geldi.
2: Ali çok gerek yok ya. Gidip geleceğiz ya. Ha? Hadi can can spor. Hadi bakalım.
0: Merto. Burada dayına sahip çık ha.
3: Tamam.
2: Güle güle Merto.

0: Hadi çocuklar. Biz de Allah'a ısmarladık. Hadi abi güle güle.
1: Hadi dayı. Hadi biz de okula gidelim.
2: Tamam. Çantamı alayım.
3: Koca Yana. Artık çalmıyorsun kapımı ha cancığım?
4: Çalacaktım.
5: Ha, çalacaktım. Sen önce bana bir uğra. Sonra gidersin pastacıya. Sen sevdin bu pasta işini. Ha?
6: Hoş geldin Melih.

0: Seyhan'ım, bu kadın var ya bu kadın. Aa, Agatha Christie. Dedektifliğin ilmini yapmış kadın. Yemin ediyorum yeni teknikler falan palavra.
1: E sen ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım şimdi, bir plan yapmamız lazım. Yani sen abiye kalkıp da bir kırtık saçından varsa demek olmaz.
1: Habersiz yap.
0: Yok canım, koskoca adam.
1: Ne bileyim işte, Sayın abi saçın uzamış filan de.
0: Yeni bir şey bulmak lazım, daha iyi.
1: Geliyorum ben, bakarım. Buluruz bir şeyler.
0: Tamam.
2: Ne haber?
1: İyi, sen?
2: İyi, otele bir şeyler almaya gidiyorum.
1: Nereye?
2: Tahtakale.
1: Sen abi?
2: Haber verecek. Ya karar çıkana kadar bir şeyler yapmam lazım, evde duramam ya.

0: Kenan, ne oldu oğlum, bulamadın mı?
1: Anacığım, çekmece dedin, evde bakmadım, dolap kalmadı.
0: Acele ediyorsun be oğlum. Nihayetinde bulunacak.
1: Ne nihayet anne? 6 ay sonra hatırlarsan ne olacak?
0: Kız da biraz azıcık sabırlı olsun. Aman arkanızdan kovalayan mı var?
1: Of anne ya.
0: Gelecek oğlum aklıma. Ben bir yandan düşünüyorum. Sen üzülme.
2: Hoca geliyor.
3: Günaydın.
4: Sağ ol.
3: Oturun çocuklar. Nurcan.
5: Evet.
3: Gel böyle.
5: Ne oldu hocam?
3: Aferin. Sınavdan 100 aldın.
5: Sağ ol.
3: Ödevin de öyle, gayet iyi.
5: İyi çalıştın.
3: Yalnız kafama takılan bir iki nokta var.
5: Ne oldu hocam, nedir o?
3: Çocuklar, ön iki sırayı boşaltın.
6: Boşalttık hocam.
3: Nurcan'a tekrar sınav yapacağım.
5: Niye hocam?
3: Merak etme kızım, bildiğin şeyi yine yaparsın.
5: Ya yapmışım zaten hocam, bütün soruları cevaplamışım.
3: Vallahi ben pek öyle duymadım. Geç şöyle.

0: Zeki abi ayıp ettin ya. Şu küçücük çocuğu mahkemeye getirdin abi.
1: Senin yüzünden Samim. İnat etmeyeydin.
0: Ne inadı ya? İşimizi yoluna koymuşuz. Artık söyleyecek lafın yok. Ne hepimizi boşuna heba ediyorsun?
1: Nereden biliyorsun?
0: Zeki abi ben sana bu çocuğu vermeyeceğim.
1: Şş, Samim. Dikkatli ol. Bu kadar kendinden emin olma. Bu iş daha bitmedi.
2: Sen bilirsin.
3: Ne olur, ne kadar bekleyeceğiz?
4: Az kaldı, koca ya nahya.
3: Sıra bizde.
4: Ne diyor Allah aşkına?
0: Bit ya, ne bit?
5: Davacı Zeki Alacan, Semih Saner, davalı Samim Altın, Ömer Mertcan Alacan.
3: Tut gülüm elini sen.
0: Başlayacak can canım. Hakim amca bize soru soracak. Biz de ona cevap vereceğiz. Tamam.
3: Siz bir yere gitmeyeceksiniz değil mi?
4: Yok gülüm, gitmeyeceğiz. Nereye gideceğiz? Biz buradayız artık, tamam.
0: Beğendin mi?
6: Çok. Küçükken koleksiyonum vardı.
0: Ne, tren mi?
6: Tenekeden. Babamın bir arkadaşı yapıyormuş. O da eve getirirdi. Sonra ablamlara ilgilenmeyince hepsi bana kaldı.
7: Ben de küçükken makinist olmak istiyorum.
6: Ciddi misin?
7: Ya makinist ya veteriner.
6: Makinist ya da veteriner.
7: Ama karar veremiyorum. Hatırlıyorum. Bana bir sürü şey hatırlatıyorsun. Şurada ileride tabak çanakçı var. Bakalım mı?
6: Tamam bakalım. Gidelim.
7: Ya dur, ben bir şey daha soracağım. Sen git, istiyorsan ben gelirim.
6: Tamam, bir şey. Gideyim mi ben?
7: Git, ben gelirim.
6: Tamam.

0: Merhaba Halim.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çalışıyor muydun?
1: Ha, öğlenler biraz yoğun oluruz ama.

0: Bu ne?
1: Aç bak.
2: Vay vay vay vay. Adana Demirspor.
1: Babam hatırladı akşam. Van Basten Halim mi?
2: Van Basten Halim. Cemfur'da Çanakkale'de annene spor yedik. At akımı. İbrahim hocam nereden götürdü sağ olsun. Vay hocam ya. Ya sen dur. Cumali.
3: Buyur ustam.
2: Bak. Van Basten Halim abi. Nereye göster.
3: Tabii ki bu usta.
0: Koyun Mehmet gösteriyor. Oğlum bir bana bak, bir resme bak Allah aşkına ya.
3: O zaman bu usta.
2: Ben yeri getireceğim ya.
0: Hatta ben de sana soruyorum.
1: Bu mu? He. Hiç değişmemişsin.
0: Sonrası. Sevra Hanım, bir kahve içer misiniz?
1: İşine engel olmayayım ben.
0: Yok oğlum öyle şey. Cumhur, koş.
3: Hemen usta.
0: Ya çok güzel ya. Heyecanlandım ya.
4: Belirli gün ve saatte oturum açıldı. Davacı ve vekiliyle davalı asil hazır. Açık duruşmaya başlandı. Zabıtlar okundu.
5: Şey vardı ya, sosyal hizmet görevlisi Zuhal'a. Onun raporunu söyleyecek o.
4: Sosyal inceleme raporunda küçüğün dayısının yanında kalması yönünde görüş bildirildiği anlaşıldı.
1: Yaşa Zuhal Hanım.
5: Sağ ol, var ol Zuhal Hanım vallahi.
6: Raporu kabul etmiyoruz hakim bey. Küçük huzurda dinlensin.
5: Hayda.
1: Anacığım burada ne dinleyecek?
5: Yok, illa bir testlik yapacak.
4: Rapora ne diyorsun?
6: Kabul ediyorum sayın hakim. Yani Zuhal Hanım doğrusunu yazmış.
4: Küçüğün kendisiyle konuşmak üzere oturuma ara veriyorum. Lütfen dışarıya çıkın. Çocukla özel konuşacağım.
1: Hayat.
5: Can. Sayın hakim.
7: Evet, söz görürüz.
1: Sabi.
5: Mecbur çıkacağız.
1: Bak Can. Şimdi hakim sana bir takım sorular soracak. Ona cevap vereceksin, tamam mı? Sus.
5: Biz hemen buradayız kapıda, tamam mı? Karşıdan çıkınca hemen bizi göreceksin oğlum, hadi.
1: Hadi canım.
5: Aslanım.

0: Emma abim merhaba. Senin abim sanki yanlardan uzamış ha. Şöyle ha, birazcık kenarlardan da. Alo.
1: Ferda nasılsın?
0: İyi Halim, evdeyim, ablamları bekliyorum.
1: Hayırdır?
0: Maçanın mahkemesi vardı da.
1: Ha, o bugün mü diyor?
0: Ha, sen nasılsın, ne yapıyorsun?
1: Ha, iyiyim iyiyim, sağ olasın. Bak ne diyeceğim, Sevin Hanım burada.
0: Sevin mi?
1: Ha ha, sağ olsun uğramış. Diyor hep beraber bir dışarı çıksak.
2: Ne bileyim, bir çaydır, kahvedir.
1: Bir şeyler içsek diyor.
0: Siz için Halim, sağ ol.
1: Sen de gel.
0: Yok anacığım yok, siz zaten plan program yapmışsınız, sağ ol.
1: Yok Ferda, ne planı ya?
0: Ben zaten evden çıkamam, ablamları bekliyorum.
1: Tamam, bizim acelemiz yok, sen bekle ablamı gelsin. Sonra beraber gideriz.
0: Bilmiyorum, tamam konuşuruz o zaman Halimciğim.
1: Tamam, biz seni bekleyeceğiz. Bak Sevin Hanım'ın da selamı var.
0: Tamam canım, hadi sen de selam söyle Sevin'e.
1: Hadi bakalım. Kahve içer mi de?
0: Maşallah. Geldi bahar ayları, gevşer gürül ayları. Sevin'e bak sen be. Sen mi hapishane saçı?
3: Kalenin bedenleri yar yar yar yandım. Çevirin gidenleri şinanay yavrum şinanay nay.
4: Anne!
3: Ah, arıyorum oğlum. Kesin buralarda bir yerde.
4: Anacığım bir gel.
3: Ne o? Buldun mu?
4: Buldum.
3: Buldun mu?
4: Evet anacığım. Sifonun içine koymuşsun.
3: Sifon mu?
4: Tapu poşetin içinden çıktı.
3: Ne işi var orada onun oğlum?
4: Bilmem anacığım, sana sormalı.
3: Yok, ben bunadım. Ay vallahi ne zaman koydum hiç hatırlamıyorum.
4: Sifonu tıkamasa hayatta bulamazdım.
3: Allah Allah. Allah.
4: Neyse anacığım, bulduk ya. Oh, oh, oh.
3: Oh, benim de içim rahatladı.
0: Geç kaldık.
1: Sen abiden de haber çıkmadı.
0: Şöyle iyi bir haber gelse.
1: Sonra da bassak gitsek.
0: Nereye?
1: Bilmem. İşin güzelliği de orada. Atacaksın telefonları denize.
0: E'si?
1: Hiç kimse seni tanımayacak. Sen de kimseyi. Hesap vermek yok. Hesap sormak yok. İkimiz canımız nerede olmak istiyorsak orada olacağız.
0: Güzelmiş.
1: Güzel de gelebilir misin?
0: Ben sana her yere gelirmişim gibi geliyor ya. Kocayana, hakimin sorduklarına cevap verdi. Hı hı. Nasıl, zor sordu mu?
5: Yok, ablam abim sordu. Seni, dayımı.
0: Peki ne diyecek, ne karar verecek, bir şey söyledi mi?
6: Melia, hemen karar verecek mi acaba?
0: Ay bilmiyorum ki, samim verecek. He.
7: Gereği düşünüldü. Duruşmanın bittiği bildirildi ve yargılamaya son verildi.
6: Son verildi.
0: Bitti mi? Anacığım bitti de nasıl bitti yani?
7: Karar. Davanın reddine. Küçük Mertcan Alacan'ın velayetinin dayısı Samim Altın'a verilmesine. Gerekçesi kararda yazılmak üzere ve temyiz yolu açık olarak karar verildi.
0: Dayı!
8: Aç! Açsana! Ayo!
9: Yiğido! Kazandık Yiğido!
8: Kazandık mı?
0: Ne?
8: Oh be!
9: Hakim Cancan'ı bize verdi.
8: Dayı, yani bitti mi bu iş?
9: Bitti oğlum, bitti.
8: Amcayı sor amcayı. Amca orada mıymış amca?
0: Ah, sen amcadan korkma.
8: Ne korkacağım amca? Dayı, Mertcan iyi mi? Orada mı?
9: İyi iyi, canavar gibi yanımda. He? Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam.
0: Vallahi onun da çok yardım oldu Seyhan. Hadi hadi canım benim.
10: Çok sevindik ablam. Bitti ha, kapandı mesele.
8: Bitti bu iş.
10: Tamam. Tamam ablam. Ha, evde haber bekliyor senden. Tamam. Hadi iyi Hoşça kal, bay bay. Ali!
11: Ooo, Meltemciğim, koca yalak bizim, pamuk bizim.
9: Hadi yürü.
10: Nereye?
9: Seveceğim bir yere.
10: Nasıl ya?
9: Ya soru sorma, hadi.
10: Nereye Ali?
9: Hadi.
10: Ali!
12: Senin yüzünden de sizinle verdiler beni.
10: Ya Nurcan, ne yapıyorsun?
12: Eğer var ya kötü bir şey çıkarsa bittin sen.
10: Ya bıraksana!
9: Nurcan, ne yapıyorsun kızım?
12: Ben seni burada barındırmam kızım, duydun mu?
9: Yeter be! Ne oluyor?
12: Eda, iyi misin?
10: İyiyim, iyiyim.
9: Hadi uza, hadi, hadi. Hadi bakayım, hadi. Allah Allah!
12: Gerizekalı bu ya.
10: Ali, nereye gidiyoruz?
11: Hadi ben her yere gelirim.
10: Evet, nereye?
11: Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere.
10: Nerede?
11: Ya ne kadar meraklısın.
10: Ya Ali!

0: Alo.
1: Hazır mısın Feride?
0: Hazırım ben ablam, hazırım. Sen neredesin?
2: Anacığım otele vardım, varacağım ha.
3: Ablam bak, akşam konuştuğumuz gibi.
0: Sinirlenmek yok, soğukkanlı olacaksın.
2: Evet Feride, soğukkanlı olacağım.
0: O kadının bize oynadığı oyunun aynısını oynayacağız.
2: Ay, oynayacağız inşallah.
0: Hah, inşallah ablam. Ben evdeyim, bekliyorum, tamam mı?
3: Ben de işimi bitirir bitirmez gelirim zaten.
2: İyi tamam, ben ufaklığınkini de veririm. Artık buradan alır ikisini beraber gönderirsin teste, tamam?
0: Tamam ablam, sen merak etme. Hah, ablam Semih abim geldi.
2: Tamam, hadi iyi şanslar Feride.
0: Hadi ablam, söylediklerimi unutma ha. Gözünü seveyim. Halledeceğiz canım benim. Öpüyorum.

0: Merhaba Şehnaz Hanım, iyi günler. Dilara nasılsın kızım?
1: İyiyim.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Samime baktıysanız daha gelmedi.
0: Yok, Samime bakmaya gelmedik. Aslında bir iade-i ziyaret gibi bir şey düşündük size.
3: Bize? Hı.
0: Dilara kızımıza da şöyle küçük bir hediye getirdik. Yani artık çam sakızı çoban armağanı.
1: Bakabilir miyim?
0: Dur gülüm. Meliha ablasından Dilara'ya toka seti.
1: Vixli.
0: He, Vixli.
1: Takabilir miyim?
0: Dur, ben takacağım.
4: Nere kızı?
5: Semmi abim, davayı kazanmışız.
4: Ya kazandık ya.
5: Ay çok sevindim.
4: Biz de öyle Peri kızı, sağ ol canım ciğerim benim. Ablanı soruyorsan otelde.
5: Yok, o değildi.
4: Ney?
5: Şurası sanki uzun mu kalmış?
4: Saçım mı?
5: Ha, sanki böyle eşit durmuyor.
4: Ha, bilmem, bakarım ya.
5: Başta bir makas hemen tık diye alıvereyim.
4: Yok ya, gerek yok. Berber sonrası iki adım.
5: Berberlik bir şey yok abi. İki dakikada alıvereceğim şöyle tık.
4: Ali çoğalar onu ya. Sen dert etme ya.
5: Yok, dert değil de Semmi abim. Şimdi bende simetri hastalığı var. Ben onu takarım. Başta bir makas. İki dakikada.
4: Ha. Boş ver Feride ya.
5: Yok abim. İki dakika. Gözünü seveyim, alayım ben onu.
0: Ya Şehnaz Hanım, tarağı çarşıdan aldım ama huylanıyorsan bir sudan geç.
3: Yok, huylanmak değil de oldu artık, tarandı yani, toplayın.
0: Vallahi maşallah. Tarıyorum bir tel saç dökülmüyor.
3: Çok güçlüdür Diloş'un saçları, değil mi Diloş?
1: Evet.
0: Vallahi ben bir Dilara'da böyle saç gördüm, bir de Samim'de. Bak onunki de böyle dik dikti.
3: Hele eskiden bir ara uzatmıştı saçlarını, onu öyle görmüş müydünüz?
0: Yok, görmedim.
1: Hadi Mela abla, Dilara'ya arka bahçeyi göstereceğim.
0: Ya dur anacığım, dur, acele etme, iki dakika.
1: Ha, iki saattir tarıyorsun.
0: Can. Tamam, toplayacağım şimdi. Ha, oldu tamam.
3: Hadi Diloş, teşekkür et Melih teyzene.
1: Teşekkürler.
0: Güle güle kullan kuzum.
1: Hadi Dilara.
3: Fazla uzaklaşmayın çocuğum.
1: Tamam.
5: Yok uzaklaşmaz, aşağı bahçe.
3: Öyle biliyorum da insan yine de merak ediyor. Annelik başka bir şeye benzemiyor Melih Hanım.

0: Bak şimdi oldu işte Semih abim, şimdi eşit oldu.
1: Peri kız, sende daha önce böyle bir hastalık yoktu ya.
0: Abim yeni çıktı. Hastalık işte böyle, her şey bir hizada olacak.
1: Allah Allah.
0: Yani ben şimdi şu saçı kestim ya, benim içim rahatladı, huzur buldum. Yoksa bana bir sinir geliyor.
1: İyi madem öyle.
0: Abim ben artık kaçayım. Tekrar geçmişler olsun, gözümüz aydın. Şu dava meselesini hallettik, atlattık ya.
1: Sağ ol, sağ ol Peri kız, sağ ol.
0: Hadi iyi günler.
1: Hadi iyi günler.

0: Alo.
1: Feride'den müjde.
2: Hayırdır Kenan?
1: Bahçenin tapusunu buldum.
0: Ah, nerede?
3: Evden çıktı.
1: Anacığım kaybolmasın diye saklamış.
0: Ay çok sevindim Kenan. Kenancığım, şimdi benim elim

0: canım. Biraz sonra ben seni arasam olur mu?
1: İstersen hemen eve bakmaya başlayabiliriz.
0: Tamam, bakarız bakarız. Ben seni 2 dakikaya arayacağım canım.
1: Feride, ilk bulduğumuz yer var ya, oraya bir bakalım mı? Belki hala kiralıktır ha.
0: Olur, bakarız Kenan. 2 dakikaya ararım aşkım, tamam mı? Kapatıyorum şimdi.
1: Hadi görüşürüz.

0: Peri kızı.
1: Abim çay var mı?
0: Çay mı?
1: Ha, şöyle otursak iki dakika. Ha?

0: Bak, burada trenler var. Meram,
1: Ankara, Doğu Ekspresi. Seç beni.
2: Ay saçmalama.
0: Niye?
2: Ya ablamlara ne diyeceğiz?
1: Ya diyeceğiz işte, bir şey düşünme.
2: Ya Ali.
1: Seyhan, hayatında bir kez bir şey düşünme. Canın ne istiyorsa onu yap.
2: Ali ciddi misin?
1: Evet.
2: Canım ne isterse.
1: Ne isterse. Kapat gözlerini, seç birini.
2: O nereye giderse biz de oraya gideceğiz.
1: Aynen.
2: Ya Ali.
1: Hadi. Hadi. Kapat.
2: Tamam. Kapatıyorum. Tamam.
1: Tamam. Seç birini.
2: Meram.
1: Kalkıyor.
2: Ali nereye git?
1: Bilmiyorum.
2: Ya Ali yetişemeyiz.
1: Daha bilet alacağız.
3: Bunun adı Blue. Ama Flora diye bir arkadaşı var.
4: Benim de var.
3: Bebek mi?
4: Ayı.
3: Adı ne?
4: Bonbon. Benim en iyi arkadaşım.
3: Bir daha geldiğinde Bonbon'u da getirir misin?
4: Tamam.
3: Belki de bizle kalır.
4: Hep mi?
3: En azından bizi gidene kadar. Blue'nun burada hiç arkadaşı yok.

0: Şehnaz Hanım, sizin yolculuk yakın mı?
1: Valla biz dönecektik aslında ama Samim bırakmadı.
0: Samoş bırakmadı.
1: Çok özlemişti Loş'u. Çok ısrar etti kalın diye. Can çok yakınlar birbirlerine.
0: Maşallah Şehnaz Hanım, bunlar böyle birbirlerine hep baştan beri yakınlar mıydı?
1: Hep. Yani bir baba kız nasıl yakınsa birbirine öyledirler.
0: Maşallah.
1: Samim eskiden de çocuk sever miydi? Yani siz eski arkadaşsınız, bilirsiniz diye soruyorum.
0: Tam olarak hatırlayamıyorum.
1: Yani aranızda hiç çocuk konusu geçmedi.
0: Geçmedi.
1: Yazık, siz de bilmiyorsunuz. Yani ben hani eski dostsunuz, bilirsiniz diye o yüzden sormuştum.
0: Vallahi Şehnaz Hanım, Samim'e eskiyi sormak istiyorsan, bak bugün çok uygun bir gün. Lakin bugün ay 26'sı. Samim'in yaş günü.
1: Bugün 26'sı.
0: Yani ben aklımda öyle kalmış. Ama bir de Samim'e sor, bak o sana cevabını verir.
1: Ay iyi ki hatırlattınız Meliha Hanım.
0: Yok canım yani.
1: Ben tamamen unutmuşum, sağ olun.
0: Sen de sağ ol Şehnaz Hanım.

0: Şimdi bir tane durak seç.
1: Durak?
0: Hı. Nereyi beğeniyorsan orada ineceğiz.
1: Tamam.
0: Güzel. Yeşil, güzel bir yer bulalım. Sen burası dediğin anda dışarıdayız. Tamam mı? Ne?
1: Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım, biliyor musun?
0: Ne? Bilmiyor musun?
1: Ali.
0: Ne yapmadın?
1: Ne bileyim, böyle canım ne istiyorsa onu yapayım filan. Yani bizim yapacağımız şeyler belliydi. Ali Halim'in dükkanı. Evet. Yani ben seni tanımadan önce de aslında hissediyordum. Bir dükkanla evden ibaret değil hayat. Dışarıda gürül gürül akan bir hayat var.
2: Abi.
1: Sen gitmişsin. Bir gemiye binip dünyanın öbür ucuna kadar gitmek ne demek biliyorsun.
0: Bir gün sen de gitsin.
1: Biliyor musun artık o kadar önemli değil. Ben senin yanındayken her şeyi yapabileceğimi biliyorum. Hayat dışarıda değil. Biz neredeyse burada.
0: Sana söz veriyorum. Hiç canı sıkılan sevgililerden olmayacağız. Uçak, tren ne istersen. Bir gün dünyanın öbür ucuna beraber gideceğiz. Her durakta da birbirimize yeniden.

0: Alo.
1: Taceddin abi, hayırlı günler. Ben Cemal. Geçen gün arkadaşla yazıhaneye uğramıştınız.
0: Samimle. Evet kardeşim.
1: Abi, senin bu arkadaşla dün konuştuk. Gelin beni vurun, öldürün, abuk subuk laflar ediyor.
0: Kim, Samim mi? Yapmaz öyle şey.
1: Arkadaşlar ziyaretine gidecek. Sen de kulağını bir çek diye haber veriyorum.
0: Cemal kardeşim, sen hiç merak etme. Dün onun canı sıkkındı. Ya, yoksa has arkadaşımdır, yapmaz öyle şey. Tamam, ben kendisiyle konuşurum. Tamam. Aman kardeşim. Tamam. Hadi hayırlı günler. Ah Samim, ah Samim. Of. Ne yapacaksın? Evde sen ne yapacaksın? Otelde işin mi var?
2: Yok abim, işim yok işte. Öyle bir ablamdan emanet alacağım da.
0: Ha, ne emanet?
2: Önemli değil ya.
0: Cancan, nasılsın oğlum?
3: İyiyim. Hoş geldin Samoş.
0: Hoş bulduk güzel kızım.
2: Merhaba çocuklar.
3: Merhaba.
2: Abla.
4: Feride, geldin mi gülüm? Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sami.
2: Hoş bulduk. Ablam, işim bittiyse biz artık kaçalım mı?
0: Ben de tabii mutfağa ineceğim.
5: Sami, ben sana yardım ederim.
0: Yok yok, gerek yok ya, ben iner hallederim.
5: Hayır, benim bir işim yok zaten. Melih Hanım da gidiyordu.
0: Melih'e gidiyor musun?
4: Yo, sen madem mutfakta iş var.
0: Ha yok, mutfakta iş dediysen ben şey ya.
4: Tamam, senin ben geleceğim mutfağa.
0: Peki Melih Hanım.

0: Sana da iş çıkardık Halim. Bıraktım dükkanı bütün gün.
1: Yok ya, ne iş ya? Feride'yi de alalım şimdi. Sizi şöyle güzel bir yere götüreyim yani.
0: Feride bir şey dedi mi?
1: He, otelde bekliyormuş. Kalbim o da ya. Meliye ablama ayrı üzülüyor, Kirve'ye ayrı üzülüyor. Havamız değişir yani. Onu da alalım.

0: Mahkemeyi kazanmışsın lan Samuş.
1: Kazandık kazandık ya.
0: Gözün aydın. Melih Hanım söyledi sağ olsun. Diloş'a da toka getirmiş.
1: Toka mı?
0: Hı-hı. Çocukları çok seviyor belli. Yazık. Yani iyi anne olurmuş. Domates

0: canım ablam. O kadını papuç bırakmayacaksın.
1: Yok Feride, bırakmayacağım tabii.
0: Tut kendini, tamam mı?
1: Artık tutabildiğim kadar tutacağım.
0: Şey ne oldu? Halledebildin mi?
1: He, aldım. Sen?
0: Aldım aldım. Biraz zor oldu ama çantamda.
1: Hep çıkar.
0: Niye?
1: Bir bakacağım.
0: Neyine bakacaksın ablam? Zaten zar zor aldım. Şimdi uçar muçar.
1: Ya hele çıkar, bir bakacağım.

0: Ablam verdi bir kazamaza çıkmasa şimdi.
1: Yok. Biz bu işi yapmayacağız Feride.
0: Nasıl yapmayacağız?
1: Yok, bayağı yapmayacağız. Ya biri 20 yıldır tanıdığım bir adam, öbürü dünyadan habersiz bir masum. Yani biz de arkadan dolap çeviriyoruz, iki fesat.
0: E nasıl öğreneceğiz başka türlü?
1: Öğrenmeyeceğiz.
0: Nasıl?
1: Ya Feride, bak tut ki biz bu testi yaptık. Hep babası çıktı. Ne yapacağız yani? Kızı babasından mı ayıracağız?
0: Ya çıkmazsa?
1: Ya çıkmazsa daha fena. Bak Sami bugün geldi bana, yok Melih alakam yok dedi. Dedi ki biz testi yaptırdık, çıkmadı. E ben nasıl bakacağım Sami'nin yüzüne? Artık yaptılar yapmadılar. Vallahi günahı boynuna. Ama ben bir 20 yıl bekledim. Gerekirse bir 20 yıl daha bekleyeceğim.

0: Böylece geldik ha?
1: Hı, geldik.
0: Ne yapacağız peki?
1: Bilmem, ne yapmak istersin? Karnın aç mı?
0: Çok.
1: O zaman yemek yiyeceğimiz bir yer bulmamız lazım.
2: Ya bu aslında otelde müşteri yok yani, sizi aslında yatacak kadar.
3: Yoksa bu akşam özel bir akşam. Kabul ederlerse Melih Hanımları da davet etmek istiyorum.
1: Melih.
4: Vallahi geliriz, olur. Hani madem Şehnaz Hanım'ın özel bir gecesi var.
2: Ya benim öyle bir malumatım yok.
3: Sen ne yemek istiyorsan onu söyle.
2: Şehnaz, bak çocuklar evde. Benim işim zor, ben gelemem.
3: Ya yılda bir kere biraz da kendini düşün. Sen bırak, ben güzel bir şeyler yapacağım.
2: Şehnaz.
3: Akşam vallahi parmaklarınızı yiyeceksiniz.
2: Ya evde yeriz bir şeyler. Hacet yok. Öyle değil mi Melih? Melih.
4: Kıyma var mı Samim?
2: Melih bırak. Ne kıyması?
4: Madem ki Şehnaz Hanım'ın böyle özel bir gecesi var, bir de bizim Adana yemeklerinden tatsın ha Şehnaz Hanım.
3: Sen yorulma canım, ben bir şeyler yapıyorum.
4: Yok gülüm, ben yorulmam. Sen çıkarsana kıymayı.
2: Melih.
4: Sen çıkar kıymayı.
2: Ay Allah'ım yarabbim yarabbim.
5: Bak şimdi. Beşe kadar sayacağım, basamakları tırmanma yarışı.
6: Tamam.
5: Bir.
6: Dilara'cığım, senin baban var mı liste miydi canım?
5: Hayır. İki.
6: Nerede peki?
5: Bilmiyorum.
6: Üç. Bilmiyor musun?
5: Bilmiyorum. Ben doğduktan sonra uzaklara gitmiş.
6: Uzakları mı? Hep gider miymiş?
5: Evet. 4, 5. Ay, zaman
7: doldu. Örümcek mi lan?
6: Hoş geldin benim abi.
7: Gel hop aslanım benim. Geç kalmadık değil mi Feride?
6: Yok Halimciğim yok, biz de çocuklarla sohbet ediyorduk.
2: Allah'ım yarabbim, bu ne ya?
6: Ne oldu Sam abi?
2: Ya ben bittim Feride ya, canımı zor attım buraya ya.
7: Ya hayırdır Sam abi, gözü vardı yeğenler çoğalmış.
2: Ne yani ya?
7: Lan bu ufaklık akraba değil mi senin?
2: Yok.
7: Ya vallahi ne kadar sana benziyor bak, yanaklar gözler tıpkı sen kızım desem ben inanırım ha.
2: Ne kız halim ya sende ya?
7: Vallahi billah. Feride kız çok benzemiyorum Allah aşkına, şuna bak.
2: Oğlum arkadaşın kızı, eşkere konuşma.
7: Ha.
2: Allah Allah. İyi.
7: Feride hadi biz gidelim mi?
6: İyi Halim. Hadi görüşürüz sen abi.
2: Güle güle.
7: Hadi sen abi. Hadi örümcek bak.
8: Merhaba canım.
6: Merhaba Sevincim, nasılsın?
8: İyi de olsun. Halim'e uğradım da tutturdu bir şeyler yapalım diye.
6: İyi yapmışsınız.
8: Gel hadi.
6: Geleyim bari, sağ ol.
7: Gel. Ya Feride. Sam abinin canı mı sıkkın? Bana mı bir bozuk attı?
6: Yok Halim.
7: Ne bileyim, bir ağır tavır yaptı yani. Bir yanlış yapmadık ki kardeş.
6: Sen üstüne alınma ya. Senin abinin derdi başka bu ara.
2: Kahveler benden.
7: Oo, büyüksün Yiğit.
2: Valla Mertcan'ın davasını şerefine.
7: Amca ne oldu amca?
9: Vallahi geri dönecek herhalde.
10: Hadi inşallah.
7: Tamam bitti işte bak. Kaldı senin mesele.
9: Ne meselesi?
7: Nurcan.
9: Doğru ya.
10: Ne oldu, ne ceza vereceklermiş belli miymiş?
9: Ya bilmiyorum ki, daha belli değil. Disiplinde zaten.
7: Ya şu kızı sepetleyip gönderemediler gitti ya.
9: Ya onlardan önce o beni yollamazsa iyidir.
10: Başına iş aldın ya.
7: Ne? Kim? Kız ne yapsın ya?
10: Ya aynı sınıfa düşmekten bahsediyorum.
2: Abi ben gidip konuşacağım.
9: Yiğit.
2: Bu kız seni bir daha köşeye sıkıştırmadan gidip konuşacağım Eda.
7: Hadi küçümenin şerefine, hadi.
2: Vallahi bir 30 yıl daha bizimle.
11: Vallahi ben onu Marmaris'e taşınıyor diye duydum ama.
12: Marmaris mi?
11: Marmaris'in kızının yanından ayrılmıyormuş.
12: Öldürürüm onu.
7: Eyvallah, sağ olasın.
11: Başka gördüğünüz var mı?
7: Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Sen mi abi?
8: Ablamlara bir şey söylemedim ha.
7: Tamam tamam, merak etme. Alo.
12: Aliço. Aliço, neredesin Aliço?
7: Dışarıdayım abi.
12: Dışarıda nerede?
7: Ne oldu, bir şey mi oldu?
12: Ya bu çocuk içime kurmuş şurada Aliço ya.
7: Hangi çocuk?
12: Bu Halim ya. Diyor bu Dilara benim aynımmış, yok baba kız olsak bu kadar olurmuş falan.
7: Yani?
8: Ne oldu?
7: Abi var mı öyle bir şey?
12: Ya yok. Olmaz. Yani zannetmiyorum.
7: Ya nasıl zannetmiyorum sen mi abi?
12: Ya kaç yaşında kız Aliço olsa haberim olmaz mı ya?
7: Abi hesap tutuyor mu tutmuyor mu?
12: Hesap? Hesap tutmaması lazım.
7: Ay yok, sizle ilgili bir şey değil. Abi nasıl tutmaması lazım ya? Sen bir daha iyice düşün, gelince konuşalım.
12: Tamam Aliço. Ya yok, olacak şey değil de kafama takıldı ya. Tamam Aliço, hadi sağ ol.
13: Anacığım nereden buldu da çıkardı? Sifonun içinde. Şansa tesisatı kalmış. Dur bakalım, bu böyle olmaz. Bir hal çaresi bulacağız.
11: Anacığım ben çıkıyorum.
13: Tamam oğlum.
11: Feride ile buluşacağım.
13: Ve dükkan ne oldu sabahtan beri?
11: Bugünlük böyle oldu, yarın açarız.
13: Ah oğlum.
11: Hadi Allah'a ısmarladık.
13: Yani çocuğa iş yeri açtırdı, bir aman verip çalıştırtmıyor. Çok fena yere çattık İkbal'cığım. Vallahi, vallahi canımızla uğraşıyoruz.
14: Sevincim maşallah iyisiniz.
15: Yok canım, ben sabah bir fotoğraf götürdüm de o da teşekkür etmek için şey etti.
14: Hayır, beğenmedim demiştin de.
15: Beğenmedim. Ama dün öyle hadi kardeşim falan diye hastaneye bırakınca...
14: Kıymete bindin.
15: Yok.
14: Yok. Ne yok?
15: Ya Halim başka erkekler gibi değil. Ya içi dışı bir numarası da yok. Gerçekten temiz bir çocuk.
14: Ben zaten bunu sana söylemiştim Sevin.
15: Tamam işte.
14: Aferin yani.
7: Ferda. Kahvenin yanına tatlı söylediniz mi?
14: Yok Halim, söylemedik.
7: Şöyle tatlı bir şeyler yiyelim ya.
16: Canım kardeşim, bir bak.
17: Buyur.
16: Ya mutfakta böyle tatlı neyin varsa işte birer ikişer, sen hepsinden getir ya.
14: Halim ne gerek var, boş ver.
16: Ya sen getir getir, artık odan yetmez. Hadi kardeşim.
17: Tabii efendim.
16: Hadi sağ olasın.
14: Hasiye Hanım. İyi gülüm, sen nasılsın?
18: İyiyim. Şey, ne oldu? O işi halledebildiniz mi ablamla?
14: Yok gülüm, halletmedik.
18: Niye?
14: Onu işte, sen gel ben anlatırım sana.
18: İyi, tamam. Şey, abla.
15: Hadi.
18: Ben biraz gecikebilirim ben bu akşam. Ya işte Ali ile böyle güzel bir yere geldik. Akşama kadar kalalım diyoruz.
14: Maşallah Seyhan.
15: Niye? Ay biz ablamla biz şeyleri halletmeye çalışıyoruz.
14: Koşturup duruyoruz, hani turist gibi fıldır fıldır gez.
18: Ne turist abla?
14: Ay gez gez, keyfine bak Allah aşkına.
18: Ya abla bak, bozulacaksan.
14: Tamam canım, yok yok, gez sen, canına bak lütfen.
18: Ya ablacığım.
14: Ya tamam Seyhan, tamam. Bir şey olursa ben sana haber veririm, hadi.
18: İyi tamam. Tamam sağ ol.
15: Hadi hoşça kal.
11: Ne diyor?
18: Hiç, bozuk atıyor.
11: Niye?
18: Ne bileyim, Kenan'a kızıyor, bana bozuk atıyor.
11: Evlenecekler dedin ya, niye bozuk atıyor?
18: Ya evlenecekler de işin adı bindiği için. Yoksa ablamın kalbi kırıldı bir kere.
11: İyi, bir dahaki sefer onu da getiririz.
18: Melih abla?
11: Tabii, Melih ablan da gelsin. Şeyi nasıl çağırabiliyor muyum?
18: Ya Ali,

0: hastane var mı?
1: Niye hayırdır?
2: Çıkırsam ben bir pasta alayım.
1: Ha, yaş günü için mi?
0: Hı. Siz de kalırsınız, hep beraber keseriz.
1: Vallahi şu sokağın başında bir pastane var ama bulamazsın falan, istersen ben çıkıp bir bak.
0: Ben hallederim.
1: İyi o zaman, tamam.

0: Dilara.
1: Efendim Samos.
0: Sen kaç yaşındasın kızım?
1: 6,5.
0: 6,5. Hangi ayda doğmuşsun sen? Ocak mı?
1: Mart'ta.
0: Mart'ta.
1: Evet, ne oldu?
0: Şey yok. Böyle sordum ya. Siz oyununuzu oynayın hadi.
1: Mertcan, biraz aşağıda oynayalım mı?
2: Tamam.
1: Samoş, biz aşağı iniyoruz.
0: Tamam çocuklar, hadi.

0: Ağustos, Temmuz, Temmuz. Ulan Halim, eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürdün ha.
1: Dün sayfa baktık mı?
2: Yo. Vardır mutlaka bir tren ya.
1: Yoksa?
2: Yoksa başımızın çaresine bakarız.
1: Nasıl bakacağız başımızın çaresine?
2: Ne olur şu telefonları kapatsak, bassak gitsek, hiç kimseye hesap vermesin, sadece ikimiz.
1: Sen yapabilir misin?
2: Yaparım tabii. Sen? Versene şu telefonu.
1: Tamam, sen.
3: Ver, ikisini de atacağım.
1: Ya sen.

0: Ya ben?
1: Ya ne saçmalama.
2: Ya ben ömrümün sonuna kadar seninle beraber olmak istiyorum. Bugün, yarın, burada, emir yanında.

0: Bacettin.
1: Ya Samim neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum.
0: Hayırdır?
1: Ya bu Cemal aradı.
0: Ne tepeci? Ne istiyor?
1: Ya sıkıştırıyorlar Samim. Yok adamlar gelecekmiş, yok teminat alacaklarmış.
0: Bırak gelsinler ya.
1: Ne demek gelsinler ya? Ya Samim bu adamların şakası yok. Ödeme yaklaşıyor.
0: Ödeyeceğiz yarın.
1: Nasıl ödeyeceksin?
0: İşte Şeynaz bir müşteri falan ayarlayacak. Bir iki şey bulabilirsek.
1: Ne kadar ödeyeceğim?
0: 5.
1: Ben de bakayım ne çıkar benden.
0: Sağ ol Tacit. İşte bir şeyler ayarlayacağız.
1: Bak Samim gözünü seveyim, bu adamların şakası yok ha. Son dakikaya bırakma.
0: Tamam ha, ayarlayacağım ya.
1: Hadi bakalım.
0: Nereye?
1: Bir çay ısmarlamayacağım mı?
0: Ya boş ver, içeri girme.
1: Ne oldu?
0: İçerisi karışık biraz. Çayı buraya söyler mi? Burada içeriz.
1: Her işin alem arzı. Öyle.

0: Meşhur portakal bahçesi ha, Kenan?
1: Yarın satışa çıkarıyorum.
0: Bu biraz nemli mi? Nereden buldun bunu?
1: Boş ver, buldum işte. Bahçeden gelecek para ev işini halleder.
0: Tarih?
1: Annemin belediyede tanıdığı var, tarihi alacak.
0: Kenan, bak yine bir aksilik çıkardı sende.
1: Olmayacak hayatım. Tamam işte, hallettik.
0: Yani ben arkadaşlarıma, eşe, dosta falan söyleyebilir miyim?
1: Kime istersen. Yarın gidip eve de bakarız. Valide yakın bir yerde.
0: Niye?
1: Hayatım, yaşlı kadın. Bir şeye ihtiyacı olsa.
0: Mahallede var ya öyle güzel evler bize göre.
1: Gelinliğini de seç.
0: Seçtim.
1: Evleniyoruz.
2: Abi çaylar.
1: Eyvallah. Sinirlersin.
3: Alo.
4: Buyurun.
3: Eda'cığım merhaba, ben Şehnaz. Samuş'un Şehnaz.
4: Aha evet. Buyurun.
3: Şehnaz.
4: Canım dayımdan aldım telefonunu. Bu akşamın doğum günüymüş.
3: Dayımın mı?
4: Evet. Ona otelde küçük bir sürpriz hazırlıyorum. Abini alıp sen de gelsene.
3: Ha, dayım orada olacak mı? Aha tamam. Evet evet, burada.
4: Otelde görüşürüz. Hoşçakalın.
3: Görüşürüz canım.
5: Ne diyor?
3: Dayımın doğum günüymüş.
5: Ne zaman? Bugün?
3: Evet. Otelde sürpriz kutlama yapacakmış. Bizi de otele bekliyor.
5: Ha, kadına bak ya. O zaman hediye almamız lazım bizim.
3: Ay evet, hadi
5: kalk. Hadi hadi. Şunları toplayalım.
6: Nereye?
3: Akşama yemek hazır.
6: Ciğerim, bu ne yeme? Ne var bu akşam?
3: Akşama Şehnaz Hanım'ın sürprizi var ya.
6: Ne sürprizi be?
3: Bilmiyorum Sami, vallahi artık onu da ona soracağım.
7: Hayırlı olsun.
8: Kolay gelsin.
6: Sağ ol, buyurun.
7: İşler nasıl abi?
6: İyi, çok şükür, daha da iyi olacak.
7: İyi abi, aman aman. Bizi Cemal abi gönderdi de. Malum yarın tahsilat günü, biliyorsun.
3: Ne tahsilatı Sami?
6: Kardeşim, daha yarın ne var?
7: Bizimkisi nezaket ziyaret. Ne olur ne olmaz.

0: Ahmet.
1: Pardon yenge.
0: Allah Allah.
1: Eline dikkat etme.
0: Tamam tamam.
2: Neyse abi biz kaçalım yavaş yavaş. Bize müsaade. Bu nedir?
1: Otelin anahtarı.
2: Ha Cihan alın.
1: Ne yapacaksınız onu?
2: Teminat. Yarın işler iyi gitmezse diyor abi. Bugün anahtar, yarın otel. Cemal abi alacaktı, kalmayı sevmiyor abi.
3: Hayırlı günler.

0: Eda, dayım bir şey söylemedi, emin misin doğum günü olduğuna?
1: Ya Şehnaz Hanım öyle dedi Yiğit.
0: Allah Allah. Ne yapacağız?
1: Yiğit'cim, sürpriz doğum günü partisi yapacakmış ya Şehnaz Hanım. Konuştuk.
0: Ya bu kadın Marmaris'e dönmeyecek mi?
1: Ya vallahi orasını ben de bilmiyorum.
0: Meloş abla çıldıracak.
1: Allah beni burada bıraksalar ben hayatımın sonuna kadar kalırım ha.
2: Ha, tamam yerleşelim buraya. Görev bakan beye buluruz. Ufak bir lokanta açarız.
1: Otel?
2: Otel? Sen mavi işlesin gider gelirsin.
1: Tamam.
2: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Sen mavi.
1: Açmayacak mısın?
2: Yok. Ben onu sonra ararım.
1: Ablam.
2: Açma.
1: Hadi kötü bir şey oldu herhalde.
2: Ya açarsan olacak.
1: Kaçmam lazım.
2: Tamam Seyhan aç.
3: Alo. Seyhan neredesin Seyhan?
1: Dışarıda ablam ne oldu?
3: Ali yanında mı?
1: Yanımda.
0: Versene sen bana ver.
3: Her neredeyse Ali'yi al söyle ya da kalksın buraya gelsin.
1: Abla ne oldu?
3: Ya oteli tefeciler bastı. Seyhan anahtarı da aldı gitti adam.
1: Tefeciler mi? Tamam abla tamam. Merak etme ben yanımda söyleyeceğim tamam. Hadi hoşça kal. Gidiyoruz.
2: Gidiyor muyuz?
1: Otele tefeciler gelmiş. İşte otelin anahtarlarını almışlar gözdağı vermek için.
2: Sema abi?
1: Yok bir şey yapamamış. Seni bekliyor Sami abi hadi gidiyoruz.

0: Ya daha ödemenin vakti var. Adamların yaptığı zorbalığa bak ya. Bir de vakti geçirsek ne olacak?
1: Yok sen mi, artık ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ödeyeceğiz yani. Bu adamların şakası yok.
2: Yok vallahi ablam, Allah korusun.
0: Yedi, o kardeşin nerede?
3: Mutfakta.
0: Ne yapıyor mutfakta?
3: Bilmiyorum, Şehnaz Hanım çağırdı ya.
1: Ya vallahi kadın sabahtan beri çırpında harıl harıl çalışıyor.
0: Ya Melia, bu ne sürprizi bu ya?
1: Göreceğiz sen, göreceğiz.

0: Samoş sürprize bayılır canım, çok sevinecek. Bak şimdi Ela kuşum, sen çakmağı yanına al, pastayı ben taşırım. Mum sönerse yakacaksın, tamam mı canım?
1: Tamam.
0: Ha, bir de yukarı çıkınca ışıkları kapatırsın, ben böyle karanlığın içinden gelirim. Tamam mı?
1: Hı hı.
0: Hadi bakalım. Hadi canım.
1: Tamam.
2: Hı. Yine kaçamadık.
3: Kaçamadık.
4: Nerede vermiş?
2: Otelde.
3: İyi, hadi.
5: Mutluyum.

0: Ya sarhoş kadın.
1: He sarhoş.
2: Doğum günün kutlu olsun canım.
3: Aa abim doğum günü mü bugün?
0: Yok ya değil.
2: Nasıl yok ya değil?
0: Yok benimkisi bugün değil.

0: 26 değil miydi?
1: 26 ama bu ay değil.
2: Yahu Samoş hanım üstü mumlu pasta getirmiş, üfle de ayıp olmasın.
0: Yok canım, zahmet etme.
1: Ya Şehnaz ne alemsin ya. Ben de diyorum bu kime şarkı söylüyor.

0: Aslı sen seversin.
1: Yok anne.
0: Alsana canım, bak ne güzel çikolatalı pasta.
2: Yok, o dışarıdan yemeği pek sevmiyor ya.
3: Ah Aliço, gel ya, iyi akşamlar.
4: Sedat, ne oldu?
3: Ya yok bir şey, başımızda bir bela var, bir de bunlar çıktı ya.
5: Kimseye zarar verdiler mi?
3: Yok, kime zarar verecek ya, sen de hava yapıp gittiler yani, bir şey yok.
2: Allah Allah. Vallahi size de zahmet verdik ama hani samimi yakınısınız diye.
6: Siz bilmiyor muydunuz bugün olmadığını?
2: Bilmiyordum.
6: Ben sana 26'sı dedim ama Mayıs demedim. Karışıklık oradan çıktı herhalde. Ama demek ki neymiş? Ne varsa eski arkadaşlar da varmış. Ha Şehnaz Hanım.
0: Evet, öyle olsun Melih Hanım. Valla bravo, çok akıllıcaydım. Ama bilmediğiniz bir şey var. Ben daha buradayım.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortin Yenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak Pazar 20'de Ağparada.
4: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Bana ne oluyor böyle?
1: Beni özledin mi uyumcuk?
2: Sevgili izleyici izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Kontrolden çıktı. Sorun her neyse hemen düzeltmeliyim.
3: Bunları kim istiyor gerçekten? Tamam.
4: Belki biri izliyor.
3: Hoşça kal biri.
2: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimde mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
5: Ne
0: yap? Demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
3: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
6: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
0: Bu işten kurtulamayacaksın.
7: Kurtulabilir.
0: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
3: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
8: Bu da kim be?
3: Asıl sen kimsin?
0: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
3: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
0: Seni özlüyorum May. Ha, tamam, bir saniye dursanız.
9: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
0: Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
2: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazandığı Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde kim milyoner olmak ister yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
10: Nereye götürüyorsun onu?
11: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
2: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty. Yalnızlığına alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Cat'in kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Cat'in hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
11: En sakar kedisi.
12: Ya her şey niye benim üstüme düşüyor.
11: Kate ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
8: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
0: Şimdi elimdesin.
13: Kaçın, köpek geliyor.
12: Onu bir soy alırız. Sen hemen git.
0: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
13: Scotty.
14: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
0: Biri geliyor.
14: Korkuyorum Scotty.
0: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
6: Göründüğünden çok daha fazlasın.
15: Just because you can paint on a canvas.
2: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün, biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luzia Rainieri'ye başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
15: What are you doing?
16: I'm shooting up this chicken.
0: You don't recognize it?
17: Should I?

0: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
1: When?
2: Müzikal komedi türündeki hayatımın şarkısının yönetmeni John Candy. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas, hava ana Rose Liu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarının müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
1: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
2: Animasyon türündeki izci takımı şelalenin peşinde gösterimde. Film karne gününün ardından Bülent öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
3: Burayı tertemiz yapmak.
4: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
5: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film lazım. İki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca'yla çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
3: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
4: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim yüce kralımız?
5: Bu olamaz.

0: Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yeni dönem başladı. 288 eser ilk kez müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını belirtti.
1: Değerli basın mensupları, bugün kültürel mirasımıza verdiği önemin en güçlü örneklerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yeni bir vizyonla geleceğe taşınmasını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından temelleri Eti Müzesi olarak atılan müzenin 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997'de ise Avrupa'da yılın müzesi seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğinin altını çizdi.
1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa bedesteni ile Kurşunlu Han gibi iki önemli Osmanlı yapısının hizmet vermektedir. Yaklaşık 6 asırlık bu tarihi yapılar Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürülmüş. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlanmıştır.
0: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını söyleyen Ersoy, Göbekli Tepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin şimdi daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulacağına dikkat çekti.
1: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerimizin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip etmelerini amaçlamış olduk. Göbekli Tepe kültürüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerini çok daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz.
0: Bakan Ersoy ayrıca yeni dönemde 288 eserin ilk kez müzede sergilendiğinin de altını çizdi.
1: Bir müjdeyi daha sizlerle özellikle paylaşmak isterim. Ankara ve klasik dönem seksiyonlarının güncellenerek Bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarımızı da planladık. Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle buluşturulması.
0: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz kitaptan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Allah! Allah! Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
2: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?
0: Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Bahadır Tatlıöz, sözleri ve müziği kendisine ait Tam Aşk Mevsimi çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada. Düşlerim.

0: One day you're a cat.
1: Just take a little taste for daddy.
2: Aksiyon sinemasında dublaj kullanmayarak sınırları sürekli zorlayan karizmatik aktör Tom Cruise son filmindeki karakteriyle izleyiciyi şaşırtacak.
3: Cruise,
2: Digger adlı yeni filminde kariyerinin en çılgın ve iddialı rollerinden birini canlandıracak. Filmde usta oyuncu çevre felaketine yol açarak nükleer bir savaşı tetikleme noktasına gelen dünyanın en güçlü milyarderlerinden göbekli ve kel Digger Rockwell rolünde olacak. Kara komedi türündeki filmde yaşlanmayan aktör 64 yaşındaki Cruise filmde ağır bir makyajla yaşlandırıldı ve 65 yaşındaki petrol milyarderi oldu. Aktörün yıllara meydan okuyan genç görünümü nedeniyle onu sadece bir yaş daha büyük göstermek için özel efektler ve saatler süren bir hazırlık süreci kullanıldı. Filmde Cruise'a eşlik eden Yıldızlar Geçidi kadrosunda John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons ve Emma Darcy var.
4: Is he okay?
5: Mr. President?
2: Digger 2 Ekim'de dünya sinemalarında vizyonda olacak.
6: Help me shape the story.
7: They already know the story.
6: They know the facts.
7: The story
6: has yet to be told.
7: You hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo!
6: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
2: Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında perdelerini açtı. 17 Ağustos'a dek Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleşecek temsillerin ilki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Kuğu Gölü Balesi olacak. 4-5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Zorba Balesi ile sahnede olacak. 8-9 Ağustos'ta Carmina Burana Bale temsili sanatseverlerle buluşurken festival 12 ve 13 Ağustos'ta dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak.

0: toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi.
1: Fransız müziğinin en parlak ve etkileyici isimlerinden, romantik ve benzersiz sesiyle milyonların kalbini fetheden Garou, unutulmaz hitleriyle yeniden Türkiye'ye geliyor. Her konseri bir deneyime dönüşen Garou, kariyerinin en sevilen şarkılarını, sürpriz performanslarını ve yeni eserlerini sahnede birleştirerek 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

efsanevi solisti Thomas Anders 15 Ağustos akşamı İstanbul'daki Ora Arena'da sahne alacak. Anders konserde You Are My Heart, You Are My Soul ve Cherry Cherry Lady gibi unutulmaz hitlerini de seslendirerek izleyicilere nostalji yaşatacak.

Cazın ritmi her yıl olduğu gibi Kaş'ın muhteşem doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında bu yıl 28-30 Ağustos tarihleri arasında Setur Marina'da müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında 28 Ağustos akşamı modern cazın zarif ve derinlikli sesi Julia Biel sahne.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan milli iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve ortak hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hasan Mert'in küratörlüğünü üstlendiği sergiyi 20 Ağustos tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

küratörlüğünü Zeynep Albeniz Erbelger'in üstlendiği Symphony of the Earth sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 9 sanatçının resim, heykel ve farklı üretimlerinden oluşan seçkisiyle doğanın dönüşümünü, zamanın izlerini ve yeryüzünün çok katmanlı yapısını sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Eylül tarihine dek açık kalacak sergi, Mahler'in bir senfoni dünya gibi olmalıdır, her şeyi içine almalıdır sözünden ilhamla hazırlandı.

0: neler hatırladığını anlat.
1: Usta yönetmen Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen son filmi The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.
2: Savaşı kazandığınızı.
1: 2700 yıllık bir Yunan destanının uyarlaması olan filmin yaklaşık 200 milyon dolar hasılat elde edeceği öngörülüyordu. The Odyssey ise beklentileri aşarak açılış hafta sonunda 264 milyon dolar kazandı. Yapımcı şirkete göre film yalnızca Kuzey Amerika'da 124,5 milyon dolar elde etti. Ve bu rakam 2026'da Oyuncak Hikayesi 5 ve The Super Mario'nun ardından yılın en büyük 3. açılışını yapması anlamına geliyor.
3: Hiç tanımadığın bir babanın hasretini çekiyorsun.
1: The Odyssey, Nolan'ın bugüne kadarki en iyi uluslararası açılışı oldu. 250 bakıyor? Milyon dolar bütçeli film, tamamı IMAX kameralarla babam çekilen ilk uzun metraj yapım. İntikam önümüzdeki haftalarda Örümcek Adam serisinin son filmiyle gişede kapışacak olan The Odyssey'in 1 milyar dolar barajına ulaşıp ulaşamayacağı ise zaman gösterecek. Öte yandan dünya çapında ses getiren The Odyssey filminin vizyona girmesiyle filme ilham veren M.Ö. 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan esere ilgi arttı. Trendyol verilerine göre filmin ilk gösterim haftasında Odyssey kitabının satışlarında %559, aramalarda ise %348 artış görüldü.
2: Engel olamaz. Tanrılar bile.
4: Yola geri!
2: Bence uykuya daldı.

ferici, huzur veren kokusu ve zarif mor tonlarıyla lavanta. Hem doğanın hem de romantizmin vazgeçilmez simgelerinden. Sevgi ve zerafeti temsil eden lavanta, esans dünyasının vazgeçilmezlerinden. Antik çağlardan bu yana aromaterapide de çok kullanılan bu nazik çiçek, yaz aylarında tarla ve bahçelerde mor bir güzellik ortaya çıkarıyor. Lavanta bahçeleri ve tarlaları eşsiz görüntüleriyle ziyaretçileri kendine çekmeyi başarıyor. Lavanta zamanı tarlalara turlar düzenleniyor, çekim için özel anlar oluşturuluyor. Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar süren lavanta hasadı öncesinde tarlalar bu güzelliği yaşamak isteyenlere şahane ev sahipliği yapıyor. Sevgili izlence izleyicileri, adeta bir tablo misali lavanta bahçelerini keşfe çıkmak isterseniz diye düşündük ve de sizler için lavanta rotalarını paylaşmaya karar verdik. Lavanta, Türkiye'de özellikle Isparta, Burdur, Afyon ve Ege'nin iç kesimlerinde yetiştiriliyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü lavanta kokulu köy olarak biliniyor. Türkiye'deki lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Kuyucak, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen oluşturuyor. Bu yaz köye 120 ile 130 bin turistin gelmesi bekleniyor. İstanbul'a en yakın lavanta rotası ise Çatalca. Doğayla iç içe olacağınız Çatalca'da muhteşem ambiyans eşliğinde fotoğraflar çekebilirsiniz. İstanbul'un merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki bu ilçede lavanta tarlalarının arasında yürüyüp gün batımını izlemekse ayrı bir güzellik. Kokusu eşliğinde bir kaçamak yapmak isterseniz diğer bir adreste Burdur Lavanta Bahçeleri. Haziran sonu Temmuz başı arasında en canlı halini alan bu tarlalar doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor. Lavanta kokusunun eşlik ettiği bu yolculukta sadece fotoğraf çekmekte kalmıyor, aynı zamanda doğanın ritmine de uyum sağlıyorsunuz. Şimdi de Trakya'ya uğrayalım. Tekirdağ lavanta tarlaları. Genellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır ve Karahisarlı mahalleleri çevresinde. Lavanta sezonu Haziran ayında başlayıp Temmuz ortasına kadar devam ediyor burada. Bu dönemlerde bahçeler ziyaretçilere muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor. İzmir'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da ise lavanta asadı her yıl festivalle yapılıyor. Seferihisar Lavanta Festivali bölgedeki lavanta tarlalarının güzelliğini ve doğal zenginliğini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Lavanta tarlalarının açtığı zamanlarda ilçe renkli çiçeklerle süsleniyor ve festivale katılanlar bu görsel şölenin tadını çıkarıyor.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezya'sında yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir ada.

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve Otomanu sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

serbest atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Luka Solić ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşte Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren Prestige, bir gizem ve gerilim filmi. İki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol oynuyorum.

Yaz olağan bir nesneyi alır ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz

0: henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: Beş Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıbım. Yakında öldüğüm tahmin edilecek.
2: 5 Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdi. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Wallace, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor. Ve saat işliyor. Cinayet mahallini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
2: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
3: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çifttik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
5: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
4: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer film de Kefaret. Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
6: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
5: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
6: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
5: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
7: Çok derin uyuyor.
6: Doğruyla yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
5: Uydurmadır.
6: Ama hiçbir şey yapmadın.
5: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde
7: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: Nasılsın? Gel buraya.
1: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
0: Al bana bayağı mı?
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok heyecanlıyım. Her neyse ben misin?
3: Evet.
4: Tanıştığınıza sevindim. Çekil lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Ne? Aa, olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
5: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
5: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
0: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
5: Şunu değil.
0: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
5: Değil.
0: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında öyle bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
5: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
0: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
1: Onu anladık.
0: Tamam.
5: Evet baba. Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
3: Evet, evet, evet, birazcık.
0: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
3: 4 aydır.
0: 4 ay mı?
1: Aslında 5 ay. Ha,
3: evet, o haklı. Yanılmışım.
0: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
5: Lütfen, çok üzgünüm.
0: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
1: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
1: Önce çantalarımızı çıkarsak.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

Gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Diskfrenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

Şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

Gelelim adeta ölüme meydan okuyan dağ bisikleti sporu için dünyadaki en iyi yere. Evet, bu sporu cidden yapmayı düşünüyorsanız ölüm yolu olarak bilinen profesyonel bisikletçilerin kadrajındaki Bolivya'yı öneriyoruz.

Astaire özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le Broadway'de başladı. ...1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan Yuv Yuv Yuv şarkısı.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kitesurfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alındığında

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip full sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.

0: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
2: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
3: Sure moves slow.
4: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
0: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
5: In my frying pan.
6: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
0: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi, 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
7: Who's that?
8: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
9: Hello, David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
0: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
10: Forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
0: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
11: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
12: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
13: Get everybody inside as quick as you can!
14: Get away from the building!
13: Someone's after you!

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan

0: Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş. Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ilme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
1: Must have been some breakup, huh?
2: Breakup is sort of a shorthand.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrasıyla sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey girl, dis-moi, enfant que j'aime, déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans, sosyal medyada da bir haftada 6 milyon

0: Vamos.
1: Danke.
2: Anna, komm.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kunsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak DNR raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Kligg'in kaleme aldığı kısaca yapay zeka, büyük fikirler arasında yolculuk, karmaşık algoritmaları herkesin anlayabileceği şekilde özetleyen popüler bir bilim kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşk'tan sonra nöromantik ilişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortopia Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz? Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınları'ndan okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, tasavvufu salt dünyadan ele tek çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Öykü Antolojisi. Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Orkun Galorar'ın yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben

Sana yazmadım. İlk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen, umutla babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morton Gençtrause. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak Pazar 20'de Abarı'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Leyla'm, ben bu hayatta çok hata yaptım.
1: Bu sevdam.
0: Ama dediler hani hatasız kurulmakmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun, biliyor musun? Elimsin, kolumsun, kalbimsin, ciğerimsin. Melih'sen benim.
2: Ha, bu kadın.

0: Dile rahmet.
1: Seni çok özledim.
0: Ben de seni özledim kızım.
2: Seyhan, bu kadın sen Mavi'ye samoş mu dedi, bana mı öyle geldi?
3: Ali?
4: Samoş mu dedi? Ben duymadım, samoş mu dedi?
2: Samoş dedi. Ben de duydum, samoş dedi.
3: Rahatsız etmedi ki Samim.
0: Yok yok, dur rahatsız Şenaz, buyurun buyurun şey. Şey Meliha, Şenaz Hanım, Meliham, Şenaz Hanım.
3: Memnun oldum.
0: Dur bir dakika. Şey, Meliham gel.
2: Tamam.
0: Şey Şenaz.
2: Ablam otur.
4: Yenge

0: canım?
1: Anne nereye koydun?
0: Neyi?
1: Bahçenin tapusunu.
0: Bahçe mi?
1: Antalya'daki portakal bahçesi.
0: Tapuyu ne yapacaksın oğlum?
1: Satacağım.
0: Ölümü gör Kenan.
1: Anne.
0: Oğlum bak ant verdim. Çık şu, çık şu sandığın içinden.
1: Niye?
0: Evladım, babana o portakallar okutmuş. O bahçe sayesinde geçinmişler. Manevi değeri var. Öyle evleneceğim diye satılmaz.
1: Anacığım anlamıyorsun. Ya Yıldırım nikahı kıyacağız ya Feride benden ayrılacak.
0: Man ayrılsın, tutan mı var?
1: Anne, tapu burada mı değil mi? Anne.
0: Bilmiyorum.
1: Sen bilirsin anacığım. Unutma, o bahçeyi babam bana bıraktı. Bugün olmazsa yarın tapuyu bulacağım.
0: Kenan.

0: Eloş canıdır samimi. Bunlar bir oynarlar, bir severler, birbirlerini hakikaten görmek gerek.
1: Ya. Nereye geliyorum?
0: Siz canım akrabası mısınız Samoş'un?
2: Yok, biz aynı sokakta oturuyoruz. Tam karşısında.
1: Şeynaz, bana müsaade. Dilara kalk ciğerim.
3: Niye?
1: Hadi kalk, ben gideceğim.
3: Lütfen.
0: Ay Samoş, otursun, çok özledi çocuk seni.
1: Allah Allah. Dilara, hadi canım ciğerim.
0: Nasıl, balları beğendiniz mi çocuklar?
2: Hangi balları?
0: Siz değil, çocuklara getirdim ya Marmaris'ten.
2: Marmaris'ten mi?
0: Evet.
1: Aliya, kızım.
0: Ay Samoş, vermedin mi yoksa balları çocuklara?
1: Verdim verdim, yediler bak arı kovana gibi.
4: Yok, yedik.
3: Çok güzeldi.
2: Abla.
3: Peki ablam nerede?
2: Tabii mi abi?
1: Peri kızı sen otur, ben bakacağım.
5: Sen mi abi?
1: Aliço, ben gidip geliyorum, sen burada kal Aliço.
0: Ay, tuvalete gitmiştir canım, koskoca kadın nereye kaybolacak?

0: sana sarılacağım sürpriz.
1: Ya bu sürpriz mürpriz değil.
0: Ne oluyor?
1: Ya bana bir şey sorma.
0: Nasıl sormayayım? Ali kim bu kadın?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun.
1: Ya sorma dedim işte.
0: Ali. İyi peki, tamam. Tamam, sormadım, tamam. Kimmiş? Bilmiyorum, bir şey söylemiyor ki.
2: Lan bu çocuk senin abiye mi benziyor, bana mı öyle geliyor?
0: Ne alakası var Furkan ya?
2: Ne bileyim abi, yanaklar manaklar öyleli böyleli.
0: Furkan saçmalama.
2: Mertcan. Furkan. Mertcan öyle değil mi onun? Mertcan. Perişan oldu çocuk.
3: Ya Melia, ya bir saniye dinlesene beni sen.
4: Konuşma benimle Samim.
3: Ya ne demek konuşma ya? Celal ne diyecek, ne var? Arkadaş diyorum sana.
4: Normalisli.
3: Evet.
4: Samim hani erkekti?
3: Erkek?
4: Samim git al.
3: Ben sana öyle bir şey demedim. Arkadaş dedim sana. Arkadaş. Ya Melia. Ya. Ulan. Kardeşim geç.

0: Allah. Samim abinin geleceği yok. Ben savaş mahallini terk ediyorum.
1: Ben de.
0: Hadi biz de kaçalım.
2: Mertcan. Hadi ablacığım. Mertcan.
3: Geliyorum.
2: Nereye bakıyorsun ablacığım?
3: Hiç.
0: Ayaklandınız mı? Ha.
2: Ali'cim biz de kaçalım artık.
0: Olur peki, yalnız gidebilir misiniz?
2: Aman her akşam sen mi bırakacaksın bizi? Dün gece de çok yorduk zaten seni. Sağ ol, gideriz biz.
0: Tamam.
4: Seyhan ne diyor bu?
5: Bilmiyorum abla. Bilmiyorum.
4: Ali.
0: İyi tamam işte, hallettik.
4: Ya bırak Ali. Bırak. Yani dün gece de bırakmışsın. Yalnız kalmasın Şehnaz Hanım. Bir ara hatırlat da evdeki bal gazetesini vereyim.

0: Kardeşim sen biraz daha bassana gaza. Bak bak, arayı açtılar. Arayı açtı, bak bak gidiyor bak.
1: Abi basıyoruz gaza da ters bir durum falan yok değil mi?
0: Ya ne ters durumu ya? Aile durumu diyorum sana ya. Hadi ciğerim benim, sen sür ya.

0: Evet abi, nasıl gidiyoruz?
1: Çocuklar, araba var bizde, birlikte gidelim.
0: Feride abla, nasıl sığacağız?
2: Ben Mertcan'ı kucağıma alırım.
1: Tamam işte, hadi.
2: Hadi, iyi geceler.
3: İyi geceler.
2: Gel canım, bismillah. Hadi canım.
0: Ali abi.
3: Ya tamam işte, hep beraber gideceğiz Yiğit.
1: Şeynaz Hanım, yakala istersen, bak orada var hemen.
3: Ya Seyhan geldiği gibi gider, hadi yürü sen. Hadi.

0: Melia! Melia!
1: Gelme Sabri.
0: Ya bir dinle Allah'ın aşkına.
1: Yok, dinlemeyeceğim.
0: Melia.
1: Abi bak, bir kere de beni kandırma. Ha? Bir kere numara yapma Allah aşkına. Bir defa şu hevesimi kursağımda bırakma.
0: Ya sana yemin billah ediyorum. Bak biz bu gece biz bize olacaktık. Sürpriz oldu. Benim de haberim yoktu diyorum sana.
1: Haberin yok.
0: Yok.
1: Sabim, dün kim geldi kapıya?
0: Kapıya?
1: Dün kim getirdi balları?
0: Melia.
1: Bıraksana.
0: Ya Melia. Ya aç şu kapıyı gülüm ya.

0: Aptal Meliha, aptal Meliha.
1: Ablam biz biraz abartıyor muyuz sanki?
0: Feride.
1: Hayır, kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Belki sen Mavi doğru söylüyor. Belki gerçekten arkadaşı.
0: Ellerin iyisi evlerin güvesi.
1: Abla.
0: Bak Feride,

0: Anne.
1: Efendim?
0: Biz neden Samoşlar'da kalmıyoruz?
1: Ev doludur. Otelde gördün, çocuklar var.
0: Ne çocukları mı?
1: Yok canım, yeğenleri onlar.
0: Samoş artık hep onlarla mı kalacak?
1: Olur mu öyle şey bir tane? Bize de gelecek tabii ki.
0: Ne zaman?
1: Yarın olsun bakarız. Ama sen artık kapa gözlerini, bak saat kaç oldu, hadi. Hadi.
0: İyi kılar.
1: Sana da canım benim, hadi. Hadi bakalım.
2: Ben ne talihsiz bir adamım, ben ne kadersiz bir adamım ya. Bu kadar zaman torbaya gir, sen tam Melia'ya evlenme teklif edeceğim, pat diye çık gel ya.
3: Dayı, kimdi o kadın?
2: Arkadaş.
4: Dayı ne arkadaşı ya? Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun.
2: Ha, Melia bitti, bir de sen başladın Eda. Ya eski bir tanıdığım kızını alıp gelmiş.
4: Kocası yok mu?
2: Yok.
3: Nasıl yok?
2: Yok yok, kızı var.
0: Adı ne?
2: Ne yapacaksın adını?
0: Sordum.
2: Dilara.
0: Dilara.
5: Aliçim.
6: Yok, cevap vermiyor.
5: Ya gözünü seveyim ya.
6: Abi 40 defa aradım, açmıyor işte ya.
2: Allah'ım, hey güzel Allah'ım. Can can, bak bakayım şu pencereden şu bir hareket var mı, bak.
0: Tamam.
2: Hadi. Ya Aliço, bu bugün olacak iş mi ya? Yarın gel, sabah gel, tam o anı. Ya o zamanı nereden buldun ya?
6: Bulurlar abi, bulurlar. Bunların içlerinde radar var, radar.
2: Allah'ım güzel, Allah'ım benim ya. Can can, bir hareket var mı oğlum?
0: Bakıyorum.
7: Ya Seyhan, bir bırak. Ya ablam ne olursun, ver şu gürgürü hadi. Ablam birkaç gününe gelmiştir, kızma bu kadar. Ya Allah Allah, madem geldi Seyhan, Allah aşkına ışıklar, Zeki, Müren, Merasim, ya bu namussuz beni bu kadına niye malamat etti?
8: Ablam otele geleceğini tahmin etmemiştir o, ne olursun.
7: Sen konuşma, tut şunun ucunu.
8: Niye?
7: Kız tozumuş, camdan silkeleyeceğiz.
8: Bu saatte.
7: Abla belin çıkacak, yapma. Abla! Ya ne yapıyorsun, gözünü seveyim. Ay abla, hele bir bırak.
8: Aa, kaçın.
7: Ablayı.

0: Vallahi söyleyeceğim Zübeyir. Ustamın kurtuluşu yok.
1: Papara yiyeceksin ha Cumali.
0: Olsun. Ustama canım feda.
2: Günaydın Ali kardeşim.
3: Günaydın abim benim. Sağ olasın. Günaydınlar.
4: Günaydın usta.
5: Günaydın usta.
0: Hoş geldin usta.
3: Hoş bulduk. Cumali bana bir çay versene.
0: Tamam usta.

0: Oğlum sen bana iki gündür taktın mı lan?
1: Estağfurullah usta.
0: Ne bakıyorsun öyle koyun gibi rahatsız?
1: Ustam dün acaba ayıp etmedik mi?
0: Kime?
1: Feride ablaya.
0: Niye?
1: Kızdın ya ustam. Bağırdın. Misafirler apar topar kalktılar.
0: Senin yüzünden?
1: Ustam.
0: Ne gözlerini dikip bakıyorsun bana? Sinirlendiriyorsunuz beni.
1: Ustam ben gene de söyleyeyim de.
0: Bak. Terbiye öğretiyor yani bana.

0: Sağdan boş yaratı kitabını yazın değil mi Tevge?
1: Ustam valla...
0: Daha gel! Sabah sabah benim sinirimi kaldırma be. Ben istediğimi bağırırım, istediğimi ağlarım. Sana mı soracağım ben? Kalk kalk! Tövbe ya!

0: perdeler kapalı.
1: E uyuyorlardır dayı.
0: Uyumaz o. Sabaha kadar cin gibi beklemiştir.
2: Şey ne zaman dönecek?
1: Ne?
2: Şehnaz Hanım.
1: Aliço dün gitmeyecek miydi?
3: Öyle dedi abi.
1: Niye hala burada o zaman?
3: Bana ne soruyorsun abi? Arkadaş senin arkadaş.
1: Tamam uzatma. Nereyedir?
4: Ben baktım.
0: Oğlum dur sen, ben baktım. Ben bakacağım.
1: Kenan.
5: Abi günaydın.
0: Ne işin var senin burada ya?
5: Konuşmamız lazım Samim abi.

0: Ablam ne oldu, konuştunuz mu Kenan'la?
1: Yok gülüm, dün o kıyamette arayamadım.
0: Arama zaten, resti çekmişsin.
1: Ay çektim vallahi Seyhan yani. Yıldırım nikahını kıydı kıydı, yoksa unutsun beni.
0: Ya abla kıyar da kıymasına şimdi. Yıldırım dediğin 2 gün sonra nikah. Ne yapacaksınız, nasıl yaşayacaksınız?
1: Anacığım, Muazzez teyzem istese hepsi hallolur. Yani ne oldu o Antalya'daki bahçe ha? Portakal bahçem var diye kurum kurum kurunuyordu. Haciz borcunu bile Samim abime ödettiler ya. Yani Muazzez teyze istedikten sonra her şey hallolur. Sorun o.
0: Dur bakalım ya. Alo.
2: Ya Seyhan neredesin ya? Akşamdan beri 100 defa aradım seni.
0: Buradayım, evdeyim.
2: Ne oluyor? Nedir durum? Perdeleri de kapatmışsınız.
3: Ha. Melemen hazır kızlar.
0: Öyle oldu ha. Kimle konuşuyor bu?
3: Seyhan.
2: Nasıl öyle oldu ya? Samim abi perişan, bir şey söylesene.
3: Samim mi arattırıyor onu?
0: Ablam kurban olayım, sakin ol ne olur.
3: Yok anacığım, söyle, benim artık diyecek başka bir lafım yok.
2: Seyhan cevap versene ya da in 2 dakika konuşalım.
0: Ay, konuşamayız.
2: Nasıl, konuşmak da mı yasak?
0: Hı. Seyhan. Ya tamam abla. Ali, ben müsait değilim, sonra konuşacağız, tamam mı?
3: Ali söyle Samim abiyle bir daha aramasın ha.
0: Tamam abla ya. Hı. Tamam. Tamam. Hadi hoşça kal. Bay bay.
2: Konuşmak da yasak.
4: Ne diyor?
2: Yok. Evde sıkı yönetim uygulanıyor.
4: Benim için bir şey diyor mu Alço?
2: Yok abi, sinir küpü.
4: Hay Allah'ım ya.
5: Samim abi.
4: He?
5: Abi gözünü seveyim dinle. Ya Yıldırım nikahı kıyacağız ya Feride beni defterden silecek.
4: Kıy oğlum.
5: Abi para yok, pul yok. Nikahı kıydık. Evi nasıl tutacağım? Biz nerede oturacağız?
4: Siz nerede?
5: Yok. Valideyle birbirlerini yerler.
4: Ya zaman karşıya taşın. Melia yengeyle 3 güveysi olursun.
5: Ha, istiyorsan sen ol.
4: Düşünüyorum. İstemem. Ya durun bir dakika. Oğlum senin kıyıda köşede 3 kuruş paran yok mu?
5: Yok Samim abi. Tek şansım sensin.
4: Ben mi?
5: Valideyle konuşup portakal bahçesinin tapusunu versin. Abi büyüğümsün. Feride'yi sen istedin. Seni dinler. Hadi kırma beni, bir abilik yap.
4: Ay Allah yarabbim ya. Ya. Tövbe estağfurullah.
6: Evet Şefik. Yok daha dönemiyorum çünkü buradaki işlerimi halledemedim ben, o yüzden. Birkaç gün daha burada kalacağım. Aha. Dönüş tarihi belli değil. Ben kesinleşince sana haber veririm. Motel sana emanet. Tamam. Haberleşiriz, görüşürüz.
7: Ne diyor?
6: Kalıyoruz Dilara'cığım. Ama şimdi de hemen hazırlanıp gidiyoruz.
7: Samaşa mı?
6: Başka yere.
7: Nereye?
6: Melia Hanımlara.
7: O kim?
6: Ha, sonra

0: Şey, bunu al sen o zaman.
1: Yok ablam, onun için demedim yani. Hani sen şey olma da sonra.
2: Tansiyon düşecek ablam.
0: Yok, öyle karşımda put gibi durdu da ben bir çift laf edemedim ya.
1: Kime?
0: Balcıya, Şehnaz Hanım'a.
1: Aman ablam, ne diyeceksin ki?
2: Bence de en doğrusunu yaptın sana.
0: Ya olur mu, sandalyeyi bırak diyeceğim. Kalk ben oturacağım diyeceğim. Ora benim yerim diyeceğim. Yo, öyle tut yemiş bülbül gibi kaldım.
1: Yok değil, o senin asaletin.
0: Yok, ben onunla bir karşı karşıya geleceğim.
2: Yok, görmezsin, çoktan dönmüştür o.
0: Yok, ona iki çift lafım var. Beni öyle enseye vur, lokmayı al bir kadın zannedemeyecek.
1: Uy aslan. Ben geç kaldım, kaçıyorum.
0: İyi tamam gülüm.
1: Seyhan, bir telefon aç, haber ver bana.
2: Tamam, telefon ederim ben.
1: Sen de üzülme ne olur canım benim.
0: Tamam gülüm, sen beni merak etme. Biz
1: aa, seni... Otur ya.
3: Ali.
4: Ha?
3: Sen abin nesi var?
4: Yok bir şey ya. Bir arkadaşı geldi.
3: Ne arkadaşı?
4: Hanım arkadaş. Ama yok bir şey, eski bir tanıdık.
3: Melih abla?
4: Yenge barut gibi, dünden beri onunla uğraşıyor.
3: Yapma ya. Melih ablayla konuşulmaz, şimdi bana da parlar. Ali. Arkadaşlık derken derecesi.
4: Ne yapacaksın oğlum sen derecesini? Adamın üstüne gitme diye söyledim sana. Sen kimseye bir şey söyleme.
3: Yok abi, söylemiyorum. Hay Allah. Abi çok ters olmuş ya.
4: Öyle oldu. Hadi görüşürüz.
3: Abi sağ ol, kafanızı şişirdim ya.
4: Ne demek?
3: Feride?
2: Ne işin var senin burada Kenan?
3: Samim abimle konuşmaya geldim.
2: Neyi?
3: Evlilik meselesini.
2: Evlilik mi?
3: Kafaya koydum Feride. Yıldırımsa yıldırım, bu sefer nikahı kıyacağım.
2: Kenan.
3: Bana birkaç gün izin ver, çözeceğim bu meseleyi.
2: Ciddi misin sen?
3: Hem de nasıl?
2: Ay Kenan, Allah Allah.
3: Feride, seni öylesine özledim.
2: Ben de tamam. Ama birazcık sabret. Önce dünya evine girelim, ondan sonra hasret gideriz. Hem şurada nikah tarihinde ne kaldı değil mi Kenancığım?
3: Hiçbir şey.
2: İyi günler.
5: Adana, Marmaris, Fethiye. İl Türkiye. Helal olsun Samim abim.
2: Ya Furkan. Ya Furkan'ın...
5: Allah'ın adını verdim, yalan.
2: Ya ama çok dalga geçiyorsun Furkan.
5: Ya tamam be, büyüttünüz siz de. Abi o akşam o kadın gelmemiş olsaydı Melih ablayla dayım evlenmiş olacaktı.
2: Ne? Ne? Evet.
5: Oh, ya akşamki yemek onun için düzenlendi, akıllı. Oh.
2: Ne olacak şimdi yani, evlenmeyecekler mi?
0: Ne evlenmesi abi? Melih abla perdeyi bile açmıyor.
5: Kim abi bu kadın? Balcı?
0: Ha, Balcı bir arkadaş işte.
5: Türkülerle Türkiye'm.
2: Furkan, Allah Allah.
5: Tamam abi bak, siz ne yapın edin o ikisinin arasını yap. Abi nasıl yapacağız? Ne yapın edin bulun abi. Bak ikisinin arası bozulur, olan size olur. Abi büyükler ayrılır, olan küçükleri olur. Ben bunu bilen olarak söyleyeyim size. Ya Eda, biz ne yapacağız? Ben yardım ederim. İsterseniz.
0: İstemeyiz. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz.
5: Halledersin. Gördük nasıl hallediyorsun işlerini. Hangi işleri? Oğlan çocuğu geliyor.
0: Eda, hazır mısın sınava?
2: Hazırım.
0: Oh, hadi göreceğiz.
2: Allah Allah ya. Ya Furkan gülme.
0: Allah'ın delisi mi be?
2: Biraz acele etsene canım.
6: Anne. Melih kim?
2: Hani dün akşam Samoş'la dans ediyordu ya, bir teyze tanışmıştık. İşte o.
6: Samoş'u nasıl alıyor?
2: Bilmiyorum.

0: Gidince öğreneceğiz. Abla.
1: Allah canını almasın Seyhan. Ödüm patlattın ha.
0: Abla ne yapıyorsun?
1: Perdeyi düzeltiyorum.
0: Abla.
1: Ha Seyhan.
0: Bak kızacaksın ama belki de ablam haklı, biz bu işi çok büyüttük.
1: Ya niye gülü?
0: Ya ablam kadın kimdir, nedir, necidir bilmiyoruz ki. Alışmışız, ha babam Samim abiyi suçluyoruz.
1: Seyhan.
0: Ya Samim abi haklıysa? Ya kadın sadece tanıdıksa? Ha? Ayıp olmayacak mı Samim abi?
1: Yok anacığım yok. Bu sefer durum farklı. Bu işte bir iş var, benim içime doğuyor.

0: some of it?
1: Huh, Lichu? Ne oldu, vaz mı geçtin evlenmekten?
2: Yok, ben vazgeçmedim de. Simelya'yı görüyoruz. Gözünden ateş püskürüyor.
1: Abi dur bakalım ya. Bu Marmaris'i ömrü billah burada kalacak hali yok. Çekip gidecek. Sonra sular durulur. Yenge sakinleşir. Siz de eski halinize geri dönersiniz.
2: Döner miyiz Haricu?
1: Dönersiniz abi. Siz ayrılamazsınız birbirinizden.
2: İnşallah Haricu.

0: Günaydın arkadaşlar.
1: Günaydın canım.
0: Kızlar, ben acil iniyorum. Görüşürüz.
1: Kolay gelsin.
0: Ne oldu, senin canın sıkkın? Ya öyle biraz karışık bir gün. Ha. Sen ne yaptın? Karar verebildin mi?
2: Halim'le ilgili.
0: Ha. Akşam düşüneceğim demiştin.
2: İşte düşündüm.
0: Ne?
2: Yok Feride ya, bana göre değil, olmaz.
0: Halim mi?
2: Evet.
0: Niye?
2: Ne bileyim. Elektriğimiz tutmadı.
0: Tutar gülüm, tutar. Ben gördüm. Bak, Halim'den o elektrik geldi.
2: Feride.
0: Sevinç'im, çocuğun canı sıkkın. Yani başına gelmeyen kalmadı. Biraz zaman ver. Bak göreceksin, dünya iyisidir. Bana teşekkür edeceksin.
3: Az oturdum Azizciğim.
4: Gideyim İkbal.
3: Şu tapunun yerini değiştireyim.
4: Ah kardeşim, bu yaştan sonra.
3: Çocuğu deli ettiler. Ağaç tepelerine çıkardılar. Ama yağma yok. Madem ki gelin resti çekti, benim de tam ona göre bir münasip planım var. Muazzez kolay kolay pes etmez. Görecekler.
4: Hadi inşallah kardeşim.
3: Allah'a ısmarladık İkbal.
4: Güle güle.
3: Yavaş.

0: değilim Seyhan. İçimde bir sıkıntı var benim.
1: Tamam bak, perdeleri açalım, geçecek o.
0: Yok, açmayacağız.
1: Abla hep kapalı mı kalacak perdeler böyle?
0: Kalacak.

0: Ferdi nasılsın?
1: İyi Halim'cim, sen nasılsın? Valla biz de sevindik, tam senden bahsediyorduk.
2: Feride!
0: Öyle mi? Ya Ferda, ya dün dükkanda ben size böyle bir kabalıktır, münasebetsizliktir, bir aksiliktir falan yaptım mı, yapmadım mı ya Ferda?
1: Yok canım yok, yapar mısın? Bak tam tersine diyorum ki bu sefer de biz seni yemeğe çıkarsak ha?
2: Ne?
3: Evet evet, hani teşekkür babında Halim.
0: He, iyi peki, hadi buyurun gelin.
1: Ay yok, biz seni davet ediyoruz. Hani şu sahilde kebapçı yok mu? Hani orada böyle yemeği yer deneriz, ne dersin?
0: Yok be kızım ya, ne hacet var?
1: Olmaz mı Halimciğim? Hem sana da bir değişiklik olur ha?
2: Feride!
1: Hadi be Halim, kırma bizi ne olur.
0: İyi tamam peki, gelim alayım mı?
1: Yok yok, biz geliriz merak etme.
0: Evet tamam, bir yarım saat o zaman oradayım, tamam? Hadi. Ben çıkıyorum.
4: Tamam usta.
1: Feride, ya ne olacak, bir şans daha versek? Ya bu sefer de elektrik almasan söz vallahi zorlama yok.
2: Geçen sefer de öyle demiştin.
1: Kız bir kebap yiyeceğiz Sevin. Ay kırma beni. Hadi, hadi, hadi.

0: Alo? Mukaddes teyze? Benim Kenan. İyiyim teyzeciğim. Sen nasılsın? Teyzeciğim, sana bir sorum olacak. Babamın Antalya'daki portakal bahçesi vardı ya. Annem tapuyu nereye koyduğunu unutmuş. Bir türlü bulamıyoruz. Acaba sana söylemiş olabilir mi? Yok, bilmiyorsun. Tamam teyzeciğim. Ben yine ararım. Öptüm ellerinden. İyi günler.
1: Kenan?
0: Efendim anne?
1: Ne işin var oğlum senin evde?
0: Hiç anne, bir şey unutmuşum.
1: Oğlum bu kadar mı istiyorsun evlenmeyi?
0: Yoksa Feride ayrılacak. Anne tamam bak, beni dinlemiyorsun. Samim abiyle konuştum, bugün arayacak. Bari onu dinle.
1: Kenan.
0: Anne, Samim abiyle konuş. Ondan sonra hayır de ha anacığım.
1: Peki tamam.
2: Aslan anam.
3: Ablam kahven.
4: Ay Seyhan sağ ol gülüm ha.
3: Alo. Ablam nasılsın?
4: Feride gülüm ne oldu sesine?
3: Yok yok bir şey yok, psikolojik olarak. Şimdi Sevin duymasın diye.
4: Ha Sevin mi, niye?
3: Ablam. Halim'le buluşmaya gidiyoruz.
4: Ha anladım.
3: Sen beni yarım saat sonra arıyorsun. Feride acil bir şey çıktı, çabuk eve gel diyorsun, tamam mı?
4: Tamam hı.
3: Kalkıp gideceğim, ikisini baş başa bırakacağım.
4: Aferin.
3: Feride ablam tamam canım benim, tamam unutma sen onu. Çok öpüyorum seni, hadi canım.
4: Tamam. Hadi konuşuruz gülüm.
3: Bay bay. Hadi hayatım.
4: Hadi.
5: Ne diyor abla?
4: Hiç. Öyle benim hem geliyor ya, merak etmiş iyi miyim diye.

0: abi. Ben çıkıyorum.
1: Nereye?
0: Otele. Özcan'ı aradım. Gelip temizlik falan yaptıracağız.
1: Ha tamam, ben de geliyorum. Bak şey, Can Can.
2: Geliyor.
1: Kim geliyor? Melia mı?
2: Ötekisi.
1: Ötekisi kim oğlum?
0: Seyhan.
2: Hayır, bal getiren.
1: Bal getiren mi?
2: Evet.
1: Aliço vallahi geliyor.
0: Abi ne işi var ya bunun?
1: Ya ne bileyim, bu kabus gibi çöktü bu kadın ya. Bu gitti dedikçe bu burada kalıyor ya.
0: Tamam abi, çay yapar yollarız.
1: Aliço ben aşağı iniyorum, Melia görmesin.
0: Tamam.
1: Can Can, sen camın önünden ayrılmıyorsun. İşaret ettiğin zaman ben kapıyı açacağım.
2: Tamam.
1: Aslanım benim.
0: Şişt, bak, kapıya gelir gelmez işaret veriyorsun. Tamam.

0: 점점 어디 세네
1: 말도.
0: 점점 아주 어둠. 쉬, 말도.
2: 얄미워.
1: 무슨 얄미워?
2: 다 Garcia'ya gidiyor.
1: Garcia mı? Nereye Garcia?
2: Meryem ablaya.
1: Oğlum emin misin?
2: Eminim.
1: Aha. Sen mi abi? Sen mi abi? Ne oldu Aliço? Sen mi abi? Garcia'ya gidiyorlar.
0: Garcia nereye?
1: Meryem yenge. Ulan Meryem'de ne işi var bunun? Ne bileyim abi, kızını da almış gelmiş, gözümle gördüm. Karşıda kapıdalar. Ya bu kadın beni öldürecek Aliço.
3: Meli Hanım, dün gece tadınızı kaçırdık. O yüzden kızımla kendimizi affettirmeye geldik.
4: Merhaba.
5: Merhaba. İyi, buyurun.
3: Geç bakalım.
5: Buyurun.
0: Ben bittim Aliço, ben bittim.
1: Ya ne işi var bunun burada ya?
0: Bilmiyorum, ben nereden bileyim, ben nereden bileyim.
1: Ya bir terslik çıkmasın.
0: Çıkacak, çıkacak. Tersliğin dik alası çıkacak bak.
1: Sen bir git konuş abi ya.
0: Ya gidip ne konuşacağım ben Aliço?
1: Ne bileyim abi.
0: Ben bittim, bittim. Ben bittim Aliço.
3: Burası biraz karanlık mı?
5: Ha, sen şu perdeyi aç.
3: Tamam oldu. Sizin işinizden alıkoymadık umarım.
5: Yok, buyurun. Buyurun. Canım sen de otur.
3: Seyhancı, bu sizin.
5: Teşekkürler, sağ olun.
3: Valla akşam aklım sizde kaldı. Kalk dedim Diloş'a, gidelim Meli Hanım'ın gönlünü alalım. Öyle pat diye geldik, kutlama yapıyordunuz herhalde.
5: Ha, kutlama.
3: Ne kutlaması?
5: Otelde. Ablamla Samim abi ortak oldular ya.
3: Ama hakikaten helal olsun Meli Hanım.
5: Helal.
3: Valla bravo, samimi adam etmişsiniz.
5: Yok aslında...
3: Aslında yani araya aşk sevgi falan girince insanın sözü geçmiyor. Ben samime kaç kere söyledim ama dinletemedim. Bak arkadaş olunca nasıl söz dinlemiş. Bravo, gerçekten bravo.
5: Arkadaş mı?
3: Çok sağ olun, çok sağ olun.
5: Arkadaş derken... Şeyhanız Hanım, siz ne içersiniz, çay mı kahve mi?
3: Kahve alayım canım, çok şekerli olsun.
5: Tamam.
0: Ali Çoğu, yanlış gitmiş olmasın?
1: Nasıl?
0: Ya Şehnaz buranın yabancısı, bizim eve giriyorum diye karşı eve girmiş olmasın?
1: Abi yengeyi görünce anlamaz mı?
0: Ya ben bunlarla tek tek baş edemiyorum, şimdi ikisi yan yana. Şehnaz'la Meryem, Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi.
1: Abi dur dur. Berto, var mı değişiklik?
4: Oturuyorlar.
5: Şimdi Şehnaz Hanım...
3: Canım bu saç rengin kendi rengin mi?
5: Yok, meç.
3: Ha, bak bunu tutturamıyorlar. Ben Marmaris'te o kadar berber dolaştım. Biliyor musun, olmadı. Gerçi seninkilerin cinsi iyi. Ne güzel saçların var.
5: Sağ ol.
3: Ay bak, bir de hediye aldım.
5: Kime?
3: Sana, sabah otelden aldım.
5: Yok, ben hediye falan istemem.
3: Aman bir şey değil canım, uzat uzat bileğini verme. Nazar boncuğu bir şey olmaz. Beğenmezsen çıkarırsın. Nasıl, Diloş yakıştı mı?
4: Güle güle kullan Meli abla.
5: Sağ ol.
2: Bal getiren Meli ablaya bir şey yaptı.
0: Gene ne yaptı?
2: Ya bilmiyorum, elini tuttu.
1: Elini mi? Abi.
0: Aliço, git bir şey yap ciğerim.
1: Sanma, ben ne yapayım ya?
0: Oğlum müdahale et, yoksa rezalet çıkacak.
1: Ya abi, ben oraya gitsem yenge beni içeri alır mı ya?
0: Aliço, kıyamet kopacak diyorum sana. Git engelle, bir şey yap ciğerim.
2: Ben gideyim.
0: Kim?
1: Mert o.
2: Ha, gidip gelirim.
1: Abi bırak gitsin, hem içeride ne konuşuyorlar onu öğreniriz.
0: Şişt, bak can canım, gidip oyalanmak yok. Ne konuşuyorlar öğreneceksin, geri geleceksin.
2: Tamam.
1: Hadi fırla.
0: Hadi ciğerim benim. Oyalanma orada canım, ciğerim benim.
2: Tamam. Ha. Daha gitme.

0: Efendim?
1: Sağ ol Ali. Dükkan dışında bir şeyle ilgileniyor musun Ali?
0: Mesela?
1: Yani hobi olarak.
0: Vallahi hobi... Yani şalgamdır, fasulyedir, işte dükkandır yani. Benim bütün hayatım budur yani. Öyle değil mi Ferda?
1: Ha evet evet. Bak bir ara futbol oynuyordun Halim.
0: He gençler. Adana Demirspor işte.
1: Adana Demirspor mu?
0: Ha dizi sakatlayana kadar. Ondan sonra dükkan mükkan olayla ne girdim işte.
1: Babam orada bir ara antrenörlük yapmıştı.
0: Nerede ya? Bizde. Kim?
1: İbrahim Hoca.
0: İbrahim Hoca. Bir tıkmaz olan mı?
1: Birkaç ay kalıp döndü.
0: Ben tanıyorum ya İbrahim Hoca'yı.
2: Sevin, Adana'ya geldiğinizi bilmiyordum.
1: Yok, beraber gelmedik. Babam tek gitti 6 aylığına.
2: Ha.
0: Vay İbrahim Hoca, vay ya. Sen nasıl, iyi midir?
1: İyi iyi.
0: Allah Allah. Başım yani, işe bak, nereden nereye ya. Demek sen onun... Hay Allah.
2: Arkadaşlar bana müsaade.
0: Ferda nereye?
2: Ben lavaboya gidip geleceğim Halimciğim.
1: Tamam canım. Ha.
3: Tamam abi, anladım. Yok, yarın gelirsin. Geçmiş olsun Sevim abi, iyi günler.
4: Kenan, ne oldu oğlum Sevim abine?
3: Yok anacığım, gelemiyor.
4: Niye, hastalanmış mı?
3: Hastalık değil de bir bela var başında.
4: Ne belası?
3: Bir şey değil, eski şeyi.
4: Ay ne?
3: Bir kadın Marmaris'ten çıkmış gelmiş.
4: Ooo.
3: E'si bela olmuş Sevim abiye.
4: Melih Hanım'ın haberi var mı?
3: Olmuş, kadın Melih abladaymış.
4: Kenan.
3: Efendim anne?
4: Sen bu işi bana bırak oğlum.
3: Hangi işi?
4: Şimdi Melih Hanım'ın haline de içim acıdı. Düşmanlığın lüzumu yok. Ben gider Feride'den isterim nüfus cüzdanını.
3: Anne?
4: Evlilik işlemlerinizi de ben halledeceğim.
3: Anneciğim, ciddi misin?

0: Senin adın ne?
1: Mertcan.
0: Benimki de Dilara.
1: Biliyorum, dayım söyledi.
0: Tamam, senin dayın mı?
1: Hı hı.
0: Benim de Samaş'ım.
2: Şehnaz Hanım, kahveniz.
3: Çok teşekkür ederim canım.
2: Şimdi Şehnaz Hanım.
3: Çocuk da yedi pastayı.
2: Koca yanak. Yok. O hiç yemez öyle dışarıdan alınan. Hazır şeyler o benim kurabiyelerle bayılır değil mi koca yanak?
4: Ablam her gün yapar. Mertcan'ın favorisi.
2: Koca yanak. Yesene oğlum. Kuru kuru kurabiye.
3: Mertcan alsana.
4: Tamam.
3: Ay bırakın çocuk ne istiyorsa onu yesin. Aa, sevdi mi canım pastayı?
0: Evet.
3: Dilos sen?
0: Ben.
3: Aferin size.
2: Ya Şehnaz Hanım, siz bu İstanbul'da kalıcı mısınız?
3: Yok canım, ben iki günlüğüne geldim ama Samoş'la görüşemeyince bileti ileri bir tarihe aldırdım.
2: Ha, ne kadar ileriye?
3: Abla. Bakmayacak mısınız?
2: Yok, ben onu arayacağım. Bileti diyordun, ileri aldırdın.
3: Ay önemli bir şeydir belki, bakın ben daha buradayım, bak sen. Bak.
2: Tamam. Bana müsaade.
4: Feride, ablam neredesin ya? İki saattir mesaj atıyorum. Hani arayacaktın?
5: Kız ne araması Feride?
4: Halim'le Sevin'i bırakacaktık ya baş başa.
5: Kız bak hala Sevin diyor Feride. Kadın burada, kapat telefonu.
4: Ne kadını?
5: Kız Şehnaz.
4: Nerede?
5: Kız salonda.
4: Ablam kadının salonda ne işi var?
5: Ya anacığım bilmiyorum ki, pastasını almış gelmiş. Kapat telefonu, vallahi sinirim burnumda.
4: Ablam tamam, sakin. Ablam tamam, ben geliyorum şimdi, sakin ol, kıvranmayayım. Ha, çok yakındayım, tamam. Tamam hadi görüşürüz.
5: İyi hadi.
6: Bak namussuza bak ulan, çabuk git gel dedik. Orada oturdu homini, gırtlak pasta yiyor bak.

0: Dur abi, gelir şimdi.
1: Ne gelecek? Yayıldıça yayılıyor orada.
2: Merto! Mertcan! Abi dayısının düşündüğü yok ki.
0: Ya hadi be Merto ya.
3: Kusura bakmayın ne olur. Ben hemen gidip geliyorum. Ablam pek iyi değil.
0: Ya nesi var Feride?
3: Sinir. Bu ara biraz asabiyet var. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı?
0: Allah Allah. Dur tamam, ben bırakırım seni, dur.
3: Halim otur, yemeğini ye, kurban olayım ya.
4: Canım biz de gelelim.
3: Yok gülüm yok, siz sohbet edersiniz.
0: Ferda.
3: Halim kurban olayım, otur yemeği soya, hemen gidip geliyorum, tamam mı? Hadi görüşürüz.

0: hanımla kadın kadına konuşacağız.
1: Bana haber verirsin değil mi?
0: Vermez miyim benim güzel oğlum? Nüfus cüzdanını elime alır almaz arayacağım seni.
1: Tamam.
0: Hadi bakayım aslanım, hadi.
1: Tamam.

0: vardı.
1: Göstersene.
0: Evet, süre doldu. Kağıtları toplayalım çocuklar.
1: Hocam, 2 dakika daha ya.
0: 2 dakikası yok. Hadi hadi.
1: Can, ne yapıyorsun?
2: Konuşma.
1: Ya kağıdımı ver.
0: Konuşma, konuşma.
1: Can, kağıdımı ver.
0: Ver kızım kağıdımı.
3: Veriyorum hocam.
0: Eda.
4: Tabii hocam.
0: Kızım hadi.
3: Hadi Eda.
5: Ha Ferda, bak benim içim rahat değil. Kızım söyle bakayım, nesi var Melih ablamın?
1: Bir şey yok Halimcim.
5: Ya hasta falan mı?
1: Yok anacığım, yok ya. Semmi abinin bir bayan arkadaşı gelmiş de.
5: Bayan?
1: Ha, kadın yememiş içmemiş bize uğramış, ona birazcık canı sıkılmış.
5: Ya olmaz Ferda, olur mu öyle şey? Yok, Semmi abi yapmaz öyle şey.
1: Vallahi ben de anlamadım Halim, kadın oturuyormuş işte.
5: Yok be anam babam, yazık günah, bu işte yanlış anlaşma var Ferda.
1: Ben de öyle diyorum ama şimdi gel de bunu ablama anlat Halimcim.
5: Ferda bak, istiyorsan gideyim Semmi abiyle konuşayım, Melih ablama anlatayım. Ya yok, Semmi abi yapar mı öyle şey kızım?
1: Yapmaz Halim, yapmaz. Dur şimdi ben eve geldim Halim, tamam mı? Ben sana haber vereceğim. Şimdi kapatıyorum, inşallah atlatacağız. Ablam tabii kıyamet koparmaz, hadi.
5: Allah Allah. Allah Allah, peki Ferda tamam, bak ara, bak bekliyorum, tamam mı?
1: Tamam, tamam canım, hadi.
5: Kusura kalma ya biraz.
1: Abla, ay Seyhan, nedir durum?
4: Ablam ya kalp krizinden gidecek ya birazdan kadını öldürecek.
1: Ya ne diyorsun sen Seyhan?
4: Vallahi.

0: Nasıl hanım, siz Samim'i Marmaris'ten tanıyorsunuz.
1: Marmaris'te benim otelim var. Samim gemiden iner inmez doğru oraya koşar. Yani seviyor orayı, rahat da ediyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım.
2: Feride ablam.
0: Ay, ablam nasılsın? İyi vallahi Feride. İşte Şehnaz Hanım da tam bize Samim'le mazisini anlatıyordu.
2: Abla? Niye ki canım, Samim abinin mazisi bilmediğimiz şey mi sanki?
1: Siz de uzun zamandır mı tanıyorsunuz?
0: Samim'i mi?
2: Bir ömür. Ablam kendisinin eski nişanlısı.
1: Samoş.
0: He, Samoş'un ya Samoş'un.
1: Evet. Ay, vallahi kusura bakmayın, ben bilmeden pot kırdım Melia Hanım.

0: yok, pot değil. Yani sen de kendi meramını anlatıyorsun tabii.
1: Ama hakikaten bak, medeni insanlar mısınız, yine arkadaş kalabilmişsiniz.
2: Arkadaş mı?
1: Melih Hanım, yani bakın gerçekten çocuklarla da ilgileniyorsunuz, herkes yapmaz. Gerçekten muhteşem bir kadınsınız, değil mi? Nilaracığım, kalkalım mı biz artık?
3: Biraz daha.
1: Ama bak Melih teyzeni daha fazla meşgul etmeyelim, hadi gel.
0: O zaman iyi günler dileyelim.
1: Hadi bakalım.
4: Abi gidiyorlar. Ali çok gidiyorlar. Gidiyorlar koçum. Vallahi Gönül'de bir tatsızlık yok. Belki öyle havadan sudan konuşmuşlar.
5: İnşallah Ali çok.

0: Ya Seven, kusura kalma, benim aklım biraz Melih ablada kaldı ya.
1: Feride bakacağım dedi ya Halim.
0: Ha, Feride bakacağım dedi de, ben son zamanlarda Melih ablamla böyle biraz aramda bir takım, ya o benim canım ciğerim yani, ben böyle oturamıyorum anam babam, size bir borcum olsun.
1: Yok, gerek yok.
0: Ben bir Melih ablaya gidip bakayım. Kusura kalma kardeşim.
1: Olur kardeşim.
0: Sağ olasın.

0: çıktılar.
1: Nilay Hanım, her şey için çok teşekkür ederiz. Beyefendiye de çok selam işte herhalde.
2: Beyefendi. Yok işte falan değil beyefendi.
1: Ay ben bugün pot üstüne pot kırıyorum. Çok özür dilerim. Vefat mı etti?
2: Şehnaz Hanım vefat etmedi. Ablam hiç evlenmedi. Feride.
1: Hiç mi?
2: Hiç.
1: Pardon. Hadi bay bay de bakalım ablaya Dilara'cığım.
3: Bay bay.
4: Bay bay.
5: Güle güle.
4: Güle güle.
2: Hoşça kal.
1: Ay. Feride.
2: Ablam tamam. Sakin. Tamam sakin ol. Tamam geçti hadi. Hadi canım benim hadi.
1: Ben Mertu'yu bırakayım.
2: Hadi bırak.
1: Mertu dön önüne. Dön önüne.
6: Neredesin sen Cancan?
3: Veli abla da.
6: Ben sana çabuk gidip gel demedim.
3: Pasta çok güzeldi.
2: Gelmek istemedi ki Samim abi.
6: Yazıklar olsun sana Cancan. Hadi geç içeri. Geç oğlum.
0: Abi ben geliyorum hemen.
6: Ali çok fazla uzaklaşma bak. Çocuk evde yalnız, ben de otele gideceğim.
0: Tamam abi buralardayız.
6: Hadi kızım hadi bak.
2: Ali kim bu kadın?
0: Ya Samim abinin arkadaşı.
2: Ali.
0: Ya Seyhan arkadaşı diyorum. Eskiden daha yakınlarmış. Uzun zamandan beri görüşmüyorlar.
2: E niye gelmiş peki? Ne istiyor?
0: Ya bilmiyorum. Ya dün akşam gitmiş olması lazımdı. İşi gücü falan Marmaris'te. Gidecek.
2: Vallahi hiç gidecek gibi durmuyor Ali. Yok bu kadın Samim abiyi bırakmaya niyeti yok. Bence bu ziyaretin altında başka bir iş var.
0: Başka bir iş mi?
2: Başka bir iş.
1: Ay. Feride kadın hazırlanmış gelmiş. Vallahi tam ağzımı açacağım. Laf buraya gelecek. Yok açtırmıyor anacığım ağzımı.
7: Ablam o kadının gözünden belli. O öyle iltifatlar filan ediyor ama onun derdi başka.
1: Kız Feride bak tam bir şey söyleyeceğim. Ay saçın ne güzel. İşte yok sana hediye getirdim.
2: Bu ne ya?
1: Kız tam lafı buraya getirdim, bilezik taktı. Şaşkına çevirdi vallahi beni.
2: O mu getirdi bunu?
1: He?
2: Allah Allah. Ay bu kadından korkulur ablam. Vallahi billahi. Bak sağ gösterip sol vuruyor bu.
1: Kız habire iltifat, habire hediye vallahi. Böyle aptala döndürdü beni.
2: Tamam tamam tamam. Lan. Bir şey yapma o gidecek. Gidecek o. Yaslan bakayım arkana şöyle. Yaslan bir rahat ol, bir sakin ol şöyle. Hı. Tamam. Allah aşkına.
1: Kim bu şimdi? Bak eğer samimse içeri girmeyecek ha.
2: Yok ablam değildir. Bak Feride adımını atmayacak bu evden.

0: Ay tamam ablam, sakin ol, bakayım bir. Kim?
1: Muazzez teyze.
0: Muazzez.
1: Muazzez.
0: Ha?
1: Bak felaket telalı, bak kokusunu aldı Feride.
0: Nereden duyacak ki ablam ya?
1: Ay dur bakıyorum.
2: Ali abin köşede, ablanla abin de birazdan gelecekler, tamam mı oğlum?
3: Sen?
2: Ben otele gidiyorum. Burada Meriye ablanın kurabiyeleri dururken fıst gittin pasta yedin ha?
3: Diloş da yedi.
2: Diloş mu? Allah'ım yarabbim.
3: Bize de gelecekler mi?
2: Kim? Diloş'u unut. Meriye ablanın yanında adını anmak yok. Diloş lafı yok. Bitti.
4: Alo. Samim Bey.
5: Evet buyurun ben.
4: Ben Cemal. Taceddin Bey'le yazıhanemize uğramıştınız. Bir para alışverişimiz oldu.
5: Tamam hatırlıyorum.
4: Ödeme zamanı yaklaşıyor da bir yanlış anlaşılma, bir gecikme olmasın diye önceden hatırlatayım dedim.
5: Yok olmayacak.
4: Zamanı gelince arkadaşlar uğrar, teslimatı alır.
5: Alsınlar, onlar da gelsin. Gelsin temizlesinler beni. Zaten ben bittim.
4: Kardeşim, beni uğraştırma. Tamam?
5: Ya tamam, sorun yok. Vereceğiz borcumuzu, tamam. Arkadaşları uğrarmış. Bir sen eksiktin.
6: Sen mi abi?
5: Ali Ço, ben gidiyorum. Birazdan Eda ile Yiğit gelirler.
6: İyi tamam, otelde görüşürüz abi. Sen iyi misin?
4: Abine gün yüzü yok Ali Ço. Hadi sen.
0: Güle güle sen mi abi?
7: Gençler aralarında karar vermiş Meliha Hanım. Çok badire atlattılar. Ama sonunda hepsinin üstesinden geldiler.
0: Vallahi biz Kenan'ın pek bir şeyinin üstesinden geldiğini göremedik ama... Abla...
7: Yok, o da çok değişti. Yıldırım sayıldırım. Ben kızımızın nüfus cüzdanını almaya geldim.
0: Ciddi misiniz Muazzez teyze?
7: Bir kahve ikram etmeyecek misin kızım?
0: Ederim, etmez miyim? Alo Kenancığım. Anacığım burada.
8: Biliyorum hayatım, konuştuk. Sonunda o da ikna oldu.
0: Yıldırım'a da mı?
8: Evet. Başta bir itiraz etti ama bir anda değişti. Ben de inanamadım.
0: Ay inanamıyorum Kenan. Anacığının içine melek girmiş resmen.
7: Sen de fazla üzme kendini be Meliha Hanım. Olan olmuş.
0: Ya ne olmuş?
7: Evliymiş ha?
0: Samim.
7: Ne yapacaksın? Haydan gelen huya gitti. Üzme kendini. Hem alıştın yalnızlığa. Yani bu yaştan sonra Samim Bey'in kahrını mı çekeceksin?
0: Muazzez Hanım sen ne konuşuyorsun Allah aşkına? Evli mevli değil, yani bilip bilmeden uydurma.
7: Yoksa bu nikahsız mı?
0: Bak Muazzez Hanım, Allah aşkına böyle abuk subuk konuşup benim sinirimi zıplatma. Vallahi heyeylerin üstünde kalbini kıracağım ha.

0: Hocam.
1: Efendim Eda?
0: Sizinle bir şey konuşabilir miyim?
1: Olur. Ne oldu?
0: Size bir şey söylemem gerek.
1: Neyle ilgili?
0: Sıra arkadaşım. Nurcan.
1: Olur. Geç otur şöyle.

0: Ablam yani ne kadınmış ya, vallahi billahi. Bir geldi ortalığı karıştırdı.
1: Yok Feride, kabahat onda değil.
0: Ha?
1: Kabahat o kadını başımıza musallat eden Samim'de. Bak Muazzez'in bile diline düşürdü bizi.
0: Ablam yapma Allah aşkına ya.
1: Ya yok Feride, ben bunu Samim'in yanına bırakmayacağım.
0: Ablam nereye?
1: Feride, gidip Samim'den hesabını soracağım.
0: Abla, abla kurban olayım, yapma ya.
1: Feride bırak.
0: Abla ne olur, abla.
1: Aa, Feride.
0: Abla ya.
2: Abla, ne oluyor?
0: Abla,
1: nerede o?
3: Kim?
1: Samim.
3: Ha yok yenge, çıktı gitti, bir işi vardı.
1: Nereye gitti Ali?
3: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya bana laf öğretme Ali, nereye gitti?
3: Ya gitti, gelecek, gelince konuşursunuz.
0: Abla.
4: Melih abla.
0: Hoca Rinak, pasta güzeldi değil mi?
4: Evet.
0: Ha güzel, evet, o zaman kurabiyeye hacet yok artık, hep pasta yersin.
4: Hayır Melih abla, şey.
0: Dayın nerede?
3: Merdo.
4: Otele gitti.
0: Otele?
3: Yenge gelsin, ben sana yollayacağım ya.
1: Gerek yok anacığım, ben gideceğim.
0: Abla, abla ne olursun ya.
1: Feride git anahtarı getir, hadi ayakkabımı.
3: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya hadi hadi.
3: Delirdi.
5: Hoş geldin Samim abi.
6: Hoş bulduk Özcan ya, sen de hoş geldin.
5: Akşam Ali abi aradı, inanın çok sevindim.
6: Ya biz de çok sevindik, sorma. Sabahtan beri iki yakan bir araya gelmiyor. Bak diğer arkadaşları arıyoruz, bütün personel tam kadro çalışmaya devam edeceğiz, anladın mı?
5: Sağ olun Samim abi.
6: Bunlar kimin?
5: Müşterinin.
6: Müşteri mi? Açıldığımız nereden duymuşlar ya?
5: Bilmiyorum, tesadüf herhalde, biraz önce geldiler.
6: İyi bak, daha ne reklam var ne bir şey, müşteri geliyor. Ulan Özcan bir şey de doğru gitsin be, he? Hadi ben mutfağa iniyorum.
7: Ya şimdi Melih abla affetmezse iki seçenek var. Bir, Samim abinin gemiye atlayıp gitmesi ki beni bağlasalar durmam.
4: Ya Furkan neden sürekli böyle ters şeyler söylüyorsun?
7: Kızım doğruyu söylüyorum ya. Abi biz ne olacağız? Dur bakalım olur mu? Hemen belli olmaz o. Gitmez belki Samim abi. Marmaris'e yerleşir belki.
4: Furkan.
7: Tamam lan tamam. Eda'ya sorayım, bana ne?
4: Ha? Ne?
7: Kızım senin neyin var?
4: Ya bir şeyim yok, düşünüyorum hala. Aa, Melih abla değil mi şu giden?
7: Aa, evet.
0: Gidelim. Ablam yavaş, gözünü seveyim, yetişemiyorum.
7: Ulan!
4: Sana ne oldu Halil?
8: Geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin?
4: İyi işte Halim.
8: Bak ben Feride'ye de dedim, Samim abi yapmaz öyle şey. Boşuna sıkma canım.
4: Feride? Efendim ablam. Gülüm, televizyon mu anons etti? Herkes nereden biliyor bu kadını?
8: Yok, Feride'nin bir kabahati yok ablacığım. Ben dayanamadım geldim. İstersen Samim abiyle bir konuşayım. Bak ne diyorum, Samim abi öyle adam değildir, yapmaz yani.
4: Halim, Allah canını almasın Feride.
8: Ablacığım gel, nereye gidiyorsan bırakayım sen. Gel ablam.
4: Ya bırak. Yok anacığım, ben kendim gideceğim. İşime bırakın hele, tamam.
0: Tamam Halim, sonra konuşuruz.

0: usta benim ya Samim. İyiyim ustacığım, seni sormalı. Haberi duymuşsundur. Oteli açıyoruz ha. Evet ustam. Tamam. Bak gene beraber olacağız. Yarın bekliyorum ha. He? Tamam usta, tamam. Sen de sağ ol. Hadi iyi günler. Hadi ciğer. Şimdi ustayı aradık. Nihal abla, Gökhan, Mustafa tamamdır.
1: Başka bir valiz var mıydı hanımefendi?
2: Yok canım, bu kadar. Hadi bakalım.
0: Dilara.
2: Samim.
0: Şeyna, senin ne işin var burada?
2: Otele taşındım kuşum. Madem kalacağız senin otelinde kalalım. Değil mi Dilara?
3: Evet.
0: Taşındık ne demek dedi? Taşındık.

0: Ya öyle temelli değil canım, birkaç günlüğüne.
1: Oyun oynayacak mıyız?
2: Oynayacağız Dilara'cığım da. Sen bana bir müsaade et Şehnaz.
0: Samim, odada konuşalım. Odalarınıza bayıldım.
2: Sağ olasın.
1: Hadi Samos.
3: Sen de bana sürpriz yapmayacaksın değil mi?
4: Ne sürpriz?
3: Yani ne bileyim işte, o kadar zaman böyle gemilerde. Yani yarın bir gün sana da bir limandan böyle bir kız çıkıp gelirse.
4: Ne?
3: Samim abiye geldi ya.
4: Ya gelmedi, o Samim abinin eski bir arkadaşı.
3: Senin de arkadaşın olabilir.
4: Yok. Benim senden başka hiç kimsem yok. Soğuttum kafanı.
3: Emin misin?
4: Seyhan.

0: freddo.
1: Şimdi.
0: Hadi.
1: Ne hadi ablam?
0: Mutfağa Feride, hadi.
1: Of ablam ya, of.
2: Şeynaz, tabii gel başımla beraber. Ama daha oteli yeni açtık, yani daha açılmadı bile.
0: İyi görünüyor.
2: Yo yo, daha yapacak dünya kadar iş var.
3: Samaş bak.
2: Aferin Dilara. Şeynaz, hani sen gidecektin, ne oldu?
0: Valla vazgeçtim Samim. Dün de doğru düz görüşemedik. Marmaris'i aradım, onlar moteli idare ediyorlar. Hani gelmişken oturup bir konuşalım.
2: Ne konuşacağız? Ya Şeynaz bak, Meliha'ma gitmişsin. Tabii ben şimdi bir tatsızlık çıkmasın diye gelmedim ama onu üzecek bir şey söylemedim. Yani söylememişindir.
0: Samim, burada olmaz. Lobiye inip orada konuşalım.
2: Şeynaz.
0: Lobide Samim. İki dakikaya geliyorum, in sen.
4: Yok, bu kesin kaçtı gitti ha.
1: Ya gitmez ablam.
4: Yok anacığım, bak bu işte bir bit yeniği var. Bu hayra alamet değil bu geliş.
1: Ablam belli ki eski takıntısı. Samim abiyi görmek istemiş, kalkmış gelmiş.
4: Oh maşallah Feride.
1: Ya öylesine bir şey, ciddi değil ki. Sen abiyi görmüyor musun ya? Kadının yüzüne bile bakmıyor.
4: Yok anacığım, öyle değil. Benim içimde bir his var.
3: Samoş, yine oyun oynayacak mıyız?
2: Oynayacağız Gül Yanak.
3: Parka gidecek miyiz?
2: Luna Park'a da gideceğiz.
3: Ne zaman?
2: Ama dur, ben bir nefes alayım değil mi? Luna Park'a da gideceğiz, balon da alacağız. Ne istersen yapacağız. Nasıl plan?
5: On numara.
1: Kız Feride.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ben dedim ben bu kadının derdi başka. Bu kadın öyle boşu boşuna gelmez.
1: E ablam sormadınız mı Samim abiye?
2: Ha ne soracağım Seyha, ne soracağım?
1: Yok gülüm şimdi çocuğun yanında nasıl soralım? Biz de mecbur kalktık geldik.
0: Yok anacığım belliydi. Bunun altından bir şey çıkacağı belliydi.
1: Ablam günah boynuna ama ben o çocuğun Samim abide ne olduğuna inanmıyorum.
3: Böyle 10 numara yapıyor Feride. Parmaklar havada, samoş samoş. Ha?
1: Arada 20 yıl ayrı kaldılar. Ya Samim abi yapmaz.
0: Anacığım 20 yıl nasıl yapmaz?
1: Hayır yapmıştır da o...
0: Anacığım aşkın meyvesi ortada. Ama kabahat bende, bu adam gezenti. Zivi zivi geziyor.
1: Ablam adam kaç aydır burada? Yani çocuğu olsa gidip Marmaris'i bir görmez mi?
4: Abla nereye?
1: Abla! Abla Samim abiye gitmesin. Yok gülüm otelde.
5: Samim helal olsun. Bir gün bana deselerdi ki Samoş 3 çocuğa babalık yapacak, hayatta inanmazdım.
6: Ya tabii insan değişiyor Şenaz. İş başa düşünce ne yapacaksın?
5: Pişman mısın?
6: Ben? Yok ya, pişman olur muyum? Şimdi sen bunlardan birini al götür. Benim dünyam şaşar. Başka bir şeye benzemiyor Şenaz. Evlat, canım ciğerim.
5: İyi baba oldun ha. İşi gücü de oturttun.
6: Ya yok iş güç sallantıda da.
5: Niye?
6: E otel boş, kriz var bir taraftan.
5: Samim.
6: Ha Şenaz.
5: Ben sana yardım edeceğim.
6: Yok ya sen...
5: İtiraz etme.
6: Şenaz.
5: Etme Samim. Ya kaç yıldır bu işi yapıyorum. Alırım arkadaşları. Hem otel küçük.
6: Tamam küçük de.
5: Az bir reklamla full çalışırsınız.
6: Full?
5: Evet.
6: Ya Şenaz sağ ol, var ol da. Senin şimdi işin gücün yani ne bileyim. Sen geri dönmeyecek misin?
5: Hiç acelem yok kuşum. Senin hayatını oturtalım, ondan sonra düşünürüz.

0: Al bak. Bu ne abla? Samimi fotoğrafı avukat hanım. Bak bakalım ufaklığa benziyor mu, benzemiyor mu?
1: Ay ne alakası var ablam ya?
0: Feride bak şu fotoğrafa.
1: Tamam bakıyorum.
0: Ha gözler.
1: Gözler mi?
0: Anacığım ufaklığı gözünün önüne bir getir hele.
2: Sanki böyle yanaklardan biraz andırıyor gibi ama.
0: Heh.
1: Ay yapmayın Allah aşkına, bir fotoğraftan kızı Samim abinin kızı yaptınız.
0: Ay bak şuna ne diyor ya, ne diyor.
1: Aman ablam tamam.
0: Feride.
1: Burada duracağımıza gidip soralım o zaman.
0: Hah o da hemen söyleyecek.
1: Abla.
0: Ya anacığım bak akıl var mantık var. Şimdi biz gidip soracağız, o da ha bu çocuk benim diyecek.
1: Demez. Nasıl öğreneceğiz o zaman?
0: Vallahi bilmiyorum nasıl öğreneceğiz ama artık öğrenmemiz şart. Ben vallahi bir daha kalmayacağım. Yok.
1: Aslında bir yolu vardı onun.
0: Var da ne?
1: Aman yok şimdi siz bana laf edersiniz. Ay abla söyle Allah aşkına.
0: DNA. DNA?
1: Test ablam test.
0: Ay yok artık.
1: Ne yok artık kız? İki saç teline bakar.
0: Ya Feride.
1: Aman fikirdir.
0: Ya sen ne böyle...
1: Ablam düşün.

0: akşam acentayı arayacağım, müşterileri buraya yönlendirsinler.
1: Ha, sağ ol.
0: İşler yoluna girecek, sen merak etme.
1: İnşallah. Hadi Dila.
2: Gidiyor musun?
1: Gidiyorum ama geleceğim kızım. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
0: Çocukları öp benim için.
1: Tamam.
0: Melih Hanım'a da selam.
1: Çener.
0: Dur canım.
1: Melih ama dikkat. O sert görünür ama kolay incinir yani. Aman ha, kalbi kırılmaz.
0: Tamam.

0: kıyafetleri de biz ajan mıyız, biz casus muyuz? Allah aşkına bizim ne işimiz olabilir deney Ayla?
1: Ablam atlı deve değil, 2-3 saç teline bakar.
0: Ha, bu yaştan sonra bir de saç olmaya başlayacağız efendim.
2: Ablam hemşire sensin de benim bildiğim o işler öyle kolay değil. Bunun işte prosedürü var, süresi var.
1: Hayatım özel laboratuvarda 3-4 günlük iş bir şey değil ki.
0: Ay yok, sen delirdin Feride ha.
1: Ay tamam abla.
0: Yok, daha saç yolacağız, laboratuvara götüreceğiz.
1: Tamam unut, bütün söylediklerimi unut, vazgeç.
0: Kız sana bir şey diyeyim mi? Sen bu oğlandan sonra böyle terelerle düşünmeye başladın ha.
1: Ablam şimdi sen kalkıp da yine konuyu Kenan'a bağlayacaksan tamam boşver, unut, benim bütün söylediklerimi unut, hiç vazgeçtim.
2: Taktı bana.
0: Sakin.
2: Ben takmadım.
1: Ay abla başlamayın.

0: Baksana anacığım benim. Nüfus kağıdını aldık. Tapu işini de hallettik mi?
1: Ne tapusu oğlum?
0: Portakal bahçesinin. Anacığım tamam dedin, hadi ver artık şunu.
1: Vereyim, vereyim de oğlum. Kim bilir nerede?
0: Nasıl nerede?
1: Ben onu kaybolmasın diye bir yere sakladım. Ama ne yaptım, nereye koydum hatırlamıyorum.
0: Anne!
1: Yok evladım, mutfağı, dolapları her yere aradım.
0: Anne, kızın cüzdanını aldık, artık para yok diyemeyiz.
1: Yok diyemeyiz.
0: Nasıl bulacağız?
1: Kısmet. Bulacağız inşallah.
0: Evde bir yerde.
1: Evet.
0: Peki anacığım. Gerekirse evin altına dinamit koyacağım. Yine de o tapuyu bulacağım.
1: Ne dinamiti oğlum?
0: Bu işte burada bitecek, tamam mı?

0: مرد و حاجی سفره یا
1: تمام
0: مرتجان کاش دفع دیدیک شونو evde بینمدی یه
1: سانتر
0: مرتجان
2: مرتجان ابوجم گیت ellerini yıka da gel hadi
1: tamam
0: Eda İyi misin?
2: İyiyim.
0: Ne bu halin?
2: Ne var halinde?
0: Ne bileyim, okuldan beri suratın asık. Canın bir şey mi sıkıldı?
2: Yiğit. Hah. Ben Nurcan'ı ispiyonladım.
0: Kime?
2: Matematikçiye.
0: Niye, ne yaptı ki?
2: Yiğit ödevimi çaldı, sınavda kağıdımı aldı.
0: Tamam, iyi yapmışsın en güzeli.
2: Yarın göreceğiz. Nurcan cevabını verecek mutlaka.
0: Saçmalama, yanında biz varız, hiçbir şey yapamaz sana. Dayı! Sofra hazır.
3: Tamam. Ya Maliço, bela bir değil iki. Şey, Naz Otel'de. Melia konuşmuyor. Yarın duruşma var.
0: Mert Hanım.
3: He, Zuhal Hanım'ın raporu açıklanacak işte.
4: Yenge?
3: Yenge ne yenge? Bu durumda gelmez yenge.
4: Abi belli olmaz ya. Mert o bu.
3: Ciğerim o da kızdırmış bu. Şimdi sen jokersin. Arada köprü olacaksın. Seninle gidip Şeynaz'ın pastasına yapışıyorsun. Yesene Melia'nın kurabiyelerini.

0: Yok. Hepsi benim oluyor.
1: Sen gene de bir sor yenge.
0: He? Bilmiyorum hadi şöyle.
1: Gelir abi gelir merak etme.
2: Dayı.
0: Bak Can al şu salatayı. Çabuk. Tuzu da al. Tamam. Servisi yap.
2: Tamam.
0: Hadi bak.

0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Anne, dolapların üstüne koymuş olabilir misin?
0: Yok evladım. Ne işi var tapunun dolabın tepesinde?
1: Ne bileyim. Sünnet altınlarımda saksıya gömmüştün.
0: O hırsıza karşıydı oğlum. Buna öyle bir yere koymadım.
1: Nereye koydun?
0: İşte onu hatırlayamıyorum. Hadi aslan, geç ol. Merdivenden aşağı. Oğlum sen çıkamazsın yükseğe.
1: İneceğim anacığım. Her yeri bir arayayım.

0: Mahalle sesini Fucuzan'ı almış ha abla.
1: Aldı valla Seyhan, almaz diyordum ama şaşırttı beni yani. İşlemleri başlatacak.
0: Hadi inşallah.
2: Feride, bu tel...
0: Ne teli?
2: Saç.
0: Evet abla.
1: Ya ablan söylesene.
2: Ama yok bir şey be.
1: Ya söyler misin lütfen?
0: Yok tamam yok.
1: Allah Allah aşkına.
2: Ya bu tek tel yetiyor mu şimdi?
1: Yetiyor ablam, yetiyor. Benim laborant arkadaş var. Söyleyeceğim ona, hepsini halledeceğim ben.
0: Abla fena fikir değil aslında.
2: Seyhan.
0: Ya tamam haklısın da kimseye bir şey söylemek yok. 3-4 günde hemen öğreneceksin.
1: Kesin sonuç.
0: Öbür türlü için içini yiyecek.
1: Ayrıca 2 tane saç teli. Ne kaybedersin ki?
0: Hiç.

0: Cumali, ben çıkıyorum. Kasayı, kepengi falan kapatın. Anahtar sende, sabah görüşürüz.
1: Tamam usta, güle güle.
0: Hadi. Alo.
2: Halimciğim nasılsın?
3: Ay Ferda,
0: iyiyim iyiyim iyiyim. Ya Melih ablam aklıma takıldı, bu kadınca sinirler.
3: Bir gitti ama.
2: Feride. Yok yok Halim, gayet iyi ablam, hiçbir sorun yok, merak etme.
0: Sanma bile konuştunuz değil mi ya, bu işin aslı astarı yoktur ya.
2: Yok Halim yok, her şey yolunda, biz hallettik ya, merak etme.
3: Hayır.
4: Televizyonu açık, oradan anons ya.
2: Abla. Siz ne yaptınız Sevin'le ha? Ya ben böyle apar topar
5: gittim, baş başa bıraktım sizi ama.
2: Yani ayıp olmadı inşallah.
0: Yok ya, ne ayıp olacak ya. Senden sonra ben zaten hastaneye bıraktım onu.
2: Hemen mi?
0: He.
5: Ne?
2: Biraz otursaydınız, sohbet falan ederdiniz.
0: Niye?
2: Arkadaş olarak yani. Hani Sevin iyi kızdır.
5: Hakikatlidir.
2: Kötü gün dostudur Halim.
0: Ferda.
2: Akıllıdır, hamaraktır.
0: Ferda.
3: Zaman abi iyilik yapmaya çalışıyorum ben, biliyorum da. Hacet yok.
0: Ferda benden geçti. Ben o defteri kapattım.

0: Yarın gidecek misin duruşmaya?
1: Ya ben giderim de. Mesele yenge. Mert onu istiyor.
0: Biliyorum. Ama ablamın gelmesi zor. Çok kızdı Samim abiye.
1: Şu halimize bak ya. Tam düzeldik derken.
0: Ali'cim Samim abi de çağırmasaymış şu kadını.
1: Kim? Samim abinin haberi bile yok ya.
0: Ali.
1: Vallahi yok. Kadın kendi gelmiş.
0: Niye gelmiş peki?
1: Gelmiş bilmiyoruz.
0: Hiçbir şey söylemedi mi?
1: Yok ne diyecek ki?
0: Ama ne bileyim yani. Ne kadar kalacak? İstanbul'daki işi ne? Çocuğunu niye getirmiş?
1: Ya gelmiş İstanbul'a. Samim abiyi görünce bir iki gün uzatmış. O kadar.
0: O kadar.
1: Evet.

0: Ne?
1: Ne yok bir şey?
0: Ya Seyhan?
1: Ya tamam yok. Sen bu kadar diyorsun.
0: Mert olmasa ben biliyorum sana yapacağım ama.
1: Yarın ne olacak?
0: Mahkeme. Mert oyu bize verecekler. Başka çaresi yok.
2: Sen işini ferah tutacaksın can canım. Yarın gideceğiz çıkacağız mahkemeye.
3: Amcam da orada olacak mı?
2: Olacak ama korkma sen, biz beraberiz. Samim'le kahraman Mertcan. Sami ile Cani.
3: Neli abla?
2: Ona bakacağız. Neli ablanın canı biraz sıkkın.
3: Ana çok mu kızdı?
2: Yok ya, sana ne kızacak? Hem kızsa bile onun siniri saman alevi gibidir. Bir parlar pıst gider. Yalnız bak hele, bugünlerde o çikolatalı pasta lafını etme. Çok hassas o konuda biliyorum.
3: Tamam.
2: Sana kurabiye verirse Can, eline sağlık Melih ablacığım. Çok güzel olmuş. Bir tane daha alabilir miyim de, tamam mı? Sana yapıyor oğlum o kurabiyeleri.
3: Biliyorum.
2: Aferin sana. Hadi bakalım şimdi yatalım, sabah erken kalkacağız. Hadi.
3: İyi geceler.
2: Sana da canım ciğerim. Canım ciğerim.
4: Güzel oğlum benim.

0: Yengede bir değişiklik olsa haber ver.
1: Tamam, ararım. İyi geceler.
0: Şşş, gel buraya.
1: Ali.
0: Gel şimdi.
1: Tamam, iyi geceler.
0: İyi geceler.

0: kafelde.
1: Gel ablam, gel.
0: Ne okuyorsun?
1: Ablam, gelinlik modelleri. Bir tane strapless gördüm, çok güzel.
0: Kısmet sana ha Feride.
1: Sana da olacak inşallah ablam.
2: Feride.
1: Efendim ablam.
2: Tut ki bu saçı aldık.
1: Abla.
2: Farz-ı misal.
1: Evet.
2: Nasıl yapacağız?
1: Ablam sen o kısmı bana bırak. Sen Samim abiyle 10 numaradan saç örneklerini al. Gerisini ben hallederim.
2: Yok, ben Samim'den almam.
1: Sen almazsan kim alacak ablam?
2: Vallahi sen soktun bu hinliye, sen alacaksın artık Feride.
1: Ablam niye hinlik olsun ki güzel ablam yani? Kadın bir geldi ortalığı karıştırdı. Evine girdi, bilezik taktı, kılı kıpırdadı mı?
2: Yok vallahi kıpırdamadı.
1: Sen de öyle ol. Aklına geleni söylüyorsun. Biraz kafanı kullan. Nedir ne değildir bir anlayalım. Tamam, ben alırım Samim abiden saçı.
2: Aslan, ben de 10 numaradan.
1: Oh, sen üzülme, canını sıkma. Bak görürsün, Samim abi temiz çıkacak.
2: Ay hadi inşallah.
1: Birkaç gün sonra kurtulacağız bu kuşkudan. Bak görürsün.
2: Kız dişim kabaştı.
3: On odalı bir otel. Küçük, sahile yakın. Lokantası gayet iyi. Hı, güzel otel. Müşterileri yönlendirirsin. Tamam canım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
4: Anne bak, samaşa yaptım.
3: Aşkım çok güzel olmuş.
4: Anneciğim, samaş bize gelmiyorsa biz burada kalalım mı?
3: Hep mi?
4: Hep.
3: Ev ne olacak?
4: Yazları gideriz, Samoş da bize gelir, Mertcan da.
3: Mertcan da?
4: Evet.
3: Aşkım benim. Tamam. Mertcan da gelecek, Samoş da gelecek. Biz yine hep beraber olacağız. Sen hiç merak etme, tamam mı?

0: İyi akşamlar Melia. Nasılsın? Bugün Şehnaz gelmiş. Konuşmuşsunuz.
1: Sami.
2: Ha, bir dur, bir dinle. Bir dinle, kızacaksan kız, ondan sonra karışmayacağım.
0: Ya sen şimdi kafanda ne filmler kurmuşsundur?
1: Yok, kurmadım.
0: Melia bak, sana doğruyu söyleyeceğim. Ben Şehnaz'ı tanıyorum. Tanıyorum. 10 yıldır bak.
1: Bana bunları anlatmasa.
2: Ya Adana dışındayım o zaman. Bir oradayım, bir buradayım. Kafa zaten bir karış.
1: Sami.
2: Üstüme gül kokladın mı dersen. Koklamadım.
0: Tabi bu kadar dünya dolaştım. Bu kadar insan gördüm. Bu kadar insan tanıdım. Nereye gitsem. Hep gözümün önünde 19 yaşındaki deli Melia vardı. Benim Melia. Sen benim için hep öyle kaldın. Tamam mı? Yarın bu çocuğun duruşması var. İstersen gelirsin, birlikte gideriz. Yok, istemiyorsan kendin bilirsin. İyi geceler Melia.

0: Heyecanlanmak yok, tamam mı Mertcan?
1: Tamam.
0: Dayım yanında.
1: Eğer bizi çağırırlarsa biz de geleceğiz.
2: Hı hı.
1: Her şey çok güzel olacak.
2: Ya amcam kazanırsa?
0: Davayı mı?
2: Hı hı. Beni alıp götürecek mi?
1: Seni kimse alıp hiçbir yere götüremez ablacığım. Sen böyle şeyleri düşünme bile, tamam mı?
2: Tamam.
3: Abi bak, emin misin? Ben gelirim.
4: Yok Aliço, gerek yok ya. Can canına gidip geleceğiz. Sağ ol.
5: Dayı, karar çıktıktan sonra haber verirsiniz değil mi?
4: Tabii tabii.
3: Abi bak, telefonum açık.
4: Tamam Aliço.
0: Dayı.
4: Heh, ha kızım.
0: Biz hazırız.
4: Tamam Can Can, hadi çıkalım mı oğlum?
2: Tamam.
4: Heh, hadi. Dua edin güzel kızım ha.
0: Tamam dayı.
4: Haber bekliyoruz dayı.
3: Tamam. Abi gel de.
4: Aliço, gerek yok ya. Gidip geleceğiz ya. Ha? Hadi Can Can spor. Hadi bakalım.
3: Merto, burada dayına sahip çık ha.
2: Tamam.
5: Güle güle Merto.

0: Hadi çocuklar. Biz de Allah'a ısmarladık. Hadi abi güle güle. Hadi dayı. Hadi biz de okula gidelim.
1: Tamam. Çantamı alayım.
2: Koca Yana. Artık çalmıyorsun kapımı ha cancığa?
3: Çalacaktım.
4: Ha, çalacaktım. Sen önce bana bir uğra. Sonra gidersin pastacıya. Sen sevdin bu pasta işini. Ha?
5: Hoş geldin Melia.

0: Seyhan'ım, bu kadın var ya bu kadın.
1: Aa, Agatha Christie. Dedektifliğin ilmini yapmış kadın. Yemin ediyorum yeni teknikler falan palavra.
2: E sen ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım şimdi, bir plan yapmamız lazım. Yani sen abiye kalkıp da bir kırtık saçından var senin demek olmaz.
2: Habersiz yap.
1: Yok canım, koskoca adam.
2: Ne bileyim işte, Sayın abi saçın uzamış filan de.
1: Yeni bir şey bulmak lazım, daha iyi.
2: Geliyorum ben, bakarım.
1: Buluruz bir şeyler.
2: Tamam.
3: Ne haber?
2: İyi, sen?
3: İyi, otele bir şeyler almaya gidiyorum.
2: Nereye?
3: Tahtakale.
2: Sayın abi.
3: Haber verecek. Ya karar çıkana kadar bir şeyler yapmam lazım. Evde duramam ya.
2: Anladım. Tamam, bekle, geliyorum o zaman.
1: Ev halkından birinin formu çalma yetişi bize cihunda ciddi kuşkularım var. Konu olarak haftalıkta Batıkale'ye gelirsin.
2: Ablam ben çıkıyorum.
1: Nereye?
2: Dışarı, Ali otele bir şeyler alacakmış.
1: Aslın gülüm, biz burada iş yapıyoruz.
2: Gidip geleceğiz ablam.
1: Seyhan'ım, siz bir tabağa iki kişi mi alıyorsunuz? Ha? Bırak ne yapıyorsa yapsın, ne alıyorsa alsın. Plan yapıyoruz burada.
2: Ya daha vakit var, geç kalmam söz.
1: Seyhan.
2: Tamam, haber çıkarsa ara. Hadi bay bay.
1: İyi tamam.

0: Kenan, ne oldu oğlum, bulamadın mı?
1: Anacığım, çekmece dedin, evde bakmadım, dolap kalmadı.
0: Acele ediyorsun be oğlum. Nihayetinde bulunacak.
1: Ne nihayet anne? 6 ay sonra hatırlarsan ne olacak?
0: Kız da biraz azıcık sabırlı olsun. Aman arkanızdan kovalayan mı var?
1: Of anne ya.
0: Gelecek oğlum aklıma. Ben bir yandan düşünüyorum. Sen üzülme.
2: Hoca geliyor.
3: Günaydın.
4: Sağ ol.
3: Oturun çocuklar. Nurcan.
5: Evet.
3: Gel böyle.
5: Ne oldu hocam?
3: Aferin. Sınavdan 100 aldın.
5: Sağ ol.
3: Ödevin de öyle, gayet iyi.
5: İyi çalıştım.
3: Yalnız kafama takılan bir iki nokta var.
5: Ne oldu hocam, nedir o?
3: Çocuklar, ön iki sırayı boşaltın.
6: Boşalttık hocam.
3: Nurcan'a tekrar sınav yapacağım.
5: Niye hocam?
3: Merak etme kızım, bildiğin şeyi yine yaparsın.
5: Ya yapmışım zaten hocam, bütün soruları cevaplamışım.
3: Vallahi ben pek öyle duymadım. Geç şöyle. Al kağıdını.
5: Al.

0: Zeki abi ayıp ettin ya. Şu küçücük çocuğu mahkemeye getirdin abi.
1: Senin yüzünden Samim. İnat etmeyeydin.
0: Ne inadı ya? İşimizi yoluna koymuşuz. Artık söyleyecek lafın yok. Ne hepimizi boşuna heba ediyorsun?
1: Nereden biliyorsun?
0: Zeki abi ben sana bu çocuğu vermeyeceğim.
1: Şş, Samim. Dikkatli ol. Bu kadar kendinden emin olma. Bu iş daha bitmedi.
2: Sen bilirsin.
3: Ne olur, ne kadar bekleyeceğiz?
4: Az kaldı, koca yanak ya, sıra bizde. Ne diyor Allah aşkına?
0: Hiç ya, ne diyeceğim?
5: Davacı Zeki Alacan, Semih Saner, davalı Samim Altın, Ömer Mertcan Alacan.
4: Tut gülüm elini.

0: soracak. Biz de ona cevap vereceğiz, tamam mı?
1: Siz bir yere gitmeyeceksiniz değil mi?
2: Yok gülüm, gitmeyeceğiz. Nereye gideceğiz? Biz buradayız artık, tamam
3: yapıyormuş. O da eve getirirdi. Sonra ablamlar ilgilenmeyince hepsi bana kaldı.
4: Ben de küçükken makinist olmak istiyorum.
3: Ciddi misin?
4: Ya makinist ya veteriner.
3: Makinist ya da veteriner.
4: Ama karar veremiyorum. Hatırlıyorum. Bana bir sürü şey hatırlatıyorsun. Şurada ileride tabak çanakçı var. Bakalım mı?
3: Tamam bakalım. Gidelim.
4: Ya dur, ben bir şey daha soracağım. Sen git, istiyorsan ben gelirim.
3: Tamam, bir şey. Gideyim mi ben?
4: Git, ben gelirim.
3: Tamam. Merhaba Halim.
5: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çalışıyor muydun?
5: Ha, öğlenler biraz yoğun oluruz ama. Öğlen de buyur, buyur.
3: Aldık.
5: Bu ne?
3: Aç bak.
5: Vay, vay, vay, vay. Adana Demirspor.
3: Babam hatırladı akşam. Bambasten Halim ha?
5: Cem, Bambasten Halim. Cem burada Çanakkale'ye Dardanel Spor yendik. A takımı. İbrahim hocam nereden götürdü sağ olsun. Vay hocam ya. Ya sen... Cumali.
6: Buyur usta.
5: Bak, Bambasten Halim abi. Nereden göster.
6: Tabii ki bu usta.
5: Koyun Mehmet'i gösteriyor. Oğlum bir bana bak, bir resme bak Allah aşkına ya.
6: O zaman bu usta.
5: Daha yeri geçeceğim ya. Ota ben de sana soruyorum.
3: Bu mu? Ha. Hiç değişmemişsin.
5: Sağ olasın. Sevra Hanım, bir kahve içer misiniz?
3: İşine engel olmayayım ben.
5: Yok olur mu öyle şey? Cumhur, koş.
6: Hemen usta.
5: Ya çok güzel ya. Heyecanlandım ya.
7: Belirli gün ve saatte oturum açıldı. Davacı ve vekiliyle davalı asil hazır. Açık duruşmaya başlandı. Zabıtlar okundu.
0: Şey vardı ya, sosyal hizmet görevlisi Zuhal Hanım. Onun raporunu söyleyecek o.
7: Sosyal inceleme raporunda küçüğün dayısının yanında kalması yönünde görüş bildirildiği anlaşıldı.
3: Yaşa Zuhal Hanım.
0: Sağ ol, var ol Zuhal Hanım vallahi.
8: Raporu kabul etmiyoruz hakim bey. Küçük huzurda dinlensin.
0: Hayda.
9: Anacığım, bu da ne dinleyecek?
0: Yok, illa bir terslik yapacak.
7: Rapora ne diyorsun?
8: Kabul ediyorum sayın hakim. Yani Zuhal Hanım doğrusunu yazmış.
7: Küçüğün kendisiyle konuşmak üzere oturuma ara veriyorum. Lütfen dışarıya çıkın. Çocukla özel konuşacağım.
9: Dayı.
0: Can Can. Sayın hakim.
10: Evet, söz görürüz.
9: Abi.
0: Mecbur çıkacağız.
9: Bak Cancan, şimdi hakim sana bir takım sorular soracak. Ona cevap vereceksin, tamam mı?
11: Siz?
0: Biz hemen buradayız kapıda, tamam mı? Karşıdan çıkınca hemen bizi göreceksin oğlum, hadi.

0: Emma abim merhaba. Sen mi abim sanki yanlardan uzamış ha? Şöyle ha birazcık kenarlardan da. Alo.
1: Ferda nasılsın?
0: İyi Halim, evdeyim, ablamları bekliyorum.
1: Hayırdır?
0: Maçanın mahkemesi vardı da.
1: Ha, o bugün mü diyor?
0: Ha, sen nasılsın, ne yapıyorsun?
1: Ya iyiyim, iyiyim, sağ olasın. Bak ne diyeceğim, Sevin Hanım burada.
0: Sevin mi?
1: Ha ha, sağ olsun, uğramış. Diyor hep beraber bir dışarı çıksak.
2: Ne bileyim, bir çaydır, kahvedir.
1: Bir şeyler içsek diyor.
0: Siz için Halim, sağ ol.
1: Sen de gel.
0: Yok anacığım yok, siz zaten plan program yapmışsınız, sağ ol.
1: Yok Ferda, ne planı ya?
0: Ben zaten evden çıkamam, ablamları bekliyorum.
1: Tamam, bizim acelemiz yok, sen bekle ablamı gelsin. Sonra beraber gideriz.
0: Bilmiyorum, tamam konuşuruz o zaman Halimciğim.
1: Tamam, biz seni bekleyeceğiz. Bak Sevin Hanım'ın da selamı var.
0: Tamam canım, hadi sen de selam söyle Sevin'e.
1: Hadi bakalım. Kahve içer miydin?
0: Maşallah. Geldi bahar ayları, gevşer gürül yayları. Sevin'e bak sen be. Sen mi hapishane saçı?
3: Kalenin bedenleri yar yar yar yandım. Çevirin gidenleri şinanay yavrum şinanay.
4: Anne!
3: Ah, arıyorum oğlum. Kesin buralarda bir yerde.
4: Anacığım bir gel.
3: Ne ya, buldun mu?
4: Buldum.
3: Buldun mu?
4: Evet anacığım. Sifonun içine koymuşsun.
3: Sifon mu?
4: Tapu poşetin içinden çıktı.
3: Ne işi var orada onun oğlum?
4: Bilmem anacığım, sana sormalı.
3: Yok, ben buna dur. Ay vallahi ne zaman koydum hiç hatırlamıyorum.
4: Sifonu tıkamazsa hayatta bulamazdım.
3: Allah Allah. Allah.
4: Neyse anacığım, bulduk ya. Oh, oh, oh.
3: Oh, benim de içim rahatladı.
0: Geç kaldık.
1: Sen abiden de haber çıkmadı.
0: Şöyle iyi bir haber gelse.
1: Sonra da bassak gitsek.
0: Nereye?
1: Bilmem. İşin güzelliği de orada. Atacaksın telefonları denize.
0: E'si?
1: Hiç kimse seni tanımayacak. Sen de kimseyi. Hesap vermek yok. Hesap sormak yok. İkimiz canımız nerede olmak istiyorsak orada olacağız.
0: Güzelmiş.
1: Güzel de gelebilir misin?
0: Ben sana her yere gelirmişim gibi geliyor ya. Kocayana, hakimin sorduklarına cevap verdi. Ha, nasıl zor sordu mu?
5: Yok, ablam abim sordu. Seni, dayımı.
0: Peki ne diyecek, ne karar verecek, bir şey söyledi mi?
6: Melia, hemen karar verecek mi acaba?
0: Ay bilmiyorum ki, samim verecek.
6: He.
7: Gereği düşünüldü. Duruşmanın bittiği bildirildi ve yargılamaya son verildi.
6: Son verildi.
0: Bitti mi? Anacığım bitti de nasıl bitti yani?
7: Karar. Davanın reddine. Küçük Mertcan Alacan'ın velayetinin dayısı Samim Altın'a verilmesine. Gerekçesi kararda yazılmak üzere ve temyiz yolu açık olarak karar verildi.
0: Dayı.
8: Aç, açsana. Alo.
9: Yiğido, kazandık Yiğido.
8: Kazandık mı?
0: Ne?
8: Oh be.
9: Hakim Cancan'ı bize verdi.
8: Dayı, yani bitti mi bu iş?
9: Bitti oğlum, bitti.
8: Amcayı sor amca, amca orada mıymış amca?
0: Ah, sen amcadan korkma.
8: Ne korkacağım amca? Dayı, Mertcan iyi mi, orada mı?
9: İyi iyi, canavar gibi yanımda. He? Tamam oğlum. Tamam oğlum, tamam. Hadi.

0: çok yardım oldu Seyha. Hadi hadi canım benim.
1: Çok sevindik ablam. Bitti ha, kapandı mesele.
2: Bitti bu iş.
1: Tamam. Tamam ablam. Ha, evde haber bekliyor senden. Tamam. Hadi iyi şanslar. Hadi hoşça kal. Bay bay. Ali.
2: Oo, Mertucuğum, koca yalak bizim. Pamuk bizim.
3: Hadi yürü.
1: Nereye?
3: Seveceğim bir yere.
1: Nasıl ya?
3: Ya soru sorma hadi.
1: Ali nereye Ali?
3: Hadi.
1: Ali.
4: Senin yüzünden disipline verdiler beni.
1: Ya Nurcan ne yapıyorsun?
4: Eğer var ya kötü bir şey çıkarsa bittin sen.
1: Ya bıraksana.
3: Nurcan ne yapıyorsun kızım?
4: Ben seni burada barındırmam kızım, duydun mu?
3: Yeter be. Hani ne oluyor?
4: Eda iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
3: Hadi uza, hadi, hadi. Hadi bakayım, hadi. Allah Allah.
4: Gerizekalı bu ya.
1: Ali nereye gidiyoruz?
2: Hadi ben her yere gelirim.
1: Evet, nereye?
2: Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere.
1: Nerede?
2: Ya ne kadar meraklısın.
1: Ya Ali.

0: Alo.
1: Hazır mısın Feride?
0: Hazırım ben ablam, hazırım. Sen neredesin?
2: Anacığım otele vardım, varacağım ha.
3: Ablam bak, akşam konuştuğumuz gibi.
0: Sinirlenmek yok, soğukkanlı olacaksın.
2: Evet Feride, soğukkanlı olacağım.
0: O kadının bize oynadığı oyunun aynısını oynayacağız.
2: Ay, oynayacağız inşallah.
0: Hah, inşallah ablam. Ben evdeyim, bekliyorum, tamam mı?
3: Ben de işimi bitirir bitirmez gelirim zaten.
2: İyi tamam, ben ufaklığınkini de veririm. Artık buradan alır ikisini beraber gönderirsin teste, tamam?
0: Tamam ablam, sen merak etme. Hah, ablam Semih abim geldi.
2: Tamam, hadi iyi şanslar Feride.
0: Hadi ablam, söylediklerimi unutma ha. Gözünü seveyim. Halledeceğiz canım benim. Öpüyorum.

0: Merhaba Şehnaz Hanım, iyi günler. Dilara nasılsın kızım?
1: İyiyim.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Samime baktıysanız daha gelmedi.
0: Yok, Samime bakmaya gelmedik. Aslında bir iade-i ziyaret gibi bir şey düşündük size.
3: Bize? Hı.
0: Dilara kızımıza da şöyle küçük bir hediye getirdik. Yani artık çam sakızı çoban armağanı.
1: Bakabilir miyim?
0: Dur gülüm. Melih ablasından Dilara'ya toka seti.
1: Vixli.
0: He, Vixli.
1: Takabilir miyim?
0: Dur, ben takacağım.
4: Peri kızı.
5: Sen mi abim, davayı kazanmışız.
4: Ya kazandık ya.
5: Ay çok sevindim.
4: Biz de öyle peri kızı, sağ ol canım ciğerim benim. Ablanı soruyorsan otelde.
5: Yok o değil de.
4: Ney?
5: Şurası sanki uzun mu kalmış?
4: Saçım mı?
5: Ha sanki böyle eşit durmuyor.
4: Ha bilmem, bakarım ya.
5: Başta bir makas hemen tık diye alıvereyim.
4: Yok ya, gerek yok. Berber sonrası iki adım.
5: Berberlik bir şey yok abi. İki dakikada alıvereceğim şöyle tık.
4: Ali çoğalar onu ya. Sen dert etme ya.
5: Yok dert değil de Semim abim. Şimdi bende simetri hastalığı var. Ben onu takarım. Başta bir makas iki dakikada.
4: Ha. Boş ver Feride ya.
5: Yok abi. İki dakika. Gözünü seveyim, alayım ben onu.
0: Ya Şehnaz Hanım, tarağı çarşıdan aldım ama huylanıyorsan bir sudan geç.
3: Yok, huylanmak değil de oldu artık, tarandı yani, toplayın.
0: Vallahi maşallah. Tarıyorum bir tel saç dökülmüyor.
3: Çok güçlüdür Diloş'un saçları, değil mi Diloş?
1: Evet.
0: Vallahi ben bir Dilara'da böyle saç gördüm, bir de Samim'de. Bak onunki de böyle dik dikti.
3: Hele eskiden bir ara uzatmıştı saçlarını, onu öyle görmüş müydünüz?
0: Yok, görmedim.
1: Hadi Melih abla, Dilara'ya arka bahçeyi göstereceğim.
0: Ya dur anacığım, dur, acele etme, iki dakika.
1: Ha, iki saattir tarıyorsun.
0: Can. Tamam, toplayacağım şimdi. Hah, oldu, tamam.
3: Hadi Diloş, teşekkür ederim.

0: teyzene.
1: Teşekkürler.
2: Güle güle kullan kuzum.
0: Hadi Dilara. Fazla uzaklaşmayın çocuğum.
3: Tamam.
2: Yok yok, uzaklaşmaz, aşağı bahçe.
0: Öyle biliyorum da insan yine de merak ediyor. Annelik başka bir şeye benzemiyor Melih Hanım.

0: Bak şimdi oldu işte Semih abim, şimdi eşit oldu.
1: Peri kızı, sende daha önce böyle bir hastalık yoktu ya.
0: Abim yeni çıktı. Hastalık işte böyle, her şey bir hizada olacak.
1: Allah Allah.
0: Yani ben şimdi şu saçı kestim ya, benim içim rahatladı, huzur buldum. Yoksa bana bir sinir geliyor.
1: İyi madem öyle.
0: Abim ben artık kaçayım. Tekrar geçmişler olsun, gözümüz aydın. Şu dava meselesini hallettik, atlattık ya.
1: Sağ ol, sağ ol Peri kızı, sağ ol.
0: Hadi iyi günler.
1: Hadi iyi günler.

0: Alo.
1: Feride'den müjde.
2: Hayırdır Kenan?
1: Bahçenin tapusunu buldum.
0: Ah, nerede?
3: Evden çıktı.
1: Anacığım kaybolmasın diye saklamış.
0: Ay çok sevindim Kenan. Kenancığım, şimdi benim elim dolu canım. Biraz sonra ben seni arasam olur mu?
1: İstersen hemen ev bakmaya başlayabiliriz.
0: Ha, tamam, bakarız bakarız. Ben seni 2 dakikaya arayacağım canım.
1: Feride, ilk bulduğumuz yer var ya, oraya bir bakalım mı? Belki hala kiralıktır ha.
0: Olur, bakarız Kenan. 2 dakikaya ararım aşkım, tamam mı? Kapatıyorum şimdi.
1: Hadi görüşürüz.

0: Peri kızı.
1: Abim çay var mı?
0: Çay mı?
1: Ha, şöyle otursak iki dakika. Ha?

0: Bak, burada trenler var. Meram,
1: Ankara, Doğu Ekspresi. Seç beni.
2: Ay saçmalama.
0: Niye?
2: Ya ablamlara ne diyeceğiz?
1: Ya diyeceğiz işte, bir şey düşünme.
2: Ya Ali.
1: Seyhan, hayatında bir kez bir şey düşünme. Canın ne istiyorsa onu yap.
2: Ali ciddi misin?
1: Evet.
2: Canım ne isterse.
1: Ne isterse. Kapat gözlerini, seç birini.
2: O nereye giderse biz de oraya gideceğiz.
1: Aynen.
2: Ya Ali.
1: Hadi. Hadi. Kapat.
2: Tamam. Kapatıyorum. Tamam.
1: Tamam. Seç birini.
2: Meram.
1: Kalkıyor.
2: Ali nereye git?
1: Bilmiyorum.
2: Ya Ali yetişemeyiz.
1: Daha bilet alacağız.
3: Bunun adı Blue. Ama Flora diye bir arkadaşı var.
4: Benim de var.
3: Bebek mi?
4: Ayı.
3: Adı ne?
4: Bonbon. Benim en iyi arkadaşım.
3: Bir daha geldiğinde Bonbon'u da getirir misin?
4: Tamam.
3: Belki de bizle kalır.
4: Hep mi?
3: En azından bizi gidene kadar. Blue'nun burada hiç arkadaşı yok.

0: Şehnaz Hanım, sizin yolculuk yakın mı?
1: Valla biz dönecektik aslında ama Samim bırakmadı.
0: Samoş bırakmadı.
1: Çok özlemiş Diloş'u. Çok ısrar etti kalın diye. Canım çok yakınlar birbirlerine.
0: Maşallah Şehnaz Hanım, bunlar böyle birbirlerine hep baştan beri yakınlar mıydı?
1: Hep. Yani bir baba kız nasıl yakınsa birbirine öyledirler.
0: Maşallah.
1: Samim eskiden de çocuk sever miydi? Yani siz eski arkadaşsınız, bilirsiniz diye soruyorum.
0: Tam olarak hatırlayamıyorum.
1: Yani aranızda hiç çocuk konusu geçmedi.
0: Geçmedi.
1: Yazık, siz de bilmiyorsunuz. Yani ben hani eski dostsunuz, bilirsiniz diye o yüzden sormuştum.
0: Vallahi Şehnaz Hanım, Samim'e eskiyi sormak istiyorsan, bak bugün çok uygun bir gün. Lakin bugün ay 26'sı. Samim'in yaş günü.
1: Bugün 26'sı.
0: Yani ben aklımda öyle kalmış. Ama bir de Samim'e sor, bak o sana cevabını verir.
1: Ay iyi ki hatırlattınız Meliha Hanım.
0: Yok canım yani.
1: Ben tamamen unutmuşum, sağ olun.
0: Sen de sağ ol Şehnaz Hanım.

0: Sinirden durak seç.
1: Durak? Hı.
0: Nereyi beğeniyorsan orada ineceğiz.
1: Tamam.
0: Güzel. Yeşil, güzel bir yer bulalım. Sen burası dediğin anda dışarıdayız. Tamam mı? Ne?
1: Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım, biliyor musun?
0: Ne? Bilmedin mi?
1: Ali.
0: Ne yapmadın?
1: Ne bileyim, böyle canım ne istiyorsa onu yapayım falan. Yani bizim yapacağımız şeyler belliydi. Ali Halim'in dükkanı. Yani ben seni tanımadan önce de aslında hissediyordum. Bir dükkanla evden ibaret değil hayat. Dışarıda gürül gürül akan bir hayat var.
0: Var.
1: Sen gitmişsin. Bir gemiye binip dünyanın öbür ucuna kadar gitmek ne demek biliyorsun.
0: Bir gün sen de gitsin.
1: Biliyor musun artık o kadar önemli değil. Ben senin yanındayken her şeyi yapabileceğimi biliyorum. Hayat dışarıda değil. Biz neredeyse burada.
0: Sana söz veriyorum. Hiç canı sıkılan sevgililerden olmayacağız. Uçak, tren ne istersen. Bir gün dünyanın öbür ucuna beraber gideceğiz. Her bir haftada birbirimize yeniden.

0: Alo.
1: Taceddin abi, hayırlı günler. Ben Cemal. Geçen gün arkadaşla yazıhaneye uğramıştınız.
0: Samimle. Evet kardeşim.
1: Abi, senin bu arkadaşla dün konuştuk. Gelin beni vurun, öldürün, abuk subuk laflar ediyor.
0: Kim, Samim mi? Yapmaz öyle şey.
1: Arkadaşlar ziyaretine gidecek. Sen de kulağını bir çek diye haber veriyorum.
0: Cemal kardeşim, sen hiç merak etme. Dün onun canı sıkkındı. Ya, yoksa has arkadaşımdır, yapmaz öyle şey. Tamam, ben kendisiyle konuşurum. Tamam. Aman kardeşim. Tamam. Hadi hayırlı günler. Ah Samim, ah Samim. Of. Ne yaptın?
2: Evde sen ne yapacaksın? Otelde işin mi var?
3: Yok abim, işim yok işte. Öyle bir ablamdan emanet alacağım da.
2: Aa, ne emanet?
3: Önemli değil ya.
2: Cancan, nasılsın oğlum?
4: İyiyim. Hoş geldin Samoş.
2: Hoş bulduk güzel kızım.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
3: Abla.
5: Feride, geldin mi gülüm? Merhabalar.
3: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sami.
3: Hoş bulduk. Ablam, işim bittiyse biz artık kaçalım mı?
2: Ben de tabii mutfağa ineceğim.
6: Sami, ben sana yardım ederim.
2: Yok yok, gerek yok ya, ben iner hallederim.
6: Hayır, benim bir işim yok zaten, Melih Hanım da gidiyordu.
2: Melih'e gidiyor musun?

0: Yok. Sen madem mutfakta iş var.
1: Ayol mutfakta iş dediysen ben şey ya.
0: Tamam senin, ben geleceğim mutfağa.
1: Peki Meryem.

0: Sana da iş çıkardık Halim. Bıraktın dükkanı bütün gün.
1: Yok ya, ne iş ya? Feride'yi de alalım şimdi. Sizi şöyle güzel bir yere götüreyim yani.
0: Feride bir şey dedi mi?
1: He, otelde bekliyormuş. Kalbim o da ya. Meliye ablama ayrı üzülüyor, Kirve'ye ayrı üzülüyor. Havamız değişir yani. Onu da alalım.

0: Mahkemeyi kazanmışsınlar Samoş.
1: Kazandık kazandık ya.
0: Gözün aydın. Melih Hanım söyledi, sağ olsun Diloş'a da toka getirmiş.
1: Toka mı?
0: Hı hı. Çocukları çok seviyor belli. Yazık. Yani iyi anne olurmuş. Domates var mı kuşum?
1: Ne yapacağım domatesi?
0: Versen.

0: bırakmayacaksın.
1: Yok Feride, bırakmayacağım tabii.
0: Tut kendini, tamam mı?
1: Artık tutabildiğim kadar tutacağım.
0: Şey ne oldu? Halledebildin mi?
1: Aldım. Sen?
0: Aldım. Biraz zor oldu ama çantamda.
1: Evet, çıkar.
0: Niye?
1: Bir bakacağım.
0: Neyine bakacaksın ablam? Zaten zar zor aldım. Şimdi uçar.
1: Ya hele çıkar, bir bakacağım.

0: Ablam verdi bir kazamazan çıkmasın şimdi.
1: Yok. Biz bu işi yapmayacağız Feride.
0: Nasıl yapmayacağız?
1: Yok, bayağı yapmayacağız. Ya biri 20 yıldır tanıdığım bir adam. Öbürü dünyadan habersiz bir masum. Yani biz de arkadan dolap çeviriyoruz, iki fesat.
0: E nasıl öğreneceğiz başka türlü?
1: Öğrenmeyeceğiz.
0: Nasıl?
1: Ya Feride, bak tut ki biz bu testi yaptık. Hep babası çıktı. Ne yapacağız yani? Kızı babasından mı ayıracağız?
0: Ya çıkmazsa?
1: Ya çıkmazsa daha fena. Bak Sami bugün geldi bana, yok Melih alakam yok dedi. Dedi ki biz testi yaptırdık, çıkmadı. E ben nasıl bakacağım Sami'nin yüzüne? Artık yaptılar yapmadılar. Vallahi günahı boynuna. Ama ben bir 20 yıl bekledim. Gerekirse bir 20 yıl daha bekleyeceğim.

0: Böylece geldik ha?
1: Hı, geldik.
0: Ne yapacağız peki?
1: Bilmem, ne yapmak istersin? Karnın aç mı?
0: Çok.
1: O zaman yemek yiyeceğimiz bir yer bulmamız lazım.
2: Ya bu aslında otelde müşteri yok yani, size aslında yatacak kadar.
0: Yoksa bu akşam özel bir akşam. Kabul ederlerse Melih Hanımları da davet etmek istiyorum.
1: Melih Hanım.
3: Falay geliriz, olur. Hani madem Şehnaz Hanım'ın özel bir gecesi var.
2: Ya benim öyle bir malumatım yok.
0: Sen ne yemek istiyorsan onu